0: müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar. Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, tahassüs yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı, İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı, mezhep görüşleri açısından yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şehadetnameden daha hususidir. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
1: Evet, kolay bir süreç değil.
0: Tabii
1: Rabbim
0: ki.
1: Yardımcıları olsun
0: Amin. Allah
1: inşallah.
0: razı olsun.
1: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan
0: Evet.
1: ilan etmiş olayım
0: Yani
1: hocam.
0: malumat ile meleke
1: Evet.
0: birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Aysa ise onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debriyajlı, frenli bunların hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi sanki tamam. Yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
1: Evet.
0: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müfti isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetva ile amel edilmez. Evet. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
1: Kesinlikle.
0: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önünde diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektiği kılar. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
1: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk. Hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
0: 4 tane. Yani bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
1: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
0: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Hı-hı. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz evet. Ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmaila Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi ki hayat da zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık, evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
1: Ya onu diyecektim hocam, yani kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi,
0: evet,
1: olarak
0: tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak yani böyle binayı alma imkanı
0: yok tabii. Yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti, bunlar çok rahat bir şekilde değil. Ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu, yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
1: Bir staj görüyorlar aslında.
0: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
1: Özellikle parantez içinde miras konusu.
0: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bir umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
1: Yani hem fetvali, hem telefonlara bakıp şey
0: hem
1: yapıyor,
0: de fetvacı, müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredat müfredatla, müfredat medresesi yani iptida medresesi ile de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
1: İnşallah hocalarımız da, yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda, canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
0: Tabii tabii, zaten bu stüdyoda
1: Adem hocamızla başladılar.
0: Başladı, ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir.
1: Evet.
0: Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin.
1: Amin.
0: İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek, yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor.
1: Hmm.
0: Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin.
1: Ha.
0: Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, kesinlikle, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti, ne olacak yarın, işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz ya da işte talebelerimiz, ki talebe diyoruz, bunların birçoğu evli.
1: Evet.
0: Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
1: yani
0: var.
1: Bildiğim kadarıyla hocam, yani talebe, yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
0: Yok,
1: bir ücretsiz
0: yok,
1: yani
0: bir
1: yapılıyor.
0: Şey, bütün. Aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
1: Normalde eğitime gittiniz, para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
0: bizim
1: lazım.
0: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz
1: tabii
0: gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için.
1: Hmm.
0: Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor.
1: Evet.
0: Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler, yani maaş şeklinde, onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi, işte kalma, istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi, bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek, hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek, işte o da neticede de evlenecektir.
1: Evet.
0: İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
1: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
0: Tabii.
1: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece, hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri de düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
0: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır. Hı-hı. Ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
1: elhamdülillah.
0: Şükür.
1: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde evet. ilerliyor. Yani yapmış olduğunuz programların etkisi çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar evet. ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
0: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini hı-hı. kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
1: Evet, kum
0: yani
1: tanesi.
0: Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah evet. olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir tesiri vardır. Evet. O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
1: Amin. Bu sene işte memleketimiz Of'taydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraşlı Hasan Efendi var. Evet, bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi. Evet. Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraşlı Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya evet. ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş Hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum. Of sanki bambaşka. Yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi? Dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin. Bu anlamda dediğiniz gibi kum tanesi, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
0: Biz eski inşallah... ümmetlerde, eski ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
1: Yani kavimlere fazla. Örnek olması açısından.
0: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor. Evet. Daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
1: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz. İnşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
0: Buyurun.
1: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, evet. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
0: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
1: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam anlamda.
0: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Hı hı. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
1: Evet.
0: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Hı hı. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Hı-hı. Ama yok sulamayı ben yapmıyorum. Normal işte yağmurla sulanıyor. Herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf. Diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Hı-hı. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
1: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşünmüyor.
0: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabiin alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Allah'ım. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, topluya mı verir ama her halükarda da o çıkan mahsulün öşrü verilmesi gerekir. Yani
1: bir ton toplandı onun
0: onda
1: birini verecek.
0: Netice olarak onun bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsul her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada, işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir.
1: Evet.
0: Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50'si senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynunda şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
1: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela.
0: Evet.
1: Çayda zaten şeyi söylemiş,

0: arazi ise burada artık bir şey yani araziyi memlükiyedir. Bunun zekatını vermesi gerekir.
1: vermiştir.
0: Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun. Bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan o zaman bu mülkiyet vardır. Bu mülkiyet kabul edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş. Ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksimini de buna göre yapacaksın. Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet tahsisi ona yapmıştır. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor
1: Oradan kalma hocam.
0: ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı
1: Yarı yarıya
0: olması
1: olması
0: gerekir.
1: lazım.
0: Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir ve
1: Bunun
0: çıkan
1: şeyin zekatını vereceğim.
0: mahsulün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki
1: Mal taksimi.
0: faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır hiçbir önemi
1: Sen
0: yoktur.
1: buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
0: Şöyle bu bir
1: Yeter ki buradan alma.
0: anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii ki
1: Olur.
0: olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki yani bu kaç tane sorum olacak hocam? Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Öşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden
0: Aslında ona
1: bahsediyoruz.
0: cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu
1: Bunu
0: yapmıyorsa
1: yapmıyorlar,
0: eğer o
1: evet.
0: zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf
0: Diye,
1: vermiyorsa onun
0: o onun
1: sorumluluğunda değil.
0: sorumluluğunda aynen ona
1: Tamam.
0: aittir.
1: Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
1: Mesela
0: derken
1: 10 ton çayım var işte. Ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: o ay bu bir işçidir o
1: Bu
0: zaman.
1: işçidir.
0: Bu
1: Evet.
0: işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok.
1: Zorunlu yok.
0: Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: Burada
0: gerekir.
1: işçilikti, parası düşünmüyor.
0: Yok,
1: Öşür
0: onu
1: verirken
0: zaten
1: onu da
0: söylemiştik.
1: söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine
0: Aynı
1: geçerli
0: şekilde.
1: oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
1: Evet, bazı
0: bölgelerde.
1: bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz bu soruyla bu programımızın nihayetini erdireceğim hocam. Bir
0: Evet.
1: dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması hasebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı, evet, hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam, bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnek de hemen karşınızda olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler. Evet. Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle

0: mani midir?
1: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
0: Evet.
1: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok olması gerekiyor işte diş yapısı bozuk bu yemesinden içmesinden konuşmasından telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise yani olağan dışında ise diyelim o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? El cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allahü Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
0: Evet.
1: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifa edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda
0: Evet.
1: ceberi, isabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
0: Evet.
1: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? El cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman
0: Yaptırma
1: caiz değil.
0: diyoruz.
1: Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı o günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu
0: Bilmedi yaptırdı.
1: yaptırdı. Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestte ağzın içinin yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içinin yıkanması da farzdır.
0: Evet.
1: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
0: Evet.
1: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
0: Tabii daha kötü bir
1: Ve bir
0: hastalık.
1: şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz
0: Anladım.
1: mi? Bu
0: Evet.
1: saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet
0: Evet.
1: vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine özellikle hanımefendiler yapabiliyor. İşte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok. O sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de
0: Boy abdesti
1: olmayacaktır.
0: olmayacak. Evet.
1: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir.
0: Evet.
1: Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine
0: Oraya dolgu
1: çıkartılsın,
0: yapılsın.
1: orası dolgu yapılsın.
0: Evet.
1: Yani en azından bir insan bir günah irtikap ettiği zaman o günahtan tövbe bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin.
0: Gizli
1: Onu
0: göstermeyeceksin.
1: herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın.
0: Evet.
1: Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe
0: Tövbe.
1: etmedin demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setledilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
0: Evet.
1: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette
0: Elbette
1: istemez.
0: istemez.
1: Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
0: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
1: Evet.
0: Dişlerimi temizlemeye
1: Bakın isterseniz
0: gittiğimde,
1: şöyle
0: evet.
1: yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
0: Evet,
1: Önce bunu
0: ona.
1: tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
0: Evet.
1: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre
0: Ona
1: hareket
0: göre hareket.
1: edeceksin. Ehil
0: Evet.
1: olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi. Ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması
0: Evet.
1: gerekiyor. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir.
0: Değildir.
1: Namaz kıldırmasına engel midir?
0: Değil.
1: Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
0: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
1: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik
0: Evet.
1: ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile
0: Evet.
1: oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
0: Evet.
1: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi
0: Gibi
1: bir
0: bir şey
1: durum
0: oldu.
1: olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
0: Evet
1: Onun
0: hocam.
1: çıkartılması başka bir arizi rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet
0: Sebebiyet
1: vermemesi
0: vermeyeceksin.
1: durumunda.
0: Evet. Yoksa diğer
1: Evet.
0: tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Aynı
1: Evet.
0: diş taşı gibi olmuş oluyor değil mi
1: Aynen
0: hocam?
1: öyle,
0: Ona
1: aynen.
0: takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah.
1: İnşallah
0: Buradan
1: olur.
0: duyurmuş olalım hocam.
1: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin
0: Evet.
1: Çarşamba'ya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu.
0: Evet.
1: Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
0: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan
1: Konuşuruz.
0: hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik. Hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden
0: Son
1: razı
0: olarak
1: olsun.
0: dua babına neler söylersiniz?
1: Rabbim muvaffak etsin.
0: Tamam.
1: Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın.
0: Tamam.
1: Onun yolu, ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Amin.
1: Allah
0: hocam,
1: sizlerden
0: Allah
1: razı olsun.
0: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ezkar 3'te ondaki ilimlerle dünya ve ahiret kazanılır. Hiç şüphesiz kazanılır. Ta imsaktan evvel uyanmaktan başlıyor. İstikaz duaları, yani insan uyandığındaki dualar. Ta şeyden başlıyor. Gece uyanma aralarında okunacaklar. Gece insan uyandı ama namazla kalkmayacak. Yani sonra kalkar. O arada bir uyandı mesela. Men te'arra minel leyli. Efendim gece o te'arra, te'arraraydı. O ne demek? Yani uyku arasında sayıklar gibi, yani uyanırken sayıkladı demek o. Sayıkladı derken beyinsiz bir sayıklama değil tabii. Yani aklı başında. Bazı o kadar zor oluyor. Ben zaten bizim gecemiz gündüzümüz karışmış. 3'te 4'te biraz bir şey yatıyorum sonra o ara. Fakat yani vuracağım ama dikine duram ayrım dedi. Şimdi aklıma geliyor şunu okuyayım peşine bir dua edeyim ne istersem. Hakikaten de deniyorum onu çıkıyor falan. Çünkü Sahih Buhari hadisi Efendi Hazretleri çok okurdu onu. Ağzımı açamıyorum çünkü tabii ki öyle yarım saat uykuyla, bir saat uykuyla, biz Efendi Hazretlerimiz gibi 5 dakika uykuyla nasıl dayanacağız? İşte fakat bazı kere tabii kalkabiliyorum, o kalkarsam dönüyorum hemen kıbleye. Onda abdest şartı yok. Çünkü uyku arası o. Sayıklarsa fekale derse, La ilahe illallah vehdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi gfir li. Bu şekil okunacak. Öyle sen kendi bildiğin subhanallah ileri, la ilahe illallah ve la şerike, ben de biliyorum, şöyle biliyorum, böyle biliyorum. Şimdi nas var. Sahih hadistir. Bir kelimesini oynatamazsın. Onun için kendi kafana göre ben de biliyorum onları diye ezbere bildiklerini okuma. Bunu okuyacaksın. Böyle kelimeler ileri geri olmayacak. Bunu okursa mesela ne olur? Efendim, üstücibe lehu. Duası %100 kabul olunur. Şimdi bu kadar hadis-i şeriflerde işte şu duaya bana şu fazilet var, şu duaya bana şu fazilet var. Mesela çok az hadiste kabul olunur şartı geçer. Bu hadis-i şerifte kabul olunması garanti var. Yeter ki ehl-i sünnet itikadında olmak kaydıyla. Başka bir kayıt yok ha buraya. Üstücibe lehu. Bir de bak, kesin kabul var bunda şimdi. Ha, gufra lehu, işte günahlar mağfiret edilir. Ev dea, dua yaparsa üstücibe lehu, duası kabul olur. Fein tevazza'e, peşine abdest alırsa, وَصَلَّا namaz da kılarsa قُبِلَتْ صَلَاتُهُ namazı da kabul olunur. Şimdi hiçbir kimsenin kıldığı teheccüdün kabul olunduğuna dair bir delili yoktur. Ve iddia edemez yani. Ben 12 rekat kıldım, Yasin'le kıldım, Tebarekeyle kıldım, Secdeyle kıldım. Kıl, Allah kabul etsin. Ama kabul olundu diyemezsin. Ben de senin namazın için diyemem, senin benim namazım için diyemezsin. Ama burada hadis-i şerif var. Bitti. Uyku arasında kalktığında, ilk kalktığında bunu okursa, sonra abdest alıp da namaz kılarsa, kubilet salatu, namazı kesin kabul olundu. Olundu buyuruyor. Olunacak da buyurmuyor. Onun için burada bir sır var, bu zikirde. Efendi Hazretleri buyururdu ki, benim Kayseri'deki hocam, tespitçi Zade, Ahmet Efendi. Tespitçi Zade Ahmet Efendi, Efendi Hazretleri ordunun yanında kaldı bir sene. Farsçayı orada öğrendi işte, Sübay-ı Sibyan ezberledi vesaire. Bazı ilimler aldı ondan. Allah kabrini nur etsin, Tesbihci Zade hocamızın derecesini âli eylesin, Efendi Hazretlerimize yaptığı hizmetlerden dolayı çok tecelliler ihsan eylesin, amin. O derdi, böyle yataktan, demek ki Efendimiz Hazretleri de onun gördüğü yerde yatıyor veya Efendimiz Hazretleri'nin yattığı yerde o geçmesi lazım geliyor. Ondan dolayı görüyordu onu yani. Derdi oradan bahçe vardı, bahçenin de duvarı vardı. Oradan derdi fırlardı, birden zıpkın gibi böyle giderdi derdi, o duvarın da üstüne çıkarmış. Allah Allah! O hadis-i şerifte şeyi bir de anladı herhalde. Sesli bağırarak okursa, öyle bir şey de anladı herhalde o şimdi. Hani orada o yok, lügat manasında falan ama şeyhlerde derdi o hep öyle yapardı. Çıkardı oradan duvarın üstüne böyle la ilahe illallah de öyle şerifiyle bağırarak bir zikir yapardı, bir dua yapardı, gelirdi yatardı derdi. Bundan amel ederdi dedi yani. Ha şimdi pek ben bundan amel eden çok duymuyorum. Çok duymuyorum. Halbuki Efendi Hazretleri'nin hadis kitabında da var. Zübdetül Buhari'de de geçiyor. Yani Zübdetül Buhari'nin zübdesinde. Zübdetül Buhari'nin hepsi değil. Efendi Hazretlerimizin hadis kitabı Zübdetül Buhari'den müntehabattır. Yani seçilenlerdir yani. Yoksa Zübdetül Buhari'de daha fazla var. Ama Efendi Hazretleri çok acayip seçmiş onu. Çok önemli bir kitap. Orada bu hadis-i şerif geçiyor. Ta istikaz duaları. İstikaz uyanma yani. Uyanma duaları. Orada neler var? Uyumaya gelmedik. Uykudan evvel okunacaklar. Müteferrikat sonraya kalır. Müteferrikat demek, yağmur yağarken ne okuyacaksın, ay görünce ne okuyacaksın, güneş görünce ne okuyacaksın. O müteferrikatın sonu yok. Ona müteferrikat denmiş. Ulema öyle buyurmuşlar. Onun için biz şimdi uyanmadan başladık. Şimdi bana sorduklarınızın, yani dertlerinizi anlatıyorsunuz, oğlum delilendi, kızım büyülendi, öbürü cinlendi. Bu kadar yani ben eğer otursam da bir yerde desem ki bana derdini anlatın, Marco Paşa'ya derdini anlatan gelsin desem bilmiyorum nereye kadar kuyruk olur. Ha sohbete desen ha bu kadar, gel, sohbete gelmez. Sohbete gelmez ama kitap imzalayacağım desen, resim çektireceğim desem, Avrupa'dan bilet alıp geleceğim diyor, resim çektirebilirsek diyor bana. Ulan kaç euro ya? Da benim resmimi, kitonu ver bir fakire ya, medreseye ver. Yani, ha zaten gelecekti sen Nasrettin Hoca gibi zaten inecektim dedi eşekten. O vakit düşmende bir sorun yok. Ama bir benle resim çektirmeye o kadar euro verilir mi? Millet böyle yani. İlme merak yok. İlme merak yok. Bir ayet dinlemek için, bir hadis dinlemek için ha şurada şimdi. Adam Fizan'dan gelse, Fizan nerede biliyor musun? Libya'da. Libya'nın çöllerinde Fizan. Libya'nın çöllerinden buraya gelse, şu anda oradan yaya gelse, oradan gemiye binse, gemisiz gelemez. Ancak uçması lazım, evliya olması lazım. Oradan da yayan gelse buraya, bir senede gelse azdır. Şu deminki hadisi duymak için. Ne söyledik ona? Ne isterse kabul olacak. Namaz kılarsa kabul olacak. Mesela bir hadis okuduk şimdi buraya. El-Fatiha desek çıksak yine kârdayız. Yine kârdayız. Ama insanlar ilme merak değil. E dese ki, gelin ben sizin derdinizi dinleyeceğim. Ya nerede böyle bir şey benim demem mümkün değil. Zaten şu anda hatırı olanların yanından arayanlardan baş edemiyoruz. Telefonu değişecek hale geldik yani. Ondan sonra. O zaman, ya arkadaş, bu kadar ilim yazdık. Uyanma duaları. Ya uyanma duaların ben ne yapayım? Arkadaş, uyanma dualarında orada 5-10 hadis en az var, onu biliyorum. Bunların şerhleri de, izahları da var. Bilmiyorum işte, kitaba bakarsak Allah muvaffaka etsin, muhafaza etsin. Bütün ilimler şimdi ondan devam edecek. Başka ne yapacağız?
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
6: Ey canlar canı, Muhammed Mustafa uğrunda can vermeyi cana minnet bilen ecdadın yanık sevdalıları ve ey kendisini ellerden, yağan karlardan, esen yerlerden, havadaki turnalardan, su içtiği kurmalardan yerdeki karıncalardan kıskandığım Allah'ın mühür gözlüleri. Ey! Karanlık gecelerine bir ışık olsun diye imana ve İslam'a aşık olan miski amber kokulu kullar. Ey! Askere göndermiş olduğu eşini son kez daha üçüncü günündeyken cepheye gönderen Ayşelerin, Fatmaların, Nesli Necibi, şehit çocukları, gazi torunları. Daha elinin kınası kurumadan beyinin şehadet haberi gelip de elhamdülillah şehit hanımı oldum diyen anaların evlatları. Ve ey, Allah Celle Celaluhu'nun yumruk kadar kalbine fokur fokur kaynayan yanardağlar gibi iman heyecanı verdiği ümmeti merhume. Ve ey, bir cepheden bir cepheye, bir serhatten bir serhade, akşam namazında burada, akşam namazı için buradan almış olduğu abdestle sabah namazını cephede kılan, İstanbul'da sulamış olduğu beygirini bir kere sonrasında Mısır Nillerinde sulayacak kadar davada nefes bile almadan koşturan ecdadın varisleri, ufuklarla yarışıp çağları katlayan bir o cephede, bir bu cephede dünyayı tahtaravalliye çeviren Osmanlı'nın yetim torunları, gözlerinden akan yaşları bu davaya mürekkep, gözlerinden akan yaşları bu davaya mürekkep, kirpiklerini ise bu aziz davaya kalem yapan karanlık gecelerin yıldızları. Hicaz bahçelerinde açıp da Yasemin göğüsü bir çiçek gibi arz-ı endam eden, Harem-i Şerif'in toprağında zuhur edip düzgün sevdi boylu olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti merhumesi. Ve Çanakkale'de dava için, din için, mukaddesat için, vatan için nasıl çarpışılabileceğini, nasıl fedakarlık yapılabileceğini dünyaya ilan eden Seyit Onbaşıların, Yahya Çavuşların, Binbaşı Lütfilerin Sarıkamış'ta eksi 60 derece soğukta sağ elinde dürbün, sol eli duadayken donan Binbaşı Mustafa Nihatların, Arabistan çöllerinde 60 derece kızıl ve cehennemin sıcaklar altında aç bir ilaç ordusuyla birlikte açlıktan dolayı çekirge yemeğe maruz kalan, üstünde, başında elbisesi lime lime olmuş, tel tel olmuş, ayağında ayakkabısı bitmiş, tükenmiş, aşınmış, her şeyden peki mahrum kalmış, buna rağmen nedir bu davaya? Müslüman olduk, başımız beladan eksik oldu gibi bir sitemi söylemek bir yana, düşünmek bile düşünmeyen, her şeye rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in namusunu muhafazaya memur olan ve bunun için mücadeleyi aziz bilen ve neticede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i elin Yahudi ve Hristiyan'a kaptırmayan, İslam'ın sancağına layık olduğu yere diken sahabe-i kiram radıyallahu teala anhumdan sonra din-i mübini İslam'a en büyük hizmeti şeref ve simge bilen Osmanlı'nın yetim torunları. Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya, neticede hem dünyada hem ahirette aziz-i bahtiyar olmaya, akıbet mahkeme-i kübrada, ruh-i cezada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin methu senasına mazhar ol, gel benim sevdiğim ümmetim gel diye iltifatına mazhar olup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kanatları altında cik cik cik yapan civcivler misali sakin olmaya Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. dinleyip de dinlememiş gibi olmaktan. Nostalji yaptık işte falan. Bu sıra böyle seviyeli işte konferanslar, vaazlar gidiyor. Bu akşam da böyle takıldık ya. Konuşulur manuşulur, geçilir gidilir gibi. Yaşamış olduğumuz peki olayı sıradan düşünüp değer ve kıymetini bilmemezlikten Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri mahsulü mahfuz eylesin. Karnesini aldı, sınıfını geçti, bir çocuğun meşlesi gibi bir meşleyle. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun, Habibi Ekrem'in ve diğer kutsiyan ve ruhaniyonun huzuruna çıkmaya Allah bizleri muvaffak eylesin. Öksüz bir çocuk nasıl ki eli koynunda kalır, yetim kalır, bakan edeni olmaz, böyle bir akıbete maruz kalmaktan Rabbim bizleri mahsul mahfuz eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu daimen ve her yerde seve seve savunma güç ve kabiliyetini Rabbim bizlere ihsan eylesin. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın cici kulları, Allah'ın şeker kulları, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek benim haddime düşmez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i dile getirmek, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı layık olduğu şekilde anlatabilmek kimin haddine ki? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan bir kişi vardır, o da kendisidir. Tabi kendisinin karakteri, kendisinin konuşması, Mevla'nın konuşması olduğuna göre deriz ki Cenab-ı Hak Celle Celal'den başka Habibini gereği gibi anlatan kim? Ama herkes bu noktada görevli olduğundan herkes yüreğini ortaya koymaya mecburdur. Mecburdur. Ben burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmayacağım. Bunu zaman zaman dinledik ve dinliyoruz da. İşte efendim nerede doğdu, ne oldu vesaire falan. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bahru umman. Yani Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise sırrını buyurduğu gibi. Ya Resulallah, ben 100 kere dünyaya gelsem gitsem, saçının telini anlatsam gene bitiremem ya Resulallah. O bakımdan büyüklerin bile aciz kaldığı bir noktada benim iddia ile ortaya çıkmam edepsizlik olur. Ama herkes bildiğinin üstadı, hocası, peki bildiğinin üstadı, bilmediğinin talebesi olmak mecburiyetindedir. Benim de gücüm bu kadar. Herkes gücünü ortaya koyacak. Bu iş hocaların gücüdür deyip de kaçmak yok. Cepheden kaçanı vururlar. Süleyman Aleyhisselam ateş yakacakmış. Bütün hayvanlara görev verdi. Herkes işte çalı, çırpı, ağaç, odun toplasın getirsin. Çekirge de, karınca da yarım bir çekirge bacağı getirdi. Dedi ki padişahım dedi. Yani işte büyük baş hayvanların getirdiklerinin yanında benim sana getirdiğim bir yarım çekirge bacağının ne emniyeti var ki? Ama lütfen kabul buyur dedi. Benim gücüm de ancak buna yetiyor. O bakımdan hepimiz bu noktada görevli olduğundan bana da görev teklif edildi. Ne var ise peki kasamda kesemde bunları ben dağıtmaya geldim. Benim görevim zekat vermektir. Malı verilmeyen zekat mal mıdır peki? Bir aşk ki eğer zekat verilmiyorsa bu aşka aşk demem ben. Aşkla ölüm ikiz kardeştir. Aşkla ölüm ikiz kardeştir. Aşkla ölüm ikiz kardeştir. Seviyor musun? Öleceksin. Sevmeyi bilmeyen ölemez. Sevmeyi bilmeyen ölemez. Sevmeyi bilmeyen ölemez. Allah sevenleri birbirinden ayırmasın. Müslümanın peki gözünde, kafa ve kalbinde yegane sevgili ilah bazında Allah Celle Celaluhu. İnsan bazında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için mecburuz. Mecburuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle oturup kalkmaya. Ben acizane Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin savunulması yönünde birkaç bir şey söylemek isterim şu sohbette. Çünkü dünya şu an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme düşman olmakta ittifak etmiş durumda. Zaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında tut ta bu ana gelinceye kadar gündemde hep Muhammed Mustafa var. Yani ekonomik krizler olabilir, siyasi krizler olabilir, başka türlü tabii krizler olabilir vesaire. Ama dünyanın gündeminden düşmeyen tek insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hep o konuşulacak. Dünya gemisinin dümeninde Muhammed Mustafa var. Özelde Muhammed Mustafa var. Genelde ise Peygamber Aleyhisselam vardır. Ahiretin dümeninde gene Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onsuz dünya gemisi, onsuz ahiret gemisi asla ve kat'a gitmiyor. Yalnız az kardeşlerim, bir noktaya dikkatini çekmek isterim. Şu son 80 yıl, 90 yıl içerisinde bize belki telkin edilen eğitim sistemi maalesef yani ideal yetişmemizi engellemiştir. Doğruları ve güzelleri anlama kriterimizi yerinden sarsmıştır. Bu eğitim politikasıyla, bu bize verilen kafayla ne Allah'ı ne Muhammed Mustafa'yı gereği gibi tanımamız mümkün olmadı ve olmayacaktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anlarken, anlatırken bu bize verilen eğri büğrü kafayı bir kenara koyalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi nasıl anlattıysa, başta Allah Kur'an'da Muhammed Mustafa'yı nasıl anlattıysa o kafayla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anlamaya çalışalım. Kullanacağımız gözlük mühimdir. Eğer gözlüğün camları şeffaf olursa, beyaz ve saydam olursa gördüğümüz her şeyi beyaz görürüz, tamam. Ama eğer gözümüzde siyah güneş gözlüğü var ise baktığımız her şeyi siyah göreceğiz. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zal haşasında haşa bir zallal-ı rüsten değil, bir battal gazi değil, efsane ve mitos bir şahsiyet değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatın temel ihtiyaç maddesidir. Ekmeğe ihtiyaç maddesi gözüyle bakacaksın. Suya ihtiyaç maddesi gözüyle bakacaksın. Havaya ihtiyaç maddesi gözüyle bakacaksın. Bunun da ötesinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de ihtiyaç gözüyle bakacaksın. O var, hayat var. O yok, hayat yok. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi anma merasimlerinde işte müzikal şeyler dinliyoruz. İşte bazı ezgiler vesaire falan filan. İnşallah daha mükemmeline muktedir oluruz. Bu kadarla bu iş kalmamalı. Kalmamalı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi diğer zatlar gibi, anlama diğer meşhurlar gibi, diğer şampiyonlar seviyesine indirip de takdim etmek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ihanet olur. Onun için daha öteye, bazı efendim yani Arap kardeşlerimizin dediği gibi Muhammed Mustafa raculun minel rical, adamlardan bir adamdır. Kur'an-ı Kerim kitabın minel kütüb, kitaplardan bir kitap vesaire. Yo, ideal bir Müslümanın profili bu olmamalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama tam yanaşmıyoruz. Peki, yanaşmadan da edemiyoruz. İki arada bir derede kalmak gibi iki şahsiyetli olmayalım inşallah Teala. Allah Efendimiz'e gereği gibi peki ümmet olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Bizim can simidimizdir. Denizde gemi battığı zaman ki can simidinin ne denli bir faydası söz konusu oluyorsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu dünya denizinde boğulan veya boğulmaya yüz tutan insanların kurtarılması noktasında bir can simididir. Mesele edebiyat değil, mesele adım atmaktır, adım. Mesele atabilmek değil, ya atın üstünde durmaktır, durmak. Ben şu cübbeyi giymeye mecburum. Ben şu sakalı bırakmaya mecburum. Ben şu sarığı giymeye mecburum. İşin içinde Muhammed Mustafa var. Topuk olmasın, tüfeğim olmasın. Abu Yunus Emre dedenin dediği gibi bir peygamber aşkım bende olsun. Ben taşla da sopayla da yine iman ve İslam'a hasım kesilen ehli küfrün hakkından gelirim. Gelirim. Allah'ın kula ihsan etmiş olduğu en büyük nimet aşktır aşk. İlahi aşktır aşk. Aşk dünyanın en büyük silahıdır. Allah Celle Celaluhu'nun ilk fışkıran muhabbet olmuştur. Sevgi olmuştur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'ya ihsan etmiş olduğu en büyük nimet Mevla'yı sevme kabiliyetidir. O iman, o aşk peki sabırla bir araya geldiği zaman delemeyeceği hiçbir dağ yoktur diyor Mevla'na Kuddise Sirruhu. Her bir şeyin üstesinden gelir ama şu ayın ışığın kaf, aşk denen şey var ya, aşk-ı ilahi denen şey var ya, ah ulan ah, ah ulan ah, eğer bu bir ateşlense var ya, bu bir tetiklense var ya, neler olacak neler, neler olacak neler, bütün şu çalışmaların hedefi o aşkı tetiklemektir. Rabbim o aşkın zaferini görmeye bizleri muvaffak eylesin. Aşk dünyada en büyük ibadettir. Eğer namazında aşk varsa namazın tamamdır. Yani ideal manada bunu söylüyorum. Eğer tuttuğun oruçta aşk varsa orucun bambaşkadır. Haccında, zekatında, giydiğin tesettürde, ondan sonra sakalında, sarığında, eğer onun içerisinde aşk var ise her şey tamamdır. İkbal'in dediği gibi en büyük ibadet aşktır aşk. En büyük ibadet intibahtır intibah. Surette kalmış, öze geçmemiş olan bir aşkın yüzüne tüküreceksin. Uğrunda fedakarlık yapamadığın bir aşkın suratına bakmayacaksın. Bu milletin damarında, canında, kanında aşk-ı Muhammedi vardır. Dünyada Türk milletinden başka savaşsız, dayatmasız, peki İslamiyet'i kabul eden başka bir millet yoktur. Bizim aşkımız öyle bir aşk idi ki, peki gördük İslamiyet'i, iman getirdik, ondan sonra uğruna ne canlar verdik. Allah o kaybettiğimiz aşkı, o rüzgarı bir daha yakalamaya, bir daha bu iman için fedai olmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Allah'ın muhterem kulları, peygamber bir ihtiyaçtır. Biraz daha genelleyerek söyleyecek olursak din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Canım işte Hristiyan İncil'e has bir insandır. Yahudi işte diyelim Tevrat'a has bir insandır. Veya İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam has insanlardır. Biz de Muhammed Aleyhisselam'a has ve özeliz vesaire. Böyle bir adres belli olsun diye din bu kadar bir şey değildir. Ya din de Muhammed Mustafa'da, Kur'an da temelde bir ihtiyaçtır, ihtiyaç. Ekmeksiz hayat olmuyor, susuz hayat olmuyor, havasız, oksijensiz hayat olmuyor. Yaşamak için onlara ihtiyaç var. İşte orada bir ciddiyet neyse, orada bir espri neyse, gel bu tarafa. Muhammed Mustafa sahasının varlığı da bizim için temel bir ihtiyaçtır. Memleket ve toprak ihtiyaçtır. İhtiyaç maddesi olan bir şeyi sadece bir kişi muhafazayla görevi değildir. Öyleyse vatan hepimizin ise herkes askere gidecektir. Savaş patlak verirse erkekler ön cephede, kadınlar arka taraftan cepheye ikmal yapmaları gerekir. Yani öyle veya böyle herkes bu dinin amirali olmaya, abisi olmaya, bir bileni olmaya mecburdur. Savunanı olmaya mecburdur. Mecburdur çünkü dinin faydası sadece bana değil, sadece ona değil, din hepimizin. Öyleyse evlat bizden bu işler geçti. Biz işte böyle konuşanları seyrederiz, düğünlerde damat gelin seyreder gibi seyrederiz, ondan sonra basar gideriz vesaire gibi düşünüp de davanın dışında hiç kimse kendini sorumsuz kabul etmesin, kabul etmesin, kabul etmesin. şuradan bir Rus gemisi gözükse veya Rusya'dan atılan bir füze Allah göstermesin Çayeli'ne düşse bütün Türkiye 71-73 milyon ayağa kalkar. Tamam mı? İşte din-i bin İslam'da Muhammed Mustafa'nın varlığını, hukukunu korumak da aynı kanuna tabidir. Aynı kanuna tabidir. Aynı kanuna tabidir. Biz Allah'tan başkasına kul köle olmayalım diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik geldiği ilk anda 360 tane put kırdı, put! Put kırdı, put! Put kırdı, put! Niye? Arkadan gelenler sen de ben putperest olmayalım diye. Hala kendi putunu yıkamayan, hala kendi putundan vazgeçmeyen bazı cahil ve gafil insanlara rastlıyoruz. Rastlıyoruz. Buna ben nasıl Müslüman diyeceğim? Ben bunun cenazesini nasıl kılacağım? Ben bunun Müslüman kabristanlığına nasıl defnedeceğim? Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiği güzellikler saymakla, anlatmakla tükenecek gibi değil. Bu kaynak kurumayacak. Eğer bu kaynak kurursa, çay eline peki su veren halk devredişi kalırsa, çay elinde susuzluk başlarsa yandı keten elma. Onun için çok acilen RH pozitif kan aranır gibi, AB grubu RH pozitif kan arar gibi bu din-i mübini İslam'ı savunanlara şiddetle ihtiyaç var. Şiddetle ihtiyaç var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahipsiz kaldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam savunmasız kaldı. Osmanlı dünya detantına oynarken, Osmanlı kıtalar arasındaki dengeyi sağlarken hiçbir elin gavuru gelip de Arabistan topraklarında peygamberimizi rahatsız edemedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem incinmesin diye 1.400.000 şehit verdi senin deden. Senin deden Yemen'e kadar adam gönderdi. Mekke'yi, Medine'yi geniş yelpazede savunmaya alıp da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'sine İngiliz gavuru zarar vermesin diye, Fransız iti affedersiniz zarar vermesin diye Mekke-i Mükerreme'de ortaya konan fedakarlıkları, Medine savunmasında peki ortaya konan fedakarlıkları anlatmak bitmez. Çanakkale'yi okumayan, peki Sarıkamış'ta, -60 derecede, peki donarak can veren o Türk Müslüman ordusunun peki ortaya koyduğu cengaverliği okumayan, Suudi Arabistan çöllerinde 60 derece sıcak cehennemin sıcağın altında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hukukunu muhafaza eden ecdadı okumayan ama buralar baz alınmak suretiyle okumayan tarih okudun demesin. Bizim düşmanımız kıyamete kadar devam edecektir. Kimse bir başkasına güvenip de o dini kurtarır veya o vatanı kurtarır diye o kadar da yani umut var olmayın. Vatanı sevmeyi kendine özel gören bazı insanların yolsuzluklardan dolayı mahkemelerde nasıl süründürüldüğünü, kendisine güvendiğimiz hatta dua bile ettiğimiz bazı insanların neticede devlete nasıl hortumladığını, şu mazlum insanların türbanıyla uğraşmak suretiyle ensesinde nasıl bozulup pişirildiklerini her geçen gün görüyoruz. Görüyoruz. İçerideki de dışarıdaki de el birliği içerisinde rant için peki yapmadıkları hakaret kalmadı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Fahrettin Kıcıman Paşa, Allah gani gani rahmet eylesin, Medine-i Münevvere'den ayrılırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kılıcını teslim etti. Bu ne demekti biliyor musunuz? Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Ya Resulallah, beni buradan sürüyorlar artık. Çünkü Abdülhamid Han'dan söktüremediler İngilizler. Kıcıman Paşa'yı Medine savunmasından uzaklaştırıp peki neticede Medine'ye el koyacak İngilizler. Abdülhamid Han'dan iş beceremeyince Abdülhamid Han'ı devirdiler. Ve yerine Cemal Paşa, Talat Paşa, Enver Paşa denen üçlü beyinsizi getirdiler. İstanbul'dan pres yapmak suretiyle
7: Kıcıman Paşa'yı Medine savunmasından aldılar, Malta'ya sürdüler. Ama Kıcıman Paşa ağlaya ağlaya Medine-i Münevvere'yi terk etti. Kılıcını da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine bıraktı. Bunun anlamı ne biliyor musun? Ya Resulallah, kılıcımı sana emanet bırakıyorum. Arkadan gelen benim evlatlarım, Osmanlı'nın torunları gelecek onlar. Bu kılıcı alacaklar, bu savaşın kaldığı yerden yine senin hukukunu devam ettirecekler düşüncesindeydi. Ama o gün bugün Muhammed Mustafa bu kılıcı temsil edecek, bu kılıcın hakkını verecek bir adam bulamadı. Ben erkek miyim abla? Sizsiniz erkek siz. Ben kadındım, kadın oğlum. Aciziyetin sen bana oğlum. Yemekler dava haline geldi. Su içmekler dava haline geldi. Villa, yazlık, araba, şu bunun ne vesaire falan. Ama bu davanın heyecanıyla pirelenen, ondan sonra yolunu şaşıran veyahut da o kılıcın hakkını vermek için kaç tanemiz peki? Yani kebabın efendim şişse, yandığı kavruldu gibi yandık. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savunmasız kaldı, savunmasız. Bir zaman gelir ki kılıncı kınından çekip çıkar onun. Güneş gibi kafirin zulmünü cihandan kaldırır onun. Onu reis olan gözlerin gibi cihan üzerine bela yağdırsa, kıl kadar çekinirsen Selim değilim diyen Yavuz Sultan Selim Han aleyhirrahmeti vel gufran dede, dedeciğim seninle övünmeye hakkım yok. Çünkü ben senin davanı kaybettim. Sen ki eşinle bile bir araya geldiğin kereler sayılacak kadar az. Bir keresinde hanımı hamile kaldı, ondan da kanını Sultan Süleyman dünyaya geldi. Adam zürriyetinden oluyor. Derdi ne? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in atını üç kıtada kişnetmek, adını üç kıtada koşturmak. Ben neye takıldım peki? Takıldım bir siyasi partiye mesela. Takıldım bilmem neyin peşine. Takıldım peki dünyanın zevki sefatı bilmem ne işi işletinin peşine mesela. Bu yüreğinize ağır gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Sendeki kan, o ecdadın aynı kanı. Değişen bir şey yok. O ecdad o kanla ne yaptıysa Allah'ın izniyle sen de yaparsın. Sen de yaparsın. Namık Kemal ne güzel söylüyor. Biz o nesli kerimi, Dude-i Osmaniyiz biz. Muhammed'dir sarapa mayemiz, hun-i şehadetten. Biz ol aleyhinem, erbab-ı ciddi iştahdız ki cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Biz ol nesli kerimi, Dude-i Osmaniyiz biz. Biz şerefli Osmanlı milletiyiz biz. Eyvallah. Muhammed'dir sarapa payemiz, hun-i şehadetten. Bizim var ya bizim. Bizim hamurumuz diyor şehitlerin kanlarıyla mayalanmıştır diyor. Bu milletin mayasında, kanının mayasında şehitlerin kanı var diyor. Biz ol alihimem, erbab-ı ciddi iştahdısı kim? Biz el birliğiyle pek öyle maharetli işler becerdik ki cihangirana bir devlet çıkarttık bir aşiretten diyor. Osmanlı Devleti bir aşiretti. O aşiretten dünya devleti doğdu. Bu ne biçim bir aşk, bu ne biçim bir iman? Onun için az kardeşim, onları tetikleyen, tamam mı? Onları peki ateşleyen o ruhu yaşamaya, yaşatmaya, savunmaya mecburuz. Böyle birkaç tane mevlid okumak, bilmem ne yapmak vesaire, eğlenti, müzikal, enstrümantal bilmem ne falan, işte neyi çaldık, geçtik, gittik vesaire. Yo, görülecek çok hesap var. 900 yıldan beri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize, bağlı şu Türk milletine ne emekler verdi? Şu memleketin, şu insanların köpeğe tapmaktan kurtulup da ondan sonra Hindistanlı Müslümanların da ineğe tapmaktan kurtarılmasından tut da ta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun biricik kulu olmaya olma noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetleri anlatılacak gibi değil. Değil. Biz Muhammed, biz Allah Celle Celaluhu'yu da, biz Kur'an-ı Kerim'i de, biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de, biz sahabe-i kiramı da gereği gibi anlayamadık aziz kardeşlerim. Anlayamadık. Sadece böyle, affedersin benzetmek gibi olmasın, efsaneyi bir kahraman gibi düşündük Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ama Muhammed Mustafa benim etimin ve kemiğimin, etimin ve kemiğimin ayakta durmasını sağlayan bir ruhtur. Ruh! Efendimizin yani ne yönleri var ki demin denildiği gibi? Hangisini dile getireceğiz ki? O bir bahri payan, bir payan, o hadsiz ve odusuz bir okyanus. Gündemde Muhammed Mustafa var. Kainatın ekseninde, peki kainatın ekseninde, varlığın ekseninde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de onun getirdiği davanın yaşanması var. Davanın yaşanması var. Böyle 500 defa toplanalım böyle. Pratik, teoride tamam Muhammed Mustafa, kafada, zihinde, niyette Muhammed Mustafa. Ama iş hayatı, gündelik hayatta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den eser yok ise, iz yok ise, yani bu boğaz tıkanacaktır. Allah göstermesin. O bakımdan inan geç, klasik hareketler, şu son 80 yıl içerisinde dayatılan çarpık din inancı vesaire. Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden bir şey değil. Her şeyden bir şey değil. Muhammed Mustafa getirdiği sistem her şeydir. Muhammed Mustafa hayatın bir parçası değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatın tamamıdır, tamamı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki benim ve sizin yani misali neye benzer biliyor musunuz? Bir adam düşünün, geceleyin bir ateş yapmıştır. Neticede tabii kelebek ve gece böcekleri ateşe ışığa geliyorlar. Hayvanlar peki ateşin etrafında dönüyor. Ateşi yakan adam da onları ateşten uzaklaştırmaya çalışıyor yanmasınlar diye. İşte ben o ateşin etrafından o haşeratı böcekleri kovmaya çalışan, kurtarmaya çalışan, ateşi yakan kişi gibiyim diyor. Siz ise habire ateşi düşmeye çalışan işte efendim böcek ve kelebekler misalisiniz diyor. Ben sizin eteklerinizden asılıyorum. Ben sizin eteklerinizden asılıyorum. Ateşe düşmeyesiniz diye siz peki benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz diyor. Yağmur bir rahmettir. Hayatı Allah Celle Celaluhu suya bağlamıştır. Su hayatın yegane kaynağı. Peki susuz topraklar çatlar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sanki hayatın kaynağı, bize rahmet olan arı duru berrak bir su gibidir diyeceğim ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme su dayı diyemem. Su durdu mu kokar. Muhammed Mustafa ve getirdiği düzen kokmadı. Muhammed Mustafa'ya ekmek de diyemem. Ekmek durur bayatlar, Muhammed Mustafa'ya getirdiği düzen bayatlamaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme güneş dayı diyemem. Güneş batar ama Muhammed Mustafa asla ve kat'a batmaz. Allah'ın kainata en büyük rahmeti. Bakın bir şey söyleyeceğim. Biraz yani sofiyane olacak ama olsun. Şu seviyede Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı bir türlü almıyoruz. Bakın tasavvuf ve tarikat ilimlerinde yani şöyle bir beceriniz olsun, şöyle bir kabiliyetiniz olsun, tasavvuf ve tarikat denen o güzelim hali, o işte süper Müslümanlık halini böyle matematik çözer gibi, denklem çözer gibi o ilmi bir çözelim. Ondan sonra gel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bak. Sen de aynen Beyazid-i Bestami gibi, sen de aynen Ebu'l-Hasen-i Şazeli gibi dersin ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bir an önümde ayıkken, gözüm açıkken görmezsem ben Müslüman değilim dersin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle nice halleri var. Günümüzdeki bir takım radikal diye geçinen, peki cahilin radikali olan Müslümanların anlayışlarına bakıp da sakın ha Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i dar düşünce kalıplarımıza sığdırıp da Efendimiz'e bir sıradan adam muamelesi yapmayalım. Ve Habi itikadında böyle şartlanmalar var. Değişik çarpık İslami anlayışlar var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sıradan bir insan konumuna getirip Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte o da bizden birisi durumuna çekip Efendimiz'i küçültmek isteyen akımlara göz yummayın. Hesap sorun. Ama her şey ilme bağlı. Bilmezsek neyin hesabını soracağız? O bakımdan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in namusunu korumakta, hukukunu peki korumakta, aynen sahabe misali emektar alalım. Sahabe-i kiram Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem abdest esnasında ağzından dışarıya atmış olduğu tükürünü bile zayi etmedi. Ağzından üstlerine attılar onları bereketlenmek için. Öbür taraftan peki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem

kazasına, bizi bahşeyle Allah Aliyyül Murtezasına. Salatullah selamullah. Cemî enbiyasına, bizi bahşeyle Allah yoruldu.

شفعت جاء من جماله حسنات جميع خصاله صلوا عليه وآله. Şeyh Sadi Şirazi söylüyor. Belagal ula bi kemalihi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün güzellikleriyle uçtu gitti. Teşefen duca bi cemalihi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cemaliyle bütün karanlıkları aydınlığa çevirdi. Hasune cemiye hisalihi sallu aleyhi ve aleyhi. Efendimizin bütün karakterleri güzel mi güzel, öyleyse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirin diyor. Bu salatu selamlardan haberdar oluyor şu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyuruyor ki benim başımda bir melek vardır. Bu melek bana getirilen salatu selamları aynen gönderen kişinin ismiyle, yani işte bizim tabirimizle adresiyle bana ulaştırıyor. Ya Resulullah, Türkiye'de Rize'nin Çayeli'nin bir kazası var, orada bir sohbet yapılıyor. Bu salatu selamlar sana oradan geliyor. Efendimiz de bunun karşısında tabii icabet buyuruyor. Salatu selam deyip geçme. En derin, en zor, en pek stresli anlarda insana can simildir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adını zikretmek. Eskiden ordular, yani ecdat zamanında Asakir-i Mansure-i Muhammediye, yani İslam ordusu savaşa giderken ceplerinde bunlar vardı. Eğer savaş kazanılmayacak gibi olsa o zaman dua hanlar vardı. Salatü selamlar, evratlar, ezkerler, ondan sonra Ashab-ı Bedir'in isimleri vesaire bunlar okunuyordu. Savaşın talihi değişiyordu. Mağlup olacakken hemen Osmanlı ordusu galibiyete gidiyordu. Şimdi bu noktada şöyle söylesek fethiyen hata mı etmiş oluruz? Şu memleketi bize miras bırakan askerlerimizden, ordumuzdan Allah razı olsun, eyvallah. Ama orduyu da galip getirme noktasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir numara. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sana ülke bıraktı, bana ülke bıraktı. Peki bu Muhammed Mustafa'nın hukuku savunulmayacak mı peki? Bu Muhammed Mustafa devamlı konuşulmayacak mı peki? En dar anında birisinden bir iyilik görsen 40 sene unutmazsın. Her zaman onu görsen dersin ki ya Allah razı olsun, ne büyük iyilik yaptın bana, beni ölümden kurtardın. Şu anki imkan, şu an peygamberden bahsedebilme, konuşma imkanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o cephede, bu cephede Türk ordusuna yapmış olduğu hizmet ve yardımla bu memleket bize miras kaldı. Ona göre bu yenilikler, bu Avrupa ile entegrasyon, Avrupa ile bütünleşme, Peygamber Efendimiz'i daraltıp da başka bir hayata peki aday olma, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımının kesilmesine sebep olur. Bizim bu ülkeden başka gidecek bir ülkemiz yoktur. Rize! Rahmetli Hacı Cemal Efendi diyor ki, ben diyor, Allah rahmet eylesin, ben diyor hacca gitmiştim diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yanında Hindistanlı bir alimle konuşuyorum. O bana bir hatıra anlatıyor, ben ona bir hatıra anlatıyorum. Hindistanlı alim demiş ki, Cemal Efendi demiş, ben bir zamanlar bundan birkaç sene önce buraya geldim. Peygamber Efendimiz'in kabrini, türbe

zat vardı. Onunla aynen senin gibi oturmuştuk, konuşuyorduk. O da bir hatıra anlatıyor, ben bir hatıra anlatıyorum. O Peygamber Efendimiz'in türbedarı olan zat bana dedi ki, efendim dedi, ben de sana bir hatıra anlatayım. Allah-u Teala bu fakirin kalbini açtı. Kalp gözü açık olan bir insanım ben dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i devamlı ve sürekli olarak kabrinde mevcut görüyorum dedi. Böyle maneviyatlı bir Allah dostuymuş Peygamber Efendimiz'in türbedarı. 1900'lerde oluyor bu hadise. Bir gün diye baktım diye Peygamber Efendimiz'i kabrinde görmedim. Bunlar hep keramet bunlar. Keramet haktır. Neticede ya dedim ben ne oldum, ben mi eksildim? Ben mi peki bir eksik bir iş yaptım? Ki o halim kayboldu, o kabiliyetim kayboldu gitti. Sonra ertesi gün yine Peygamber Efendimiz'in kabrine intizar ettim. Baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedim ki ya Resulullah dün baktım baktım seni buralarda göremedim. Ya Resulullah bende mi eksiklik oldu yoksa başka bir şey mi oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sende eksiklik yok dedi. Dün dedi ben burada değildim ben dedi. Ben dedi burada değildim. Rus komutanını Bulgaristan'a, Macaristan'a, Romanya'nın üzerine gönderdiler. Gideceksin dediler, oradaki Müslümanların işini bitireceksin, sonucu bize bildir dediler. Çırnaev Rus ordusuyla birlikte gidiyor, bu Müslümanların sırtını yere getiremedi. Son yazmış olduğu raporda aynen şöyle söylüyor. Sayın Excellent Çar Alexander diyor. Ben diyor görevimi yerine getirmek için emriniz üzerine diyor. Çok fena bir katliama girdim. Fakat olmadı bir türlü, olmadı bir türlü ben bu Müslümanların ardını, kökünü kesemedim ben diyor. Neden? Çünkü diyor, burada acayip bir tablo ile karşı karşıya kaldım diyor. Burada diyor Müslümanların ağızlarında büyük zatların isimleri var diyor. Muhammed diye birisiyle konuşuyorlar diyor. Yok Osman Gazi'ymiş, yok bilmem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, yok bilmem işte Fatih'ti, yok Kanuni'ydi, bilmem neydi vesaire vesaire. Adamlar peki bu isimleri söyleye söyleye yeni bir efor, yeni bir kabiliyet, yeni bir güçle diriliyorlar, bu sefer bizim üzerinde saldırıyorlar diyor. Bu neyin nesidir diyor. Bu Allah, böyle bir Allah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece bizim için bir rahmet değil. Nasıl yağan yağmurun faydası sadece toprağa değildir, insanlara değildir, dağa, taşa, hayvanlara, şuraya buraya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de yine ailen böyle bir rahmet vesilesidir. Onun için şehrin su kaynağını korumak herkesin görevidir. Toplumun faydasına çalışan herkese, peki herkese, herkesin yardım etmesi lazım. Öyleyse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem faydası sadece bana has olmadığına göre, hepimize has olduğuna göre herkesin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin davasına asker olma mecburiyeti vardır. Ama şu son 300 yıldan beri eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözünün peki gereği gibi anladığımız iddia edilemez. Ezan bir devrimdir. Ezan bir devrimdir. Ezan bir devrimdir. Ama bunun manasını gereği gibi anlayamadık. Sadece ezanı dinleriz ama ezanla verilmek istenen mesajı maalesef alamayan insanlarımız gittikçe artıyor. Artıyor. Her şeyin eksikliğine yani katlanılır. Ama ve lakin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun getirdiği davanın eksikliğine katlanmak mümkün değil. Her türlü kıtlığa zor da olsa katlanırız ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kıtlığına asla ve kat'a tahammülümüz yoktur. Yoktur. Şu devletin temellerinde yani 900 yıllık Türk devletinin temelinde gene Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yatıyor. Bakma biz Türkler ortada gözüküyoruz ama devletin temelini atan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sultan Fatih cennet mekan ne güzel söylüyor. İntisalu cahidu fillah oluptur niyetun. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretun. Fazlı hakkı himmeti cümdürü calullah ile ehli küfrü serbeser
kahreylemektör niyetum. Enbiyahu enbiyaya istinadım vardır benim. Lütfü Hak'tandır hemen ünlü lütfettin nusratum. Nefsim haliyle ne ola kılsam cihanda iştihat. Hamdülillah var gazaya sat hazaran arbatın. Ey Muhammed mucizatı Ahmet-i Muhtar ile uvaram galibala adayı dine devletum. Ya Resulallah, senin mucizelerine o kadar güveniyorum ki, senin yardımına ve desteğine o kadar güveniyorum ki, öyle umuyorum ki senin desteğinle ben bütün ehli küfrü yere sereceğim ya Resulallah. Aşk, aşk. Şu memleketi İslam'a armağan eden Sultan Fatih'in İstanbul'u peki almasına vesile olan Bizans'ı peki tarihe gömen 1071'de Roman Diyojen'in Malazgirt Savaşı'nda peki mağlup eden zat Alparslan değildi. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet değildi. Şu memleketi asker bize miras bırakmadı. Ya o askerin peygambere olan aşkı miras bıraktı. Eğer Sultan Fatih'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aşkı olmasaydı İstanbul'u niye alsın ki? Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethiyle alakalı vermiş olduğu müjdeye nail olmak peki önce peygamber aşkına sahip olmaktan geçiyor. Bak peygamber aşkı insanı yatırmıyor. Ne zaman ki Edirne'de Hacı Bayram-ı Veli Sultan Fatih'in babası Sultan Murat'ı ziyarete geldi. Sultan Murat, Sultan Hacı Bayram-ı Veli'ye İstanbul'u ben alabilecek miyim, alamayacak mıyım diye sorduğu zaman Hacı Bayram-ı Veli, o Ankara'ya da mübarek zat, bir efendim Sultan Murat'a bakıyor, bir oğlu Sultan Fatih'e bakıyor. Diyor ki, padişahım İstanbul'u almak sana değil, küçücüğe nasip olacak. Yaş, 10 yaş. Sultan Fatih 10 sene yastığa çizmiş olduğu İstanbul haritasına baka baka İstanbul'u nasıl alabilirimi düşüne Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamber aşkından kaynaklanan peki hevesle o haritada peki düşünen uykularını dahi kendisine zehir eden Sultan Fatih'e nasip etti İstanbul'u. Aşk böyle bir iştir işte. Az konuştuk. Cenab-ı Hak Celle Celal çok iyi anlamaya ve uygulamaya hepimizi muvaffak eylesin. Şu andan itibaren bir şeylere karar verelim. Tarlayı ekmeye karar verdin ama ekmiyorsun. Bir şey bekleme hakkı yoktur. Karnım acıklı diyorsun, yemekle yemem lazım. Yemediğin takdirde açım demenin bir anlamı yoktur. Şu andan itibaren bir şeylere karar verelim. Hepimiz kirliyiz. Bir istiğfar getirelim. Düştüğümüz bataktan çıkacağımıza Allah-u Teala'ya ahdu peyman edelim. Neticede bir yerden başlayalım. Askere girerken önce acemi er eğitimi yaptırıyorlar. Sonra usta birliğine gönderiyorlar. Eğer işin acemisiysek hemen acemi er eğitimi öbür taraftan usta birliğinde kalifiye eleman oluncaya kadar bir seferberlik başlatalım. Rize sade dinlemekle kalmayalım. Aşk bedel ister bedel. Ecdat savaşı bittiği zaman yemeği aşka şık yapmadı. Kadını veya başka bir erkeği davasına eşli ortak yapmadı. Oradaki peki onları savaşa götüren aşk pazarlıklı bir aşk değildi. Mazeretli bir aşk değildi. Öyleyse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizden şu an söz bekliyor. Karar bekliyor. Allah Celle Celaluhu herkesin kalbine artık bu dava için çalışma azmi, gayreti ihsan eylesin. Bu davanın namusunu beklemekle bizi bu davanın şampiyonu eylesin inşallah. Rabbim yolda kalmaktan, davanın rampalarında, rampayı deviremekten kalmaktan bizleri masumu mahfuz eylesin.

0: olsun. Salatullah selamullah. Salatullah selamullah. Ola ümmeti Muhammed'e. Bizi bahşeyle Allah. Bu mevlidi Muhammed'e. Allah dinleme zahmetinde bulundunuz. Hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak Celle Celal dünyada bir araya gelmeyi bizlere nasip etti. Ahirette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kanatları altında bulunma ümidiyle Rabbim dünyanızı ve ahiretinizi mamur eylesin. Geceliğin o tenha saatlerde teheccüd namazında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yalvarın. O kadar yalvarın ki neticede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu isteğimizi ortaya koyduğumuz aşktan dolayı geciktirmesin. Tezden bizlere ihsan eylesin. Arada bu fakiri de unutmayın. Rabbim muvaffakinden eylesin. Mahruminden eylemesin. Allah hepinizden razı olsun.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud Savaşı'ndan sonra Adal ve Kara kabileleri Peygamber Efendimiz'e adamlar göndererek Müslümanlığı kabul ettiklerini ve kendilerine İslam'ı öğretecek kimselere ihtiyaç duyduklarını bildirmeleri üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan Asım bin Sabit radıyallahu anh komutasında 10 kişi gönderdi. Mekke ile Üsfan arasındaki Hüdat bölgesine vardıkları zaman onların çıkışı müşrikler tarafında Beni Lihyan denilen Huzeyl kabilesine haber verildi. Bunun üzerine Lihyaniler yüze yakın okçuyu Müslümanların peşinden gönderdiler. Asım'la beraberindekiler bunları fark edince bir yere sığınsalar da okçular onların etrafını çevirdi ve "Çıkın ve bize kendi isteğinizle teslim olun. Hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Söz veriyoruz." dediler. Bunun üzerine Asım bin Sabit, "Ey ahali, bana sorarsanız ben hiçbir kafirin verdiği güvenceye itimat etmem." dedi ve "Allah'ım, durumumuzdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar et." diye dua etti. Müşrikler Müslümanlar üzerine ok yağdırdılar ve Asım'ı ve yanındaki 6 kişiyi öldürdüler. Hubeyb, Zeyd bin Eddesine ve bir üçüncü kişi ise müşriklerin sözlerine inanarak teslim oldular. Bunları ele geçirdikten sonra ellerini yay telleriyle sımsıkı bağlamaya kalkışınca üçüncü zat Abdullah bin Tarık, "İşte bu birinci hainliktir. Vallahi size teslim olmam. Bu şehitler benim için de bir örnektir." dedi. Bunun üzerine onu yerlerde sürükleyip baskı yaptılarsa da onlarla gitmeyi reddettiği için onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd'i Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i Bedir Savaşı'nda Hubeyb tarafından babası öldürülen Haris bin Amir bin Nevfel bin Abdümenaf'ın oğulları satın aldılar. Hubeyb hepsi tarafından öldürülmesine karar verilinceye kadar Haris'in oğulları yanında esir kaldı. Öldürülmesinden evvel Hubeyb, Haris'in kızlarından Ukbe'nin kız kardeşi Zeynep'ten tıraş olmak için ödünç bir ustura bıçağı istedi. Zeynep de ona usturayı verdi. Zeynep'in gafil bulunduğu bir sırada çocuğu Hubeyb'in yanına yaklaştı. Zeynep elinde usturayla Hubeyb'i çocuğu dizinin üstüne oturtmuş halde görünce çocuğu kesecek diye çok korktu. Kadının korkusunu sezen Hubeyb ona, "Çocuğu öldürürüm diye mi korkuyorsun? Korkma, ben bunu asla yapmam dedi. Kadın şöyle anlatıyor. Vallahi ömrümde Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Vallahi bir gün onun zincirle bağlı olduğu halde bir salkım üzüm yediğini gördüm. Halbuki Mekke'de üzüm yoktu. Bu Hubeyb'e Allah tarafından verilmiş bir rızıktı. Hubeyb'i öldürmek üzere adam öldürmenin yasak sayıldığı harem bölgesinden çıkartıp serbest bölgeye götürdüler. Oraya vardıklarında Hubeyb onlara, ''Bana izin verin de iki rekat namaz kılayım.'' dedi. Bıraktılar ve iki rekat namaz kıldı. Sonra, ''Vallahi ölümden korktuğum için uzattığımı zannetmeseydiniz, namazımı biraz daha uzatırdım.'' dedi ve, ''Allah'ım bunların hepsini tek tek say, birer birer canlarını al ve hiçbirini sağ bırakma.'' diye dua ettikten sonra şu iki beyti okudu. Müslüman olarak öldükten sonra, Allah yolunda olduktan sonra, nasıl öldürüldüğümü asla dert etmem. Bu parçalanmış bedenimle, eğer dilerse o, onun rahmetinden başka yere gitmem. İşte böylece Hubeyb, İdam olunacak her Müslüman için namaz kılma sünnetini ve adetini ortaya koymuş oldu. Resulullah Efendimiz, Hubeyb'in uğradığı musibeti günü gününe ashabına haber vermişti. Asım bin Sabit'in öldürüldüğünü haber alan Kureyş'ten bazıları, cesedinden onu tanıtacak bir parça getirtmek üzere adam gönderdiler. Çünkü Asım bin Sabit, Bedir'de Kureyş'in ileri gelen müşriklerinden birini, Ukbe bin Ebu Muayt'ı öldürmüştü. Yüce Allah, kara bulut gibi bir arı sürüsünü göndererek Asım'ı o adamlardan korudu. Bu durum karşısında onlar, Asım'ın cesedinden bir şey kesip götüremediler.

0: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ve

0: المرسية والبحار مجرات والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Eyyub Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Ermiya Aleyhisselam'ın, Şaya Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Allah'ım, Peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerine sabitlenmeden, denizler gürül gürül akmadan, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle. Sen nasıl isen öylesin. Senin nasıl olduğunu kimse bilemez. Ancak sen bilirsin. Sen teksin. Hiçbir ortağında yoktur.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik. وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك.

0: فَمَرَّهُ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın ağırlığınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kalemin ümmül kitaba yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semalardan arza düşen her bir damla dediğince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusebbihuke ve yuhelliluke ve yukebbiruke ve yuazzimuke min yevme halaqted dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allahüm, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih eden, tehlil ve tekbir getiren ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların nefesleri ve ağızlarından çıkan lafızlar adedince salat eyle.
1: Ve salli ala

0: فمره.
1: Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semaların ve arzın içinde var ettiğin her canlı dediğince her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harrakethu minel eğsani vel eşcari vel evraki vel thimar ve cemii ma halakta ala

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e akıp giden bulutlara dedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e rüzgarın esmesiyle hareket eden bütün dallar, ağaçlar, yapraklar, meyveler ve yeryüzünde ve semaların arasında yarattığın bütün mahlukata dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızlar adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: قدرتك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca, yeryüzünde senin kudretine delalet eden bütün varlıklara dedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte fi seb'i bi

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 denize yarattığın ve ancak senin bildiğin ve oralarda kıyamete kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 denizi dolduran varlıklara dedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin zinete seb'i biharike mimma hamelet ve akallet min kudretik.
0: Efendimiz Muhammed'e 7 denizde bulunan ve senin kudretine delalet eden bütün varlıkların ağırlığınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki dalgalar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi mustakarril aradina ve sehliha ve cibaliha min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merre.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 kat yerin derinliklerine kadar her yerinde, ovalarında ve dağlarında mevcut olan bütün kum ve çakıl taneleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adedadd-durabil miyahil azbeti vel milhati min yevme halakted-dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e tatlı ve tuzlu bütün suların hareketleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde 7 kat yerin derinliklerinde, doğusunda, batısında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde, yollarında, mamur ve harap olan yerlerinde mevcut olan varlıklar ve bunlara ilaveten yerin üzerinde ve içinde yarattığın her bir çakıl, topaç ve taş gibi diğer varlıklara dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed-i Nebi'ye yeryüzünün kıblesi, doğusu, batısı, ovaları, dağları ve vadilerindeki nebatları, yeryüzünün ağaçları, meyveleri, yaprakları, ekinleri ve yeryüzünden çıkan bütün nebatlar ve bereketler adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin, insan ve şeytanlar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların bedenlerindeki, yüzlerindeki ve başlarındaki her bir tüy adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kuşların kanat çırpışları, cinlerin ve şeytanların uçuşları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğusunda ve batısında yarattığın büyük küçük insanlar ve cinler ve senden başka kimsenin bilmediği varlıklar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: مره.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların yeryüzündeki adımları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e damlalar, yağmurlar ve nebatat adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin fil leyli izâ yağşâ.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e gündüz ağardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ahirette ve dünyada salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kendisinden razı olduğun orta yaşlı olgun bir insan olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikteki bebeklik halinden itibaren salat eyle. Efendimiz Muhammed'e geride hiçbir salat kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

0: سأل أعطيته.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. O makamda Efendimiz ne söylerse sen onu doğrular, ne isterse lütfedersin.

Allah'ım, onun peygamberliğinin delillerini ve mucizelerini azametli, şeriatını ve sünnetini şerefli, delilini açık, faziletini aşikar eyle.

0: فعنا بمحبته اللهم آمين.
1: Allah'ım onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizleri onun sünnetiyle amel etmeye muvaffak kıl. Canımızı onun dini üzere al. Kıyamet günü bizi onun zümresi arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun beraberindekilerden eyle. Havzına ulaştır. Kaseleriyle bize ikram eyle. Onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Allah'ım dualarımızı kabul buyur.
0: وأسأل

0: وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم.
1: Daha evvel sana dua ettiğim isimlerin hürmetine Efendimiz Muhammed'e, yukarıda zikrettiğim ve senden başka kimsenin bilmediği diğer varlıklar adedince salat etmeni, bana rahmet etmeni, tevbemi kabul buyurmanı ve bütün belalardan, musibetlerden afiyette kılmanı, beni mağfiret buyurmanı, erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün müminlere ve Müslümanlara rahmet eylemeni, bilhassa da günahkar, hatalı ve zayıf kuluna mağfiret eylemeni, tevbesini kabul buyurmanı istiyorum. Şüphesiz sen gafur ve rahimsin. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
0: اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون.

0: Allah'ım, kürsinin taşıdığı azametin, kudretin, celalin, cemalin ve saltanatın hakkı için yüce zatını isimlendirdiğin ve kitabında indirdiğin, katındaki gayb ilminde kendin için ayırdığın gizli ismin hakkı için kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun, onunla istendiğinde verdiğin ismi azamın hürmetine istiyorum. Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, yırtıcı hayvanlar üzerine koyup onları uysallaştırdığın, sert yerlere koyup yumuşattığın, semanın suları üzerine koyup onları akıttığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Peygamberin olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz Adem aleyhisselamın senden istediği şeylerle istiyorum. Nebilerinin, rasullerinin, mukarreb meleklerinin senden istediği şey hürmetine istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ بِمَا

0: Rah.
1: Bütün taat ehli kullarının senden istediği şeyle istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle.

0: محمد عدد علمك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ilmin adedince salat eyle.

0: أرضك.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Hilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Levh-i Mahfuz'a mevcut olan ilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline kalemin katındaki Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline arzın dolusunca salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yarattığın bütün varlıklar dolusunca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak meleklerin safları, tesbih, takdis, tahmid, temcid, tekbir,

0: تقطر إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalardan arza düşen ve kıyamete kadar düşecek olan damlalar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların üzerinden estiği varlıklar, ağaçların, yaprakların ve ekinlerin hareketleri ve hususi muhafazalarında yarattığın bütün tohumlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak bütün su ve yağmur damlaları ve bitkiler adedince salat eyle.

0: ila yevmil kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semada var olacak bütün yıldızlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yedi denize yarattığın ve ilmini ancak kendinin bildiği ve kıyamet gününe kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarında bulunan bütün kum ve çakıllar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamete kadar yaratacağın bütün cin ve insanlar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dediğince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin ve meleklerin uçuşları ve kanat çırpışları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarındaki bütün kuşlar, haşereler, vahşi hayvanlar ve tepeler adedince salat eyle.

0: عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratılacak olan iki ve dört ayaklı canlılar adedince salat eyle.

0: يَوْمِ الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak cinler, insanlar ve meleklerden ona salat edenler ve salatları adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline ona nasıl salavat getirmek icap ediyorsa o şekilde salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık ve yakışır bir şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat hariçte kalmayacak şekilde bütün salat türleriyle salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e evvelkiler için de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e sonrakiler için de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah-u Teala'nın murad ettiği şey vücuda gelir. İbadet ve taatlere güç yetirebilmek ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın lütfuyladır.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Alâ emri fe'tebirû. İbret alın. Ya ebsar, ey basiret sahipleri, ince görüş sahipleri. İbret alın. İbret ne demek? Bu Haşr suresine ayetidir. İbret ne demek? Geçmek demek. Ubur'dan geliyor. Ubur, abera, abera fiili mazi, geçti. Yani aberal kantarate, kantara köprüyü geçti. Ubur oradan geliyor. İbret oradan geliyor. Abraten, ibreten. Tamam mı? Bir tür geçiş yani. Bu geçişten Mevla basiret sahibi, şuur sahibi, ilim sahiplerine bir geçiş yapma, kıyas yapma emri vermiş. Nereden nereye geçeceksin? Yani elinde bulunan delilleri işleteceksin, amali fikir yapacaksın ve oradan bir hükme geçeceksin, bir karara intikal edeceksin yani. Ama tabii elinde bir delil yoksa kıyas edeceğin, yani Halep oradaysa arşın burada demiş. Ama arşın yoksa Halep'te de olsan ölçemiyorsun. Halep'te de olsan ölçemiyorsun. Ama arşın varsa ölçü birimi elinde, İstanbul'da da ölçüyorsun, Rize'de de ölçüyorsun. Bu itibarla, bak bu itibarla diyoruz. Bak itibar da aynı kelimeden geliyor. Türkçe'de çok itibarla çok kullanılır. O da itibar, o da abara kökünden, iftial babından mesela. Yani hep nedir bu itibarla? Yani onu anladınsa oradan geçiyorum şuraya, peşini anlatıyorum ha. Mevla böyle buyurmuş. Ey Habibim diye buyurmamış ki bunu. Ey basiret sahipleri buyurmuş. Basiret sahibi, Hazreti Ömer basiret sahibi, Ebu Bekir Sıddık basiret sahibi, sahabeden, tabiinden, dünya kadar basiret sahipleri var. Şimdi de tabii müçtehit anlamında basiret sahibi yok ama fıkıhçı anlamında var. Kıyas-ı fukaha babında yani yeni bir gündeme olay çıkar. Bunun hükmü sorulduğunda ayette hadiste tam net bir ifadeyle karşılığı bulunmadığı takdirde yine ayette hadiste olan, illeti bir olan, sebebi bir olan, ya bu neden haram edilmişti veya bu neden helal edilmişti, aynı sebep ve illet bunda da var şeklinde bir kıyas yapılarak, çünkü güncel bir mevzuya da bunun hükmü Kur'an'da sünnette yok diyemezsin. Çünkü Allah-u Teala اِتَّبِعُوا مَا اَمْزِلِ اِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size ne indirildiyse ona tabi olun. Kur'an'ı delil saydı. وَمَا اَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُدُوا Resul ne verdiyse onu alın. Sünneti delil saydı. Ondan sonra وَمَنْ يُشَاكَقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَوْ الْهُدَى وَاتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yolundan başka yola uyana cehennem tehdidi yaptı. İmam Şafii 200 kere Kur'an'ı katmetti. İcma'ın Kur'an'dan delilini çıkartmak için, yani alimlerin bir meselede görüş birliğine varması zaten bu ne zaman düşünülür? Ayet hadis yoksa. Veyahut ayet hadis varsa, farklı şeyler varsa, nasık var, mensuh var, iki delil de var, iki tarafın delili de var, bir ihtilaf çıkmış. Ama icma neyin üzerine münakit oluyor? Bir mesele üzerine. Yani bu caizdir veya caiz değildir üzerine. İcma ümmetin, bir asırda bulunan ümmetin, alimlerinin, cumhurunun, ekseriyetin bir meselede ittifak. Hüccettir, Kur'an, sünnet gibi bağlar. Çünkü neden? لَنْ تَجْتَمَ اُمَّتِي عَلَى الضَّلَالِيَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِي عَلَى الضَّلَالِيَ Allah benim ümmetimi dalalette cem etmez, toplamaz. Tirmizi hadisi. Çünkü orada ne işaretini vermiş? Birkaç tane şahs çıkar, ihtilaf çıkar, farklı görüş çıkabilir. Ama ümmetimi batıl bir görüşte, yanlış üzerinde birleştirmez. İcma varsa bu hadis-i şeriften yine yola çıkarak ve ayet-i kerimede müminlerin yolu diyor. Allah'ın yolu demiyor, Resulünün yolu demiyor. Bütün Kur'an Allah ve Resulüne itaattan bahsediyor. Ama tek bir ayette müminlerin yolunu hüccet kabul ediyor. Oradaki müminlerin yolu ne demektir? Müminlerin yol ettiği, yani karara bağladığı demektir. Oradaki müminlerden maksat tabii ki ehlidir, ülül emirdir, yani ilim sahipleri olan müminlerdir. Çünkü yol tayin etmek yolu bilenlere aittir. Hiçbir şeyden haber olmayan bir adam, ben burada yol tayin etmesen, senelerce gidip çıkmaza girersen, ondan sonra Betürkistanes olur yani. Tersem neresi be Kabe? Ey Arabi, in rehki tu mirevi Betürkistanes derdi efendim. Yani Farsça bir beyt, sonra Arapçası da var onun mektubatta, onu şiirlerin Arapçasında yazdım yani efendim okuttukları. Ey Bedevi diyor, nereye gidiyorsun diyor, Kabe'ye gidiyorum, hacca ömreye çıktım yola diyor. Korkarım sen diyor Kabe'ye ulaşamazsın ey Arabi diyor. Niye? Senin tuttuğun yol Türkistan'da çıkar diyor. Yani Türkistan'da neresi? Tam Kabe'ye zıt bir taraf. Yani şimdiki işte Türkmenistan, Türkistan yöreleri yani. Kabe nereye? Ora nereye yani? E sen şimdi o zaman Kabe'ye gitme niyetiyle her adım attıkça Kabe'den bir adım daha uzaklaşıyorsun derdi Efendi Hazretleri. Yanlış yola girdiğin zaman derdi, her bir adım attıkça Hak'tan bir katın biraz daha uzaklaşıyorsun. Onun için yola girerken hangi yola gireceğini iyi belirlemek lazım. Ondan sonra adım attığın sürece ilerler. Maksadına ulaşma noktasında. Onun için müminlerin yolu derken önüne gelen müminlerin değil yani. İlim ehli, emir yetkili. Yetkili derken şimdiki seçimle bakan olmuş, başbakan olmuş. Öyle bir yetki İslam'da yok. Yani onların yetkisi hüküm ifade etmez. O devlet adına bir şeyler yaparsa yapar. Şerata uygun yaparsa kazanır. Şerata muhalif yaparsa kaybeder. O yetkiden bahsetmiyoruz. Ayetten, hadisten hüküm çıkartma yetkisinden bahsediyor. Çünkü dini bir mesele bu. Adamın makamı, mevki ona bu hakkı vermiyor. Onun için müminlerin yolu, hangi müminler? İlim sahibi müminler. O müminlerin açtığı yol nedir? Delildir, hüccettir, bağlayıcıdır. Niye? Ama diyor onlardan başkasına uyanın cehenneme atarım diyor. Nüvelli ma tevella nusli cehennem. Ve saat masira, bağlayıcı olmasaydı sen niye bu yoldan ayrıldın? Seni cehenneme atıyorum buyurmazdı. O da icmaın delili. Ondan sonra kıyas-ı fukaha. Kıyas-ı fukaha da bu ayetten çıkıyor. Haşr suresi. Fe'tebirû, ibret alın. İbret alın ne demek? Bir meseleyi anlayın, dinleyin, ondan geçiş yapın, yani kıyas yapın ve öbür meseleyi ona tatbik edin. Burada tabii yine ilim devreye giriyor. Onların müşterek yönlerini bulacaksın. Ne kadar müşterek yön fazlaysa ona göre hükme ulaşman daha kolay olacaktır. Demek ki buyuruyor, bel doğrusu ki yani oldu hazir ihtilafu, işte Hazreti Ömer Efendimiz'in mesela bu gibi içtihadi konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görüşünden farklı bir görüş beyan etti. Edepsizlik başka bir şey, farklı bir görüş beyan etmek izinle bu başka bir şey. O zaman bu ihtilaf ne oldu? Binaen dayandırılmış ol, mebniyen demektir. Ala emri fe'tebirû. İbret alın, kıyas yapın emrine binaen. O da vazifesini yapmak zorunda Hazreti Ömer. Hazreti Ömer müçtehitken, madem müçtehit, orada ne yapamaz? O ihtilafın içinde kalamaz. Mutlaka kendi görüşünü ayetten, hadisten istinbat ettiği hükmü açıklamak zorunda. O da Allah'ın dinini gizlemiş olur o zaman. Çünkü neden? Müçtehit olduğuna göre o oradan hüküm çıkarttı o şimdi. Benim kalbime böyle doğdu durumu yok burada. Hepsi ayet hadise dayanıyor. Bak ümmetim dalalette birleşmez buyuruyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'de birleştiyse sahabe, sonra Hazreti Ömer'de, sonra Hazreti Osman'da, sonra Hazreti Ali'de birleştiyse, ki sahabe zamanının icma bu bir de düşün, ki tabiinin icma da hüccettir. O zaman şimdi burada serserinin biri çıkıyor, kader yok diyor, öbürü çıkıyor, namaz kılmasan olur diyor. Öbürü çıkıyor zekat 40'ta 1 değil, 40'ta 40 diyor. Saçma sapan. Necisin? Altında yazıyor, yazar bilmem ne. Veya öğretim görevlisi. Olsun rektör, olsun dekan yani. Kim takar yani? Şimdi sen o zaman bir görüş attın ortaya ki bir canı eksili isteyenlerde. Ya bu da hoca adam ilahatı bitirmiş. Bana da uygun fetva verdi, faize cevaz verdi falan. Almaya kalkıyor. Yarın ahirette bundan kurtulabilir mi? Ben de bir alimi taklit ettim. Ama sana ne dediler? Müminlerin yolu dediler. Yani cumhurun görüşünü, icmağı alman lazım. Senin bu verdiğin buradaki fetva, Türkiye'de bunun ulemanın, evliyanın hiçbiri kabul etmiyor. Hiçbiri. Yani yanlış fetva kim kabul eder? Git oradan Diyubendi medreselerine git Hindistan'da. Oran uleması kabul ediyor. Yok. Doğu medreselerine git. Orası kabul ediyor mu? Yok. Git Birileviye medreselerine, orası kabul ediyor mu? Yok. Git Yemen medreselerine, orası kabul ediyor mu? Yok. Git Hicaz'daki ulemaya, evliyaya git. Yani cumhurun cinsinden uzak. Ama şimdi sen bir alim böyle dedi diye, o da alim, Allah'ın dinde alim değil. İlmiyle amel etmiyor, yanlış fetva veriyor. Ama zahiren işte hafızdır, şudur budur. Yani onlar gitti, öbürler o kadar. Adam ayet dedim, hadis dedim hiçbir şey okuyamıyor. Mezhep dedim bir şeyden haberi yok. Ama ayetleri su gibi bildiği için, ayet de getirdiği için konuya, o ama ayet mensuh mudur, nasih midir, onu hadis-i şerif nasıl beyan etmiştir, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan edecek diyor size diyor. Kur'an'ı ben indirdim ama diyor Kur'an'dan mana hüküm çıkaramazsınız diyor. Benzenle aleyke zikra. Yine Kur'an'da söylüyor. Habibim zikri sana biz Kur'an niye indirdik? Litübeyyine linnâsi manüzzileyle. İnsanlara ne indirildiğini sen açıklayacaksın. E peki Resulullah'ın açıkladığını nereden bulacaksın açıklamasını? Hadis-i şeriflerden. E sen hadis-i şerifleri deli kabul etmeyerekten Kur'an'a kendine göre mana veriyorsun. Hemen fesserel Kur'an'ı bir iyi fakat kefer. Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir eden muhakkak kafir olmuştur buyuruyor. Hadis-i şerif sahiptir. O zaman kardeşim, müminlerin yolu, yani icman delil olduğu, ibret alın, kıyas yapın. E neyle? Kıyas demek, ölçmek. Ha senin elinde arşın yoksa neye göre kıyas edeceksin? Onun için ölçü birimin ne olmalı? Kitap, sünnet, icma, ümmet. E bunlar varsa, üçü varsa kıyasa geçebiliyorsun. Sen kafadan gidiyorsun, ben kıyas yaptım, bu iş böyle. E sen neye göre kıyas yaptın? Ölçü birimin ne? Mekisun aleyh ne? Mekisun aleyh. Kıyas yapılan şey ne? Bir de neye göre kıyas? Kıyas yaptığın şey ne? Neye göre yaptın? İlk üçü yok. Sapıtmamak elde değil.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
5: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
6: Hicri 18 Zilkade 545, Miladi 1150. Aziz ve celil olan Hak, korkulmaya ve kendisinden bir şey beklenmeye layıktır. Onun cenneti ve cehennemi olmasa dahi çekinmeye değer. Ona itaat ediniz. Bu itaati onun varlığı için yapınız. Ondan gelen iyilik ve ceza sizi artık düşündürmesin. Onun yolunda itaat, emrini tutmak, yasaklarından kaçmak ve gelen kader işlerine karşı sabırlı olmaktır. Ona dönünüz. Onun önünde boynunuzu eğiniz ve ağlayınız. Yaşlar hem gözünüzden hem de kalbinizden aksın. Ağlamak ibadettir. Hakk'a karşı tevazu göstermenin şiddet halidir. Tevbe ve iyi niyet üzere ölen kurtulur. Temiz iş tutana Hak'tan fayda gelir. O, mazlumların mükafatını verir. Bu alemden göçtükten sonra herkes onun önünde durur. Rahmet ve şefkat gösterisi kimseye düşmez. O kullara acır ve merhamet eder. Dünya ve ahirette onun sevgisi sana yeter. Bu sebeple Hak sevgisini en önemli şey olarak tut. Sana en çok lazım olan budur. Bütün yaratılmıştan daha ileridir. Herkes seni kendisine çağırır. Aziz ve celil olan Hak ise seni sana çağırır. Ey cemaat! nefisleriniz ilahlık iddiasında. Bundan haberiniz yok. O, bu kötü halini her zaman gösteriyor. Hakikat karşısında zor kullanıyor, Hakk'a kafa tutuyor ve ayrıca onun istediğini de istemiyor. Dergâhtan kovulan şeytanı nefis sevmekte. Halbuki Mevla onu sevmez. Nefis kadere uymuyor ve sabır yolunu tutmuyor. Daima niza çıkarıyor. Onun yanında Hakk'a teslime dair alamet yoktur. İslam'ın sadece ismiyle yetiniyor. Bu ona hiçbir zaman için fayda sağlayamaz ve menfaat getiremez. Ey evlat! Korku üzere ol. Emin olma. Bu halin Rabbine kavuşuncaya kadar devam etsin. Kalbin istikrar buluncaya kadar böyle ol. Niyetini ona yönelt. Emniyet hali önüne serilinceye kadar çekin. Bu olursa emin olabilirsin. Hak katında emniyet bulursan bol hayır görürsün. Oradan gelen emniyet hali devamlıdır. O, verdiği şeyi geri almaz. Aziz olan Hak, kulunu sevince kendine yaklaştırır. Kul Mevlasından korktuğu müddetçe kötülükleri gider, kalbi ve sırrı sakin olur. Bu hali kimse sezemez. Hak'la arasında olur. Allah yolcularının meşgalesi Hak'tır. Ona hizmet ederler. Bu sayede kalpleri yakınlık bulur ve irfan sahibi olurlar. Onlardan her biri marifet sahibi olunca, nefsini ve şeytani duyguları yenince, halktan ve dünyadan kurtulunca, Hak yakınlığı perdesi açılır. Bu halden sonra Mevlası ona bakar, işler yaptırır. Ona şöyle bir hitap gelir. Geriye dön. Halkın hizmetiyle ol ve onları bize çağır. Bizi isteyen ve arayanlara hizmet et. Yazık sana. Tam olgun erlerden sayılmıyorsun. Kamil olan kişi yalnız Hak için iş yapar. Kalp gözlerin görmez olmuş. İç alemindeki temizlik bozulmuş. Rabbinden perdelenmişsin ama bunlardan haberin yok. Bu sebeple bazı büyükler şöyle der. Onlara da selam olsun. Hak'tan perdeli olduğunu bilmeyen zavallılara yazıklar olsun. Yediğin ekmek içerisinde cam kırıkları vardır. Sen onu yemektesin ve durumu bilmemektesin. Çünkü ona karşı iştahın ve arzun çok fazla. Hırsın da sınırsız. Az sonra miden parçalanacak ve öleceksin. Bütün bela Mevla'ndan uzak olduğun için geliyor. Eğer halkı sevmediğini ve Hakk'ı sevdiğini söylemekte gerçekçi olsaydın, böyle olmazdın. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Haberli ol, halkın sevgisi azalır. Bu şu demektir. Onları tecrübesiz olarak seviyorsun ve aynı şekilde öfke duyuyorsun. Ama bir denemeden geçirirsen, İşin iç yüzünü anlar ve ona göre öfke duyarsın. Akıl sahibi tecrübelidir. Aklı kalbe çevir. Kalbi sır yap. Sırrı yokluğa at. Yokluğu varlığa çevir. Adem aleyhisselam ve diğer peygamberler beşeri duyguların hepsine sahipti. Onların da kendilerine göre istek duydukları şeyler vardı. Ancak onlar nefislerine karşı durup Rablerinin rızasını ararlardı. Adem peygamber cennette bir arzu duydu. Oradayken bir hata işledi. Sonra tevbe etti, bir daha ona dönmedi. Onun arzusu övülmeye değer. Çünkü iyi niyeti vardı. Hak civarından ayrılmak istemiyordu. Peygamberler her zaman nefislerine karşıdırlar. Tabii arzu ve şehvetlerini yenerler. Hakikat yönünden meleklere katılıncaya kadar çalışırlar. Nefislerini yenmek için çok çabalar ve bu yolda çok gayret sarf ederler. Peygamberler ve sevgili kullar sabırlıdırlar. Size gereken sabır işinde onlara uymaktır. Ey evlat! Tam hamle yapacak durumu elde edinceye kadar düşmanın duruşuna dayan. Yakında onu tutar ve yere vurursun. Yalnız zamanını bekle. Zamanı gelince onun bütün varlığını teslim alırsın. Çalış. Hiç kimseye eziyet için gayret etme. Herkese iyi niyet besle. Ancak cemiyetin düzeni için bir şey yapılacaksa, onu da yapmaktan geri durma. Bu ibadet sayılır. Bir kimsenin imanı kuvvet bulur, inancı varlığında yerleşirse, Mevla'nın haber verdiği her şeyi kalbinde bulur. Cennet, cehennem ve onlarda olanları, kıyamet işlerine dair her şeyi sezer, ölüm meleğini görür, surun sesini duyar. Her şeyi olduğu gibi görür. Ona göre kıymet biçer. Dünya ve zevalini, değişmesini ve dünya ehlinin göçünü görür. İnsanları mezar taşları gibi görür. Onların duyduğu azabı ve iyilikleri hisseder. Sanki kıyamet kopmuş, hak katında cümle halk divana durmuş gibi bilir. İman sahibi, kıyametin koptuğunu, peygamberlerin, meleklerin ve sevgili kulların sıra sıra divan durduğunu görür. Cennet ehlinin birbirlerini ziyaretine ve cehennem ehlinin birbirlerine karşı sataşmasına bakar. İyi görüşe sahip olan baş gözüyle halka bakar. Sonra kalbini açar ve Allah'ın fiil tecellisini onlarda görür. O tecellinin hareketini ve sükûnunu anlar. Buna izzet nazarı derler. Allah'ın sevgili kulları bu görüşe sahiptir. İman sahibi o kimsedir ki, bir kişiye baktığı zaman baş gözünü kullanır. İç alemine de kalbiyle bakar ve Mevla'yı sır gözüyle görür. Bu yolda çalışan bulur. Kader geldiği zaman uyar. Deniz ve kara onun gözünde aynıdır. Deniz sahili ve dağ başı eşittir. Acıyla tatlı aynıdır. İzzet ve zilleti ayırmaz. Zenginlik ve fakirlik ayrı mana taşımaz. İman sahibi kaderle yürür. Kader onu yormaz. Kader onu taşımak için yorulur. Kader onu yüklenir. Hak yakınlığına kadar götürür. İman sahibi kadere tevazu gösterir, onun hakka yakınlığını bilir. İman sahibi nefsine uymadığı için bu hale erer. Şahsi arzuları, kötü adetleri, şeytani duyguları ve uygunsuz arkadaşları sevmediği için aradığını bulur. Allah'ım, bütün halde kadere uymayı bize nasip eyle. Bize dünyada iyilik ver ahirette de iyilik ver, bizi ateşten koru. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
7: Zünnuni Mısri rahmetullahi aleyh, Mısırlı balıkçı. İsmi Sevban bin İbrahim. Künyesi Ebu'l-Feyz, yani Feyz babası. Lakabı Zünnun, balık sahibi. Nisbesi El-Mısri. Doğumu 772'de doğdu. Vefatı 859'da Mısır'da vefat etti. Hocası Malik bin Enes. Piri Mağribli Şeyh İsrafil. Mısır'da yetişen büyük velilerden, Güney Mısır'ın Sudan'a yakın bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple azatlık köle olan babası En-Nubi nisbesiyle anılırdı. Zünnuni Mısri'nin kabri Mısır'da Amr İbnil As radıyallahu anh hazretlerinin yanındadır. Zünnuni Mısri rahmetullahi aleyh hazretlerinin hocası, Maliki mezhebinin imamı Malik bin Enes'tir. Muvatta'yı bizzat kendisinden okudu ve fıkıh ilmini ondan öğrendi. Fakat onun halini anlayamayan birçok bedbaht kimse ona düşman oldu ve vefatına kadar değerini anlayamadı. Mısır'da tasavvuf ilmini ilk defa o açıkladı. Yüksek din ilimlerinin sekizincisi olan tasavvuf, ahlak ilmi, onun açıklamasından ve izahlarından sonra Mısır'da yayıldı. Ve nice kimselerin dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep oldu. Zünnuni Mısri, Cenab-ı Hakk'ın aşığıydı. Onun sevgisiyle deli divane olurdu. Darda kalanların dostu, dehşet içinde olanların tesellisi ve hasrette kalanların arzusuydu. Zünnuni Mısri'nin hak yolu bulması şöyle anlatılır. Zünnuni Mısri, rahmetullahi aleyh, bir ağaç altında otururken, iki gözü kör bir kuşun ağaçtan indiğini, yere eşerek altın bir kutu çıkardığını gördü. Dikkat edince, kutunun içinde susam olduğunu ve kuşun bunu yediğini seyretti. Kuş daha sonra başka bir yeri gagasıyla eşti ve başka bir kutuda bulunan suyu içti. Kuş kutuyu tekrar gagasının yardımıyla gömdü. Ağaca kondu. Topraktaki kutuların yerleri belirsiz hale geldi. Bu hali seyreden Zünnuni Mısri, Allah-u Teala'ya tevekkül etmenin gerçeğini anladı ve tevekkül etmeye karar verdi. Biraz ileride bir viranhanede fakirlerle karşılaştı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ertesi gün Zünnuni Mısri bir küp altın buldu. Bu küpün ağzında bulunan tahta kapakta Allah ismi yazılıydı. Altınları fakirlere dağıttı. Kendisi de tahtayı alıp o gece de orada yattı. Uykudan uyandıkça yazıyı öpüp başına koyup gözüne sürüyordu. Gece rüyasında kendisine, arkadaşların altınları aldılar. Sen Allahü Teala'nın ismini aziz tuttun. Sen de dünyada aziz ol, dediler. Uyandığı zaman gönlünün ve içinin nurla dolduğunu fark etti. Zünnuni Mısri güzel halleri ve kerametleriyle meşhur oldu. Kendisine Zünnun lakabının verilmesine sebep şu hadise olmuştur. Bir deniz yolculuğu sırasında bindiği gemide bir tüccara ait mücevher dolu bir kese kaybolmuştu. Gemide bulunanlar "sen aldın" diyerek ona iftira edip hakaret ve işkence yapmaya başladılar. Suçsuz olduğundan kurtulmak için Allahü Teala'ya yalvardı. Birden suyun yüzüne ağızlarında birer mücevher bulunan binlerce balık çıktı. O balıkların ağzındaki mücevherden bir tane alıp gemidekilere verdi. Bu durumu seyreden gemideki esas hırsız çaldığı keseyi getirip teslim etti. Bunun üzerine o işkenceden kurtuldu. Bu sebeple ismine balık sahibi, balıkçı manasında Zünnun denilmiştir. Şeyhülislam Abdullah Ensari onun hakkında "Zünnun ne kerametle bilmek mümkün olan ve ne de makamları methedilebilen bir zümredendir. O zamanının imamı ve manevi ilimlerde önderdi" buyurdu. Bir gün Zünnun-i Mısri'nin yanına birisi geldi ve "borcum var, ödemek için hiç param yok" dedi. O da yerden bir taş alarak o zata verdi. Borçlu onu çarşıya götürdüğünde cebindeki taşın zümrüt olduğunu gördü. Onu 400 altına sattı ve borcunu verdi. Artan para ile de rahat bir hayat geçirdi. Bir genç Allah adamlarını, velileri inkar ederdi. Zünnun-i Mısri yüzüğünü ona verip "bunu çarşıya götür, bir altına sat" buyurdu. O şahıs yüzüğü çarşıya götürdü. Bir gümüşten fazla vermediler. Genç geri gelip durumu anlattı. Bu sefer Zünnun ona "mücevheratçılara götür, bakalım ne verirler" buyurdu. Mücevheratçılar yüzüğe 1000 altın kıymet biçtiler. Genç geri dönüp bu durumu haber verdi. O zaman gence "senin Allahü Teala'nın sevgili kullarını anlamadaki ilmin, çarşıdakilerin bu yüzüğü bilmeleri ve ona değer biçmeleri gibidir" buyurdu. Genç de tövbe etti. Zünnun-i Mısri'ye bir kadın geldi. İhtiyar ve zavallı bir hali vardı. Ağlayarak şöyle dedi: "canım oğlumu Nil'de timsah kaptı. Bu derdime bir çare bulun." Kadın yanıp tutuşuyordu. Kalktık, Nil'e gittik. Orada elimi açtım. "Allah'ım, şu timsahı açığa çıkart" diye yalvardım. Timsah hemen geldi. Ağzını açıp çocuğu sağ salim çıkardım. Bu durumu gören kadın hem sevindi hem de hayret etti ve şöyle dedi: "hakkını helal et. Seni ciddiye almamıştım. Timsahın gelmesini dilerken sana güleceğim gelmişti. Bu iş için gelirken ve yardımını talep ederken sana inanmıyordum. Şimdi yanıldığımı anladım. Hatamı bağışlaması için Allah'a tövbe ediyorum." Zünnun-i Mısri, Mısır'dan Bağdat'a getirilişini şöyle anlatıyor: "beni demir zincirlere sarıp Mısır'dan Bağdat'a getirdiler. Orada ihtiyar, acüze bir kadınla karşılaştım. Kötürümdü, ayağa kalkamıyordu. Yanından geçerken beni durdurttu ve şöyle dedi: "şimdi sen Halife Mütevekkil'in yanına çıkacaksın. Sakın ondan korkma ve onu senden üstün görme. Orada nefsinden yana çıkıp kendini haklı göstermeye kalkma. Ayrıca kendini kötülemeye de yeltenme. Asıl korkulması gereken Allahü Teala'dır. Onu bırakır halifeden korkarsan bu senin felaketin olur. Nefsinden yana çıkmaya kalkarsan bu yan çıkışın sana sadece vebal getirir. Böyle bir şeyi yapmakla Allah'ın bileceği bir şeyi söylemiş olursun. İlahi bilgi herkes gibi ona da saklıdır. O bu durumu bilmeden inkar eder. Fakat sen bildiğin için vebal yüklenirsin. İç âlemini bir sen bilirsin, bir de Allah. O nereden bilsin? Yapılan ithamdan uzaksan, Allah'a yalvar seni kurtarsın, yardım etsin. Sen nefsine yardımcı olmaya kalkma. Sonra seni nefsin eline teslim eder, kurtulamazsın. Onun bu sözlerini dinledikten sonra, baş üstüne, dediğin gibi yapacağım, dedim. Bundan sonra beni alıp halifenin yanına götürdüler. İçeri girdik. Halifeye verilmesi adet olan selamı verdim. Hemen bana sormaya başladı. Sana zındık diyorlar, kâfir diyorlar. Hakkında söylenen bu sözler için ne dersin? Dedi. Cevap vermeyip sustum. Ama veziri susmadı. Hemen atıldı ve bana göre bu sözler doğru. Onun için yapılan bu isnatlar yerindedir, dedi. Ama halife onun bu sözlerini aldırmadı. Bana döndü, şöyle sordu. Niçin konuşmuyorsun? Artık konuşmam gerektiğini anladım ve şöyle demeye başladım. Ya emiral müminin, ne diyeyim? Değilim desem, bu isnadı yapan Müslümanları itham etmiş ve onların yalancı olduklarını söylemiş gibi olurum. Bu hususta belki de yalancı hükmünü almış olurum. Ne şekilde anlatsam, yine de tam gerçeği izah etmem kabil olmayacak. Onun için siz kendi reyinize müracaat ediniz. Görüşünüz neyse, hükmünüzü öyle veriniz. Ben nefsimden yana olmayacağım. Bundan sonra biraz düşündü ve şöyle dedi. Bu adam, yapılan itham ve isnatlardan beri. Beni hemen serbest bıraktı. Oradan ayrılınca, doğru o ihtiyar kadının yanına geldim ve ona şöyle dedim. Sen bana iyilik yaptın. Bana bu iyiliğin için sana Allahü Teala'dan mükafat vermesini dilerim. Dediğini yaptım, kurtuldum. Bu usulü nereden öğrendin? Bana anlatır mısın? Yaşlı kadın şöyle anlattı. Hüthüt'ten öğrendim. Süleyman aleyhisselam onu cezalandıracağı zaman sorguya çekti. Bu şekilde konuşunca bağışladı. Zünnûn-i Mısri başından geçen bu hikayeyi çoğu zaman anlatır ve şöyle derdi. Kim tevhid halinin özünü bulmak isterse, kim tam manasıyla tevekkül halini bulmak dilerse, beni Bağdat'ta karşılayan o ihtiyar kadına gitsin. Ondan edep öğrensin, erkan öğrensin. Zünnûn-i Mısri bir gün yanındakilere, İrfan sahibi için ne devamlı hüzün vardır, ne de devamlı sürur. İrfan sahibinin hali ona benzer ki, başında keramet tacı vurulu olarak tahtına çıkar oturur. Ama o, bu halinde iki korkunç manzara karşısında titrer. Şöyle ki, başında bir kılıç asılı durur. O kılıç bir kılla tutturulmuştur. Kapı önünde ise iki yırtıcı hayvan bekler. O bir yandan başına vurulan keramet tacını ve kurulduğu tahtı görüp mesrur olurken, beri yandan da kapıda bekleyen yırtıcı hayvanları ve başucunda asılı kılıcı hatırlar, ürperir. Bu durumda o irfan sahibi nasıl sevinir ve nasıl korkar bir düşünün. Ve onun iki hal arasında bocaladığını bilin. Onun başucunda asılı duran kılıç, dini hükümlerin bütünüdür. Kapıda bekleyen iki yırtıcı hayvansa emir ve nehidir, buyurdu. Mısır'da Muhakket bin İsmail isimli biri çok güzel ve dinlere destan evlere sahipti. Bir gün yine güzel bir ev yaptırmış ve başka bir eksiklik var mı diye etrafında dolaşıyordu. O sırada Zünnûn-i Mısri yanına geldi ve ona, "Ey mağrur! Bu kadar emeği emanet olan bir dünya evine verdin. Ebedi evin olan Allahü Teala'nın evine, imana ne emek verdin? Bu dünyada kendin için nasıl olsa bir ev bulursun. ve içinde oturursun. Fakat öbür dünyada eğer şu dört hudut arasında kendine bir ev yapmazsan halin perişan olur. Maazallah cehenneme gidersin. O dört huduttan ilki dünyadaki fazla malı ihtiyaç sahiplerine vermek. İkincisi Allahü Teala'dan korkmak. Üçüncüsü Allahü Teala'yı ve onun sevdiklerini sevmek. Dördüncüsü ise bütün musibetler karşısında sabretmektir. İşte bu dört hudut içindeki evi kendine al. O senin için yeterlidir. O hudutlar arasında yer alan ev, cennet evidir. Altında bal ve sütten sular akan ırmaklarla, içinde istediğin her nimet ve yiyecek vardır, dedi. Bunun üzerine o şahıs, ey efendi, ben çok günah işledim. Onlara ne yapayım, dedi. Zünnûn-i Mısri, Allah-u Teâlâ dilerse bütün günahları affeder. Yeter ki sen can-ı gönülden tövbe et, deyince adam ağlamaya başladı ve can-ı gönülden tövbe etti. Bütün evlerini satıp parasını fakirlere dağıttı. Zünnûn-i Mısri'nin talebesi oldu. Bu zat bir süre sonra vefat etti. Kabre koyduklarının ertesi gününde kabrin üzerinde bir kağıdın durduğunu gördüler. Üzerinde Zünnûn-i Mısri'nin söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Can-ı gönülden tövbe ettiğim için daha önce işlediğim bütün günahlarımı Allahü Teala affetti. Şimdi altından ırmaklar geçen cennet evindeyim diye yazıyordu. Ebu Cafer anlattı. Bir gün Zünnûn-i Mısri'nin yanındaydım. Eşyaların evliyaya itaatinden bahsediyordu. Mesela şu sandalyeye odanın dört köşesini dön desem döner ve eski yerine gelir buyurdu. Sonra sandalyeye odanın dört köşesini dön dedi. Sandalye odanın dört köşesini döndü ve tekrar eski yerine geldi. Orada bulunan bir genç ağlamaya başladı ve Allah diyerek can verdi. Bunun üzerine Zünnûn bana dönerek, ey Ebu Cafer, eğer bize itaat eden her şeyi size gösterseydik, siz de bu genç gibi olurdunuz, buyurdu. Bekir bin Abdurrahman anlattı. Bir gün Zünnûn-i Mısri ile birlikte yolda gidiyorduk. Bir dere kenarında kuru bir ağaca oturdular. O anda canım taze hurma yemek istedi. Fakat o bölgede hurma ağaçları yoktu ve hurma mevsimi de değildi. Zünnûn-i Mısri'nin bana dikkatle baktığını fark ettim. Bana, ey Bekir, canın çok mu taze hurma istiyor, dedi. Ben de, evet efendim, dedim. O zaman kuru ağaca, haydi sen bizi bir hurma ağacının yanına götür, dedi. Baktım, kuru ağaç Allahü Teala'nın izniyle yürümeye başladı. Bizi epey uzakta hurmaları olmuş bir ağacın yanına götürdü. Zünnûn-i Mısri bana, ey Bekir, doyuncaya kadar taze hurma ye, dedi. Ben de doyuncaya kadar hurma yedim. Sonra Zünnûn-i Mısri ağaca, bizi yerimize getir, buyurdu. O ağaç bizi eski yerimize getirdi. Ben nereye gidip geldiğimizi bir türlü anlayamadım. Zünnûn-i Mısri şöyle anlattı. Bir gün dağlarda dolaşırken bir topluluk gördüm. Hepsi bir yerinden rahatsızdı. Onlara, siz burada ne yapıyorsunuz diye sordum. Onlar da, şurada bir abid var. Her sene bir sefer dışarı çıkar, bize okuyunca hepimiz şifa buluruz, dediler. Ben de onlara katılarak, dışarı çıksın diye bekledim. Bir adam çıktı. Yüzü sarı, vücudu zayıf ve gözleri çukurlaşmıştı. Heybetinden dağ sallandı. Sonra şefkatli bir gözle hastalara baktı. Sonra semaya baktı. Onlara doğru üfleyince hepsi şifa buldu. Yerine gitmek isterken eteğine yapışıp, "Allah için onları maddi hastalıklardan kurtardın. Benim de manevi hastalığımı tedavi et," dedim. Bana, "Ey Zünnûn, elini eteğimden çek. Allahü Teala seni gördüğü halde onu bırakıp benim eteğimi tuttun. Allahü Teala ikimizi de helak eder," dedi. Zünnûn-i Mısri'nin canı 10 sene mahalli bir yemek istemesine rağmen bir türlü bunu yerine getirmedi. Bir bayram gecesi nefsi kendisine, "Ne olur bayram günü olsun, bana bu yemeği versen," diye yalvardı. Bunun üzerine Zünnûn-i Mısri, "Ey nefs! Şayet bu gece bana yardım edip de 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmedersen, sana bu yemeği veririm," dedi. Ertesi gün bayram namazından sonra nefsinin arzu ettiği yemeği getirdiler. Tabaktan bir lokma almasına rağmen tekrar geri koydu ve namaza durdu. "Niçin böyle yaptın?" dediklerinde, "Tam yiyeceğim sırada nefsim bana, en sonunda maksadıma ulaştım," dedi. Ben de, "Hayır, ulaşamadın," diyerek lokmayı geri koydum, dedi. Bir gün bir çocuk Zünnûn-i Mısri'nin huzuruna gelip, "Bana büyük miktarda para miras kaldı. Bunları sizin hizmetinizde sarf etmek istiyorum," dedi. Zünnûn-i Mısri, "Buluğ ve Reşit çağın geldi mi?" diye sordu. Çocuk, "Hayır, gelmedi," dedi. Zünnûn-i Mısri o zaman çocuğa, "Senin paranı harcamak uygun olmaz. Rüşt oluncaya kadar sabret," buyurdu. Çocuk reşit olunca Zünnûn'un hizmetine koştu. Bütün parasını fakirlere dağıttı. Bir gün önemli bir ihtiyacı karşılamak için borç para almak icap edince çocuk, "Keşke daha fazla param olsaydı da bu yolda harcasaydım," dedi. Zünnûn-i Mısri bu sözleri üzerine çocuğun daha olgunlaşmadığını anladı. Genci yanına çağırarak, "Falan attara git, falan ottan 3 dirhemlik versin," dedi. Genç attara gidip söyleneni alıp getirdi. Zünnûn, "Bunları havanda es, yağda hamur haline getir. Ondan 3 boncuk yap ve hepsini iğne ile delerek bana getir," dedi. Genç söylenenleri yapıp onun yanına geldi. Zünnûn-i Mısri 3 boncuğu eline aldı, biraz ovuşturdu ve dua etti. Boncukların her biri hiç kimsenin görmediği birer mücevher oldu. Gence dönerek, "Bunları al pazara götür, değerini öğren gel," dedi. Genç pazara gitti. Bunların her birine 100.000 dirhem altın verildiğini öğrendi. Gelip durumu hocasına bildirdi. Zünnûn ona, "Bunları havana koy, ufala ve suya at gitsin. Şunu bil ki, talebelerim ekmek bulamadıkları için aç değil, istedikleri için açtırlar," dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti. Artık o hadiseden sonra gönlünde dünyanın hiçbir değeri kalmadı. Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir gün Kâbe'yi tavaf ederken, Kâbe ile gök arasında bir nurun sütun gibi durduğunu gördüm. Sonra kaybolan bu nurun kimden veya kim için yükseldiğini merak ettim. Tavafımı bitirdikten sonra 2 rekat namaz kıldım. O nuru düşünürken acıklı bir ses duydum. Sesin kimden geldiğini merak ettim ve bir kadının Kâbe'nin örtüsüne tutunup gözyaşı döktüğünü gördüm. Ağzından şu kelime

Ey tek sahibim, ey koruyucum, bana olan sevgin hürmetine beni bağışla. Buna şaşırdım ve kendisine yaklaşarak, Allah'ım, sana olan muhabbetim hürmetine deseydin olmaz mıydı diye sordum. Bana dikkatle baktı ve yaklaş ey Zünnun. Bilmez misin Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sevdiği bir milletten söz ederken Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurmuştur. İşte bunun için benim ona olan sevgim hürmetine demedim. Onun bana olan sevgisi hürmetine dedim diye cevap verdi. Ben ona doğru söylediniz. Fakat benim Zünnun olduğumu nereden bildiniz dedim. Bana ey Zünnun, cembar olan Allahü Teala'nın marifetiyle tanıdım dedi. İşte o zaman velayet makamına ulaşmış bir hatun olduğunu gördüm. Daha sonra bana ey Zünnun, dön arkana bak, ne var dedi. Dönüp arkama baktım, hiçbir şey göremedim. Hemen kadına döndüm, kadın kaybolmuştu. Şeyhülislam Abdullah Ensari buyurdu ki, Zünnun-i Mısri'nin getirdiği ilk ilim tevbedir. Bunu avam ve havas kabul etti. İkincisi tevekkül, muamele ve muhabbet ilmidir. Bunu havas kabul etti, avam kabul etmedi. Üçüncü ilim de hakikat ilmidir. Bu ilim halkın ilim ve akıl seviyesine göre değildi. Şüphesiz onu anlayamadılar ve uzaklaştılar. Böylece onu inkâr ettiler. Onunla vefatına kadar mücadele ettiler. Zünnun-i Mısri dostlarına buyurdu ki, fesadın 6 sebebi vardır. 1. Ahiret işindeki niyetin zayıflığı. 2. Bedenin şeytana esir olması. 3. Ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. 4. Kulun rızasını Allahü Teala'nın rızasından önde tutmak. 5. Heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. 6. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak. Zünnun-i Mısri rahmetullahi aleyh az yemek yemeyi tavsiye ederdi. Bu sebeple ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü ne zaman midemi dolduracak olsam, ya günaha düşerim veya günah işleme arzusuna kapılırım, buyurdu. Üç şeyin, üç şeyle birlikte bulunmamasına üzülür ve şöyle derdi. İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. İhlas var, teslimiyet yok. Zünnun-i Mısri'yi anlattı. Beni İsrail'de 700 sene Allahü Teala'ya ibadet eden bir abid daima "Ya Rabbi, senin rızanı isterim." diyordu. O sırada peygamber olan Danyal aleyhisselama şöyle vahiy geldi. O abide söyle: "Eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetini yapsa yeri cehennemdir." Danyal aleyhisselam bunu o abide bildirdi. Abid cehennemlik olduğunu duyunca sevindi ve "Ey Rabbimin hükmü, ne hoşsun, onun kazası hoş geldin." dedi. Sonra da Danyal aleyhisselama "Ey Allah'ın peygamberi, 700 yıl Hakk'ın rızasını istedim. Onun mülkünde kendimi sivrisinekten aşağı kabul ettim. Şimdi cehennemin odunu olmaya layık olduğumu ve onun rızasının bunda bulunduğunu, yani cehenneme gideceğimi anladım. Artık onun rızası olan yeri ister oldum," dedi. Yine vahiy geldi ki, "Ey Danyal, o kuluma söyle, o benden razı olunca, ben de ondan razıyım. Onu cennet ve cemalime layık eyledim." Yusuf adında bir gezgin zat, Zünnun-i Mısri'nin İsmi Azam'ı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna vardığında

0: Önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi. Zünnuna bir sene hizmet ettikten sonra bir gün ona, "Ey üstad, sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin," dedi. Zünnun sükût edip ona bir şey demedi. 6 ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendille sarılmış bir şey çıkardı. Ona, "Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin, değil mi?" dedi. O da, "Evet," dedi. Zünnun, "İşte bu tabağı ona götür," dedi. O da sarılı tabağı aldı. Giderken, "Zünnun-ı Mısri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir? Ne kadar kıymetlidir?" diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağın üzerine açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma çok kızdı. Hemen geriye dönerek Zünnun-ı Mısri'nin yanına geldi. Zünnun ona, "Biz seni denedik. Sana bir fare emanet ettik. Ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyim?" dedi. Zünnun-ı Mısri'ye, "Kul hangi sebeple cennete girer?" diye sordular. Cevabında şöyle buyurdu. "Kul 5 şey ile cennete girer. Bunlar: 1. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk. 2. Gevşeklik bulunmayan bir gayret. 3. Gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak. 4. Yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek. 5. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek," buyurdu. Zünnun-ı Mısri'ye, "Allah korkusunun alameti nedir?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Bu korkunun diğer bütün korkulardan kişiyi emin kılmasıdır." Zünnun-ı Mısri'ye, "Kulun ihlas sahibi kimselerden olduğu nasıl belli olur?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Kendisini tam manasıyla ibadete verip, insanların nazarında mertebe ve itibarının silinmesini severek kabul ettiği zaman." Zünnun-ı Mısri'ye, "İnsan Allahü Teala'nın saf kullarından olduğunu ne zaman ve nasıl anlar?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "İnsan bu durumu şu 4 şeyle bilir. 1. Rahatı terk ederse. 2. Az olsa bile olandan verirse. 3. Fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse. 4. Övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse." Zünnun-ı Mısri'ye, "Bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "5 şey yapmalıdır. Bunlar: 1. Helal yemek. 2. Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Salihlerle sohbet etmek. 4. Gece ibadet etmek. 5. Seher vaktinde ağlamak." Zünnun-ı Mısri'ye, "Kalbini en güzel koruyan kimdir?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Diline en çok hakim olan." Zünnun-ı Mısri'ye, "Kur'an-ı Kerim'i okuyan alimlerin durumu nasıldır?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Onlar bu yolda dizlerini çürüttü. Ömürlerini ve bedenlerini bu yolda harcadılar. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmine sahip oldular. Bu ilme vakıf olabilmek için bu kadarla kalmadılar. Dudaklarında kan kalmadı. Gözyaşları sel olup aktı. Kur'an-ı Kerim ilmini onlar böyle buldu. Hidayete eren bunlar oldu. İmanlarını emniyet altına bunlar aldı." Zünnun-ı Mısri şöyle anlattı. "Bu zamanın âbitlerini, köşelerine çekilip ibadet eden kimselerini ve kurralarını bir tembelliktir sardı. Öyle ki günahlara daldırmaz oldular. Midelerini şehvet arzusuyla doldurdular. Sonra kalkıp şehvet hislerini tatmine gittiler. Edep yerlerini koruyamaz oldular. Bu yüzden helak olup gittiler. Ama onlar hala bu helakin farkında değiller. Yüzlerini harama çevirdiler. Helal onlar için aranmaz şey oldu. Amelsiz ilimle yetindiler. İlmi tahsil ettiler fakat gereğini yapmadılar. Onlar öyle bir hale geldi ki biri gelip bilmedikleri bir şeyi sorsa bilmiyorum demekten utandılar. Onlar dünyanın köleleridir. Şeriat ilmi onlarda ne arar? Şeriat ilmini bilmiş olsalardı biraz olsun kendilerini kötü şeylerden korurlardı. Bir istekleri olsa buldukları yerde almak için ısrar ederler. Ama biri gelip kendilerine ihtiyaç beyan etse cimrilik damarları tutar. Bir şey vermedikleri gibi vermek isteyene de engel olurlar. Kalpleri bir canavar yatağı olmuştur. Hareketleri de dikkat edilirse onu andırır. Ama insan elbisesi giymişlerdir. Allahü Teala'nın adı anılması gereken mescitlerde yalnız kendi seslerinin duyulmasını isterler. Mescitleri nefsani duyguları nasıl isterse öyle kullanmak isterler. Oralarda hevai sözler, dedikodu, cidal ve çekişme ile vakit geçirirler. İlimlerini tuzak yapmışlardır. Onunla dünyalık avlarlar. Sakın böyle alimlerle oturmayınız. Zünnûn-i Mısri hadis-i şerif ilmine pek çalışmazdı. Bu hali arkadaşlarının da dikkatini çekti. Bunun sebebini kendisine şöyle sordular. Neden hadis ilmiyle meşgul olmuyorsun? Zünnûn-i Mısri hadis-i şerif üzerinde uğraşan Allahü Teala'nın birçok kulları var. Bana gelince ben nefsimle meşgulüm. Vaktimi böyle dolduruyorum. Hadis ilmi dini temelden yükselen bir kaidedir. Hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olanlara bir noksan arız olmadığı takdirde yaşadıkları asırda halkın en faziletlileri olurlar. Aksi halde göreceğiniz manzara şudur. İlim sahibi olmuşlardır. Bilgilerini dünyalık almak için dünya ehli önüne saçarlar. Bu halleri ilmin nurunu almalarına mani oluyor ve dünya ehli olanların bu zelil halini bildiği için kibirli duruyor. Onları bu fitne haline çeken dünyadır. Onlar dünyaya hırsla dönmeselerdi, dünya ehli onları bu şekilde hor görmezdi. Dünya ehli alimlerin ve fakihlerin fani şeylere karşı hırsını gördükçe dinden soğuyor. Dünyaya dalan bu gibi ilim sahipleri Allah'ın ve Resulü'nün emanetine hıyanet etmiştir. Bunlar yalnız günahlarıyla kalmaz, kendilerine uyanların vebalini de yüklenir. Onlar dünyalık avına çıkarken ilimlerini tuzak yapmıştır. Dünyayı kazanmak için bilgi ellerinde bir silahtır. Halbuki onlara verilen ilim aydın bir lambaydı. Halk onunla hidayet yolunu bulurdu. Şimdi öyle olmuyor. Sebebi de hep bu kötü alimler. O aydınlık aletini kötü ve hasis menfaatleri uğruna harcadıkları için durum böyle oldu. Bir gün onun yanında bazı hal ehli kimseler muhabbetten dem vurdular. Zünnûn-i Mısri onlara şöyle dedi. Bu gibi sözlerden dilinizi esirgeyiniz. Nefsinize böyle şeyleri duyurmayınız. Sonra sahip olmadığı hali var diye iddiaya kalkar. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh başından geçen bir hali arkadaşlarına bir gün şöyle hikaye etti. Her asırda bu yolun varını yitirmiş büyükleriyle alay edip eğlenenler olmuştur. Bunun sebebi var, hikmeti var. Alay edilen bu büyükler sabırda peygamberleri izlemeyi öğrenirler. Bu yüzden de büyük ecir alırlar. Halkın benimle de eğlendiği, alay ettiği zamanlar oldu. Kimini fark ettim, kimini edemedim. Zünnûn-i Mısri'ye bir gün aklın ve marifetin kemal derecesi soruldu. Şöyle anlattı. Verilen emir gereğince dürüst ve sağlam olursan, sana lüzumu kadarını alır yetinirsen ve fazlasını aramaya kalkmazsan, aklın kemal derecesini buldun sayılır. Yaptığın amele ve ibadete bakmadan kalbini Allahü Teala'ya bağlarsan, marifet halinin de kemal derecesini buldun sayılır. Zünnûn'u bir iftira sebebiyle zindana atmışlardı. Günlerce orada aç kaldı. Kardeşliği olan yaşlı bir kadın, iplik parasıyla hazırladığı yemekten ona gönderdi. Zünnûn o yemekten yemedi. Kadın bunu işitince üzüldü ve "Helal para ile o yemeği yaptığımı biliyorsun. Niçin yemedin?" diye ona sordu. Cevabında, "Evet, yemek helaldi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler." buyurdu. Yusuf bin Hüseyin şöyle anlattı. Bir gün Zünnûn-i Mısri yanına gittim. Bana, "Bir zaman Mısır'ın bir köyüne gidiyordum. Yolda uyudum. Bir müddet sonra uyandığımda yer yarıldı ve içinden iki tabak çıktı. Birisinde Semsem isimli yemek, diğerinde gül suyu vardı. Bana, "Ey Zünnûn, bundan ye ve bundan da iç," dediler. Ben bir müddet tereddüt ettim. Sonra kalbime onları yememe isteği geldi. O sırada iki tabak da birden kayboldu. Gâibten bir ses geldi ve dedi ki, "Ey Zünnûn, bu senin için büyük bir imtihandı. Sen imtihanını çok iyi verdin." Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir zamanlar gemiyle Mısır'dan Cidde'ye gidiyordum. Gemide yamalı elbiseli bir genç de bizimle seyahat ediyordu. İçimde onunla sohbet etme arzusu belirdi. Fakat heybet ve vakarı bu arzuma mani oluyordu. Onunla sohbet edecek cesareti kendimde bulamadım. Çünkü devamlı ibadet ediyordu. Bir gün gemide yolculardan birinin altın ve mücevherleri kayboldu. Mal sahibi o genci töhmet altına alınca ona eziyet etmek istediler. Ben, "Onun hakkında böyle düşünemez, böyle çirkin şeyler söyleyemezsiniz. Müsaade edin, yanına gidip iyilikle soruşturayım," dedim. Müsaade edince gencin yanına gittim. Ona, "Gemidekiler senin hakkında suizanla hüküm verdiler. Onların sana kabalık ve eziyet etmelerine ben engel oldum. Şimdi ne yapmak lazımdır?" dedim. Bunun üzerine yüzünü gökyüzüne çevirdi ve bir şeyler söyledi. Bir de baktım, denizdeki balıklar suyun üstüne çıktılar. Her birinin ağzında bir mücevher vardı. Genç, o cevherlerden birini aldı ve o kişiye verdi. Kendisi de suya inip, suyun üzerinden yürüyerek gitti. Esas keseyi alan da getirip yerine koydu. Kimi içinde bulunanları çıkarıp sahibine verdi, kimi ziyadesiyle pişman oldu. Zünnûn-i Mısri anlattı. Bir zaman yolculuğa çıkmıştım. Toz toprak içerisinde bir genç gördüm. Ona, "Nerelisin ey garip?" dedim. Bana, "Allah ile ünsiyet eden garip olur mu?" dedi. Bu söz üzerine düşüp bayıldım. Bir müddet aklım başımdan gitmiş bir halde baygın kaldım. Kendime geldiğimde o genç bana, "Ne oldu?" dedi. Ben de, "Gönle uygun gelen şey ilaçtır," dedim. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh buyurdu ki, "Zavallı insan, kendi Rabbini bırakıp nereye gider? Ey kardeşim, dikkat et. İnsan hangi hususiyetiyle meleklerin kendisine doğru secde edileni olmuştur? İnsanın bu üstünlüğü yemek yemesi sebebinden olsa, buna ondan önce deve layıktır. Çünkü bir deve 50 insanın yediğini yer. İnsanın bu üstünlüğü şehvet kuvveti sebebiyle olsa, buna eşek daha uygundur. Çünkü ondaki şehvet kuvveti yanında insanınki nedir? Belki serçenin şehvet kuvveti bile insanınkinin birçok katıdır. İnsanın bu üstünlüğü gadap ve kızgınlık sebebiyle ise aslan buna daha layıktır. İnsanın bu üstünlüğü görmek kuvveti sebebiyle olsa buna akbaba daha uygundur. İnsanın bu üstünlüğü akıl kuvveti sebebiyle ise buna melekler daha uygundur. Çünkü insanın aklı meleklerin aklının yanında çok az kalır. İnsanın bu üstünlüğü eğer insanları doğru yoldan çıkarmak, kandırmak, aldatmak sebebiyle ise şeytan buna daha layıktır. Görülüyor ki insana mahsus olan özellikler ve meleklerin kendisine doğru secde edilenin hususiyeti ondaki muhabbet cevheri ve aşk ateşidir. Bu haslet insanoğlundan başka hiçbir canlıya verilmemiştir. Zünnûn-ı Mısriye, halkın sefilleri kimlerdir diye birisi sordu. Cevabında Allahü Teala'nın zatına ulaştıran yolu bilmeyen ve kendisine böyle yol tarif edilmeyendir buyurdu. Ariflerin ruhları kuts ve celalidir. Bunun için Allah'a müştaktırlar. Müminlerin ruhları ise ruhanidir. Bunun için cennete meylederler. Gafillerin ruhları da havaiidir. Bunun için dünyaya yönelirler. Allah'a emanet olun.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız." buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa, onu tanımaz mı? Diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet." dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim buyurdu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Niyetin Önemi konulu sohbeti başlıyor.
6: Elhamdülillahi hedana li hada ve ma kunna lehtediye levla en hedanallah. Ve ma tevfiki ve atsami illa billah leqad ca'et rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahumme salli ala sellem. ve alâ âlihi ve sahbihi. Euzu billâhi semî'u'l-alîm mineşşeytânir-racîm. Rabbi euzu bike min hemezâtiş-şeyâtîn ve euzu bike. Rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. جَزَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّا نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنَبِيِّنَا حَبِيبِنَا شَفِيعِنَا sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme a'tı seyyidenâ Muhammeden il vesilete ve ceal fil muslafeyne muhabbetehu fil âline derecetehu fil mukarrabine zikrondâhâ. Doğuda, güneydoğuda vazife yapanlar, askerlerden, polislerden, tabii her yerde niyet. İnsan niyetini tasih edecek. Yani Kur'an'a, sünnete uygun, Allah Teala'nın rızasına uygun bir niyet taşıyacak, takınacak. Bir insanın memur olması, subay olması, sözleşmeli olması, işte maaş alması onun sevap kazanmasına mani olmaz. Çünkü imam da maaş alıyor, müezzin de maaş alıyor. Ama yaptığı vazifeden sevap da alıyor. Eğer niyeti düzgünse, niyeti düzgünse. Bunun gibi bir insan çoluk çocuğu var, evlenmiş, bu hususta memuriyete girmiş, oradan bir maaş alıyor. Bu ihlasa zıt bir şey değil. Yani niyet düzgünse, işte vatanı muhafaza, vatan niye lazım? Vatan, hubbul vatan minel iman. Niçin imandan buyuruluyor? Bir insanın emniyet içerisinde kalacağı vatan olmadığı zaman ona cuma da farz olmuyor, bayram da vacip olmuyor. Birçok ibadet-i taat düşüyor. Özgürlüğü yoksa, emniyeti yoksa, güveni yoksa, huzuru yoksa, çoluk çocuğunu da okutamaz, medreseye veremez, hafız edemez. Şimdi görmüyor musun? Suriye'nin durumunu, Irak'ın durumunu, İran durumunu, efendim, Filistin'in durumunu, Yemen'in durumunu, her taraf kan revan içerisinde. Her dakika canlı bomba, Afganistan öyle bir Rus işgaline uğradı. Mesela 30 senedir. 35-40 senedir toparlanamadı. Afganistan toparlanamadı. Rus'u şey ettiler, def ettiler, kazandılar. Fakat iç savaşlara gavurlar onları soktular ve çıkamıyorlar içinden. Bak şimdi. Her dakika bir tefcirat, bir yerde patlama oluyor. Bir güvenleşin, gidelim. Herat'ı ziyaret edelim. İşte Fahru Hazretleri orada, Molla Cami Hazretleri orada, misal Abdullah el-Herev Ensari orada diyelim. İşte dünya kadar İmam-ı Rabbani'nin bütün torunları Kabil'de, Evliyaullah falan. Yani güven yok. Yani insanlar güven duyamıyor, gidemiyor, gelemiyor. Oradaki insanlar perişan hal, maddi manevi. Bütün bunlar neye bağlı? Emniyet, huzur, güven neye bağlı? İşte emniyet güçlerinin, bir milletin, ordusunun, askerinin, polisinin teşkilatının sağlam olmasına bağlı. Sen burada, ben bu vazifeyi yaparken bu millet güvende olsun, gece namazına kalksın, sabah namazına camiye çıksın, ibadetini rahat yapsın, işine gitsin, helalından kazan, çoluk çocuğunu yedirsin, çoluk çocuğuna İslam'ı öğretsin, Müslüman bir zürriyet yedirsin. Bunlar hep niyet. Sen bu niyetteysen, bütün milletin namazını, abdestine, tabii sen kılmadan da olur anlamına gelmiyor ama ilave ek olarak, gelir olarak bu niyetinden dolayı huzuruna sebebiyet verdiğin bütün toplumun sevaplarını ortak ediyor. Maaş ayrı bir şey. Maaş bazı insan yani mecbur o işte bağlı kaldığı için başka iş yapamaz. Herkes ticaret bilmem ne işçi olsa asker polis kalmaz. Onun için o vazife yapacak ki diğerleri de öbür işlerini yapabilsin. Bu arada da bir maaş ona tensip edilmiş, takdir edilmiş. Bu onun sevabına da mani olmaz. Şehitliğine de mani olmaz. Ecrine de mani olmaz. İhlasına da zıt olmaz. Ama niyet ne? Senin derdin sade paraysa, sade maaşsa, sade geçimse başka. Ama esas niyetin şu vatan topraklarında ecdadımızın emaneti üzerinde onların bize bıraktığı Allah'ımızın dini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin yaşaması, yaşatılması, kafirlerin çizmelerinden buranın korunması, kurtulması, Yahudinin emellerine işte fırsat bulamaması, parçalayamaması abi işte.
7: Niyet buysa kazanç çok olur. Onun için her iş öyle. Yoksa adet kabilinden olur. Niyetle ibadet olur, niyetsiz adet olur. Adam akşamdan sabah aç kalsa, niyet etmesi Allah rızası için oruç olmaz. Boşuna zayıflayayım diye enayilik olur. Efendim, adam aynı namaz hareketlerini yapsa, namaza niyet etmese namaz olmaz. Spor olur. Değil mi? Bunun gibi kıyas et. Adam para verse, zekata niyet etmese, zekat olmaz. İlla niyet. Her şeyde niyet. Niyetten için olacak? Lillah. Sadece Allah için. Celle Celaluhu. Bunu becerebiliriz inşallah. Şuraya gel. Ben bir şey konuşuyorum burada. Niyet. Niye konuşuyorum? Görsünler, beğensinler, sevsinler, hürmet etsinler. Bir menfaat temin edeyim falan. Ha. Niyet bozuk. Akıbet şer. Ama ben işte Allah için bir Müslümana faydam olur mu? Bir ayet, bir hadis okuruz, bir ilim meclisi kurarız. İnsanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederiz. Kainatın efendisini sevmemiz farz. Canımızdan ileri sevmemiz farz. İmanımızın şartı. Beni sevmeyen, canından ileri sevmeyen imanı kamil değil buyuruyor. Sevmek tanımaya bağlı. Tanımak okumaya bağlı. Bir şey okuduğunuz yok. Bazı gene de okunan şeye şerh ve izah getirilmesi icap eder. Bir birikim, bir melekenin ona efendim ya destek olması iktiza eder. Şimdi Şifa Şerif bunun için yazılmış. Mesela burada birkaç ibare geçiyor. Onun tefsirinde ayet geçiyor, hadis geçiyor. Ben ne yapayım böyle? İşte Allah'ımı sevdireyim. Kendimi sevdireyim değil. Allah'ımı sevdireyim. Allah'ımın fazl-ı bu kadar ikramlarını, inamlarını, ihsanlarını anlatayım da millet desin ya benim Rabbime ben şükretmem lazım hani. Habibini sallallahu aleyhi ve sellem sevdireyim, sevgilisini sevdireyim. Derdim oysa ben de kazandım, siz de kazandınız. Sizin pek kaybetme şeyiniz yok. Her halükarda kazanırsınız. Çünkü sizde başka bir niyet gütmeniz çok. Efendim geçer akça görünmüyor yani burada ne niyetle geleceksiniz ki? Ne niyetle geleceksiniz? Allah hepimize halis niyetler, rızasına muvafık ameller ve yaptığımız her işte onun rızasını gözetme kabiliyeti ihsan eylesin.
8: Amin.
7: Amin. Riya karıştırmaktan, nefis karıştırmaktan, maddi menfaat karıştırmaktan cümlemizi muhafaza eylesin.
8: Amin.
7: Rabbimiz razı olunca bizden dünyayı da verir, ahiret de verir. İki cihan onun, mülk onun, hüküm onun, ferman onun. Hepsi onun. Kimsenin elinde bir şey yok. Herkes aciz, herkes fukara. Bir tek ihtiyaçsız o. Dilediğini ihtiyaçsız eder. Bizi kendine bağlar. Başkasından azat eder. Bu kölelikten bizi kurtarır. Hepimiz bir nefisle, şeytanla, düşmanla, insanla bilmem. Meşgulüz yani. Meşguliyet köleliktir. Yani inne fil adavetiyle şugulen diyor İmam Ali Efendimiz. Düşmanlık, kin ve nefrette de insanı çok meşgul eden, beynini yiyen, yani gece uykusunu kaçırttıran, rüyasına girecek kadar, değil mi? Kin, nefret ve düşmanlık eğer Allah için değilse, nefis için ise, adamı rahatsız eder yani. Rahatsız eder. Bu da nedir? Rıkkiyettir, köleliktir. Düşman olduğuna kafayı takarsın, hadi ondan uğraş. Dostunu aşırı seversin, Allah için sevmeyip de başka nedenlerle gelişen sevgiler, muhabbetler. Hadi onu kafana tak. Oraya bağlan, oraya bağlan, patrona bağlan, amire bağlan, şuna bağlan, buna bağlan, hanıma bağlan, çocuğa bağlan, toruna bağlan. Ne oldu? Bir kölelik, bir işgal altında. Kalpler, akıllar, fikirler, beyinler işgal altında şu an. İşgal altında. Bir dertle yatmak, bir dertle kalkmak, bir huzur yok. Yani namazda Allah aklına gelmiyorsa, efendim ne bileyim, sabah namazına Allah aklına gelmiyorsa bir zikir yaparken bir istiğfarımızda zikir de yapıyorsan tabii o da ayrı bir dava da bir 100 kere Sübhanallah ve Hamdi diyorken bir kere Allah'a tenzih manası mülaza etmiyorsan yani ne olacak ki bunda? Papağandan ne farkın kaldı? Çünkü kölelik çok kötü bir şey. Hepimizde bu kölelik var. Ya sevdiğimize ya kızdığımıza. Efendi Hazretleri öyle der. Rabıta caiz midir, değil midir, şu mudur, bu mudur, kimisi şirk der, kimisi halis tevhid der ki halis tevhiddir bizce. Kitabını da yazmıştık, delillerini de koymuştuk ama rabıta nedir yani? Rabıta irtibattır yani. Kafayı takmak meselesi. Ya bu rabıta, sahabe-i kerim oturup da 5 dakika rabıta mı yapıyordu yani? Niye? Niye gereği var ki? Her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünüyor. Hazreti Sıddık Efendimiz diyor. Ya Resulallah, halada bile senin suretin, mübarek cemalin gözümden gitmiyor. Ya bu sefer abdest bozamıyorum. Avretimi açamıyorum, abdestimi bozamıyorum. Devamlı seni düşünmekten. E şimdi bu nedir? Tabiidir. Yani doğal bir hal hasıl oluyor. Sevgiden hasıl oluyor. Devamlı rüyana giriyor, devamlı aklına geliyor. E bu sevgi Allah içinse bu rabıta makbul bir şeydir. Ama herkesin rabıtası var. Rabıtadan boş biri yok ki. Ya sevdiğine, ya kızdığına. Herkesin kafayı taktığı bir nokta var. Bu da onu meşgul ediyor. Meşgul ediyor. Onun için bu teallukat-ı şettâ der İmam Rabbani Hazretleri. Dağınık dağınık alakalar, ilgiler, irtibat vecihleri bir şekilde kuruluyor. İrtibatsız insan olur mu canım? İlla ki herkesin bir şey düşünmesi lazım. Çocuğunu düşünüyorsun, hanımını düşünüyorsun. Yani düşüneceksin ki onların da hacetleri olur, istekleri olur vesaire. Bir iş göresin. Düşünmeden iş yapılmaz. Ama bu seni Mevla'yı düşünmekten, Mevla'nın zikrinden, fikrinden, cemaatinden, ibadetinden meşgul ediyor mu, etmiyor mu? Veya sen Allah'ın huzurundayken senin kalbini meşgul ediyor mu, etmiyor mu? Sen ne düşünüyorsun namazda mesela? E sen namaza girip çıkarken toparlanamadan, bir kere kendine gelemeden, Mevla'nın huzurunda olduğunun farkına bile eremeden namazlarını böyle kılıyorsan, demek dış işgal altındasın. Mevzu odur. Yani hiçbir dereye yaprak düşmesin, toprak düşmesin diye bir şey yok. Ortada akan dereye illa bir şeyler düşecek. Ama mesele, derenin akışını durduruyor mu, durdurmuyor mu? Yani İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu, oğlu mahdumu Urvetül Vüska lakaplı 70 bin evliya yetiştirmiş, işte Murad-ı Münzeviler vesaire dünyaya yaymış, 70 bin evliya yetiştirmiş. Bizim diyor Allah-u Teala ile nispetimiz, yani irtibatımız ne gibidir? Sürekli akan dere gibidir. E şimdi Mevla'nın yaşatması olmadan yaşayabiliyor musun? Nefes alabiliyor musun? Böbreğin çalışabiliyor mu? Ciğerin çalışabiliyor mu? Kalbin pompalayabiliyor mu? Aziz Mahmud Hüda Hazretleri ne buyuruyor? Akan derelerde ya daim zikrini duyarım diyor. Çünkü ne çıktığı kaynak bitiyor, ne gittiği vardığı efendim okyanuslar doluyor taşıyor ve böylece bir devri daim var. Onun için hep diyor ya daim, ya daim, yani gürültülü akan derelerde falan. Bu hakikaten kalp kulağı duyarsa bu zikir duyuluyor. Çünkü devamlılık arz ediyor yani. Adam gidiyor, aa ben çocukken de bu dere akıyordu. Hala akıyor. Bu şelale efendim, dedem de zamanında da varmış. Hala var. Devam ediyor. E Allah'ın nimetleri üzerimize yağmakta. İnkıta uğruyor mu? Uğramıyor. Her an nefes aldırıyor bize. Bir an unutsa bizi, haşa. Unutur mu? Nefesin kesilir. Ecelin geldi, o zaman zaten o kesiyor. Unutmak değil o ki, o kesiyor. Şimdi devamlı nefes alıyoruz. Şurada konuşurken binlerce nefes alıyorum. Sen orada oturduğun yerde bu kadar nefes alıyorsun. Böbreğin çalışıyor. Bir yerine bir şey olsa, bir damarın tıkansa, bir pıhtı atsa, bir bilmem plak kopsa şeyin içinden, beynine gitse, bilmem neye gitse, sen şurada oturabilir misin? Veyahut da otursan ne anlarsın yani? E o zaman sayısız nimetler sürekli devamlılık arz ederek üzerimizde efendim zuhur ediyor. E sen şimdi o Mevla devamlı sana ihsan eder, ikram ederken sen onu nasıl unutabilirsin, gaflet edebilirsin? Devamlı huzur halinde olman lazım yani. E şimdi o da diyor ki bizim Allah'la irtibatımız sürekli akan dere gibidir. Çünkü onun nimeti duruyor mu, durmuyor. E benim de şükrüm durmaması lazım. Benim de zikrim durmaması lazım. E nasıl zikir durmayacak? Uykun gelmeyecek. E gelir ama uyku da zikirdi. Eğer diyor tepeden tırnağa gafletten ibaret olan uykuyu diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ben yatayım uyuyayım da aklım karışacak yoksa teheccüd kılarken Fatiha'da kendime beddua edeceğim. Veyahut da efendim rekatı karıştıracağım. Secdede uyuyacağım, sabah namazını kaçıracağım. Biraz uyuyayım, dinleneyim, ayık kafayla kalkayım, ibadet edeyim. Veya sabah namazına kalkayım, işrağı bekleyeyim, kafam yerimde olsun. Ha bu niyetle sen uyuduğun zaman, o uykunun tamamı ne oluyor? Tamamı zikir oluyor. Halbuki bakarsan gaflettir. Ne buyuruyor? Nevmul alim ibadetü ve nefesü tesbih. Alimin uykusu ibadettir, nefesleri tesbihtir. Zikir etmesene. Çünkü neden? Oradaki alimden maksat kimdir? İlahiyatın dekanları değil herhalde. Ne anlatıyor burada? Allah Teala ile devamlı zikirin şuuruna eren, Rabbini bilen demek alim. İnne ma akşallahu min ibadil ulema. Kim Allah'tan korkuyor? Ancak alimler Allah'tan korkuyor. Ama Allah'tan korkmuyor. Zaten kader inkar ediyor. Onu bunu şeriatını inkar ediyor Allah'ın. Ne bunun profesörlüğünden bana ne? Allah'tan korkmayan alim mi denir? Evvela haramlardan sakınacak. Hangi alimin uykusu ibadet, nefesleri tesbihtir? Çünkü ibadete kuvvet olsun diye uyuduğu için. Zikir üzere yatıyor, zikir üzere kalkıyor. Son sözü zikir, uyandığı ilk sözü zikir. Sünnete ittiba eden kişiler böyle yapıyor. O zaman o uyku da zikir. Yemek yerken ne niyetle yiyorsun? Belimi doğrultacağım yani. Vitamin, kuvvet almasam birkaç güne kadar halim kalmaz. Namazın farzının kıyamını yapamam yani. Ha, bu şuurla yaptığın zaman. Bak ne oldu niyet? Yemek yemek adettir. Uyku adettendir. Yani herkesin doğal zarureti, hacetidir. Ama bu niyetler ne yaptı? Adeti ibadet yaptı. Ama öbüründe ne yaptı? Namaz kıldı, yattı kalktı. Yanındakilere uyarak bir şeyden haberi yok. Gelmiş ayıp olmasın diye. Millet ne yapıyorsa ben de yapayım hesabına. Ne oldu? Namaz kıldı, göründü. İbadet olmadı. Çünkü niyet yok. Aç kaldı, oruç olmadı. Çünkü niyet yok. İşte niyet de tabii böyle niyet ettim Allah rızası için demekle de olmuyor yani. Yani oluyor da artık yatsıyı doğru söylediysen, yatsının farzına niyet ettiysen oluyor tabii. Oluyor ama onun namazın içinde o niyeti sürdürebilmek. Yani Allahu Ekber'lerde Allah'ın her şeyden büyük olduğunu mülaza edebilmek. Sen daha tuttuğun takımdan ileri geçiremediysen, efendim partiden ileri geçiremediysen, pırtıdan ileri geçiremediysen, menfaat kaynaklarından ileri geçiremediysen veya korktuğun Amerika'dan, Yahudi'den, Rusya'dan ileri geçiremediysen, ki hepimizin kendimize göre var bu şeylerimiz, arızalarımız, herkesin kendine göre bir korktuğu şey ettiği var. Ne olacak o zaman? Nasıl oldu Allah-u Ekber? Her şeyden büyüktü. O zaman ne? Ne manası var? Bu namaz zikir olmaz. Vakıbus salateli zikri. Namazı kıl, hakkıyla kıl, beni zikredesin diye kıl. Beni hatırlamak için kıl. Yani zaten 24 saatte toptan kıldığın namazın dakikası bir saati bulmaz. Ya milletin namazı zaten 4 dakikada 2 dakikada kılıyor ya. Ne olacak yani? Farzını sünnetini şeysen 40 dakikada 40 dakikayı 40 rekatı 30 dakikada kılıyor bu millet ya. Şimdi nedir yani? Bunun en fazla kılanı 5'e 5 katsın 10 katsın yani. 1 saat 2 saat namazda nerede ne ya 1 saat 2 saat günlük 24 saatte namazla geçiren adam çok az kaldı da. Velakin sen şimdi bu namazda Mevla'yı ne kadar mülaza ettin yani? Büyüklüğünü, azametini ne kadar farkına vardın? Adamlar namaza başlamadan, abdeste başlarken de sapsarı kesiliyordu İmam Zeynel Abidin Hazretleri. Efendim titriyordu, şu oluyordu bu, ne oluyor ya? Mübarek hasta mı oldun, tansiyonun mu düştü, bilmem efendim başın mı dönüyor, kriz mi geçiriyorsun falan? Ya derdi, kimin huzurunda duracağız şimdi, anlamıyor musunuz kardeşim? Kimin huzurunda duracağız diyor. Bizde hiç böyle bir hal tasifte yok. Hiçbir namaza başlamadan böyle bir şey görmedik. Fat, küt, sağa bakarak, sola bakarak, ha iyi, el hareketi, kol hareketi, tak Allah'a ekber. Adam namaza duruyor, bir de şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şovcu musun bilmem ne? Kardeşim bir gelmeden bir hazırlığa gir ya. Çünkü o şuur yok ki, zikir için durmuyor ki namaza. Neyi anlatacaksın? Ruhsuz, şuursuz. Zikir Allah'ı hatırlamak demek. Altyapısı olmadan olur mu yani? Bütün tarikat dersleri, yani bir insan 2 saat, 3 saat rabıtası, murakabesi, zikri, tevhidi, işte lafz-ı celali vesaire hangi dersteyse Yani ileri derslerde olanlar hemen hemen 3 saat, 1,5 saat murakabesi, 1,5 saat en az tevhid-i rabıtası, 3 saatlik bir ders yapıyorsun. Bu dersten, yani yapanlara söylüyorum kaç kişi kaldıysa, bu dersten maksat ne zaten? Bütün maksat namazda huzuru temin diyor. Hariçte motoru ısıtalım ki yarışa girdiği zaman başarılı olsun. Çünkü ne olmaz? İşin içine girince ısıtma olmaz. Önce bir tencereyi ısıtacaksın, bardağı ısıtacaksın, bilmem ne bilmem ne ki bir hazırlık edeceksin ondan sonra. Birden efendim ısınıyor mu? O kalorifer de öyle, şey de öyle, efendim, yemek de öyle, her şey bir vakit. Önce insan önce bir kendini hazırlayacak. Namazdan sonra zaten dert başa düşmüş, kabul mü oldu, ret mi oldu? Hadi bakalım, bu sefer hiç ayağa kalkamıyor. Mübarekler. Kabul mü oldu, ret mi oldu? Kaldı yerinde mübarek adam. Biz zaten sola selam verirken yarıya ayağa kalkıyoruz yani. Niye? Telefon çalıyor. Ne var? Trump mı arıyor? Ne oldu ya? Trump arasa kim takar ya? Ama adam bir telefonu sanki bir cep telefonunun çalması, bir kapının çalması, bir zilin çalması bile onun nezdinde o kadar büyük bir iş ki arayanın da kim olduğuna bağlı tabii ayrı dava. Orada da bir de bakıyor falan. Aman boşuna kalkmışım diyor. Açmıyor da zaten de bazen. Ama o merak ediyor ya kim arıyor. O kim arıyor merakından bile selamın yarısında yarıya ayağa kalkanlar var. Halbuki bayağı bir çöküntüye uğraması lazım. Bayağı bir ayağa kalkamaması lazım yani. Kabul mü oldum, red mi oldum muhasebesine girmek sureti. Nerede? Neden bahsedelim? Derdimiz ne bizim? Allah bizi ibadet için yarattı. Kulluk için halketti. Başka bir vazife de vermedi bize. Rızkımızı da o yaratıyor. O yaratıyor ama işte bize de çalışın diyor, biz de canımız çıkıyor para kazanma. Ya ne canın çıkıyor mübarek adam ya. Yaptığın işin adı ne ya? Ne kadar kolay suretlerle rızkımızı gönderiyor. O bir bahanesi işte Mevla buyuruyor, çalışana veririm. E çalışmayana da yediriyor canım, nice insanlara yediriyor. Onu ona baktırıyor, onu ona taktırıyor. Şey değil yani. Rızkımıza kefil en nihayet, ecelimiz açlıktan gelmeyecekse, yazılmadıysa rızkımıza kefil. Ama bizden bir kulluk istiyor. Zaten sen bana yönelirsen buyuruyor, dertlerini teke indirirsen buyuruyor. جَعَلُوا هُمُومَكُمْ اَمُوا وَاحِدًا Ben diyor, bana hizmet edersen buyuruyor, ibadetle meşgul olursan, abdi veyahut da ebne Adem, ey Ademoğlu, teferrag li ibadeti. Kendini bana kulluğa ayır. Ya işim var, gücüm var. Kardeşim, zaten işini de Allah rızası için niyet ettiysen, çoluk çocuğu helal rızık için o da ibadet oluyor dedik ya, anlatamadık mı sana? Niyeti becerdiysen, adetler ibadet oluyor dedik ya. Bana ibadete kendini ayır. Kendini oraya diğer işlerden boşalt, bana kulluğa yönel. Ama bunun içinde helal rızık kazanma meselesi de var tabii ki. Biz size çalışmayın da ben bakacağım size demiyorum. E ben de Mevla bakıyor, siz de Mevla bakıyor yani. Kim çalıştığıyla kazanabilmiş? Eğer öyle yaparsan, esütte fakrake, fakirliğini kapatırım, açıklarını kapatırım. Ve emle yedeyke ginen, ellerini zenginlikle doldururum diyor. Dökecek yer bulamaz. Millet yalvarır, vereyim, vereyim. Adam yana koymaz. Ama bana lazım. Çünkü ibadete kendini ayıran insanlar, ne mübarek insanlar. Onlar, Allah kendini tahsis etmiş. Mevla da onlara dünyayı hadim etmiş. Ama sen benim ibadetimle meşgul olmazsan, bütün dünya senin olsa, bütün fabrikalar senin olsa, fakirliğinin açığını kapatmam, gözün aç olur. Bugün birçok zenginin benden fazla derdi var. Niye? Açığı çok. Borcu çok, kredileri çok. Ne yapacağım şimdi diyor. Ondan sonra seni dünya ile meşgul ederim. Gönlünü de zengin etmem. Bakıyorsun adam şimdi, hiç gönlü zengin değil. Hiç cömert değil ama imkanları seni beni 50 kere aşmış. Ama huzuru yok. Onun için ben seni bana kulluk için yarattım buyuruyor. Birkaç günlük hayat, geçici ömür, nefesler tükeniyor. Şimdi en hayırlı iş hangisi? Ahirete gittiğin zaman geri dönmek istemeyeceksin. Ve keşke demeyeceksin. Şunu da yapaydım diye bir şeyi geri bırakmayacaksın. Hesabını buna göre yaparsan ahirete git elhamdülillah lezi sadakana vaade elhamdülillah lezi hedana lihaza işte birçok ayette buyurulduğu üzere bütün hamdler bizi bu nimetlere hidayet eden, eriştiren Allah'a mahsustur. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedâne Allah. Allah bizi hidayete eriştirmeseydi. Biz kendimizden nereden hidayet bulacaktık? Yolumuzu sapıtmıştık. Bizden akıllıları eremedi, doğru yola erişemedi. Bizden zenginleri bu imkanları bulamadı. Biz ne yaptık da yani? Ne faziletimiz vardı da Allah Teala bizi zikriyle, diniyle meşgul ediyor. Ne nimet ya! Bunun karşılığı ahirette cennet olacağına göre, cennetin yolu buradan geçtiğine göre, namazdan, abdestten, zikirden, ilimden, Kur'an'dan geçtiğine göre. Dünyada da bu nimetlere hamd etmek lazım. Orada karşılığı cennete hamd etmek için.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Niyetin Önemi konulu sohbeti devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
9: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafat Bey. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başlıyor.

0: Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
1: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500

0: 500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam
5: Cübbeli
4: ediyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Niyetin Önemi konulu sohbeti devam ediyor.
6: Şimdi bir insan bu gece bir diziyi kaçırsa veya işte yarın neyse bir mühim maç var, o maçı kaçırsa veya çok büyük paralar, işte dolar birden fırlamış, altın birden inmiş, çıkmış falan. O arada parası varmış, oraya tahvil etseymiş, şu kadar kazanacakmış, şu kadar kaybetmiş falan falan. Bazıları sinir hastası oldu bu yüzden yani. Ulan vay anasını işte, dolara geçseydim işte 10 bin lira kar ediyordum diye adam 10 sene konuşur artık ya. Yani şimdi, bunun hangi şeyi kaçırdın? Zevkini, keyfini, bilmem neyin menfaatini. Bu gece ölsen, bunların herhangi biri için keşke der misin? Çünkü ahirette karşılığı yok. Ahirette karşılığı yok. O dizinin karşılığı yok. O maçın karşılığı yok. O muhabbetin karşılığı yok. O toplantının karşılığı yok. O vakti oraya harcamanın bir karşılığı yok ahirette. Ama bu gece yatsıyı kaçırsan, yandın. Cemaatle kılamasan, yandın. Huzur üzere kılamasan, kılsan bile ahirete gittin. Zikri fikri kaçırdın. Virdini kaçırdın. Seyyidül İstiğfar'ı okumamışsın bu gece. Ya işte mana aleminde bizatı gördüler. Kören sordu. Efendi Hazretleri ahirette hangi ameli eftal buldunuz? Dedi ki Seyyidül İstiğfar'a devam et evladım. Fema nefe ani misli. Onun gibi hiçbir şeyden fayda görmedim. Ya Bukhari yani. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri her sohbette bir sene ezberletti size de. Ne bileyim ezberlediniz mi? Bir imtihan edebiliriz tabii de. Kaç kişi ezberletti? Tabii Seyyidül İstiğfar bilmeden yaşıyorsun. Nasıl yaşıyorsun? Yani bu kadar garantili cennete girdi diyor. Yemin ediyor. En sahih kaynakta geçiyor. Hadi siz zayıf mayıf istemiyorsunuz ya. En sahihini yap. Hadi Seyyidül İstiğfar okuyor musun? Okumuyor. E şimdi bunu kaçıran adam bu gece ölsek üzülür mü? Üzülür. Ahirette mükafatları görünce şu şundan kazanmış, bu bundan kazanmış, şu teheccüden kazanmış, şu tebarekeden kazanmış, şu Kehf suresinden kazanmış. Büyüklerden birine sordular. Neyle kurtuldun? Buyurdu ki her cuma Kehf suresini okumakla kurtuldum. Allah Allah. Öbürü Yasin Şerif'te kurtuldum. Öbürü Mülk suresinde. Yani bir ders de onlardan yapalım. Eski kaynaklardan bütün büyüklerin görüldüğü efendim zuhuratlar. İbn-i Ebü Dünya en büyük hadis hafızı bunun hakkında kitap yapmış. Kitab-ül Menamat, uyku, rüyalar kitabı. Hadis hafızı yazıyor bunu senediyle. Ama tabii senin benim rüyam değil bu tabii. Yani Ahmed İbn Hanbel görüyor. Beyazıt Bestami'yi görüyorlar. Veyahut Maruf-u Kerhi. Bu marka isimler mesela. Maruf-u Kerhi'ye de makamını soruyorlar. Çok memnunum, şuyum buyum. Ah keşkem var mı? Var diyor keşkem. Niye diyor? Evleneydim diyor. Bir çoluk çocuk derdine gireymişim. Çok derece varmış diyor. He? Ben zaten bir oradan kazanırsam kazanabilirim. Çünkü öyle de çoluk çocuk başımda çok. Çok çoluk çocuk başımda ya. Allah'ım yardım etsin hepimize. Çok dert. Ama öyle günahlar var ki diyor, çoluk çocuğu bakmak için geçim derdinden, helalından kazanma derdine düşersen ancak o günahlar öyle silinir, başka da kefareti yoktur diyor hadis-i şerif. اِنَّ مِنَ زُنُوبُ زُنُوبًا لَا اُكَفِّرُوا اِلَّ لَمْ فِي طَلَبِمْ لَا عِشَ Maişet talebinde. dert çekerse o günahları da o örter. Onda teheccüd, tesbih, namazı parklamıyor. Geçim derdi. Bak çoğumuzda geçim derdi var. Hele ki doğalgaza zam, elektriğe zam falan filan. Bayağı bir geçim derdi. Milleti gerdi yani. Daha da gelecek. İşte yani çoluk çocuğu da olan adam şimdi bir odayı açıyordu. Doğalgaz değil mi? Ortalama 400-500 geliyor. Şimdi bizi hiç sorma zaten. Sen adam bir odayı açıyordu, çocuk oldu öbür odaya, o odayı da açıyor. Kız da var, öbür odayı da aç. Mecbur yani. Eskiden olsa, yarım ada olsa, yarım oda ortadan da bir şey yaparlardı, sıcak, soğuk kessin diye. Şimdi nasıl çoluk çocuk oldu, bu nereyi açmayacaksın? Bunun para lazım. Bunu da helalından kazanmak zor oldu. Rüşvetsiz, faizsiz, yalansız, dolansız, haramsız. Şimdi ne oldu? Bu derde düştüğün zaman bu senin günahına kefaret oldu. Bazı evliyaullah evlenmemişler ama hep zuhuratlarda pişman oluyor. Niye pişman oluyor? Şeyden pişman oluyor. Yani ahirette çok yüksek makam var da evli olup da geçim derdi çekip, hanım derdi çekip veyahut da hanım da evlenirse ne derdi çekecek? He? Koca dert çekecek. Bu da kolay bir şey mi koca derdi? Şimdi bu dertlerden dolayı sünnet yerine gelsin tamam. Bu dertlerden dolayı ahirette öyle makam kazanılıyor ki o da ibadetle kazanılmıyor. Yani nafile ibadetle bile kazanılmıyor. Niyet, niyet, niyet. Senin hanım dırdır. Sabır, hacı sabır. Konuşsun, konuşsun, konuşsun. Sus. Sus. Bir ahlaklı ol, bir edepli ol. Bu böyle benim moralimi bozuyor, sinirimi bozuyor. Ya tamam, ne oldu? Niyet et. Niye niyet et? Cennette bir dereceye niyet et ya. Mevla da ahirette verir mi bunun karşılığını? Verir. Ama ben haklıyım. Bir de haksız ol ya. Yani haklıyken sabır olur zaten. Haksızken sabır mı olur ya? Haksızsan saldırı olur. Ne buyur hadis-i şerifte? Haklıyken mücadeleyi terk edene cennetin ortasında bir köşkü söz veriyorum. Tam ortasında. Haklıyken kavga yok. Evlerde, ocaklarda bugün sabra çok ihtiyacımız var. Huzura çok ihtiyacımız var. Değer mi sinirlenme? Ondan sonra bir kalp krizi geçireceksin, gideceksin, niyazim olacaksın belli değil. Değer mi yani? Çok sinirlendin, çık git. Anana git, anan da daha sinirlendirir şimdi. Neyse anana gidersen niye geldin bu saatte der. Neyse git camiye git, tekkeye git, bilmem nereye git, Mekke'ye git, bir yere git. Çok sinirlendin, çık. Kavgaya müsaade etme, zemini taze tutma. Islak tutma, kayarsın. Çık git. Hadi şerif. Oturuyorsan ayağa kalk. Ayaktaysan yat. Git abdest al. Sinirlendin. Sinirlenmek ateş yapar, ateşi su söndürür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen bir abdest ama sıcak suyla değil, daha beter kaza gelirsin. Mübarek adam soğuk suyla coz edecek böyle. Bir vuracaksın, fış, duman. Abdest al. Kardeşim. Hadis-i şerife uy, sünnet seneye uy, kavga gürültü bırak. Değmez. Sabret. Rıza üzere ol. Hep niyet. Kızdırıldın kızma. Ne oldu? Niyet ettin. Niyet ettin, ihtisap. İhtisap, sevabını Allah'tan beklemek. İhtisap. Efendim, çocuğuna bir haçlık verdin. Sevabını Allah'tan. Hanımına bir ikramda bulundun. Efendim, para verdin haricen, zaruret dışında. İhtisap, sevabını Allah'tan niyet et. Ya bu zaten hanımın bakmakla mükellef. Ama bakmakla mükellefim de efendim o kadar da vermekle mükellef değilim hoş canım. Haricen de bir şeyler veriyorsun. Mükellef olduğunda bile çoluk çocuğuna bakmakla mükellef olduğun nafakata bile niyet edersen en eftal sadakadır diyor. En eftal sadakadır. Bir de ahirete çıktın. Her taraf sadaka dolmuş. Ben bu kadar vermedim. Zaten durumum müsait değil. Çoluk çocuğa anca baktım. Ama çoluk çocuğa baktığında sadaka. اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِ يَحْتَسِبُهَا فَوَلَوْ صَدَقَ Bukhari hadisi. Eftal sadaka. Ama bu niyetleri yapıyor muyuz? 40 senedir, 50 senedir hanım, çoluk, çocuk bakanlarımız var içimizde, değil mi? Ne oldu şimdi? Karavanaya gitti. Geriye döner mi bu niyet işi? Dönmez. Bundan sonra karımıza bakacağım. Niye? Verirken niyet et kardeşim. Kalbinden sadaka niyetine veriyorum deme kadına. Ayıp ya. Ayıp ya. Dilenci miyim der kadın ya. Ya kardeşim içinden niyet et, niyet et. Allah'ım de, sen bana bunları emanet olarak verdin. Ben de bu emanetler zayi olmasın, sokağa çıkmasın, efendim çalışmak zorunda kalmasın, erkekler arasında onlarla konuşmaya muhataplığa lüzum kalmasın. Ben bunu bakıyorum de ya. Ben çalışıyorum, helalından yediriyorum de. Bunlar hep güzel şeyler. İslamiyet'in tamamı ahlak, tamamı fazilet. Hiç boş yok. Her yaptığın işte niyet edebilirsin. Yani taşı kaldırıyorsun. İman, el iman, bizun ve sütüne şubede. 60 küsur şubede imanın tedahülü var. İmanın yani faziletli amellerin iman irtibatından dolayı. İmandan gelir hesabı çünkü o iman etmeyen yapmaz hani. 60-70 küsur diyor. Bazı hadislerde 70. Bu hususta büyük eserler yazılmış. Şuabul iman diye mesela. Efendim, Beyhakî'ninki çok meşhur, İmam Beyhakî'nin. Daha başka alimlerin de şuabul imanları var. Yani imanın şubeleri. Mesela o imanın şubeleri denen maddeler, bunlar da hep ders yapılması lazım tek tek. Yani o imanın şubelerinden birinde ne diyor? Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak diyor. Adam Allame icran olmuş, okumuş bilmem ne, ahirette neyle kurtulmuş. Dediler efendim sen neyle kurtuldun? Diyor ki yoldaki bir dikeni kaldırmaktan kurtuldum. Hadi bakalım. Daha bugün kitapta gördüm. O meşhur hadiseyi anlatıyordum ya. Alimin biri kitap yazarken 600 cilt kitap yazmış da ondan sonra efendi hazretleri tabi sen af olacaksın falan demişler. Efendim yok ondan değil demiş. Ya ne demek senin gibi Allame-i Cihan? Ya demiş işte kamışı kalemi okkaya, hukkaya daldırdım, sonra kaldırdım. Sinek ucuna geldi, susuz kalmış da mürekkebin suyundan efendim kendini suvarırken ben de elimi kıpırdatmadım da bekledim hayvan ihtiyacını görsün, kendi uçsun diye meselesini çok anlatırım ben. Daha bugün gördüm. Kimmiş o alim? Hadi bir kişi söylesin. Kaynaklı konuşacaksın, atmosfer yok. Tahminle konuşursan ben 40 kişiyi tahmin ederdim bu kadar senedir. Niye hiç isim veremedim? Kitapta ismini görememiştim. He? İmam Gazali. Nerede gördün sen onu? Kaynak. Bu da rüyasında mı gördü acaba? He? Doğru. Şaşırdım ya. Hakikaten İmam Gazali çıktı. Ya kaynağı var yani. Şu anda tam kaynağı mı? Ya Zeybi Seyran'ın Nübela veyahut Ehliyetül Evliya işte birkaç mühim kaynaktan birinde gördüm. Şimdi demek ki bak koca İmam Gazali Hüccetül İslam olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer enbiyaya onunla iftihar ediyor. Sineğe işte sineğin su içmesini beklemesinden, elini şöyle tutmasından. Anlayabiliyor musunuz yani? Niyetin, faziletli amellerin hiç küçümsenmeyeceği, bundan da ne olur, ne çıkar dediğinden kurtarıyorsun. Zaten büyük gördüğün şey, orada bir iş, ip kopuyor. Ya büyük bir amel yaptım, herhalde bundan kurtarırım dediğinden bir şey bekleme yani. Çünkü neden? Sen de onda ne yaptın? Bir havalandın yani. Neyi rastgele yapıyorsun? Ama tabii ki o da niyetsiz olacak iş değil. Acıyanlara Rahman rahmet eder buyuruyor. Sineğe uyguladığın merhamet ve acımaktan dolayı ben de sana acıdım Allah buyurdu. Bak, acıyana acırlar. Bu mesele bu. Onun için boş yok. Mutlaka kazandırılacağız inşallah. Mutlaka. Müslüman'da zayiat olmaz. Yeter ki Müslüman şuurlu olsun. İlim meclislerinden feyzini, şuurunu alsın. Ondan sonra onu hayatına tatbik edebilsin. Ya burada konuşuruz, dağılırız. Öyle değil tabii. Dağıldıktan sonra da ne olsun? Aklına gelsin. Ve önüne gelen hareketlerde, tavırlarda hep burada ne niyet etsem ya? Allah'ın rızası için bu işten ne çıkar? Kimseye riya yapmadan Allah için. Zaten ben bu işi yapacağım. Ama zaten yapacağım ama Allah rızası için yapayım. Yine iş geliyor. İlim meclislerine geliyor. İmanın şubelerini de öğrenmek için yine kitap okumak icap ediyor. Hadis-i şerif bunları tek tek beyan ediyor. El haya minel iman, utanmak. Haya imandan geliyor. İmanı olan utanıyor. Mesela bu meşhur. Haya kalmamış. Utanma kalmamış. Kadın erkeklerin içerisinde bağırıyor, çağırıyor. Erkek kadınlara giriyor, bağırıyor, çağırıyor. O onun yanında avret yerleri açık dolanıyor. O onun yanında dolanıyor. Utanan bunu yapar mı? Yapmaz. E haya gidince ne gittiği anlaşılıyor. İmanın nurunun zayıflediği anlaşılıyor. Değil mi? Hiç haya kalmamış. Hiç utanma kalmamış. Yani. Allah Allah. Vardır belki fertlerde münferit vakalar artık toplumsal görüntü. Şimdi internetlerin haline bak. Bacağını çeken internete atıyor. Kulağını çeken internete atıyor. Onu çeken internete, bunu çeken her yerime bakın diyor. Kardeşim ya, bir utan ya, bir sıkıl ya. İtikat bozukluğunda müsamaha yoktur. Amel bozukluğunda müsamaha vardır. Tevbe kapısı açıktır. Günah kefaret vardır. Ölmeden mağfiret kapıları vardır. Veyahut ahirette şefaat vardır. Vardır, vardır. İtikadı bozuk olana şefaat bile fayda vermez. Mütevatir bir hadisi, mütevatir bir zaruriyat-ı diniyeden oluyor mütevatir olunca. Lafsa mütevatir şartı değil mi? Manen mütevatir. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü gibi, Hazreti Mehdi'nin zuhuru gibi, sırat gibi, mizan gibi. Bunlar hep mütevatir konular. Kesret-i Turuk'tan geliyor. Çünkü bu böyle hadisleri, manen mütevatir, kabir azabı gibi. İşte baksana, Hayrettin Karaman'ın yazısına bir baktınız mı bilmiyorum. Yazıyı gördünüz mü? Öyle diyor, kabirde sorgu var, sual var, hesap var. Cennete, cehenneme pencere açılıyor derseniz gülünç duruma düşersiniz diyor. اِذَا مَا تَحَدُكُمْ عُرْضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُوا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي Bukhari hadis, sizin biriniz öldüğü zaman sabah akşam gideceği yer ona arz edilir. Bukhari bu. اِنْكَانَ مِنْ اَلِلْ جَنَّفَ مِنْ اَلْ جَنَّفَ اِنْكَانَ مِنْ اَلْ نَارْفَ مِنْ اَلْ نَارْ Cennet eline cennetteki yeri gösterilir, cehenneme eline cehennemdeki yeri gösterilir. يُعَزَّبَانِ Bu iki kabire azap ediliyor buyurdu. Birisi idrardan sakınmazdı. وَكَانَ الْاَخِرِ يَمْشِي بِنْ نَمِيمٍ Öbürü nemime yapar. Laf taşırdı oradan o yana. Milletin arasını bozmak için. Yeşil bir ot kesti, üzerlerine koydu. Bu hadis nerede kaynağı? Bu da Bukhari dedi. Kabir azabı hakkındaki hadis-i şerifler nedir? Mütevatirdir. Mütevatir. Beş vakit namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından sığınmadan selam vermemiştir hiç. Hiç selam vermemiştir. Yani bize de emretmiştir. Dört şeyden sığının. فَتَعَوَّزُوا بِلَمْ يَرْبَيْنِ Bukhari, Müslim. Bunların biri ve min azâbı kabri. Her selamdan önce, duanın en kabul olduğu nokta farz namazda selamdan önce. Rabbena atinâ'yı onun için orada okutturuyorlar bize. En büyük dua olduğu için. Orada kabir azabı. Mütevatir. Peki, bu adamlar Kur'an'a da mı inanmıyor ya? Ayette ne diyor? اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيَا غُدُوَنْ وَعَشِيَا Firavun ve hanedanına sabah akşam cehennem gösteriliyor diyor. E sen dersen ki, bunun manası ahirette gösterilecek. Lan ahirette ne gösterilecek? Ahirette içine sokulacak zaten. Peki, gösterilecek. Sen onu ahirete hamledebilir misin? Edemezsin. Niye? Ayetin devamını oku. Bektaşi gibi namaza yaklaşmayın deyip durma. İlerisine git bakalım. Sabah akşam cehennem gösterilecek diyor Firavun'a hanedan. Peki. Ve yevme tekûmussâ hele bir de kıyamet koptuğu zaman edhilû âle firavne eşeddel azab. Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine girdirin diyor. İşte, edhilû idhal edin. Edhilû girdirin. Âle firavun, firavun ailesi. Eşeddel azab. İşte Türkçe gibi işte bak. Azabın eşetti, şiddetlisine girdirin diyor. E peki, sabah akşam cehennemin gösterileceği ne zaman o zaman? Kıyametten önce. Çünkü kıyamette en şiddetli azaba girecek zaten diyor. Sen nasıl diyorsun ki hesap varmış, azap varmış, pencere perde açılmış dersen gülüş duruma düşersin. Kim gülecek bana? Dinsiz, gülsün. Kim gülecek bana? Papaz, gülsün. Kim gülecek? Haham, gülsün. Bunu Vatikan bile inkar etmez be. Bunlar ne Vatikan'ın ev haham başı ya. Ya kardeşim haham başına desen Tevrat'ta bile var der ya. Duruma bak ya! Bu ayetler varken adam diyor, gülünç duruma düşmeyin. Ya benim Allah'ımın, peygamberimin buyurduğuna ben inanacağım da bana biri gülecekse cehenneme kadar yolu var, bana ne ya? Bir Müslüman, ben buna inanırsam, ben bunu savunursam, ben bunu söylersem ben gülüş duruma düşerim diye düşünür mü ya? Bunu düşünen Müslüman olabilir mi ya? La havle ve la kuvvete. Bütün mucizeleri inkar ediyorlar zaten. Kamera memara var diyor bu zamanda diyor. Kamera koyarlar rezil olursunuz diyor ya. Allah Allah. Kamera koyarlar. O zaman Hanefi mezhebinden deliller götür. Ya Hanefi mezhebindeki konular o konuyla alakalı değil ki. Hanefi mezhebi nefsi kabul ediyor. Kabir suali var, cevap var, münker var, nekir var. Bir tane Hanefi alim bunu reddeder mi ya? Hanefilerin oradaki konu telkinle ilgili. Ölüye telkin veriliyor ya, faydası var mı yok mu? Ölü onu duyup da toparlayabilir mi, toparlayamaz mı? Bazı Hanefi alimler ona yani fayda vermez demişler. Onlar da yanlış demişler. Kim dediyse desin. Çünkü Taberani'de hadis-i şerif var, telkin yapın buyuruyor. Telkinin faydası vardır. Tabii ki dünyada imansız, Kur'ansız gidene kelime-i şehadet oku demenin üstten aşağı faydası yok. Ama bu ölü duymadığı için değil. Ölüyü duyur. Kafir Ebu Cehil bile sizden iyi duyuyor diyor Hazreti Ömer Efendimiz'e Bukhari'de. Ölünün duyma sorundan değil. Tesir eder mi? Fayda görür mü? Görmez mi? Dünyada Allah demeyen orada nasıl imamın dediğine şey olacak? Öyle mi? İmam üstten diyor, لَا تَقَفْ مِنُمَا بِعَانَةِ رَبِّكَ Rabbinin yardımıyla korkma münker nekirden diyor. Aşağıda gidiyor, gel de sen korkma diyor yani. Şimdi o durumu konuşmuyoruz. Hanefiler orada bir tartışma açmışlar. Velakin konu, kabirde azap yok, sual yok diye bir konu yok. Dört mezhepte de yok. İslam dahilinde de yok ya. İnkar eden bir Müslüman alim yok ya. Bu Abdullah Afganiler çıktı, 150 senelik herze bunlar ya. Ben gülünç duruma düşecekmişim. Bu ne demek ya? Ben Allah'a inanmışım ya. Allah'ı görüyor muyum? Gösterebiliyor muyum? Gülünç duruma düşmeyelim o zaman kardeşim. Yani bu lafın nereye gideceğini düşünebiliyor musun? Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sünneti var. Bu kadar mütevatir hadis-i şerifler var. Sırat köprüsü cehennem üstünde. Cehennemde millet yanacak yanacak ölmeyecek. Gülünç duruma düşmeyelim yani. Yanacak yanacak nasıl ölmeyecek ya? Yani neye inanacağız? Bütün din gider bu lafla. Bunlara göre gitmiş zaten. Yeni bir din getirmeye uğraşıyorlar. Bizim itikadımızı bozamayacaklar inşallah. Ama direnin kardeşlerim. Çoluk çocuğunuzun imanını da muhafaza etmek istiyorsanız. Sohbetleri dinleyin, dinletin. Gelin, getirin, götürün. Link atın, mesaj atın, şunu yapın, bunu yapın. Bu ehl-i sünneti yaşatalım. Çok ehl-i sünnet alimimiz var, konuşan birkaç tane var. Bu birkaç hoca efendiye de Allah muhafaza eylesin. Bunlara da sahip çıkalım. Biz de bunların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Sohbetlerini televizyonda vermeye çalışıyoruz. Dergide yazılarını almaya çalışıyoruz. Hüseyin Avni hocamız mübarek görüntülü konuşmuyor. Resimde aldırmıyor falan. Onun tabii takvalığı güzel. Ama güzel yazılar yazıyor mesela. O yazıları da önümüzde paylaşacağız inşallah. Biraz bazen de ağır da kaçırıyor. Ama ben bilmiyordum ya. Ben şimdi diyorum ki sen az yazıyormuşsun diye diyorum ya. Ben bunların bu kadar olduğunu bilmiyordum. Kabir azabını her şeyi inkar ettik. Bu kadar bilmiyordum dedim yani. Ben bilmez miyim dedi bunları 20-30 sene evvel. Ben bunları takip ediyorum. O zaman onları incelemiş. Yani biz bedduacı değiliz. Allah hepsini ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Allah hidayet eylesin. Ama milleti ifsat ettiniz kardeşim. Yazılarınızla, kitaplarınızla. Bu milleti nasıl düzelteceğiz şimdi? Bu milleti nasıl düzelteceğiz? Yani milleti itikadını bozdunuz yani. Bunu. Adam sana inanıp şey diyecek. Yarın o adam da mazur olur mu? Olmaz. 40 tane doktora gidiyor, kıyas ediyor. 40 tane. Sen bir laf söylüyorsun. Bütün kabir azabı... Bütün ümmet 1400 senedir kabul edilerek gelmiş. 5 vakit namaz gibi bilinen, inanılan bir şey. Biri bir şey dedi diye sen şimdi buna inanma ne atlıyorsun? Demek sen de canın ekşili istiyor yani. Bu kadar alimi dinlemiyorsun da bir tane işine göre hoca mı buluyorsun? Bu da mazur olmaz. Bu da mazur olmaz. Ben hep söylüyorum. Sen benim dediğim bir şeye körü körüne bağlanmak zorunda değilsin. Geçen hafta bütün bunun üzerine vurgu yaptım. Söyleyenin kimliği değil, ne söylediği önem arz ediyor. Ben cübbeliyim, takkeliyim, efendinin adamıyım, şunun adamıyım, bunlar mühim değil. Benim de sapıtma payım var. Yanlış konuşuyorum. Kaynak gösteremezsem, ha kaynak gösterdim, şaz bir görüş. Yine alma. Çünkü neden? Müftabih olan neyse, amel edilen görüş neyse. Çünkü kitaplarda şaz şeyler olabilir. Bazı şeyler ruhsatlar, insanın özelinde amel edebilir. Ama kitapta olduğu zaman bir fıkha dayanırsa, amma ve lakin, genele söylenilen şey mutlaka ne olmalı? Müftabih olmalı. Mümkünse ittifaklı olmalı. İhtiyat balı konmalı. Öyle mi değil mi şimdi? Yani biz böyle konuştuk senelerdir. Hiç kimse ya efendim kitabın kenarından ucundan böyle de olur diye fetva verilmez. Çünkü bir alim bir kıyılık hali olabilir. Burada genelin görüşü, ekseriyetin kabulü bize efendim hüccet teşkil eden. Biz de bununla memuruz ve mesulüz. Bir türlü ne yapacağız? İnşallah Rabbim bizden arta kalan, bizden sonraya kalacak nesillerimize de bu iman şuurunu, bu el-i sünnet akidesini, bu haya şuurunu, bu iffet şuurunu, bu namus şuurunu ve dinimizin bütün faziletlerini aktarabilmeyi bize nasip eylesin.
7: Amin.
6: Amin. Bizi bu işte vesile eylesin.
7: Amin.
6: Vasıta eylesin.
7: Amin.
6: Şimdi dersimize başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Cabir ibn-i Abdillahi radıyallahu teala anhuma. Cabir ibn-i Abdillah en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabe-i kiramdandır. Ebu Davud ve Ahmet Nahambel'in Züht isimli eserinde tahric ettiği bu rivayette buyuruyor. Kâne bulunuyordu. Fî kelâmi Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmalarında ne bulunuyordu? Tertilün. Tertil. Tertil, yavaşlık. Tane tane. Tebyin. Tebyin ne demek? Söylediği sözlerin karşı tarafın anlayacağı ve kavrayacağı, hatta ezberleyeceği şekilde beyan etme. Ev tersilün ya da tersil buyurdu. Tersil de yani acele etmemek. Tüede Arapça karşılığı. Yani beyinül kelam mi gayr acele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Hiç acele konuşmayan, sözü açık seçik anlaşılan bir kelam sahibiydi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir de humuz. Derin konuşması yoktu. Dinleyenler maksadını anlayabiliyorlardı. Yani imalı falan şudur budur, bu sefer ne olur? Millet helal mı, haram mı, sevdi mi, beğendi mi, razı olmadı mı bu işten? Anlayamaz. Onun için bu din işlerinde kapalı konuşmak da efendim, sünnete uygun olmaz yani. Ben bir şey anlatacağım ama kimse anlamasın der gibi. Bazı da böyle bir konuşma şekilleri oluyor. Ama bu siyasi de olabilir de dini konularda bir insan maksadını anlatmak için konuşması icap eder. Yoksa herkes dinlesin, demedi denmesin ama sonra da kimse bir şey anlamasın gibi şekiller de görüyorum yani bazı konuşma şekilleri. Bunlar uygun değil, sünnete muhaliftir. Hatta işte geçen dedim ya, birisinden bahsettim. Atıyorsun ortaya bir efendi hazretleri, ondan sonra kimden bahsediyorsun belli değil. Diyoruz ki kim bu efendi hazretleri? Anadolu efendi hazretleri dolu. Efendim sizin şeyhinizden bahsetmedim ki diyor. Bu şekil yazı şekli, konuşma şekli olur mu kardeşim? Herkesi şaibeye koyuyorsun yani. Yani şu anda maalesef birçok resmi kuruluşta yani dinle ilgili açıklama yapıyor. Altı boş. FETÖ'den tehlikeliler var. DAEŞ'tan tehlikeliler var. Daha büyük teröristler var. Ne oluyor abi? Kim bu? Kim bunlar? 81 ilden denetimimizi bitirdik. Şudur, budur açıklayacağız. Ne var? FETÖ'den, IŞİD'den daha tehlikeli Türkiye'de cemaatler varmış. Nasıl oluyor bunlar? Biz nasıl yaşıyoruz o zaman? Kim bunlar falan falan? Ben dedim herkes üstüne alsın. Nasıl oluyor ya? Ben de altıma alıyorum abi, ne yapayım? Üstüme almıyorum. Niye üstüme alayım? Ne teröristi ya? FETÖ'yle biz uğraştık, hapse girdik. IŞİD'le biz uğraştık. Ondan sonra IŞİD'in listesinde çıktık bütün emniyet raporlarında yani. Listelerde varım hala. Şimdi bütün terörle uğraşan bize, sen şimdi bir şey konuşuyorsun ortadan, kimin ne anladığı belli değil. Yani dinle ilgili bir konuşma yapan, bir kuruluşun başı yöneticisi, yardımcısı asla humuzlu, rumuzlu, imalı konuşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, açık seçik konuşurdu diyor. Ta oradan nerelere gidiyorum. E ne yapayım? Sadede geliyorum esasen. Ha, lazım olan bu. Ama Allah Teala Habibine ne buyuruyor? Estaizu billah. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلِ اِلِيمِ Kur'an'ı sana indirdim ama insanlara sen açıklayacaksın diyor. Sen tebliğ edeceksin diyor. Ama bunlar da Resulullah'a ne yapmışlar? Postacı yapmışlar. Ulaştır git. Mektubun içini o yorumlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa postacı değil. Mektup bize gelip mektubun içini biz yorumlayamayız. Kur'an-ı Kerim'i salatı emretmiş. Ebu Bekir Sıddık olsan anlayamaz. Soruyor, bu salat nasıl kılınır? Hazreti Ömer olsa anlayamaz. Geliyor zekat. Ne vereceğiz yani? Zekat diyor ama ne vereceğiz? Neden vereceğiz? Koyundan ne kadar? Deveden ne kadar? Nakitten ne kadar? Kaçta bir? Kur'an'da yazmıyor. Onun için beyan edeceksin diyor. Beyan etmek için de ne lazım? Tane tane konuşmak lazım. Helal haram ahkamı açıklamak lazım. Ve insanın anlayacağı dilden konuşmak lazım. Gizli kapalı konuşmamak lazım. Onun için din adına konuşanların hiçbirinin gizli kapalı konuşma salaheti yoktur ve sünnete muhaliftir. İnsanları ıslahtan çok ifsat ederler. Mutlaka açıklayıcı olsunlar. Ne diyorsun? Derdin ne senin? Anlat. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَحْنُزِ لِيَلَيْهِمْ Onun için diyor Hazreti Cabir, bazı yerlerde ev değil, tertilün ve tersilün. İkisi birbirine zıt olmadığından tertil ve tersil. Yani acele konuşmazdı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale İbn-i Ebi Hale, İbn-i Ebi Hale Hazretleri buyuruyor, hilyeyi tarif eden zat. Kâne sükûtû, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kere suskun olurdu. Ama bu suskunluğu alâ erbain, dört haslet üzere olurdu. Böyle susup, ne niye susuyor acaba? Bir, alel hilim. Hilim üzere. Hilim şu demek, yanlış bir iş yapıldı, muahaze gerekiyor, sitem gerekiyor, azar gerekiyor falan filan, din adına değil. Yani oradaki bir şey adına yaşanan bir şey, üzmüş onu veyahut da kendisine yönelik, şahsına yönelik sallallahu aleyhi ve sellem yakışmayan bir şeyler oluyor falan. Bazı kere çok yapanlar oldu böyle. Orada ne yapıyor? Susar. Susması neye delalet ediyor? Ben şimdi ona misliyle mukabele etmeyeyim. Affetme ayeti var. Onun ahlakı Kur'an. Affedene ecri Allah'a aittir buyuruyor. Onun için benim şahsıma yönelik, dinime değil, vahye değil, şahsıma yönelik yapılan bir kaba davranışa o noktada hilim. Sessiz kalması ne anlama geliyor? Birinci maksadı şu olabilir ki orada razı olmadığı bir şey olmuştur. Onu da konuşup da şey etmeme, karşılık vermemek için susmuştur. Bu ne zaman olur? Helal haram gibi dini bir konu yoksa, şeriata muhalefet yoksa, şahsi bir durumla karşıysa sükût eder. Bu sünnettir. Demin de anlattık zaten. Yani yapmak lazım. Vel hazer. İkinci hazer olur. Hazer nedir? Bazen bir kelam ederim, etmem, edeyim mi, etmeyeyim mi hesap eder. Korkulacak, endişe verilecek, fitne çıkaracak bir şeye ancak Allah'ın emridir, tebliğ et. Bu hükmüdür, bildir, o ayrı bir şey. Özel bir durumdur. Mecliste bu lafı söylemem yanlış bir daha tehlikeli bir şeye sebebiyet verebilir. Onun için susar. Üç ve takdir, takdir eder. Takdir şu demek, yani düşünür. Susarken düşünür. Ben burada ne demem lazım, ne dememem lazım. Bir kelime fazla olmasın, bir kelime eksik olmasın. Orada bir susma payını kullanır, o noktada hesabını yapar. Biz nasılız? Biz de lap diye ne geliyorsa yani. Hiç düşünme payı diye bir şey olsa başımıza bu kadar iş gelir. Ve tefekkürü. Bir de tefekkür. En çok sükutu tefekkür. Tefekkür ne demek? Allah'ın ayetlerini, masnuatını, mahlukatını düşünmek. Onun için devamlı düşünceli. Hani vahiy gelirse tebliğ eder. Geri kalan vakitlerinde kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem muttevâsılal hüzni daimel fikir. Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli sallallahu aleyhi ve sellem. Devamlı üzüntülü çünkü ahirette ümmeti nasıl kurtaracağın derdine düşmüş. Onun bildiklerini bilsek لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَا ضَحِكْتُمْ كَلِّلًا. Çok ağlardınız, az gülerdiniz. Onun için düşüncesi bitmez, derdi tasası bitmez. Burada da ne oluyor? Yani sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyi hesaplı. Konuştuğu zaman izâ tekelleme tekelleme selâten. Tek üç kere tekrar eder. Şimdi biz böyle hızlı hızlı gidiyoruz. Niye üç kere tekrar eder? Çünkü biri duysun diye, ikincisi uyansın diye, üçüncüsü ibret alsın diye. Efendim, anlasın diye. Bu üç mertebe. Çünkü insanların akılların seviyesi edna evsat âlâ, en aşağısından, en zekisinden tut, en aşağı anlayışı ve hafızası olana bile ulaşsın diye. Bu onun tabi vahyi tebliğdeki sünnetlerinden. Kâlet Âişetü radıyallahu anh, Âişe annemiz buyurmuş ki, Buhari Müslim'de de geçiyor ki, yani Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme yuhaddisu hadîzen lev addevul âddü ahsâ. Öyle konuşma yapardı ki, birisi kalkıp saymaya kalksaydı, kaç kelime konuştu, kaç kelam konuştu, süratli konuşmadığından kelimelerini yani sayabilirdi. Bazı kere harflerini bile diyen de var ama efendim, kelimelerini, harflerini sayabilirdi. Bütün bunlarda ne var? Bize şefkati var. Ümmetine acıdığı için maksadı ne? Amel ettirmek. Bu da bununla da ne lazım? Haşa, kendini beğendirmek diye bir derdi yok. Amel ettirmek için ne lazım? Adamı anlatmak lazım. Anlatmak için de yavaş konuşmakta fayda var. Ah bu sünnete de rahat edebilsem ama biraz biraz ediyorum. Eskidenki konuşmalarım daha hızlıydı. Hepimiz de böyle insanlara konuşurken hem bağırmamak hem de yavaş konuşma sünnetine de inşallah ittiba ederiz. Bakın sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam yuhibbu tıyb, kokuyu çok severdi. Hoş kokuyu, miski, amberi, udu. Ud'da yedi şifa var burada, hakiki ud. Ve râihatel hasenete, güzel kokuları çok sever. Buhurları, tabi buhur deyince hangi ağaçtan yaparsan onun buhuru oluyor. Miski, zaferan. Zaferan ne? Safran diyorsunuz ya şimdi, safran. Efendim, reyhan. Çiçek var, reyhan. Medine'de o bahçede var, çok muazzam bir kokusu var Medine'nin reyhanlar. Yani hoş kokuları, tabi kimyasal olanlardan sakınmak lazım. Hem nefesi tıkar, hem sağlığa zararlıdır. Maalesef şu anda parfümlerin çoğu da kimyasaldır ama birçok hacı yağı dedikleri kokuların da içeriği kimyasaldır. Onun için insanların nefeslerini, hassasiyeti olanlar tıkanıyorlar. Yani insan sünnete uygun olmak üzere, meleklerin de hazır olması için, dualarında kabulü için teheccüd namazına veya işte özel gecelerde mutlaka bir tütsü, buhur, hoş kokulu bir şey yapmak lazım ama yani bunun da hakiki olmasına, az da olsa, mübarek birkaç gecede de olsa insan hakikisini arayıp bulmalıdır. En hakikisini söyleyeyim sana, kokuda gülli kuş olma tehlikesi var. Mekke'de falan çok satarlar, burada da tahta. Ut ağacının tahtası var, pahalıdır bayağı. O tahtadan şu kadar bile alsan, bir mübarek gecede onu yakıyorsun, işte kömürü de var onun, onu öğrenin, o iyi bir meslektir ha. Onu efendim, tütsüyü yaptığın zaman da, yani samimi söylüyorum, üç gün evden çıkmaz. Bütün sarığının içine, takken içine, cübbeni, her tarafı böyle gezdirirsin. Melâke-i Kiram da çok sever. Ud çünkü cennetten Âdem Aleyhisselam'la indirmiştir. Ama diğer ağaçlardan da olabilir. Sandal ağacı da güzel kokar. Bazı safran güzel kokar. Bunları tütsüsü, buhuru yapılabilir. وَاِسْتَعَمِلُهُمَا كَثِيرًا Ekseri vakitlerinde güzel koku kullanırdı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Çünkü meleklerle görüşüyordu. Melekler de kötü kokudan eziyet duyar. Onun için soğan, sarımsak, çiğ olarak soğan, sarımsak hiç yemezdi. Melekler gel görüşüyorum diye meleklerle görüşüyor. Camiye de gelmesinler buyurduğunun sebebi odur. İlla yiyecekseniz فَاَمِتُوْمَا طَبْخَنْ pişirerek öldürün buyururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son yediği yemek de soğan. Mübarek karnı şerifinde soğanla vefat etti. Ama pişmiş. Anladın mı? Yani pişmiş yeniyor. Çiğ de ben yerim. Sana melek gelmiyor mübarek adam. Şeytan zaten hiç gitmiyor. Ara sıra yersiniz yani. Diyor bir memlekete gittiğiniz zaman oranın soğanından yiyin ki oranın mikrobu size bulaşmasın. Bu böyle de hadis-i şerif gördüm. Böyle seferlerde, yolculuklarda oranın soğanı. Çünkü oranın olmazsa olmaz. Gittim Mersin'e, efendim mikrop bulaşması soğan yiyeyim. Nerenin soğanı? Oho! Bitlis'in soğanı. Yani o Bitlis'in soğanı Mersin'de işe yarar mı? O ayrı bir şey. Canın istiyorsa yemene karışmıyorum. Oranın mikrobu sana bulaşmasın deyince فَكُلُوا مِنْ بَسَلَىٰ oranın soğanından diyor. Yani ama cemaate gireceğin zaman cumaya, cemaate, mübarek geceler, ibadet saatleri falan biraz ondan evvel veya sonra yenebilir. وَهُدُّ عَلَيْمَا صَلَّى اللّٰهُ سَلَمْ çok teşvik ederdi. İlle hoş koku, hoş koku, hoş koku. Bunu acayip teşvik ederdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok faydeler var. Hisleri güçlendirir. Neşatı artırır, kuvveti artırır. Melaike-i kiramı razı eder. Kötü kokuları da şeytanlar, cinler çok severler. Pis ve kötü kokuların olduğu yerlere acayip tebelleş olurlar. Melaike-i kiram da güzel kokuların bulunduğu yerlerde hazır olurlar. Bir de beyne de çok faydası var. Beynin anlayış kabiliyetini artması için hakiki güzel kokunun beyni acayip yani kafayı açmakta, beyni açmakta, hafıza üzerinde çok etkisi var. Kitaplar da bunu beyan ediyor. Bütün duyuları güçlendirir. فَاِنَّا تُقَوِّ الْحَوَاسِ diyor. İmam Hafacı Hazretleri. وَيَقُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyururdu ki حُبِّ بَيْلَيْهِ مِنْ دُنْيَاكُمْ sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Bunun başında ne geliyor? En-nisa, kadınlar. Şimdi kadınlar deyince neyi kastediyor? Hanımları, eşlerini çok severdi. Efendim, evlenmeyi severdi, evlenmişti. Evlenmemekten sakındırırdı, bekarlıktan tahzir ederdi. Evliliğe çok teşvik ederdi kadınlar. Ondan sonra bu vattıyıp bir de güzel koku bana sevdirdi. Bu sizin dünyanızdır. Ama evlilik dünyacılık, İslam'a göre evlilik dünyacılık değildir. Bir insanın eşiyle fazla ilişkiye girmesi, kesreti cima, dünyacılık değildir. Mesela yemeği azaltın diye, az yiyin diye ayet hadis var mı? Var. İçmeyi az yapın diye ayet hadis var mı? Var. Ama cinsi münasebette az yapın diye bir şey yok. Ancak tıbbi tavsiye. Tıbbi tavsiye, efendim ne yapmayın? Çok olması sizi kuvvetten zafiyete döndürür. Onun için tıbben tavsiye edilebiliyor bazen. Tıp kitaplarında gördüm yani, efendim, rahimlere dökülen hayat suyudur diyor. Onun için sıhhat şeylerinde, Lokman-ı Hekim'in tavsiyelerinde de mesela zikrediliyor bazı şeyler işte, sağlığın ana unsurları nelerdir mesela demiş. Günde bir, haftada bir, ayda bir, yılda bir yani. Ne demişler bir şey anlamadık. Demiş günde bir yersen, haftada bir cima, ayda bir ishal, yılda bir hacamat. Turp gibi devam edersin demiş. Ama adam şimdi genci var, yeni evleneni var, buna haftada bir dersen olacak iş değil yani şimdi. Freni tutan var, tutmayan var, ondan sonra günah düşer. Veyahut efendim geciktireyim derse sokakta ona buna bakmaya başlar. Ona buna saldırmaya lüzum yok ama baksa bile günah. Gözünü bile engellemek için insanın helal eşi varsa değil mi şimdi? Bundan dolayı bu bana sevdirildi buyuruyor. Yani sizin dünyanız ama bütün peygamber, Davud Aleyhisselam'ın sünnetlerinde bu var, Süleyman Aleyhisselam'ın sünneti, bütün ayet-i kerimelerde söylüyor. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّ Habibim senin eşlerine niye bu kadar itiraz ediyorlar? Senden önce nice peygamberler gönderdik, onlara da eşler ve zürriyetler verdik. Ayet-i kerimesi de bunu beyan ediyor. Bunda yeter ki helal dairesinden dışarı çıkma. Helal dairesi geniştir ama helalı harama çevirme. Helal dairesi seni koruyacak, namusunu, gözünü kurtaracak kadar geniştir. Helal dairesinde kal. Harama asla bulaşma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de tabii çok kuvvet var. Halbuki mesela az yer. Çok az yer. Birkaç lokma yer. Çoğu kere iki öğün bulamaz. O kadar az yediği halde, az içtiği halde ama kuvveti çok. Mesela hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Ya bundan da biliyorsunuz bana neler etti Mustafa İslamoğlu o zaman. Velakin var. Cennet ricalinden 40 erkek kuvveti var. cennet ricalinden 40 erkek kuvveti, bu 4000 dünya erkeği kuvveti ediyor. Hazreti Enes Efendimiz bunu anlatıyordu. Buhari'de var bu. Biz Resulullah Efendimiz'in kuvvetinde bunu görüyorduk diyor. Bazı tatbikatından misallerde veriyor. Buhari'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte diyor Süleyman aleyhisselamın işte 1000 tane işte cariyesi vardı, eşi vardı falan da onu diyor Süleyman aleyhisselamla yarıştırmak istiyorlar. Yarıştırmak için böyle rivayetler uyduruyorlar diyor. Kim uydurdu? Hazreti Enes. Kim uydurdu? Buhari. Ya niye uydursun kardeşim? Resulullah Efendimiz'e buna ihtiyacı mı var? Ama kuvvetliydi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kuvvetini de beyan etmiş. Cömertlikte, semahatte, şecaatte, kuvveti cimada, şiddeti batışta, yakaladı mı adamı devirir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kafiri eliyle gebertmiş mesela. O tam o anda gebermedi. Yoldan geri dönerken falan. Dedi ki, yani öyle bir vuruş vurdu ki bana dedi. Uhud'da vurdu ona. Übey ibn-i Halef olacak. Bir vuruş vurdu ki bana dedi. Bütün dünya bir anda bana vursaydı o kadar kuvvetli olmazdı dedi. Ve yolda da geberdi. Yani kuvvetli tutma, yakalama, bilek gücü diyelim ona. Ha, bilek gücü, kuvveti batış. Bunlar bana verildi diyor. Seni niye rahatsız ediyor bu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kuvvetli olmasından biz yani memnun oluyoruz. Ama bir şey uydurmuyoruz. Kaynaklarımızda bunlar beyan edilmiş. Ama ve cu'ilet urvetu anif salah. Gözümün nuru aydınlığı nereye kondu? Namaz. Namaz, namaz. Yani dünyadan zaten zevk diye bir şeysi yok. Bir tek eşleriyle efendim geri kalan karnı bir kere doymamış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyadan ayrılana kadar bir kere karnını tıka basa doyurmamış. Canın istediği şeyleri bulmamış. Yemede, içmede bir tane yatağı yok. Derinin üzerinde yatmış. Öyle mi? Uyku dediğin 3-5 saat peş peşe bir uykusu yok. Gecenin 3'te 1'i geçince kalkmış, yarısında kalkmış. Sabahın sünneti, sabahın farzı, işrağı, kuşluğu, harbi, cihadı, gazası, seriyesi, müfrezesi, bütün hayatı sallallahu aleyhi ve sellem bizim için feda olmuş. Onun için yani eşleriyle olan münasebeti zaten dünyalık sayılmıyor. O onun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet sayılabilen bir şey. Bizim de öyle. Hadis-i şerif Müslim hadisidir. Sizin birinizin eşiyle temasında ne vardır? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sevap vardır, müjde vardır. Bazı hadislerde kasır vardır, köşk vardır. Dediler ya Resulallah hem keyfimizi getireceğiz hem de sevap niye alıyoruz? Buyurdu ki o zaman siz bunu o suyu gidip harama akıtsaydınız günah var mıydı? Vardı. Cehennem var mıydı? Vardı. Sen harama bulaşmandan, helalından iktifa ettiğin için bunda da sevap var buyurdu. Bunda ne var? Yani yemek içmekteki, anladın mı? Keyif sünnete muhalif. Ama eşinle temasta sünnete muhalif değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladınız değil mi? Hani sünnet falan zannetmeyin böyle yani. Ama hanım almış, evlenmiş, ondan sonra yanaşmayalım birbirine. Ulan ne yanaşmayalım? Böyle sünnet mi olur? Ne evlendi? Yani sünnet seniyede bu teşvik edilmiştir. Mühim olan efendim kendini aciz bırakmayacak şekilde. Buraya kadar geldik. Burada kaldık. İnşallah Rahman buradan ileri devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürüetiyle ilgili, mürüet, kişilik sahibi olması, en kaliteli insan olması sallallahu aleyhi ve sellem, en ahlaklı insan olmasının alametleri. Bunlardan bizde ne var ne yok işte onları göreceğiz, örnek alacağız, ittiba etmeye çalışacağız inşallahurrahman. Ancak kendine has olan birkaç şey var, onda ittiba edemeyiz. Uykusu abdestini bozmazdı gibi. Dörtten fazla nikah gibi. Bunlar havasındandır. Ayet-i kerimelerle de beyan edilmiş. Yani nikah hususu özellikle ayette sabittir. Hal böyle olunca bunlar bizim ittiba etmemiz caiz olmayan birkaç meseledir. Bunun dışındaki her hususta sünnet seniyeyi esas alıp hatta sünnet değil de adetse bile kendi adetlerindense bile bazı şey emretmez falan. Biz yine ne diyeceğiz? Sadatül adat, adatü sadat. Efendi Hazretleri'den. Adetlerin efendileri, efendilerin adetleridir. Yani bazı şeylerde diyorlar bu sünnet değil, adettendir. Ama kimin adeti? Eğer Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem adeti ise o zaman biz yine onun adetine de uyarsak Allah bizi daha çok sevecek. Ha, sünnet ayrı bir şey. Çünkü sünnette uymadığın zaman da durumuna göre gayri müekketse sitem var. Müekketse efendim biraz daha azar var. Ha, gayri müekketse sitem yok. Sevabı kaçırmak var. Müekketse itap var, bir azar var. Müekketlerin terkinde falan. Orada bir ahkam caridir. Ama adetse adet kabilinden olanlarda adet. Mesela ne adet? Yani altına izar, üstüne rida. Şu anda biz ihramdaki şekliyle veyahut işte Endonezyalıların vesaire şu anda dünya Müslümanların bir kısmında da var. O giyim tarzı şu anda burada uyuyor mu bize? Uymuyor. Ama İncil'de bile bu ümmetin sıfatı geçerken bellerine izarlarını sararlar, dolarlar diyor. İncil'de bile bu ümmetin sıfatı geçerken. Şimdi bu bir adettir ama ben mesela bazı kere evde, şurada burada müsait olduğumuz yerde giyer miyim? Giyerim. Seyyid Maliki Hazretleri'nin fabrikası vardı Endonezya'da. O izar şeyleri, entari şeyleri. Ondan hep hediye verirdi bize. Aa, 20 senedir, 25 senedir giyiyoruz. Elhamdülillah. Ha, yani şimdi toplum içinde abes kaçar, değil mi? Ama Ertuğrul Özkökler'in Ahmet Hakan gidip nereydi ora? İskoçya'da o eteği giyer. Onlar sosyete olur, şey olur. Sen sünnet diye giyersen güldürmeyelim arkadaşlar falan olur. Bu da tabii içerideki gıcıklıktan neşet eder. Bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey giyerdi dendiği zaman bu ne biçim haşa diyebilir mi? Diyemez, dememeli. Ama sünnet yani emredilmemiş, teşvik edilmemiş, sevap vaat edilmemiş adettir. O zamanın örfünde böyleydi diye de olsa biz o adetleri bile canlı tutmamızda fayda vardır. Babamın adetindense peygamberimin adetini yine eftal tutarım yani. Bu ayrı bir şey. Yani örf dediğimiz olay, bir tane misal verdim size. Bunun dışındakileri siz kıyas edebilirsiniz. İnşallahü Rahman. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselükel rıdâke vel cenne ve ne'udü bike min sehadike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amel ve ne'udü bike minen nar. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخ أفندي بابا مسخاصة إلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Niyetin Önemi konulu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale

0: sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu 1000 tane.

0: yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
1: İrtibat numaralarımız 0216-420-67-67, 0506-133-06-17. Online bağış için sultander.org. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Selamünaleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
4: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu. İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
8: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkü ve atisâmi illâ billâh. Lekad câet rüsulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi. Sallu ala şefi'i zulümina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Euzü billahi semi'ul alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatü şeyatîn ve euzü bike rabbe yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbin nâsi, melikun nâsi, ilahin nâsi, min şerril vesvâsil hannâsi, lezî vesvesve fî sudûrin nâsi, minel cinneti ven nâsi, sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'na bil-Kur'an l-Azim ve barik lana fi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Estağfirullah el-Hayyel Qayyum. Hassantukum bil-Hayyel Qayyum lezî lâ mûd. Ve defa'tu anni ve ankum s-su'a bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. İlanlarımız yarın 18-18'den itibaren inşallahurrahman Tuva Kabul Saat'te Kehf Sûre-i Cellesi vesaire Hizb-ül Bahri Şerif dualar okunacaktır. Allah Teala devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Peçeli Ayşe Hoca annemiz Allah selamet versin. Sıhhat ve afiyetini daim etsin. Hayırlı uzun ömürlerle hizmetlerinde onu muvaffaka eylesin. Amin. 80 yaşında, belki dahası da var. Efendi Hazretlerimizden aldığı feyiz, bereket ve himmetle tabi Efendi Hazretleri'nin yoluna çok bağlı, rabıtasına çok bağlı kıymetli hoca annemiz, Gözlüklü Ahmet abimizin Sevce-i Tahiresi sohbete çıkıyor 10 günlük. Ankara, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antakya, Antep, Maraş, Urfa, Adıyaman, Kahta, Malatya, Elazığ, Elbistan, Yozgat. Buraları duyup da yani oraların halkı, kadınlar, Efendi Hazretlerimizle ömrü hayatı beraber geçmiş, en az 60 senesi Efendi Hazretlerimizle devamlı emri arflara çıkmış. Efendi Hazretlerimiz Karadeniz seferine çıkarken mutlaka arka arabada Ahmet abi ve Peçeli Ayşe annemiz olurdu. Biz de bazı seferlerde bulunduk. 80'li yıllarda, 79-80 o yıllarda ve hiç yanından ayırmaz. Hangi sohbete gitse İstanbul dışına mutlaka onu götürürdü. Kadınlara sohbet ettirirdi. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin yoluna tam bağlı kadınlar bakımından hoca annemiz, Fatma Temir hoca annemiz var, Mahmura hoca annemiz var. Allah sayılarını ziyade etsin. Allah sıhhatten afiyetten daim etsin. Bu itibarla bu hoca annelerimizin kıymetini bilmek lazım. Efendi Hazretlerimizden bu kadar istifade ettikleri için bereketleri çoktur. Bu bereket tabii bu vilayetlere gidecek. Efendi Hazretlerimiz her sene böyle birçok vilayetlere giderdi. Sıhhat ve afiyet zamanında emniarif yapardı. Tabii oralarda kız medreseleri var. Hoca annemizin yetiştirdiği binlerce, on binlerce talebeler var. 60 senelik, 60-70 sene belki. Yani şu anda tabii 70 sene falan oldu. Çünkü biz daha çocuktuk. 5 yaşlarımızda onlar tabii Ahmet abiler, Gözlü Ahmet abi, efendi babamız Ali Adel Efendi'yi de gördü. Dolayısıyla yani ta 1960'tan evvel tabii medrese işleri, hoca anneleri, efendi hazretlerini yetiştirmesi falan yani 60'lı yıllardan sonra olmuştur. Hemen 70 sene olmuş. Dolayısıyla bu bunlar 70'i de geçmiş bir ocak bu. Bu bereketli bir ocak. Efendi Hazretleri'nin tüttürdüğü bir ocak. Buralardaki hanım kardeşlerimize buradan duyuruyoruz. hocaannenin hangi gün hangi vilayette olacak, nerede sohbet olacak, bunun şaması yapılmış. Ben burada bunu anlatsam da kimsenin kafasında kalmaz. Onun için ben kendi sayfalarımdan, benim derdim emniarif olsun, kadınlar toplansın, hocaannemiz çarşaf giydirsin, medreseye talebe kızlarını versinler. Benim derdim bu dava efendinin yolu yürüsün. Onun için hocaannemize mutlaka çok değer verelim, kıymetini bilelim. Değer veren kendi kazanır. Sohbetini dinleyip amel eden kendi kazanır. Kızını medreseye veren kendi kazanır. Ama nerelerde ne var? Bunların detayları uzun gider. Kimsenin de kafasında kalmaz. Onun için bu şama benim sayfalarımdan, kendi sayfalarımdan bu şey vahitlerde de mi paylaşılacak diyor. Evet, vahitler, vekillerin ahdi yardımlaşma derneği, vahitlerimiz bizim. Başkan Hoca Efendimiz, Avcı Hoca Efendi, Abdülhamit Avcıoğlu Hoca Efendimiz, onlar da hizmetteler, faaliyetteler, vaatler olarak. İrtibat kurmak isteyenler bu yörelerden, şeylerden, kadınlardan, hocalardan, yani bu program hakkında bilgi almak isteyen, biz de katılmak istiyoruz, nerede buluşalım, ne edelim falan, 0212 koduyla 588-1588. Bu vahitlerin telefonudur. Hangi kursa medreseye talebe vereceğim? Bu medrese efendiye bağlı mıdır? Kız medresesi, erkek medresesi, rabıtayı bozmadım, bozmadı mı? Bütün bu soruların merkezi vahitlerdir. Hoca annenin sohbetleri vesaire, bu sohbetlerin hepsi vahitler, hoca hanımların sohbetleri vesaire de sorulabilir. Özellikle Peçeli Ayşe annemizin sohbetlerini buradan sorsunlar. Öğrensinler. Yazık. 80 küsur yaşında devamlı oruç tutuyor. O vaziyette Allah için gidiyor. O bölgelerde olanlar da Allah için biraz adım atsın. Bir sohbete gitsin. Seferi mesafeye kadın mahremsiz gidemez. Seferi mesafe olmayanlar, kadınlar da toplansa bir arabayla gider. Bir şoför götürür. Ama tek kadın tabii bir şoförle bir arabaya binemez. Bu ayrı bir şey. Ama seferi mesafe olursa mahremi olmaz şartı var. Seferi mesafe olmayanlar da kadınlar da kendi toplanıp gidebilir. Seferi olmadığı için mahremsiz. Bu şart şeriatı muhafaza ederek bu şartlarla sohbetlerde buluşulsun. İnşallah çok hayırlar konuşulsun. Çok kızlar medreselerle buluşturulsun. Ve Efendi Hazretlerimizin yoluna, Efendinin yolu diye bir şey yok. Efendinin yolu Resulullah'ın yolu. Sallallahu aleyhi ve sellem Müceddidiye yolu, Nakşibendiye yolu. Bunların hiçbiri kendi kafasından tarikat kurmadı, uydurmadı. Onların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla itibaden yollarımızdır. Pirlerimizdir, efendilerimizin yoludur. Onun için bu işin aslı esası Kur'an sünnet yoludur. Ama en son haliyle bunu ihya eden Müceddit Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. Bunu canlandırmak 100 yılın mücedditliği ona nasip olmuştur. Onun için onun rabıtasını bozan, onun yolunu bozan, vasiyetini bozan, buyurduğu sözden çıkanların bereketi kalmamıştır. İsmail Han'ın durumu ortadadır. Kendi aralarında neler yapıyorlar, neler oluyor, bize gelen haberlerin zerresini duysanız kafanız tavana vurur. İçeride neler olduğunu. Öyle olaylar olmaya başlamış. Çünkü Efendi Hazretleri'nin bereketi çekildikten sonra her yer Teksas'a döner. Her yer Teksas'a döner. Siz anlatınız. Onun için konuşulanlar, edilenler, birbirlerine karşı hareketler, şunlar bunlar, köpük atmak üzeredir. Köpük sönmek üzeredir. Batıl bitmek üzeredir. Hak devam edecektir. Ve emmâ mâ yefe'un nâs fe'im küsifil ard, insanlara faydası olan yeryüzünde kalır diyor. O da sudur. Hak su gibidir. Batıl köpük gibidir diyor Kur'an. Femme zebbedü feyedebü cufa. Altyapısı yok. Efendiyi terk etmiş. Dedem de dese muteber değil benim dedemin sözü demiş adam. Öbürü kalkmış öldüğü işi bitti diyor adam. Bunlar da efendinin bereketi kalması mı? Ama burada bak 80 küsur yaşında bir hoca annemiz bu kadar vilayeti efendinin himmetiyle rabıtası üzere gezip bütün medreseleri, talebeleri gözetip oraları canlandırabiliyor. Çünkü himmet var üzerinde. Çünkü yolu koruyor. Yolu muhafaza ediyor. Canıyla muhafaza ediyor. Aslında da sahte şeyhin eşinin kız kardeşi. Evet. Ahmet abiyle sahte şeyh bacanaktı. Ve ona da ne diyor? Yahu diyor Hasan Efendi bu rabıtayı kabul etmemişken haddini bilmişken, Hasan Efendi haddini bilmişken, senin kocan nereden bu rabıta yaptırabiliyor kendisine diyecek kadar da Allah için akrabaymış, anaymış, babaymış bakmaz. Peçelaş Hoca dediğin zaman Efendi Hasan'ın kılıcıdır, keser. Böyle bir şey yok. Böyle bir taviz yok. Anamdır, kardeşimdir, eniştemdir. Hak devam edecek. Batıla meyledemeyiz. En yakın akraban olsa, aç kalırsa bir şey verirsin, yesin. Sıla-i Rahim'i kesin demiyoruz. Selam-ı Aleyküm demiyoruz. Ama batıla destek vermek haramdır. Haramdır. Çünkü aslı yoktur. Efendi Hazretlerini öldürdüler, işini bitirttirdiler. Böyle bir şeriat tarikat yoktur. Bütün şeriat tarikat kabir ehlinin yardımını, himmetini Mehmet Said Efendi Hazretlerini paylaştım sizinle. Bak dinle ne anlatıyor. Esat Çoşan Efendi'ye ne anlatıyor? Kılıç kınından çıkmış diyor. Bütün evliya bunda ittifaklıdır. Bütün tarikatlar ittifaklıdır. Bunlar nereden çıktı da bozdu bu iş? Bak şimdi nerede o sayfa ya? Ha, Efendi Hazretlerimizin 5. cilt sohbetlerini hazırlıyorum. Gece gündüz. Resimle ilgili eski beyanları var. Sonradan resme izin verdi mesela. Şimdi oradaki sözlerini, beyanlarını, fıkhi yönünü, onları da dipnota koydum ki yani Efendi Hazretleri bir böyle dedi, bir böyle dedi, resim çekmeyin dedi, sonra kendi resim çektirdi gibi şeyler fitne çıkmasın diye Efendi Hazretleri'nin evvelki görüşü orada sohbette yazıyor. Sonraki yaptığı beyanları, şahitliklerimi, birçok da şahit var orada, bunları ve tatbikatı siz de gördüğünüz çektirdiğini, son 10 sene 15 sene videoya da çekildiğini, bunlara müsaade ettiğini, kendisi de izinli verdiğini, bizim yanımızda Resul Hoca da vardı efendim, bunların hükümleri hakkında da güzel izahlar yaptım bu 5. ciltte. Bu fitneyi de durdurmak için. Çünkü neden? Efendi Hazretlerimizin sözleri görüşlerinde tenakuzat, tezat olmaz. Ama ne olur? Böyle ilham olur, böyle yapılır. Sonra aynı fıkıhtan fıkha göre yine fıkıhta delilleri muhacesinde. Şimdi ben bu işe izin veriyorum. Bu zaman izin vermedim, hikmeti vardı. Şimdi izin veriyorum. Operlere de böyle yapmıştır. Senelerce kendisi operlere konuşmamıştır. Sonra operlere konuşmuştur. Dolayısıyla bunlarda izahlar yazıyorum. 5. ciltte çok çalışıyorum. 700 küsur sayfa, yani bu kolay bir şey değil. Tek tek, satır satır, kelime kelime inceliyorum. Çok başka hataları oluyor, dizim hataları oluyor, yazım hataları oluyor. Çünkü kulaktan duyma yazmışlar. Kulaktan duyarken çok yanlış şeyler oluyor. Yani güldürücü şeyler de oluyor, akılsız duruyor. Onların hepsini gözden geçiriyorum ki Efendi Hazretlerime bir hizmetim daha olsun. O 5. sohbetler yakında çıkacak. Evvelki 4 çıktı. Bunlar çok önemli. Evinde olan Efendi Hazretleri evinde konuşuyor. Bütün Hoca Efendi'ler mutlaka ondan sohbetlerinde birkaç sayfa okuması lazım. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, Efendimiz'e çok bağlı bir hocam, kardeşimizdir. Abimizdir yaş olarak. Devamlı Efendi sohbetlerinden okur. Efendimiz'in sohbetlerini okuduğu zaman feyizler yağıyor, rahmetler yağıyor. Herkes o sohbetler, ama bizim son hazırladığımız muteber. Çünkü neden? Öbürlerinde bu tasihat olmamıştır. Bu tasihatı Efendimiz'i bana emretmişti. Ahmet görmeden bu şey benim adıma basılmasın. Onun için bu tasihatı ilk olarak yapma fırsatı buldum. 5. ciltte hazırlanıyor. Bundan gayrına itibar edilirse tezatlar, tenakuzatlar çıkar. Onun için Efendi Hazretleri'nin bu işte emini, güvendiği görevlisi benim kitap işinde. Bu itibarla herkes işini bilecek, haddini bilecek. Bu 5. ciltte hazırlarken gördüm. Şu anda tabii sayfa veremiyorum. Çünkü onun da mizampacı benim tahsislerimle sayfalar atıyor. Sayfalar attığı için son bir zam sayfa veremiyorum. 5.'ye çıkacak ama sohbet ismi veriyorum. 12 Haziran Pazartesi 1995. Orada yazıyor, her sohbetin başında yazıyor. Bunlar hep hanım sohbetidir. Çünkü bunları yazanlar hanım kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük emek ettiler. Çok büyük hizmet ettiler. Çünkü bunları yazıya dökerek hiç olmazsa bize ana maddeyi, ham maddeyi temin ettiler. Çünkü ses kaydı olmadığından şu anda bunları hatırlayarak yazmak zor idi. Allah emeği geçen bütün hanım hoca kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Onları razı eylesin. Amin. Efendinin şefaatini en başta onlara nasip eylesin. Amin. Çok büyük bir emek. Ama tabii ki ilmi tasihler, kaynak bulmalar vesaire, Efendimiz'in sonraki görüşleri, Efendimiz'in sonraki bütün bunlar da bize düşüyor. Çünkü biz de burada görevliyiz. Sen görmeden benim adıma hiçbir kitap çıkmasın buyurulan tek kişi benim. Keşke birkaç arkadaş daha olsaydı ama efendim seni böyle yaptı. Onun için orada gördüğüm bir şey. Şimdi İsmail Ağa'nın ne batıl olduğunda da bir delil oluyor burada. Risale-i Kutsiye'den biliyorsunuz başta beytler okuyor. Her sohbetin başında Risale-i Kutsiye'den beytler okuyordu. Şeriat, kendisi hak, müftah, tarikat diye başlıyordu. Allah'ın hazinesi şeriattır ama anahtarını açmak için tarikatta zikir lazım. Zikirsiz kimse Allah'a vasıl olamaz diyordu. Bunu anlattıktan sonra da beyitler okuyordu. Tasavvuf temsil ettiği için Risale-i Kutsiye'yi de tarikatın tasavvufi beyitleri olarak anahtar kabul ediyordu. Sonra ayet hadislere geçiyordu. Artık biliyorsunuz artık yaşı müsait olanlar, bilmiyorum o sohbetlere yetişenler birkaç kişi belki çıkar içinizden de. Degil zan var ehli keşfü keramet. Vücudi aleme izzetle rahmet. Bu beyti okuyor. Bu beyti okurken değil zan var ehli keşfü keramet. Şimdi buna yazılırken değil zanda virgül koymamışlar misal. Şimdi bir virgülü koymadığın zaman ne olur biliyor musun? He? Değişir mi? Ne gibi misal ver? Ben kaba bir misal vereceğim. Kusura bakmazsanız. He? Oku baban gibi eşek olma. Ama virgülü okuda koyarsan oku baban gibi eşek olma. Virgülü okuda koyarsan baban gibi eşek olma. Baban eşekti diyorsun adama. Ama virgülü baban gibideki gibiye koyarsan oku baban gibi yani alim ol. Cahil olup eşek olma demektir. Anladın mı? Oynadı mı çok? Bayağı oynadı ya. Babanı insanlıktan çıkarttın ya. Ne rezil adamsın ya. Ne cahil adamsın. Sen babasına eşek der mi ya? Ama işte bir virgül bunu yapar ya. Şimdi burada da bak. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş mi yapıyorum? O eskiyle kıyas edersen benim ne iş yaptığımı anlarsın. Şimdi burada bak. Değil zan var. Zana virgülü koymadın mı? Zan var ehli keşfü keramet. Yani keşif ve keramet ehli var mı hususunda zan var oluyor. Yani zan ne demek? Tahmin var ama zan var yani bir şüphe var. Ama dersen ki değil zan virgül. Ne demek istiyor virgül? Zan değil, tahmin değil. Şüphe yok. Var ehli keşfü keramet. Keşif keramet ehli var. Kabri gören var. Kabirle görüşen var. İsmet Garibullah Hazretleri bunu buyuruyor. Anladınız mı? Orada bak değil zan. Duracaksın. Durmayınca değil zan var. Ne zan var? Adam da diyor ki şüphe var. Değil zan. Bu tahmin değil diyor. Dur. Var ehli keşfü keramet diyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani. Siz ne anlıyorsunuz ben bilmiyorum. Siz çok zeki bir insanlarsınız. Nereden belli? Bana geldiğinizden belli. Ahmak olsanız ahmaklara giderdiniz. Çünkü benim kafamın çalıştığını herkes kabul ediyor. Benim bütün düşmanlarım da kabul ediyor ki adam da kafa çalışıyor diyor. Değil mi? Sende de kafa çalışmasa mankurt olsan, mankafa olsan burada ne işin var? Buraya gelmeyenler mankurt demedik ha yanlış anlamasınlar. Kusura bakmasınlar yani. Ama buraya gelene akıllı diyorum. Gelmeyeni bana ben ne bileyim? Çünkü doğru adreste. Efendi Hazretleri'nin gösterdiği adreste. Ahmet'i dinlemeyeceksin, ya kimi dinleyeceksin? O tam ehli sünnettir dediği adreste. Müceddit sahibi zaman o. O zaman adrese geldin. Yanlış adreste değilsin. Öbürlerini kim tanıyor? Abdullah Kılıç'ı kim tanıyor? Yani efendinin Abdullah Kılıç hakkında ne beyanı var? İsmail Han'ın başta geçmiş, yönetiyor şu an. Hüsnü Kılıç hakkında 7 kere şeytan var. Bütün toplantılarda o oturuyor. Dolayısıyla İşte efendinin şeytan dediği adamlarla oturup kalkanlarla efendinin bu tam ehli sünnet onu dinleyin dedikleriyle oturan kalkan da burada mesele bana dönmüyor. Efendiye dönüyor. Efendinin gösterdiği rotada gidenler kadınlarda Peçeli Ayşe Hoca, Fatma Temel Hoca, Mamur Hoca vesaire efendinin şunları dinleyeceksiniz dediği. Bakın şu anda kadınlardan 4 taneyi dinleyin. Onlar beni temsil ediyor buyurdu. 4 taneden bir hoca anne vefat etti. Geri kalan 3'ü de şu anda Efendi Hazretimizin rabıtasında devam ediyor, şura ile hareket ediyor. E sen daha hakkı nerede arayacaksın? İsim vermiş dört tane diye. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri dört tane vekil söylemiş. En son Üslü Bayram abi vefat etti. Allah rahmet eylesin, kabrinin nur olsun. O Üslü Bayram abi tam ehli sünnetti. FETÖ ile çok mücadele etti. FETÖ'nün nurculuğu istismar etmesine, Bediüzzaman istismar etmesine, Yahudi Hristiyan cennete girecek demeden en çok karşı çıktı. En son ben kendisini ziyaret ettim. Sonra benim evime geldi, ziyaret etti o yaşta. Sen hak üzeresin, ehli sünnetsin dedi. Ve geldi, destek verdi. Hatim dualarını bile bana yaptırıyordu. Orada işte ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Benim mutlak vekilim dört tanedir. Kayıtsız şartsız. Onların sözü benim sözümdür buyurdu, dört vekil. Onların da üçü ölmüştü. Anladın mı sen? Sungur abiler vesaireler. Kim kalmıştı? En son Üslü Bayram abi kalmıştı. Nur Camiası 20 parçadır. Ama yani FETÖ'yü saymıyoruz. FETÖ Nur Camiası'ndan falan. FETÖ Siyonist Camiası'ndan. FETÖ Nurcu Murcu değil. FETÖ Siyonist Mossad. Şimdi Nurcuları tenzih ederiz. Şimdi dolayısıyla bu 20 camianın kendi aralarında farklı metotları, yazıcılar var, okuyucular var vesaire vesaireler var. Ama Bediüzzaman'da birleşiyorlar mı? Bediüzzaman Hazretleri dört tane mutlak vekilim dediği zaman, Hüsnü Bayram benim mutlak vekilimdir, onun sözü benim sözümdür dediğinden bir ok aldığı zaman onun sözü herkesi bağlıyor muydu? Ama Efendi Hazretleri'nin sözü peki niye bağlamıyor, müceddit olduğu sabit olmuş? Kadınlardan dört diyor. Bu dördün üçü şu anda burada. Sen daha ne adres arıyorsun? Efendinin buyurduğu noktaya gittiğin zaman, onun sözünden hareket ettiğin zaman erkekte de kadında da doğruyu buluyorsun. Orada kim kaldı efendinin methettiği, övdüğü? Bir kişi göster. Oğlu için dediği sözler ortada. Kayınbiraderin Üstü Kılıç, Abdullah Kılıç'ın durumu efendiye karşı ortada. Hala orada duran, hakta durmuş olduğuna kimin yemin edebilir? Yemin edemez. Yemin ederse kezzap olur. Onun için bak, adam çıktı diyor ki, bir de bana hurafe anlatmasın diyor. CNN'e bağlanmış. Hurafe anlatmasın diyor. Ben neyi anlattığıma o hurafe diyor? Kabirden, Evliyaullah kabirden yönetir lafım için diyor onu. Öyle mi değil mi? Mevzu oradan çıkmadı mı? Kabirden yönetim yoktur diye başlık atmadı mı İsmail'e? Peki şimdi Efendi Hazretleri söylüyor. Değil zan. Bu zan değildir diyor. Var ehli keşfü kelam. Allah dostu olduğunda zan yok. Keşif keramet ehli vardır diyor. Bir genç, şimdi bak Efendi Hazretleri bir şey anlatıyor. Tabii bunu Efendi Hazretleri'nin kendi yaşadığı biri de olabilir. Eski gördüğü kitaplardan biri de olabilir. Ama Efendi Hazretleri'nden ben ömür boyu bu kadar kabir ziyaret ettim. Efendi Hazretleri kabirlerden kalktığımızda bize anlatırdı. Hatice annemizi ziyaret ederdik, böyle buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Abdullah bin Ömer Efendimiz böyle buyurdu. Hazreti Osman böyle buyurdu diye kabirden kalkardık. Efendi Hazretleri görüştüğünü ve görüşenler olduğunu bize söylerdi. Ve onlarla da amel ederdi. Bakın sohbetlere bakarsanız Hatice annemizden kadınlara selam var, şöyle şöyle buyurdu size diye birçok sohbette Efendi Hazretleri Hatice annemizden direkt buyruklarını cemaata kürsüden Yavuz Selim'de ilettiğinin şahidi çoktur. Sohbette de kaydı boldur. Hatice annemiz ölmüştü, kabirden nasıl emir veriyor buraya ya? Efendim öyleydi, böyle görüşüyor. Adam bana hurafe demiyor, efendiye hurafe diyor. Öyle mi? Çünkü Efendi Hazretleri'nin bütün görüşleri ortada işte. Gittik diyor Bandırma'ya diyor. Hatb-ı Şerif okuyoruz. Ali Zahab Beyza Hazretlerimiz kabrinin yanında tekkede. Münibüsü Mehmet Efendi zuhura doldu diyor. Ali Zahab Hazretleri geldi diyor. Ona göründü diyor. Efendi anlatıyor bunu sohbetlerde. Göründü diyor. Dedi ki ben burada değildim. Siz geldiniz diye geldim. Peki neredeydi diyor. Alemi Melekut'taydı diyor. Bak ben burada değildim, siz geldiğinizde geldim. Şimdi bak neyi anlatıyor. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu efendim sohbetlerinde 5. çıkacak. Eskilerde de mutlaka vardı. Şimdi bunu kendisi İsmail Han Sırat yayınlarında bastıklarında bunlar var eskiden. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu yeni bir şey. Niye yeni bir şey? Çeçenistan Savaşı'ndan alakalı. Çeçenistan Savaşı 200 sene evvel olmadı ki. Anladın mı? Birkaç kez gittiğinde babasını kabirde bulamadı. Şimdi dikkat et. Demek ki bedenen de çıkıyor. Kabirde bulamadı ne demek? Keşif eli. Bu çocuk keşif eliydi diyor. Keşif eli ne demek? Kabir eliyle görüşür. Efendi bunun kabir eliyle görüştüğünü kabul ediyor mu burada? Ederek anlatıyor. Peki bulamadı ne demek? Bedeni yoktu orada diyor. Bedeni yoksa ne demek? Bedeniyle fiziken çıkmış gitmiş. Birkaç kez gittiğinde babasını bulamadı. En son gittiğinde babasını mezarda buldu. Bunu Efendi Hazretleri yaşanmış bir gencin keşfini anlatıyor. Kürsüde, Yavuz Selim'in kürsüsünde. Ve babasına sordu. Babacığım, seni 2-3 kere ziyarete geldim ama bulamadım. Neredeydiniz? Babası da Çeçenistan'a yardıma gitmiştim dedi. Kabirde yok. Çeçenistan'a neyle yardıma gitmiş? Fiziken gitmiş bedeniyle. Demek babası şehitlerden veya büyük evliyadandır ki o tasarruf verilmiş ona. Ama hepten de silsiledeki bir şeyh değil yani. Normal velide de var bu. Normal velide olan biri Mahmut Efendi Hazretleri'nde nasıl olmuyor ya? Efendi anlatıyor ki kabirde bulamadı diyor. 3 kere bulamadı diyor. Sonra neredeydin? Çeçenistan'a yardıma gittim diyor. Şimdi biz bunu efendi de böyle bir hal var dediğimiz zaman adam bize hurafe diyor. Efendi burada normal bir veliden bahsediyor. Bu adamın hakkında efendinin kabul ettiğini ben efendi hakkında nasıl inkar ederim? Zındık! İnkar edenlere diyorum. Bak şimdi Çeçenistan'a yardıma gidince işte bu genç keşif ehlidir diyor Efendi Hazretleri diyor. İşte bu genç keşif ehlidir. Ne demek istiyor Efendi Hazretleri? Bunun keşfi sahihtir diyor. Onun için ne diyor diyor. Bunu nerede okuyor bunu? İsmet Baba'nın sözünü anlatıyor. Değil zan. Bu işte zan tahmin yok. Var ehli keşfi keramet. Vardır diyor. Vücudu aleme izzette rahmet. Onun varlığı bu alemlere rahmettir, şereftir diyor. Onun için bu Allah dostlarının varlığı alemlere izzet ve rahmettir. İşte ondan sonra devam ediyor. Şimdi o zaman kim hurafe anlatıyormuş? Evliyanın öldükten sonra işi bitti diyenler asıl hurafecidir. Bütün ayet hadisler bize onlara ölü dememizi demeyi yasak ediyor. Belahya, asıl diriler onlardır. Öbür ayet yurzakun, maddi rızıkları da gönderiliyor. Onun için sen kendi milleti kendin gibi zannedip de sen öldüğün zaman ondan sonra ham halat pişesin. Evliyadan değilsin, Allah dostan da değilsin, her yol var. Senin işin bitecek diye herkesin de işi bittiği zannetme. İşi bitmeyenler var. Biz işi bitmeyenlerle devam ediyoruz. Biz dirisi beş para etmeyenlerle değil, ölüsü alemlere rahmet olan ve ölüsü tasarruf sahibi kabrinden çıkıp yönetebilen zatlarla devam ediyoruz. Biz silsile-i Nakşibendi'yi müceddi halidiye ile devam ediyoruz. Biz uyduruk kaydırık sahtekarlarla yol yürümüyoruz. Onun için kim ne derse desin, it üreyecek, bu kervan yürüyecek. İşte 80 yaşındaki annelerimizle, hoca annelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla herkes gayret edecek. Bu yol Hazreti Mehdi'ye varacak, erişecek. O zaman bizim torunlarımızdan da Hazreti Mehdi'ye yardım eden askerler Allah halk edecek. Çünkü bugün doğru yolda olmanın bereketi çocuk çoluğundan, torunundan çıkar. Yarın bu doğru yola destek verenlere, Efendi Hazretleri'nin sözünü dinleyenlerin de çocuklarından Allah öyle erler yetiştirecek. Ahir zamandaki en kıymetli orduya onları ilhak edecek. Ama bugün batıla gidenin çoluğu, çocuğu, torunu daha çok batıla gider. İstisna belki müstesna birkaç tane olursa da ekseriyetle anne babanın yaptığının çoluk çocuk üzerinde iyi veya kötü etkileri görülmektedir ve görülecektir. Bunu da kimse inkar edemez. Onun için babanızın salahı. Biz şimdi doğru yolda olalım. Efendiyi bırakmayalım. O zaman adres Mehdi'ye çıkar. Çoluk çocuğumuzun da adresi çıkar. Ama bugün adres şaştı mı Deccal'a çıkar. Arkası ilerisi nereye gider? Deccal'a çıkar. Ne diyor? İşte bir hadis-i şerifte var. Hayızlı namaz, kadınlara namaz kılan diyenler namaz kılabilir diye fetva verenler yok mu? Mustafa İslamoğlu falan. Hayızlı kadına namaz kılar diyenler, şunu hayızlı kadın camiye gidiyor vesaire vesaire. Hadis-i şerif bana diyor. Ve hakkun alallahi en yahşurav maddeccal. Say hadis. İşte diyor, bu gibi İslam'ın hükümlerini bozan, şu anda birçok ilahiyatçı bu kafada, hayızlı kadın namaz kılar, oruç tutar, camiye girer, hayızda bir şey yok, Kur'an okur diyorlar ya, bu çok kafada, bu kafada var. İlahiyatlarda, imantiklerde de var bu tip adamlar, kadınlar. İşte bunları Allah mahşere çıkarınca deccalla haşredecek. Allah diyor hak etmiş bunu, söz vermiş, üzerime hak olsun, ben bunları deccalla haşredeceğim buyurmuş. Halbuki Müslüman göçülüyor. Halbuki namazdan, abdestten bahsediyor. Ama o hükümleri, fıkhı bozduğu için deccalla haşrolacak. Onun için batılla yaşayan deccalla haşrolur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, Hazreti Mehdi ile, Mahmud Efendi Hazretleri ile dostlarla haşrolmak istiyorsak, dostların sesi ortada, görüntüsü ortada. Yerinize birini bıraktınız mı? Yok yok buyurdu ortada. Cemaat seçecek buyurdu ortada. Rabıta bana devam edecek buyurdu ortada. Daha ne arıyorsun, kaşınıyorsun? Ne arıyorsun? Ha şeyh demezsek birine para toplayamayız. Ha senin derdin para. O zaman Allah sana masağı musallat etsin derim ben de. Derdi para olana Allah masağı musallat etsin. Bizim derdimiz para değil. Bizim derdimiz yolun yürümesi. Biz nefer olarak, hizmetçi olarak, süpürgeci olarak, efendim senin buyurduğu gibi şu şeriat gelsin, ben tuvalet temizleyeceğim dedi. Koltuk sandalye sizin olsun, tuvalet temizleme işleri benim olsun. Yeter ki Allah'ın yolu sağ olsun dedi. Şimdi öyle bir zata hainlik edilir mi? O zaman biz de kendimizi öne geçirmeyi düşünmeyeceğiz. Baş olayım, bilmem ne olayım, bırak o işleri sen. Bu yol yürüsün, ben hizmetçi olacağım. Olur, oluyorum da. Onun için Ayşe hocamızın, annemizin sohbetleri önemlidir. Bu bir şuur vermek için konuşuyorum. Şuur. Bu hoca annelerin bu gayretleri size, bana ders olsun. İbret olsun. Biz ne gevşek, ne tembel adamız. Şu kadar vilayete gitsek dökülürüz de parçamızı toplarlar. Niye? Himmetimiz dün, dün ne demek? Düşük. Ufkumuz dar. Kabımız dar. Kendi çoluk çocuğumuza lafımızı geçiremiyoruz. On binlerce, yüz binlerce insanı çarşafa giydirdi o kadıncağız, o cehennemiz. E şimdi yani senin hanımın, senin kızın, benim hanımım, ne yapıyoruz arkadaş? Ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Herkes bunu sorgulaması lazım bu yolun yürümesi için. Şerat, çarşaf, Allah'ın emri çarşaf, Cilbab Ahzab suresinde. Efendinin emri mi? Bu kadar kadın çarşafa gelirse, bu çarşaflıların yüzü hürmetine Türkiye duruyor diyor Efendi Hazretleri. Ne kadar sohbette bunu beyan ediyor. Medreselerdeki talebeler ve bu çarşaf giyenler hürmetine. Arada da sakallı cübbeliler de cübbeliler diyor, yani sizi söylüyor. Cübbe giyen sünnete ittibaları arada. Ama çarşafı çok üzerine duruyordu. Çünkü tesettür. Allah azap yapmak istese onların hürmetine azabı döndürürüm diyor. Niye? Böyle fitne zamanda, ağır zamanda gencecik kız üniversiteyi bırakmış, gelmiş çarşafa giymiş, üçte medresede teheccüde kalkmış. Allah seni mi dinler, onu mu dinler? Üçte dörtte hor hor çeşmede hızar çekiyorsun, biçiyorsun. Nerede ne geziyor belli değil yani. Onlar teheccüde orada medresede. E şimdi Allah onları mı sayar, senin mi hatırını sayar, onu mu hatırını sayar? E bari yapamıyorsun, yardım edenlerden ol. Destek verenlerden ol. Talebe gönderenlerden ol. Bari sevenlerden ol. Hele bir de sövenlerden olursan fetehlik helak oldun gittin. Seni artık kimse kurtaramaz. Yani bir de düşman olanlar da var tabii. Sokakta görse nefret edip kaçanlar da var şarlardan, çarşaftan. Bir de o zihniyet var. En azından biz onlardan değiliz. Sevenlerdeniz. Ama kuru kuruya sevgiyle yetinmeyelim. Katkı sunalım. İlme, amele, ihlasa katkı sunalım. Sohbetlere gelelim. Milleti getirelim. Sohbet adreslerine milleti davet edelim. Kadın medresi, kız medresi, erkek medresi, talebe vermeye teşvik edelim. Bir şeyler yapalım. Kendimiz verelim. Veremiyorsak birinin çocuğuna delil olalım, vasıta olalım, yardımcı olalım. Birinin masrafını karşılayalım. Bir talebe hafızlık yapıyor, bir masrafını karşılayalım.
4: Mesela diyorum. Bir hizmet yapmasak nasıl olur, kazanacağız ahireti? Bu böyle olmaz. Bu işte böyle yürümez. Onun için bunları beyan eyledim. Evet, bir de cumartesi günü inşallah sihirlerin iptali için akşam namazında buradayız. Yarın değil, öbür akşam namazında buradayız inşallah. Çok arayan soran oldu bu işi. Devam etmek uygun düştü. Yani bundan muzdarip çok var. Burada bir korunma var, bir de iptal var. Bakara suresini dinleyen, okuyan, dualarına amin diyene büyücülerin gücü yetmez diyor. Hadiste ve la esatü'l batale. Onun için sadece büyülü olanın büyüsü çözülsün değil bu. Büyüden korunmak isteyen de Bakara suresiyle meşgul olsun diyor. E şimdi Bakara suresi 50 sayfa, yani kim düzgün okuyacak? Çoğu düzgün harfleri çıkaramıyor. Bu sefer daha beter cin şeytan musallat olur, yanlış yundur. Bundan dolayı şeytanı güldürürsün yani, maskara olursun yani. Burada hazır okunuyor. Allah için gelenler gelsin. Kendi menfaati için, benim menfaatim için değil, kendi menfaati, ben de kendi menfaatim için. Ben de o vesileyle Bakara suresi okumuş oluyorum. Ben de büyüden korunuyorum. Ailemi, çoluk çocuğumu da niyete katıyorum. Dualarda zaten aile, çoluk çocuk da niyette, dualarda, Arapça dualarda onlar da var. Gelenin, amin diyenin, sevdiklerini de katıyoruz. Allah böylece cümlemizi bu şerlerden hıfzu himaye eylesin. Hayder'deyiz. Lale Gül TV'den, FM'den, YouTube'dan, kanalımızdan canlı takipler devam edecek. 19.01 yani saat 19 akşam namazına buluşuyoruz. 19.30'da Bakara suresi canlı yayından okumaya başlıyoruz. 20.45'te de dualara başlıyoruz. İnşallah yatsı namazını cemaatle kılıp, dayanabilen tabii kalanlarla yatsıyı cemaatle kılıp, azat olarak, hür olarak, yüklerden, boyunduruklardan kurtularak, cin şeytan şerlerinden efendim özgür bir şekilde, bir hafiflik inşallah zahiren de hissederek çıkacağız inşallah. Allah müyesser eylesin. Muvaffak eylesin. Vakitlerimize bereket ihsan eylesin. Ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Rızıklarımıza bereket ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellim teslimen kesira ila yevmiddin. Şimdi kardeşlerimiz, ben şöyle bir şey düşündüm. Büyük günahlara başlamadan evvel bizim kıyamet alametlerinden eksiklerimiz kaldı. Bu eksiklerimizden dolayı sitede o şey tekamül edemedi. 10 ayet görmeden, yani 10 mucize harikuladelik yaşamadan kıyamet kopmayacak buyurmuştu. Bunlar çok eski derslerde konuşulmuştu. Ne kalmıştı? Yere batmalar herhalde. Onları bazı eserde okumuşumdur ama yine madde olarak geçebilirim. Doğuda bir batma, batıda bir hasf diye bir batma. Ceziretül Arap'ta büyük bir batış, çöküş. Bu kaldı. Onun izahı çok uzun değil. En mühim meselelerden Dabbetül Arz kaldı. En mühim meselelerden güneşin batıdan doğması kaldı. Ondan sonra da kıyametin bir fiil kopmasına doğru, Kabe'nin yıkılması. O arada birkaç şey, büyüklerden değil. Kabe'nin yıkılması büyük ondan değil. Ama Dabbe ile Tulu'u Şems min Mağribi'a, güneşin battan doğması nedir? Büyük alametler. Alamat-ı Kübra'dandır. Kübra demek en büyükler demek. Kübra. Sura var, Rusta var, Kübra var. Sura küçük alametler, hepsi çıktı bitti. Onları saatlerce sohbette anlattık. Vusta var, orta alametler. Onların da hepsi bitti. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem, o buyururdu. Ma bakiyet illel kübra. Yani bunu tabii 90'larda falan söylüyordu bize. Büyüklerden başkası kalmadı. Şu anda büyükler birbirine çok yakın olacak. Yani büyük alametler başladığı zaman Mehdi'nin zuhurundan, İsa Selam'ın nüzulü, o arada Deccal'ın hurucu, zaten Mehdi'nin zuhuru, peşine Deccal'ın zuhuru, peşine üzülmesi, İsa Selam onu öldürmeye inecek zaten. Anladın mı? Yani tabii onu söylüyorum. Öbür arada Melhame-i Kübra var, Armagedon duruşu, onlar aralarda. Onları da anlattım zaten. Onlar aralarda. Ama zaten Hazreti Mehdi zuhurundan sonra Melemme-i Kübra var. O aralardakini saymıyorum. Aralarda bayağı olaylar var. Ama büyüklerin sınıfından gidersek Mehdi'nin zuhuru da onda zikredilmiyor. Onda zikredilmiyor ama o şeyle çok münasip. Çünkü Mehdi'nin zuhurunun hemen peşine Deccal'ın hurucu var. Deccal'ın hurucu büyüklerden. Nüzul-i Mesih İsa Aleyhisselam'ın inişi büyüklerden. Anladın mı? Ondan sonra doğu tarafında bir duman çıkacak, ateş çıkacak, milleti Yemen'den çıkacak, Kudüs'e doğru haş sürecek, sürgün edecek falan. Onlar var, duhan var, ortalığı duman kapacak falan. Bunların bir kısmını anlattım. Sona doğru gelindiğinde yine İsa Aleyhisselam'ın zamanında Yecüc Mecüc var. Bunu da anlattım fakat bunlar bitti sayılır. İki ders yapmışım o zaman Yecüc Mecüc hakkında herhalde anladığım kadarıyla. Deccal hakkında çok yapmışım. 9 ders var. Tabii çünkü Deccal'ın hadislerinin içinde Nüzul-i Mesih de var. Mehdi'nin meseleleri de var. Çünkü Deccal ikisinin dönemine rastlıyor. İkisinin dönemine rastladığı için hadisler iç içe birbirinden sökemezsin. Onun için Deccal uzun sürmüş. Çünkü içinde onun Mehdi Hazretleri ile karşılaşmasından tutuyor. İsa Aleyhisselam'ın yüzünün hepsini içinde. Yani onlara ayrı konu yaptım ama Deccal'ın içinde onlar bir daha mecburen geçiyor. Çünkü olaylar birbirine bağlantılı. Şimdi benim yapmadıklarımdan ben diyorum ki bu işi bir sonuna bağlayalım. Ondan sonra da kıyamet kopmaya başladığı nasıl başlayacak? Başladıktan sonraki süreç arada 40 gün var. Sura ikinci üfreniş. Sonra mahşere çıkış. Mahşere çıkıştan sonra dünya kadar hadisler, ayetler var. Tabii onların hepsine baş edemeyiz. Ama o süreci de yani bugün kıyamet kopma başladı. Başlamadan evvel neler olacak? Kabe'nin yıkılması vesaire o süreçlerdeki hadisleri de serdedelim. Sırayla zikredelim. Ondan sonra kıyamet kopma başladı. Başladığından başlarken neler olacak? Başlamadan önce ne olacak? Güneş battıktan doğduktan sonra neler olacak? Kabe yıkıldıktan sonra neler olacak? Mesela bugün gördüm. Yani biliyordum eskiden gördüm unutuyorum. Mesela Yecüc Mecüc nasıl helak olacak? Onları hep anlattım. Bir daha anlatmayacağım. Yani burunlarına deve kurdu musallat olacak. Bir hayvan. Onunla hepsi bir anda helak olacaklar. O deve kurdu burunlarından onları öldürecek. Mesela dünya kadar şey anlattım. O gerekli dersler var. Ama mesela Yecüc Mecüc'ten sonra İslam devam edecek mi? Edecek. İsa Aleyhisselam yaşayacak mı? Yaşayacak. Hac umre olacak mı? Hac umre olacak. Yani Yecüc Mecüc fitnesi bertaraf olacak. Bütün dünyayı saracak ama ondan sonra hac umre yine devam edecek. Mesela bu da sayı hadiste geçiyor. Dolayısıyla bu süreçlerle ilgili bir güzergah takip edip bunu bir noktalamak lazım. Çünkü seriyi takip eden Dabbe'yi bulamıyor. Güneş battan doğmuyor bulamıyor. Ben de buna emek ettim yani. Belki o kaç sohbet yani ne bileyim 100'e yakın. Onların sonunu bağlamak lazım. Çünkü Büyük Günahlar serisi de daha önümüzde yüzlerce ders var. 300 küsur büyük günah var. Yani hadi kısa kısa geçsek birer ders yapsak 9'unu 10'unu yaptık saysak yani bir 300 daha madde var. Onun için burada en azından 2-3 madde var. Buranın başını bağlayalım, kapatalım. Belki bunlar kitap haline bu sohbetler getirilirse çok büyük kitaplar, seriler çıkar. Hani kalıcı olur. Onun da bunun bitmesine bağlı. Onları da tabii başlatmak lazım, yazdırma, dizdirme. Şimdi sifile verdiğim cevaplar dizildi falan. İşte onu hazırlayacağız. O da çok uzun bir kitap, büyük bir kitap oluyor. Mesela burada ilim kaybolmasın yani. İlim kalıcı olsun. Hep kaynaklar verdim orada. O kaynakları zapt edelim. Kayda geçirelim yani mesela. Orada dolu işe itikat ilmi de vardı. Bu gibi şeyleri de biraz kitaplayacağız. 54 farzı kitaplamaya başladıydım zaten epeydir. İşte onu zikiri öyle kaldım orada. Zikir çok uzun sürdü. O zikir birinci farz zikir. O zikri şey yapıyorum şimdi. Onu toparlayacağım. İşte hangisini yapacağım? Her dosya açık kaldı. Oradan 54 farzı basmam lazım. O sohbetler yapılmış ama orada dolu ilim var. 54 farz nedir dedim. Bir kitap halinde yok. Ya bir kısa kitap var. Çok kısa. Onları detaylandıracağım. Sohbette geçenleri en azından kayda geçireyim. Ondan sonra emelim çok. Ama bu saatten sonra benim emelim ne değil? Efendim bir tatil değil. bir keyif değil, bir beklenti değil, maddi bir zenginlik değil. Bu saatten sonra beklentim ölünceye kadar, ecelime kadar sıhhate afiyetle daha fazla sohbet yapıp, daha fazla ilim tebliğ yapıp, bir de kitaba döküp kalıcı hale getirebilmek. Bir de Efendimiz'in tefsirine, işte sohbetleri zaten biter de, tefsir biraz daha uzun bir şey tabii. Bunları da ölmeden bitirebilmek. Planlarım bu. Tuğlu emelim var mı? Var. Ama tuğlu emelimin hepsi bu. Başka bir yerde tuğlu emelim var mı? Köyde ev yapayım, yazlık alayım, şurada şunu getireyim, buradan bunu götüreyim. Bir emelim yok. Onlar, bir şeyim kalmadı. Onun için bugün Hazreti Mehdi ile ilgili bir konunun cevabını verip bir bölüm yapacağım. O bölümü son bölüme ekleyeceğim. Haftaya da Yecüc Mecüc ile ilgili, madem varlar da dünyada bu kadar kalabalık niye görünmüyor diye o soruya karşı gençleri dinden çıkarıyorlar, ateist yapıyorlar. Kur'an'da öyle şeyler var, ortada olmayan şeyler diyorlar. Ona da bir cevap yapacağım haftaya. Onlar geçen derslerin fezlekesi mahiyetinde dibine eklenecek bölüme. Anladın mı? Ondan sonra kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Yeryüzünde olacak batmalar ve güneşin battan doğması.

0: Hazreti Mehdi'den sonra bir 33'ü var. 7 onunla beraber olduğu için onun 40'ı da 33 kalıyor. Anladın mı? Bunlar hep sahih hadis. Ebu Davud falan, Kütüb-i Sitte falan. Yani hep sahih hadis. Ondan sonra zaten yeniden dünya Yecüc Mecüc o arada İsa Aleyhisselam ölmeden sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra birkaç halife bırakacak. O halifelerle Müslümanlık dünyada hakim olmuş ama bozulma tekrar çok hızlı bir bozulmayla insanlar kafirle döndükleri zaman güneş batıdan doğma zaten o doğduğunda dabbe çıkıyor. Damgalıyor insanları. Onları anlatacağım tek tek. Dabbenin çıkışından sonra işte efendim tövbe kapısı kapanıyor. İşte güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ama güneş batıdan doğduğunda bile Müslümanlar var mı dünyada? Var. Teheccüde kalkanlar var mı? Var. Var. Çünkü 3 gece kadar sürecek. Adam teheccüd kılıyor. Bu gece de ama bereketli bitmiyor diyor. Çünkü gece 3 geceye çıkacak. Çünkü 3 gece sonra güneş batıdan doğuyor. Allah bir dakikada da batıdan doğurtur da mesele o değil yani. Adam teheccüde kalkmış kılıyor. Öbürleri de uyuyor. Ne bereketliydi diyor ya. Bir daha uyanıyor. Cık, yok ya. Sabah açmamış diyor. Yatıyor aşağı. O da uyuyor. Öbürü de teheccüd okuyorlar. Evvelsi geceler sureleri mureleri dersleri zor yetiştiriyorduk. Bu ne bereketli geceymiş diyor. Halbuki 3 gece. Bunlar çok güzel hadis-i şeriflerle izah edilmiştir. Bunları anlatacağız. Önümüzde bunu bir yapalım. İnşallah bunu başını bağlarız. Kıyametin de başladığından sonra yaşanacak ilginç olayları, sura üfürme hadiseleri, onda ikinci sura üfürme, dirilme falan. Artık işi mahşere getirdik mi? Mahşerden sonrası tabii mahşerde çok olaylar var. Yani o bütün sohbetlerde mutlaka bir konu geçiyor. Mahşerde şöyle olacak, böyle olacak. Onu böyle ders yapayım diye sıralamış bir kitap bulursam oradan giderim ama yani ondan sonrası ders sınırından çıkar. Yani mahşerde yaşanacaklar. Zaten ondan sonra cennet, cehennem. Aslında onların da şeyleri var. O derslere de gidilebilir ama tabii şimdi orada durmak biraz lazım. Çünkü neden? Cennete gitmek için büyük günahlardan sakınmak lazım. Onun için o arada bir büyük günahları bilmek lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Çünkü cenneti ne kadar anlatsan da sen cennetlik misin değil misin? Onu bir cennetlik olalım da ondan sonra cennette ne var ne yok onu bilmesek de gitsek de orada görürüz. Ama gidemezsek günümüzü görürüz. Değil mi? Onun için gitmeye bakmak için büyük günahlar lazım olur o ara. Ondan sonra ömür olursa cennetin sıfatları, cehennemin sıfatları. Zaten her sohbette aralarda birkaç rivayet geçiyor yani o işlerden. Ama onun da çok uzun ciltlerce kitaplar var. Hep ayet hadis. Daha bir şey öğrenmeden öleceğiz ya. Ne kadar cahilmişiz. Ne kadar cahilmişiz. Şu duyduklarımız, dinlediklerimiz, bildiklerimiz, bilmediklerimizin zekatı olmaz. Kitap okuma şeyiniz de yok. Maalesef çoğunuzda kitap okuma merakınız da yok. İşte dinlemeye kalıyorsunuz. İnşallah siteyi de arkadaşlar hazırlıyor. Bütün sohbetlerime yeni bir site yaptık. Cebimden de 150 bin lira verdim, masraf ettim. Bir kuruş da oradan karım yok. YouTube mutup geliri de yok. Hiçbir şey de yok. Müstakil bir site. Sırf Allah rızası için. O site açıldığı zaman bütün sohbetlerimi kelime yazıp hepsine bulaşacaksınız. Yani ben hep diyordum ya sarık yazınca sarık hakkındaki bütün konuşmalar. Sakal yazınca sakal. İnşallah Efendi Hazretleri deyince Efendi hakkında neler gibi. Efendi Baba deyince Efendi Baba hakkında neler konuşmuşuk bu kadar yıllarca. Tabii 50 senelik şeyin kayıtta yok. 20 senesi 30 senesi kayıtta yok. Ama son 20 sene var.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Cumamız mübarek olsun.
5: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.

0: verdiği reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
5: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
0: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
13: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
14: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
1: 20-25 var. Onların da hepsi yok da. Olanlar kadarıyla. Büyük bir hazine yani. Büyük bir hazine size. Tuşa bastığınızda önünüze her şey gelecek. Hemen istediğine gir. O konudaki bütün, çünkü bir konuşmada onu anlatamıyorsun. Bazı detaylar öbüründe tafsilat veriliyor. Birleştirdiğin zaman ne oluyor? O konuda araştırma yapıyorsan, tam bir şey anlayayım diyorsan faydalı olacak inşallah. O sitenin de açılışını yakında size haber vereceğiz. Yani arkadaşlar da çalışıyor, herkes çalışıyor, boş duran yok. Şimdi efendim, Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Bunun Hazreti Mehdi sohbetlerimde ve Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil diye, bu Adnan Oktar sapık Mehdi'yim diyen sapığına karşı yazdığım kitapta 25 sene evvel o kitap mevcut. Bütün delilleri işledim. O konulara bir daha girmemizin manası yok. Yeni bir şeyler konuşmak lazım. Dolayısıyla onu o kitabımdan da okuyabilirsiniz. Mehdi hakkındaki sohbetleri de YouTube sitemizden de bulabilirsiniz. Ancak burada bir konuyla Mehdi konusuna hitama erdirmek ve suallere cevap vermek açısından onu size anlatmak istiyorum. Şimdi Mehdi'yi inkar edenler, ki biliyorsunuz Mehmet Görmez bu kafada, birçok Diyanet İşleri Başkanı bu kafada eskilerden, şimdiki yeni bilmiyorum bu usta görüşünü ama öbürlerini biliyorum reformist olduklarını, bu kafada. Bundan bir evvelki şey öldü dedi. İsa Aleyhisselam öldü dedi zaten. Bilmiyor musunuz? Ondan evvelki Mehmet Görmez zaten. Mehmet Görmez fiten hadisleri sorunludur dedi mesela. Bunlar hepsinin itikadı olmadığını biliyoruz. Ama ondan daha geri Bardakoğlu'nu da biliyoruz. O Karataş Diyanet Reisi değil. O şimdi Karataş zaten kesin İsa Aleyhisselam'ın yüzünü inkar ediyor. Mehdi'yi bilmiyor. Mehdi'nin zuhuruyla ilgili bir şeysini ben şimdi incelemedim. Ama İsa Aleyhisselam inmeyecek dediği için kafadan mütevatiri inkardan tekfiri mucib oluyor. Yani onun durumu daha tehlikeli. Ondan sonra şimdi müsteşrikler yani kafir olup gavur olup da İslam ilimlerini araştıranlar var mı? Bunlara ne deniyor? Müsteşrik. Müsteşrik ne demek? Şarkıyatçı. Şarkıyatçı ne demek? Şark, şarkıcı değil. Şarkıyatçı, şark ne demek? Doğu. Onlar batıda, Avrupa Birliği bilmem neler. Biz neredeyiz? Orta Doğu'dayız, Doğu'dayız, Orta Doğu'dayız. Müslümanların ekseriyet itibariyle çıkış noktası. Tabii şimdi Avrupa'da da Müslüman var, her yerde Müslüman var da çıkış noktası olarak. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Şark ilimleriyle uğraşanlara müsteşrik diyorlar. Yani Doğu halklarının, dinlerinin bilmem işte bilgileriyle. Onun için Kur'an'ı bugünkü birçok hocadan iyi bilen gavur var mı? Hadisleri birçok hadisçiyim geçinenden daha iyi incelemiş, konkordatı yaptılar. Kelimeden hadisin kaynağını bulduracak 9 cilt konkordata diye, konkordat mı neydi adı işte? Adı mevzu firisti yani, konu firistine şimdi. Bunu kim yaptı ilk? Kafirler yaptı. Yani bir kelimeden bu kelime hangi hadis kitaplarında geçiyor, cilt sayfa veriyor. Bunu biz 80'lerde ben kullanıyordum bunu. 80'de. Çünkü başka bir şey yok. Şimdiki gibi bilgisayar yok, Şamile yok, internet yok, yapay zeka hepten zaten yeni çıktı. Hiçbir şey yok. Gavurun yazdığı kitaba muhtaç kalıyordu. Çünkü neden? Ketebe maddesi hangi kitap hadislerde geçmiş? Ketebe maddesi. Bukhari'nin şu cilt şu sayfa diye yazmış oraya. 9 cilt. Bunu bile gavurlar yaptı. Sen daha ne arıyorsun? Onun için müsteşrikler ne yapıyorlar? Mehdi konusunu tabii zaten inkar ediyorlar falan. Arap aleminde de Mehdi konusunu işlemek yasak. Şu anda bile Mehdi konusunda sohbet vermek yasak. Mekke Medine'de çıkıp hiçbir imam Mehdi gelecek diye bu Davud'daki hadisi okuyamaz. Niye? Mehdi gelince ne olacak? Krallıklar kalmayacak. Şimdi adama diyorum ki niye toplantıları yasak diyorum bu Körfez ülkelerinde, Araplarda, şurada burada, Suud'da falan. Yani mevlüt yasak, şu yasak, bu yasak, evde toplanamıyor falan. Mehdi konuşmak yasak. Niye yasak? Adam da ona çok güzel bir cevap verdi. Arap'ın biri. Alim adamdı. Mehdi'nin gelmesini geciktirmek istiyorlar diyor. Yani bu konuşmalar olmazsa Mehdi gecikirmiş veya gelmezmiş yani. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Sen güneşin doğmasını geciktirmek için evin penceresine siyah film çek, bir de üstüne perde çek, bir de üstüne tuğla kapat. Ama güneş doğdu arkadaş. Sen evde güneşsiz kaldın ama dışarıda güneş doğdu ya. Sen Mehdi'yi, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini nasıl geciktirebilirsin? Allah'ın kaderini nasıl değiştirebilirsin? Ama adamlar bu konular konuşulmasın, bu iş gecikir belki diyorlarmış. Bu kadar da ahmak sultalar var. Anladın mı? Şimdi bunlar tabii müminlerin itikatlarını teşviş etmek için ve gelecekteki beklentilerini, şimdi mesela Mehdi beklentisiyle biz işimizi yapmayalım diyor muyuz? Mehdi'den sonra Mehdi gelecek, bu işleri düzeltecek. Biz sohbet yapmayalım diyor muyuz? Demiyoruz. Desek caiz olur mu? Olmaz. Bugünün işi yarına bırakılmaz. Bugün sen vazifeni yapacaksın. Ama Hazreti Mehdi'nin gelip Mescid-i Aksa'da imam olacağı kesin mi? Filistin, İsrail devletinin çökeceği, biteceği kesin mi? Efendim bütün Müslümanların Mescid-i Aksa etrafında toplanacağı kesin mi? Şimdi bu sahih hadislerde var. Ama sen bu hadisleri inkar ettirdiğin zaman ne demiş oluyorsun? Sen devamlı Yahudi'den kork. İsrail çok güçlü, Amerika ile de Birleşik Avrupa Birliği de onu dinliyor. Müslümanlar ona boyun eğmek zorunda. Eğmezlerse ezilecekler, Gazze gibi köfte olacaklar. Millete bu korkuyu salmak istiyor. Ama o hadislere inanan bir ümmet ne diyecek? Nasıl olsa filmin sonunu biliyorum. Akıbet takva sahiplenir vel akıbetülün müttakın diyecek. Ama bu hadisleri özellikle fiten hadislerini inkar ettirmek için ilahiyat camialarında çok adam var. Mutezile kafalı. Hatta bazıları mutezileye kurban olsun yani. Hiç olmazsa mutezileye kafir diyemiyorsun. Bu hepten dümdüz Kur'an inkar ediyor. Öyle mutezileye rahmet okutacak derecede sapıklar var. İtikat sapıklığı. Cinsi sapıklık demiyoruz. Yani itikat bozukluğu. İtikat bozukluğu cinsi sapıklıktan daha kötü bir şey. Öbürünün günahını tövbe edersin. Allah affeder. İtikat bozukluğuyla gidersen cennete giremezsin. Hele ki kafir olacak kötü itikada sahipsen hiç giremezsin. Bidat ehliysen mutlaka bir cehenneme girersin. Cennete ilk girenlerle giremezsin. Sonra itikadın bozukluğu da yanarsın çıkarsın ama nice yandıktan sonra. Onun için Allah cümlemizi el sünnet itikadına muhalefetten muhafaza eylesin.
15: Amin.
1: Şimdi kafirler den bazı isimler de var. Gavurların ismini burada anmamıza gerek yok. Diyorlar ki Mehdi fikri İslam'a Yahudi ve Hristiyanlıktan geçti. Niye? Kâb-ül Ahbar'ın rivayeti ve İbn-i Münebbi'nin rivayeti. Ya ne alakası var? Kâb-ül Ahbar ve Münebbi ile onlar da tabiinden Hazreti Ömer Efendimiz'in de rivayetlerini kabul ettiği zatlar. tabi'in sahabe görmüşler. Onları da cerh etmiyoruz ama dünya kadar sahabeden rivayet var. Bir Mehdi kitabında Mehdi'nin zuhuru hakkında hadis rivayet eden sahabelere bir baksanız. 2 sayfa, 3 sayfa rakam rakam yazdım. Belki de kitabı bulsak şimdi oradan hemen şu varsa kitap bakalım kaç tane sahabeden geliyor. Onun için hadis mütevatir. Mehdi hadisleri mütevatir. Keşmiri Hazretleri'nin müstakil kitabı var. Et-Tasrih Bima Tevatera Fî Nüzûlil Mesih. Mesih İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair mesela mütevatir olduğuna dair açık beyanlar. Bütün hadisleri toplamış. Mehdi de mütevatir. Bunlar manen mütevatir. İnkar insanın dinden de çıkar. Manen mütevatir olmaz. Kâb-ül Ahbar ve Ebbi Münebbi Yahudilikten geçme diyelim. Yahudilikten geçme de Müslümanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Abdullah bin Selam Yahudilikten geçme. Sahabenin en üstünlerinden cennetle müjdelenmiş Abdullah bin Selam. Yahudiden buraya gelme diye sen ona nasıl dersin ki? İşte Mustafa İslamoğlu Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh hazretlerine Yahudi dönmesi bilmem nesi diye iftira ediyordu ki Kâb-ül Ahbar Hazreti Ömer'in bile nasihat aldığı bir insan. Hazreti Ömer diyordu bize biraz nasihat et. Böyle bir insana neler iftiralar atıyordu Yahudi diye. Şimdi onun için burada birileri çıkıp bu Yahudilikten geçti, Hristiyanlıktan geçti dediği zaman mesela Ahmet Emin diye bir tane var. O da bir bozuk bir adam. Bunun da çok kitapları meşhurdur Arap aleminde. O da diyor ki mesela Abbasiler diyor Şia'da bir Mehdi var, bizde bir Mehdi yok diye. Şia'da da bir Mehdi itikadı var. O Mehdi itikadı doğrudur. Ama şey yanlış. 12. imam 7 yaşında mağaraya girdi, kayboldu. O hala yaşıyor, mağaradan çıkacak diye at bekletiyorlar Samarra'da. Irak'ta Samarra'da. Şia'nın o itikadı yanlış. Yoksa Mehdi var. Ama 12. imamın 12.si değil o. Çünkü onun babasının ismi tutmuyor zaten. Babası Hasan Askeri. Hasan Askeri de Hasan değil ki Mehdi'nin babasının adı ne olacak? Abdullah. Kendi adı ne olacak? Muhammed. Hadi kendi adı tuttu diyelim. Muhammed Mehdi demiş. Kendi adı tuttu. Babası Hasan Askeri değil. Ondan sonra Mehdi'nin zuhuruyla peşine deccal gelmesi lazım. Şimdi diyor ki ahir zamanda çıkacak. Şia'nın o itikadı Ehl-i Sünnet'e göre batıldır. Ama Mehdi inancı bir Mehdi gelecek. Resulullah'ın torunu olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ten olacak. Bu itikatta efendim Ehl-i Sünnet bu itikattadır. Onlarda da bir Mehdi inancı var diye. Şimdi Abbasiler demiş. Abbasiler böyle bir şey yapmadı. Ha? Abbasilere iftira bu. Şia'da madem Mehdi var bizde de Mehdi yok. Ondan sonra Emevilerde de Süfyani zuhur edecekti. Hadisler bir de Süfyani olayı var. Onu geçen şeylerde anlattım. Süfyani Şam'da hüküm sürecek. Ondan sonra ordu çıkaracak. Mekke üzerine 12 bin kişi batacak. Medine Mekke arasında sahih hadis Müslim'de falan geçiyor. 12 bin kişi bir anda batacak. Bunları hep anlattım eski dersen. Neden anlattım yani? Siz artık bazıları eskiden beri varsınız. Bunları hatırlayanlarınız kafasında kalan vardır. Onlarda da Süfyani şeyi var. Onun için diyor Abbasler dedi ki Şia'da Mehdi var. Emevilerde Süfyani var. Biz de efendim ne yapalım? Bir Mehdi kendimize göre tertip edelim diye hadis uydurdular diyor. Ya nasıl hadis uyduracak? Ebu Davud gibi en sahih kütüb-i sitte kaynağına Abbasi hadis uydurup Ebu Davud onu alır mı? İbn-i Mace onu alır mı? Tirmizi onu alır mı? Yani dinin temeline bomba. Hadis kaynaklar. Bu da bu adam Müslüman geçiren bir yazar. İşte bu kafalar maalesef diyorlar ki müsteşriklerin etkisi altında bunlar yazılmış diyorlar. Ondan sonra Mehdi fikrini uydurdular. Teselli buldular. Nasıl olsa Mehdi gelip bizi kurtarır dediler. Falan fişman. Biz öyle demiyoruz. Biz kendi kurtuluşumuza ölene kadar çalışıyoruz. Müslümanlar kurtuluşu için her Müslüman vazifesini yapacak. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde ona biat edecek. Bu kadar. Hazreti Mehdi geldiğinde onu tanımak için vasıflarını anlatmak lazım. Deccal'ı niye anlatılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel Deccal çıkmayacağını bilmiyor muydu? Yani o zaman çıkmayacağını bilmiyor muydu? Sahabeye niye 5 vakit namaz Deccal'dan Allah'a sığındırdı? Kendi niye 5 vakit namazda sığındı? Bu ümmetine o şuuru verip kalan ümmeti Deccal'la karşılaştığında onun sıfatlarını bilsin, ona inanıp kafir olmasın diye. Yani burada sahih hadisler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda Deccal'dan sığındığı sabit. 4 şeyden sığının buyurduğundan biri Deccal. Her namazın sonunda, hatta selamdan önce o duayı da öğretin, öğrenin dedim. Selamdan önce Rabbena atina ile bu dua arasında kalsanız, Rabbena atina ile Rabbena gfirli okursam imama yetişemiyorum. Bu duayı okuyamıyorum. O zaman Allah'ım ne'udü büke min azabin nâ, azab-ı cehennemin fitnetil mesihid deccal, ve'udü büke min azab-ı kabri. Bu duayı mı okuyayım? Şimdi Rabbena atina, Rabbena gfirli okursam bu duayı okuyamıyorum. Çünkü neden? İmam selam veriyor. Öyle mi? İmam da Rabbena atina'yı bile okuyamıyoruz biz. Bizi bu imamlardan Rabbena atina'yı da okuyamıyoruz. Salli barikteyken adam selam veriyor. Ben böyle bir zihniyet görmedim. Şuursuz yetiştirmişler bunlara. Şimdi dolayısıyla adam hiçbir dua bir şey bilmiyor. Bunlar nasıl Rabbena atina, Rabbena gfirli okuyor ya? Ben hiç anlamıyorum ya. Kendine mi okumuyor? Ne yapıyor ya? Şimdi onun için ben mesela size ne dedim? Rabbena atina ile Rabbena gfirli veli valideyye müstehaptır. Ama bu Deccal'dan sığınma duası, 4 şeyden sığını, kabir azabı, cehennem azabı, Deccal fitnesi, değil mi? Bir de hayatın mematın fitnesi. Bu sünnet-i müekkede kuvvetli sünnettir. Şimdi müstehap bir tarafta var, sünnet-i müekkede bir tarafta var. Yapıyor, ikisini de yap. Ben ikisini de yapıyorum. Ama kendim kılarken yetiştiriyorum. İmamın arkasında yetiştiremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Eûzübike'yi, sığınmayı öne alıyorum. Doğru mudur? Ne yapayım? Müstehapla sünnet bir yere gelse ikisini bir anda yapamıyorsam sünneti tercih etmem gerekiyor. Niye o zaman farz, vacip, sünnet, müstehap, edep diye sıraya niye koydu fıkı? Demek ki bir tertip var. Ama imamlar insaflı, vicdanlı olsa şu duayı hepsi öğrense, yavaş yavaş okusa da cemaat da istifade etsin. Ama vebali günü. Onların boynu olsun. Ya Rabbena atina'yı okuyamıyor cemaatin çoğu. Öyle imamlar var. Hepsini demiyorum. Ama öyle imamlar var. Çoğunluğu da öyle. Yani işte tam bir şey şahitsiniz. Dolayısıyla burada bu kafa, işte Mehdi gelecek dersek Müslümanlar çalışmaz, tembelleşir, cehd-i gayret göstermez, cihat yapmaz, bilmem ne bilmem ne konuşuyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduysa, bunu sahabesine, ümmetine duyurduysa, bu onu cihattan kendini geri bırakmadıysa, sahabeyi geri bırakmadıysa, seni de bırakmaması lazım. Sen ne kafasın ya? Ha, o zaman o hadisleri inkar edelim, kurtulalım. Böyle bir şey var mı ya? Hem o hadislere iman edeceksin, hem de amele gayret etmeye devam edeceksin. Bu milleti tembelliğe sevk eder diye bu hakkı izleyelim mi? Gelecek. Bunu kimse engelleyemeyecek. Onun için burada bir şey ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki Kur'an'da niye yok? Şimdi meşhur bir laf. Mehdi Kur'an'da niye yok? Zaten bu soruyu soran kadar dünyada cahil adam yok. Niye? Kur'an'da Mehdi var. Kur'an'da Deccal da var. Nasıl var? İşte sana ayet okuyacağım şimdi. Allah Teala sana Kur'an'da, tamam mı? اَلَّذ۪ينَ اَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَّ O nebi-i ümmiye tabi olacaklar. وَيُحِلُّهُمُ الطَّيِّبَاتِ O onlara tebiş şeyleri helal edecek. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Kötü şeylerin haramiyetini bildirecek, açıklama yapacak. A'raf suresi 157. ayet-i kerimesinde ne anlatıyor? Vahiy iki kısımdır. Bir, Kur'an vahyi namazda zamm-i sure olarak tilavet yerine geçiyor. Buna vahyi metlu deniyor. Bir de hadis vahyi. Çünkü neden? O peygamber helal edecek, haram edecek diyor. Peygamber açıklayacak onu diyor. Peygamberin açıkladığına ayet denmez. Peygamberin okuduğuna ayet denir. Ayetleri okuyor. Ama direkt Kur'an dışında bir şey söylüyorsa şu helaldir, şu haramdır. Mesela sakal tıraşı haramdır. Mesela erkeklerin ipek giymesi, altın yüzük, altın takması haramdır vesaire. Dünya kadar haram söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeneceklerde, içeceklerde, giyeceklerde bu kadar haram. Bunların hiçbiri Kur'an'da yok. Ama Kur'an'da bunlar var. Niye var? Çünkü benim Resulüm onlara helal haramı hadisle açıklayacak diyor. Anladın mı şimdi? O zaman ona ne deniyor? Vahidir ama gayri metlu. Bir tek farkı nedir? Buhari'de geçen bir hadisin Müslüman'a sahih hadis, mütevatir olmak şartlığı da bile yok. Ya, mütevatir öyle az bulursun. Sahih hadislerin, tamam sahih hadislerin, Kur'an'dan farkı nedir? İndiren Allah, farkı yok. Getiren Cibril, farkı yok. Gönderilen, ulaştırılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, farkı yok. Farkı ne? Birini namazda zamm-ı sure olarak okuyabilirsin, öbürünü namazda zamm-ı sure olarak okuyamazsın. Mana bakımından, bağlayıcılığı bakımından farkı yok. Vitir namazı Kur'an'da var mı? He?
15: Yok.
1: E tamam, vitir ne? Vacip. Kılmazsan ne yapacaksın? Kaza yapacaksın. Ne yapacaksın? Bağlayıcılığı aynı. Ayette olanla olmayan aynı. Ha sabah namazın iki rekat daha vitir namazı. Allah bir namaz ilave etti diyor. Allah onu Kur'an'da diyemedi mi? Ama hadis de söylüyor. Niye? Farkı yok. E beş vakit diye beş var mı Kur'an'da? Zekatın nisabı 1/40 var mı Kur'an'da? Haccın farzı 3 var mı Kur'an'da? Neye göre yaşıyorsun? Hadislere göre. Hadisleri devre dışı bıraktığın zaman zaten İslam yaşanmaz hale geliyor. Namaz kıl, saati belli değil, vakti belli değil, rekatı belli değil. Yatsı namazı 4 rekat. Hangi ayette var? Yani Mehdi Kur'an'da niye yok diyene, yatsının farzı niye Kur'an'da yok diyen kadar manyaktır. Öyle mi? Ve oradan Mehdi Kur'an'da yoksa, Kur'an'da yoksa ben inanmıyorum diyen, namazda 5 vakit değil çünkü Kur'an'da 5 vakit yazmıyor diyen kadar kafirdir. Öyle mi? 5 vakit namazı inkar eden ne olur? Ama Kur'an'da 5 salavat diye 5 vakit yok. Hadiste var. Kur'an'da namaz vakitleri söylüyor. O da bile söylemiyor. Sübhanallah diyor, tesbih edin. O tesbihten ne çıkıyor? Namaz çıkıyor. Bütün müfessirler. Hine tümsüğüne akşam vakti diyor. E akşam vakti. Akşam vakti kaç tane namaz farz? Akşam namazı bir farz, yatsı farz, vitir farz. Vitir amelen farz, itikaden vacip. E dolayısıyla akşam deyin diyor. Allah'a tesbih edin diyor. Buradan ne çıkıyor? Akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı. Çıkar mı? Hadis olmasa çıkmaz. Ebu Bekir Sıddık olsan, bu ayeti okusan, 3 vakit namaz, rekatları biri 3 rekat, ikisi 3 rekat, birisi 4 rekat. Ebu Bekir Sıddık bunu çıkarabilir mi bu ayetten? Çıkaramaz. Nasıl çıkaracak ya? Akşam olunca Sübhanallah ve Bihamdi çekmeyi anlar. Ebu Bekir Sıddık ne anlasın? Peygambere ihtiyaç var işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince diyor, bu tesbihden maksat namazdır. Bu namazda böyle kılınır. Bunun da rekatı 3'tür, bunun da rekatı 4'tür diyor. Ebu Bekir Sıddık kendi kafasından onu içtihat edemez. Öyle mi şimdi? Ebu Bekir Sıddık onu içtihat etseydi peygambere ne ihtiyaç var? O zaman Kur'an iner, herkes kendi anlasın derdi. Onun için Mehdi Kur'an'dan, Deccal Kur'an'da niye yok? O zaman ben de sana bunları sorarım. O zaman sen bunları inkar ediyorsan zaten kafir olursun, namazı, orucu bilmem neyi. Öyle mi şimdi? Oruç diyor, size farz edildi diyor. Yani bunun dünya kadar bozanı var, müfsidi var, bilmem neyse var. Bunlar Kur'an'da var mı? Ondan sonra abdest bozan şeyler Kur'an'da var mı? He? Yellendin, abdestin bozuldu. Nereden çıktı bu şimdi? Niye benden gaz çıkınca abdest bozuluyor derse adam ne olacak? Kafir olacak, zındık olacak, gidecek. Ama neden? Ayette yok değil. Ayette yok da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana beyan etmiş. Yani Resulullah'ın hadisleri devreden çıktığı anda din yaşanabilir mi? Venzene ale gezikra, bu Kur'an'ı sana niye indirdim diyor. Lütübeyin elinden sen açıklayacaksın diyor. Açıklamayı kime vermiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Farzı söylemiş, vacibi söylemiş ve hatta işte vacibi de bile söylememiş. Resulüme tabi olun demiş. Vettebi'u lalikum tehtir. Ona uyarsanız hidayet bulursunuz demiş. Sonra ne buyurmuş? Ma teagum rasul. Resulüm size ne verdiyse fekuzu, onu alın. Ve ma neagum, neyi yasak etti fentehu, bırakın. Yani emrettikleri verdikleri farzdır, vaciptir işte neyse tasnifi var. Yasak ettikleri de nedir? İcabında tabi haramdır. Başta haram gelir. Sonra mekruh da vardır. Bazısı haram değil de mekruhtur. Ama yine yasaktır. İşte bu Haşr suresinin 7. ayetinde geçiyor. O zaman Hazreti Kur'an müminlere, Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaatı, ittibayı emrediyor mu? Farz ediyor mu Kur'an? Peygamberime üfette bir onu bana uyacaksınız diye de Allah'ım Habibine söyle ümmetine buyuruyor mu? Buyuruyor. Bunun açılmasında ne kalıyor? Hadisler Kur'an gibi bağlayıcıdır, hüccettir, vahidir. Ha, hadislerin sahihse, şuysa, buysa o ayrı bir konu. Mehdi hakkındaki hadislerin sahih olduğu kesin midir? Kesindir, mütevatirdir hatta. Sahihten de yukarı. Nüzul-i Mesih ona keza. Deccal, bu Buhari Müslim'de de var. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü Buhari Müslim'de de var. Manen, çünkü Mescid-i Aksa'nın imamı diye geçiyor. Adı El-Mehdi demiyor. Ama Ebu Davud'da, diğer kaynaklarda El-Mehdi diye de babasının adı, kendi adı El-Mehdi lakabı, hepsi anlatılıyor. Şemaili bile, Şemaili fiziki özellikleri bile anlatılıyor. Dolayısıyla burada bir konu daha var. O da nedir? Mehdi inkar edenlerin bir dayanağı da şudur. Nitekim Mehmet Görmez bunu iddia etti. Dedi ki Buhari Müslim'de yok dedi. Şimdi Buhari Müslim'de zımnen, yani Kudüs'ün imamı şeklinde var. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü döneminde ki hadiste Müslim'de var kesin. Ama El Mehdi diye geçmiyor. Ama imamınız sizden olacak, salih bir zat olacak. Şimdi diğer kaynaklarda var. O zaman Buhari Müslim, adama diyorsun sanki Buhari Müslim'de olana inanıyor musun? Peki İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de var mı? Oho! Kaynak dolu, Buhari Müslim dolu. Yani bunlar öyle bir bozuk adamlardır ki, anladın mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Oradan bir şey dediğin zaman kütüb-i sitte yok diyor. Oradan bir delil getiriyorsun Ahmed İbn Hanbel'den, kütüb-i sitte de yok diyor. Kütüb-i sitte'den bir delil götürüyorsun, Şeyhain'de yok, Buhari Müslim'de yok diyor. Buhari Müslim'de nüzul-i mesih var diyorsun, Kur'an'da yok diyor. Kur'an'da var diye bir şey söylüyorsun, aklıma uymuyor diyor. E desene ki sen, ben gavurum. Ben de kurtulayım senden mi cevap vermekten? Öyle yapmadı mı Mustafa İslamoğlu zihniyet? Şimdi onun için burada bir defa şunu bilelim. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. Bir hadisin Buhari ve Müslim'de olmaması o hadisi uydurma yapmaz. Doğru mudur? Çünkü Buhari'de mükerrerleri çıkarsan 4000 falan kalıyor. Müslim'de bilmiyorum mükerrerleşsen ne kalıyor? Yani Buhari Müslim'de mükerre, yani lafız farklarıyla rivayet eden, mana aynı yere vuruyor. Velev ki mükerreri bile katsan, Buhari Müslim'i toplasan 20.000 bile etmez. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10.000, 20.000 kelime mi konuştu? He? Peki Buhari zaten, ben Sahih Buhari'de bütün hadisleri almadım diyor. Kendi söylüyor. Buhari kendisindeki hadislerin, Buhari'ye topladığı hadisleri kaç bin hadisten seçtim diyor. 600 bin hadisten seçtim diyor. 600 bin ezberleri var. Ravileriyle, senetleriyle. Buhari bir deha. 600 bin hadisten mükerreri bile katsam 8 bin olmuyor. Mükerreri çıksam 4 bine düşüyor. 3800 bilmem küsura düşüyor. Farklı manaları alırsam. Şimdi Buhari kendi diyor ki 600 bin hadisten bunu özel topladım diyor. Peki öbür 600 bine de Buhari ne diyor? Uydurma demiyor ki. Yani 600 bin uydurmadan 8 bin sayı seçtim demiyor ki. 600 bin hadisten 4000, 8000 seçtim diyor. Anladın mı sen? Niye? O kadar şeyi bir şeye yazamam diyor bir kitaba yani. Bundan dolayı burada Buhari'de olmayan yine işte burada söylüyor bak tekrarıyla beraber Buhari'de tekrarıyla beraber 7275 hadis var. 7275 mükerrer dahil. Bak ne dedim, 8000 bile yok işte. Çünkü onu görmemiştim, şimdi gördüm. Gözüm zaten zor görüyor. Dolayısıyla Buhari 600 bin hadisten bunu seçti. Şimdi incelediğimiz zaman Buhari'de de mücmel olarak Buhari'nin sade sahih Buhari'si yok ki. Buhari'nin başka kitapları var. Et-Tarihul Kebir'i var. Et-Tarihul Sagir'i var. İşte Evsat'ı da olabilir. Tarihul Kebir kesin var. 12 cilt. O kitaplarında Mehdi var mı? Var. Hepsini sahih diye dediğine alamadı ki işte, söylüyor zaten. Diğer kitaplarında söylüyor. Buhari'de de mücmel olarak var mı? Mücmel olarak. Buhari'de de Mehdi var. Mücmel ne demek? İçine alan bir cümle var. Nedir o mesela hadis-i şerif? Evet, Buhari'den rakamını söylüyoruz. 3449 rakamıyla, Müslim'de de 155. Burada ne diyor? Keyfe entüm izâ nezele ibnü meryeme fîkum ve imâmukum minkum. Bu Buhari. Keyfe entüm, haliniz ne, nasıl olacak? Yani güzel olacak diyor. Tabii sıkıntılı dönemler. Deccal yeni gebertilmiş. Yani İsa Aleyhisselam da indiği zaman zaten direktman ilk Deccal'ı gebertecek. Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'yi kuşatma altına alacak. Hazreti Mehdi'yi ithalat, ihracat yok. Mescid-i Aksa'ya yemek giremiyor, yemek çıkamıyor. Açlıktan ölecek duruma gelmişler Müslümanlar. Deccal gelmiş, kapıya dayanmış. Onları yani helak etmek üzereyken İsa Aleyhisselam yetişecek. Şam'da Beyaz Minare'den hemen de oradan efendim Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa'da da cemaatle namaza kâmet getirilmiş. Hatta işte sen şey yap diyecek. Hazreti Mehdi onu görünce saflar geriden açılmaya başlayacak. Hazreti Mehdi bekliyor zaten. Bir bakacak, geldi İsa Aleyhisselam. Hemen geri dönecek. Buyurun. Ya Ruhallah diyecek. Sen imam ol. Yok, buyuracak. Sonraki namazları İsa Aleyhisselam kıldıracak hep. Ama sadece o namazı, bu ümmetin arkasında namaz kılma şerefine ermek ve bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu tescili için. Orada da bir fıkıh illeti beyan edecek. لِيَنَّ عَلَكَ o kıymet. Kâhmet getirilirken benim geleceğimi görmedi müezzin, kâhmeti senin imametine niyetle getirdi. Onun için sen geç bu namazda diyecek. Bunu da kendi hadis, sahih hadiste geçiyor. Ve Hazreti Mehdi'nin arkasında cemaat olacak. İşte Buhari'ye bu hadisi söylüyor. Müslim ve Buhari. Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman haliniz nice olacak? Ve imamukum minkum. O zaman imamınız sizden olacak. O imam kim? Diğer hadislerle de birleştirdiğin zaman, nasıl ki bir ayetle hüküm veremiyorsun. Amentünün iki şartı bir ayette, öbürü üç şartı bir ayette, bir şartı bir ayette. Amentü altı dediğin zaman Kur'an'da bunu birinde iki buluyorsun, birinde beş buluyorsun, öbürüyle altıyı buluyorsun. Nasıl ki bir ayetle orada iman şartı ikidir diyen diyalogçu, zındık, FETÖ'cüler gibi, efendim Allah'a, ahirete inansan, peygambere inanmasan cennete gönderiyordular ya, onları cennete gönderirken kendileri cehennemi boyladılar tabii ki. Ateş tutuşturdu kabirlerini. Ha, yapmadıkları fesatı bırakmadılar. Bütün milleti öldürmüşler işte, görüyorsun. Bütün cinayetlerin arkasında onlar çıkıyor. Haberleri görüyorsunuz. Kozinoğlu oradan onunla çıkıyor. Muhsin abi rahmetullahi ondan çıkıyor. Bütün cinayetler. Mumcu'ya kadar her tarafı kim öldürmüşler? Bunlar öldürmüşler. Cinayet şebekesi, Mossadçılar. İşte şimdi işte bir ayete baktığın zaman Allah ahirete iman yeter dedi işte. O kafa öyle kafir oldu. Onun için sen de bir hadise bakarak hüküm veremezsin. Diğer sahih hadislere de bakarak. Burada imamınız sizdendir diyor. Ebu Davud'da da o imam Mehdi'dir diyor. Bunları birleştirdiğin zaman iki hadiste sahih olduğuna göre Buhari'de de var mı o zaman Mehdi? Var. Var ve imamı küm mümkün diyor. Bu çok güzel bir ilim. Size şu anda anlattıklarım. Onun için alimler birçok meselede ittifak ve icma yaptılar ve amel ettiler. Neye dayanarak? Buhari ve Müslim'de olmayan hadislere dayanarak. Mesela itikat kitaplarında, Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde bir misal verelim. Metin yani işte Bedül Emali'sinden yani Ehl-i Sünnet'in Fıkhı Ekber'inden birçok Ehl-i Sünnet itikadında Aşere-i Mübeşşere diye bir şey var. Cennetle müjdelenen 10 sahabi. Bunlar cennetle müjdelenmiştir diye itikat metinlerinde geçiyor mu? Geçiyor. Hani her kitapta şu kitapta geçmiyor diyebilirsin. Ama Ehl-i Sünnet'in genel metinlerinde bu var mı? Var. Peki cennetle bunların müjdelendiğine dair hadisler Bukhari Müslim'de var mı? Yok. Peki Bukhari Müslim'de olmadığı halde Ebu Davud'da var mı? Var. Tirmizi'de var mı? Var. Ahmed Hanbel'in Müsned'inde var mı? Var. Şimdi bu üç kaynakta olan hadisi inanılması zaruriyat-ı diniyeden olan Ehl-i Sünnet itikadının metnine Ehl-i Sünnet uleması koymuş mu? Koymuş. Yani Bukhari Müslim'de yok diye bir şeyi inkar edemezsin. Aşere-i Mübeşşere'yi fazilet kitabından bahsetmiyoruz. Fazilet kitabında bütün sahabenin faziletine hakkında hadis var. İnanılacak itikat, çoluk çocuğa öğreteceğin itikat metnine bile koymuş. İman meselesine koymuş. Ama o Bukhari Müslim'de olmayabilir. Çünkü Bukhari Müslim bütün sahih hadisleri biz topladık diye bir iddiası var mı? Ama topladıklarımızın hepsi sahihtir diye iddiası var. Anlatabildim mi? Bizim kitabımızda sahih olmayan bir hadis yok diye iddiaları var. Adları da Sahih Bukhari, Sahih Müslim. Ama bütün sahihler benim kitabımdadır. Bende olmayan sahih değildir diye bir şey var mı? Yok işte. Onu anlatıyoruz. Sadece Ahmed bin Hanbel'in kitabında 30 bin hadis var. Bukhari Müslim'in 3 katı. Ahmed bin Hanbel koca müştehit. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi onun için kardeşlerimiz burada mevzu budur. Bir fitne daha çıkarıyorlar. İbn-i Mace'de bir hadis var. Lel Mehdi illa İsa ibn-i Meryem. İbn-i Haldun meşhur filozof, çok da büyük İslam mütefekkiri, alim, tasavvufa da çok inanır. İbn-i Haldun. Duydunuz mu İbn-i Haldun? Ha, o İbn-i Haldun Mehdi'yi inkar ediyor. Dayanağı da İbn-i Mace'deki bir hadis. Lel Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor bu hadiste. Şimdi Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor. Bu hadis İbn-i Mace'de var mı? Var. Biri sizin önünüze bunu getirebilir. Bunun cevabını Ehl-i Sünnet uleması vermiş. Ne demişler? Meryem'in oğlundan başka kamil manada Mehdi yoktur. Çünkü Meryem'in oğlu peygamberdir. Mehdi peygamber değildir. Bu manadadır bu. Yoksa Mehdi yoktur değil, lelmedi, mükemmel Mehdi ile İsa Aleyhisselam karşılaştığı zaman aynı ortamda 33 sene beraber olacaklar. 33 sene Mehdi ile İsa Aleyhisselam beraber hareket edecek dünyayı fethederken. 33 sene. Şey yok. 7 sene. 33'ünde ayrılar. Bu 7 sene içinde Mehdi Hazretleri İsa Aleyhisselam gelmeden evvel ki döneminde Mehdi mükemmel. Her şeyi tamam. Onun üstü yok. Ama İsa Aleyhisselam nazil olduğu zaman 7 sene olan beraberliklerinde mükemmel Mehdilik kime geçiyor? İsa Aleyhisselam'a. Neden? Ülül Azim peygamberdir de ondan. Bu hadis bunu anlatıyor. Anladınız mı? Bir defa bu hadis Mehdi yoktur diye inkar etmiyor. Meryem'in oğlu, bak demiyor ki Mehdi yoktur. Meryem'in oğlu mükemmeldir diyor. Yani ikisi birleşirse Meryem'in oğlu ondan üstündür diyor. Hadis onu anlatıyor. Sen kalkıp Mehdi yoktur'a çeviremezsin. Onu da bırak. Diyelim ki bu hadisin bir tek İbn-i Mace'de geçiyor. Bir tek İbn-i Mace'de geçiyor. Mehdi'nin geleceğine dair Bukhari Müslim'de icmalen vesaire bu Davud Tirmizi vesairede dünya kadar kaynakta tafsilatla ismiyle babasının ismiyle bu kadar hadis varken sade İbn-i Mace'de geçen bu hadisi de yanlış anlayarak Mehdi inkar edebilir misin? Çünkü burada bir kaynak var, burada yüzlerce kaynak var. Burada da anlatmak istediği senin anladığın değil. Ve yine buradaki bir mesele nedir? Mesela diyelim ki İbn-i Mace'deki rivayet sahiptir diyelim. Yani öbürleri kadar sahiptir. İbn-i Mace'de uydurma var demiyoruz. Diyelim ki öbürleri kadar sahihtir. Bir de sahihlerin kendi arasında da meratip var. Hepsinin sahihliği aynı değil. Çünkü sahihin mütevatiri var. Anladın mı? Gayri mütevatiri var. Sahihtir ama sahihin de içinde tasnif var. Diyelim ki İbn-i Mace'deki Ebu Davud'daki kadar sahihtir. Peki o zaman amel icap eder mi? İtikada taalluk eder mi? Buradaki maksat diyelim la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Şimdi bu hadis nedir? Bukhari, Müslim'dir. Ubade bin Samit'ten geliyor. Ne diyor bu hadis? Fatiha okumayanın namazı olmaz diyor. Öyle mi? Peki biz imamın arkasında Fatiha okuyor muyuz? He? E demek ki bu kadar Bukhari, Müslim'de olan bir hadisi bile doğru anlamak lazım. Doğru anladığın zaman imamın okuması senin okuman sayıldığı için sen de Fatiha'sız kılmış olmuyorsun. Anladın mı? Burada da ne diyor sana? İbni Meryem mükemmeldir. İbni Meryem yani İsa Aleyhisselam'ı geldikten sonra mükemmeliyet ona geçiyor diyor. Bunu böyle anlamazsan orada da sen de imamın arkasından Fatiha okumadın namazın olmadı diye gidersin. La salatel cahil mescid la fil mescid diyor. Caminin komşusunun namazı ancak camide olur diyor. Peki bir adam evinde namazı kıldı. Farz borcu ondan düşer mi? Düşer. Ama bu hadise bakarsan namazı yoktur diyor. İşte onu nasıl anlayacaksın? Namazı mükemmel olmaz. Evinde kıldığı için, cemaate gitmediği için camiye noksan olur demektir. Burada da Mehdi'nin mükemmeliyeti İbn-i Meryem gelince ona intikal ediyor diyor. Anladın mı? Evet hocam bu kadar. Şimdi buradan da sizin kafanızı karıştırabilirler. Bunlara dayanarak bir manası da şu var. Masum Mehdi ancak İsa'dır. Çünkü Hazreti Mehdi peygamber değildir. Peygamber olmayan da masum değildir. Masumiyet ancak onun için bu hadisine nasıl anlayacaksın? Fatiha'sız namaz olmazı anladığın gibi caminin komşusunun namazı olmaz evde kılarsa onu nasıl anladığın gibi mükemmel olmaz, nakıs olur anladığın gibi bunu da nasıl anlayacaksın? Masum ve mükemmel ancak İbn-i Meryem'dir, İsa'dır anlayacaksın. Buna da böyle bir cevap Ehl-i Sünnet alimleri vermişlerdir. Onun için Şia'nın inandığı Mehdi inancı ile bizim inandığımız Mehdi inancı taban tabana zıttır. Dolayısıyla Şia'daki Mehdi inancı sıkıntılıdır. Onlar diyorlar ki Mehdi Muhammed İbni Hasen'dir. Yani Hasen-i Askeri'nin oğludur. Buna Mehdi-i Muntazar diyorlar. Onlara göre 12. imamdır. 12 imamı biz kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. İmam-ı Rabbani kabul ediyor mu? Ediyor. 12 imam bütün kutup, müceddit hepsi onlardı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali Efendimiz, sonra Hasan Efendimiz, sonra Hüseyin Efendimiz. Çünkü Hüseyin Efendimiz daha sonra şehit edildi. Ondan sonra işte geliyor. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza böyle gidiyor. Anladın mı? Bunlar bizim de 12 imam imamımız mıdır? İmamımızdır. Sonuncusu küçük yaşta vefat etmiştir. O da küçük yaşta olduğu halde kutupluk, evliyanın riyaseti ondaydı. Küçük de olsa çünkü Ehl-i Beyt'in 12.'si odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de beyanı, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanı 12 imam zamanında bütün feyizler, bütün alemlere 12 imamdan geliyordu. Gavs onlardı. Onların zamanında başka gavs yoktu. Anladın mı? Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki onlardan sonra bu o rütbe, gavslıktan da yukarı bir rütbe, o rütbe Abdülkadir Geylani'de bir daha zuhur etti diyor. Yani 12'ye bir ekleyeceksek diyor Abdülkadir Geylani 13 olur diyor. Ama sırada 13 değil çünkü nesep soy bakımından Hazreti Hasan'dan geliyor ama arada kaç yüz sene var. Anladınız mı? 12 imamı reddetmiyoruz. Ama 12. imam küçük yaşta vefat etmiştir. Beklenen Mehdi mağaraya girdi, kayboldu, bir daha çıkacak 1500 sene sonra böyle bir şey biz Ehl-i Sünnet'te yoktur. Bunu da doğru bilmek lazım. Şimdi onlar diyorlar ki Mekke'de çıkacak, Deccal'dan sonra çıkacak, işte şudur budur. Bunlar Hümeyni denen zındık, Hümeyni diye bir zındık vardı biliyorsunuz. Bu El-Hukumetül İslamiye diye bir kitabı var. Bu biliyorsunuz her sabah namazında Ebu Bekir'le Ömer Efendilerimize Kureyş'in iki putu diye kunut duasında beddua yapmadan namazı kılmazdı. Hümeyni her sabah namazında kunut duasında Ebu Bekir'le Ömer'e lanet okurdu. Tabii çok büyük bir zındık idi. Bu Şia'nın şeyi böyledir. El-Hükümetül İslamiye'nin 52. sayfası. Kendi kitabı, kendi bastığı kitap. Hümeyni'nin kendi kitabından okuyoruz. 52. sayfası. Bizim innel imane bi enne immetena fil makamil alillezil ablugul melâkel mukarrabun velel

0: peygamberlerden üstün değildir. 12 imam da peygamberlerden üstün değildir. Öyle mi? Meleklerin umumundan üstündür ama Cebrail, Mikail gibi meleklerin rasullerinden üstün değildir. Meleklerin rasullerinden üstün ancak insanların rasulleridir. İnsanların rasulleri meleklerin rasullerinden üstündür. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstündür. Ama insanların velileri velev ki 12 imam olsun, Ebu Bekir Sıddık olsun, Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değildir. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi dolayısıyla ehl-i sünnetin kaynaklarında geçen hadis rivayetlerindeki Mehdi rivayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanmaktadır. Ama Şia'nın kitaplarındaki Mehdi rivayetleri 12 imama iftira ederek uydurdukları Küleyni, Müleyni gibi kendi uydurukçu sahtekar imamlarına aittir. Ama bizim bütün senetlerimiz Resulullah'a çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat o ne buyurduysa Mehdi hakkında onu söylüyoruz. İlave bir şey katmamız asla caiz değildir. Onun için burada hulasa olarak noktayı koyuyorum ve Mehdi konusuna bu dersi ekleyerek yeni çıkan şeydi. Zaten bunlar var. Şeydi. Şu anda da YouTube'da bulursunuz da son ders bu olacak. Mehdi konusu. Haftaya da Y3 M3'te son birkaç bu gibi konu. Önemli konular söylemedim mi şimdi? İşte bu önemli konular söylenmesen olmazdı yani. Şimdi biz ehl-i sünnete göre konuştuk ama dünyada neler oluyor? İnkarcılar var şimdi. İnkarcıya da bir cevap vermemiz lazım. Şia'da da bir ters inanç var. Onu da ehl-i sünnete göre anlatmamız lazım. Şimdi birisi sizin kafanıza bir şey sokacak yarın. Gençler cahil kapılıyor gidiyor. Onun için. Burada son sözleri bitiriyorum. Alimler Mehdi hadislerinin manevi mütevatir olduğunda ehl-i sünnet uleması muhaddisler ittifak ettiler. Manen mütevatir. Bunu kaç kere anlattım. Lafız olarak şu lafız mesela sana innemel amalu bin niyyat. Buhari'nin ilk hadisi. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis lafzan da mütevatir. Yani o kelimeler de aynı geliyor bütün rivayetlerde. Manen de mütevatir. Ama bunun gibi 18 tane çıkıyor. Çünkü aynı lafızda rivayet etmiş. Ama oradan Ebu Hureyre innemel amalu bin niyyat duyarsa İbn-i Mesud innel amale diye derse, öbürü bin niyati cemi yapmaz da bin niyeti derse, mana aynı mı?
1: Aynı.
0: İnnema dersen ancak olur. İnne dersen şüphesiz olur. Niyat dersen niyetler olur. Niyet dersen sade tek niyet olur. Mana aynı mı?
1: Aynı.
0: Anladın mı şimdi? Ama kelime kelime moda moda aynı ise Kur'an değişmediği, Kur'an'daki herkes aynı okuyor ya bütün imamlar. Kur'an'daki gibi ittifaklı olsa lafzan da mütevatir, manen de mütevatir. Ama Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi kıyamet alametlerindeki birçok konu, o üç tane kesin olmakla beraber diğer de birçok konuda manen mütevatirdir. Ne demek manen? Birinde inne male gelir, birinde aynı kelime eta der, geldi der, öbürü ca eder, mana ca de geldi, eta da geldi. Ama lafız ittifaklı olmadığından raviler arasında mana mütevatir oluyor. Manen mütevatire de inanmak şart mıdır? Şarttır. Bağlayıcı mıdır? Bağlayıcıdır. Ali Adel Efendi Kattesallahu Sırrı Hazretlerimiz ne buyuruyordu? Mahmut evladım, sakal bırakmak hakkında çok tetebbuatım var. Dört mezhep müftüsü olarak. Dört mezhep müftüsü olarak. O kadar hadis ve rivayet gördüm ki bu sakal hakkında. Lafsa mütevatir değilse de manen mütevatirdir. Evladım Mahmut, sakal bırakmayı farz de. Korkma evladım. Sünnet nedir? Sünnet uzatmaktır bir tutam. Bırakmak nedir? Tıraş yapmamak farzdır. Bak ne diyor? Bir de bak ne diyor bu? Farz de, korkma evladım. Hani şimdi millet ne der yani sakal farzdır dedim mi millet ne der de? Korkma evladım. Benim ilmime güven diyor. Ben dört mezhep müftüsüyüm diyor. Neden? Manen mütevatir. Anladın mı? O manada o kadar hadis gördüm ki diyor. Bu meşhur bir efendiden nakildir. Ben kulaklarımızda duyduğumuz bir şey. İşte Mehdi de böyledir. Deccal'ın çıkacağı da böyledir. İsa'nın ineceği de böyledir. Burada sahih olduğunda şek ve şüpheye zerre kadar bir mecal olmayacak derecede konu sahihtir. Hadisler sahihtir. Bitti. Kur'an'ı

0: Kerim'in Mehdi'ye açıkça temas etmemesi onu inkar etmeye delil olamaz. Çünkü sünnet de Kur'an gibi hüccettir. Sünnetin delil olduğunun hücceti de yine Kur'an'ın kendisidir. Çünkü Kur'an bizi Resul'e havale etmiş, verdiğini alın, yasağını bırakın buyurmuştur. Buna inanmak zaten en büyük iman budur, sünnete iman. Çünkü sünnet dediğin hadis-i şerifleri kastediyoruz burada. Bir de misvak sünneti, sarık sünneti, o da ayrı bir sünnet. O da sünnet ama burada hadislerin tümü sünnet. Yani kitap sünnet diyoruz. Edille-i şeriye, şeriatın delilleri dörttür. Kitap, Kur'an, sünnet, hadis-i şerifler. Anladın mı? Buhari Müslim açıkça babasının adı Abdullah'tır, kendinin lakabı Mehdi'dir, adı Muhammed'dir diye Buhari Müslim'in dememesi de onun inkar edilebileceğine delil olamaz. Çünkü Buhari Müslim sahih hadislerin tümünü toplamamıştır. Buhari Müslim'in dışında da birçok sahih hadis vardır. Şia'nın Mehdi'si ile Ehl-i Sünnet'in Mehdi'sinin farkını da anlattığımıza göre burada sahte Mehdi'lerin çıkması bahane edilerek hakiki Mehdi inkar edilemez. Hakiki Mehdi hakkındaki hadisleri konuşmayalım. Bunu istismar edip önüne gelen Mehdi'yim diye çıkacak diyerek de bu konu bertaraf edilemez. Sahih sünneti ilan etmek, Ehl-i Sünnet itikadın metninde varsa bunlar, İmam Rabbani de bunu akaid mektuplarında söylediğine göre biz de bu konuyu işledik ve işlememiz yerindeydi. Kimse bize İstismar olur, bunları millete anlatmayın diyemez. Öyle mi? Bunları eksik anlatmayın diyebilir, yanlış anlatmayın diyebilir, izah getirin diyebilir. Ama bu konulara girmeyin demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benden duyurun buyurduğu vasiyetini gizlemek olur. Biz ilmi gizlememekle emrolunduk. Mehdi hakkındaki hadisler Tevrat'a, Zebur'a, hurafelere dayanmamaktadır. Mehdi hakkındaki sahih mütevatir hadisler bil fiil ve bizzat senetle, isnatla Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, bütün Müsned-i Ahmet dolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı şerifesine dayanmaktadır. Hiçbir uydurma rivayet bu sahih kaynaklarda yoktur. Mevzu bundan ibarettir. Allah Teala Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi bize nasip ve müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi. Amin. Evet kardeşlerim, sihirden korunma ve kurtulma hakkında bir hadis-i şerif yine rivayet edeyimse, bu da sahih bir hadis-i şerif olup Ebu Davud, Nesai, İbn-i Sünni, Beyhaki, Begavi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Abdülhamid raviyesidir radıyallahu anh'a validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızına Fatıma annemiz olduğu rivayet ediliyor ama kızlarından biri olduğu kesin öğretti. Buyurdu ki ona sallallahu aleyhi ve sellem kuli hine tusbihine, sabaha çıktığın zaman ey benim kızım yavrum şu zikri söyleyesin. Fe inne men kâle unne hine yusbihu, sabaha çıktığı zaman bu zikri söylesen söyleyen hufuzatta yümsiye, akşama kadar korunur, mahfuz kalır. Ve men kâle unne hine yümsiye, akşama çıkınca söyleyin. Bak ben arabada gelirken tabii sizin cemaate yetişemedim. Kendimiz cemaat yaptık yukarıda. Yine bir saf cemaatimiz vardı da. Yani bizle gelenlerden millet ne çok yetişemedi. Herkes sonra sonra. Akşama ben hemen okudum yani bunu. Çünkü bu benim olmazsa olmazım. Seyyidül İstiğfar'ı okurum hemen peşine, hemen bunu okurum. İkinci okuduğum budur. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim okurum. Hayatımda, yıllarımda hep böyle geçti. Allah beni ölene kadar Alzheimer yapmasın da, bu zikirleri de bana unutturmasın da, son nefesime kadar okuyayım. Amin. Size de nasip eylesin. Amin de okumuyorsunuz ki. Okumuyorsun, amin diyorsun. Başladın mı da, sifta yok. Sifta yok, ölene kadar nasip etsin. Sifta yok. Ben bari 30 senedir okuyorum kardeşim. Benimkine amin denir de, sizinkine nasıl amin diyeceğiz şimdi yani. Amin denecek dua değil sizinki ya. Başlamadınız ya. Seyyidül İstiğfar'ı her sabah akşam okuyan, elini kaldırsın sen şimdi lüzum yok şeye. Çok az çıkacak ya, çok az çıkacak. Seyyid İbrahim Ahsa'yı kattesallahu sırrı, bir sene size bunu her gelde, bir sene ya adamcağızın dili şey oldu ya. Ya anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Onu okuduğun gün ölsen cennetliksin, şehittir, Resulullah yemin ediyor ya. Ya bir Müslüman bunu okumadan nasıl akşama sabah çık? İkinci bunu okuyorum, üçüncü Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Kesin garanti. İşte alimler demişler ki, bunu sabah akşam okuyana asla büyü de isabet etmez, şeytan da etrafında dolaşamaz. Ya çok kısa. Sübhanallahi ve bihamdihi, la kuvvete illa billah, maşallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun, e'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilma. Çoğunu da bildiğiniz şey ha. Biz sıralamayı kaçırıyorsunuz. Çoğunuzun da bildiği şey. Sübhanallah ve hamdi. Kim bilmiyor? La kuvvete illa billah. Maşallahu kâne. O kâne'ye ekleyeceğiz. Maşallahu kâne. Bu ezanda da var. La havle okuyor, bu da var. Ve ma lem yeşe lem yekün. Dilediyse o dilediği olacak, dilemediği olmayacak. E'lemu ennallâhe alâ külli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâta bi külli şeyin ilmâ. Yani hemen hemen hepiniz bir gayretle iki tekrarla ezberleyebilirsiniz. Bundan büyük bir dua yok. Sihir kitabında 241. sayfada faydalı malumat var. 240'tan başlıyor, 41'den başlıyor. Evet, duanın okunuşu hadis-i şerifte geçiyor. 240'ta okunuşu var. 240. 240'ta okunuşu var. İki satır yahu, iki satır. İki satırın bir satırı da ezberinizde zaten. Sübhanallah ve hamdi, la kuvvete illa billah. Maşallah, kâne ve mâleme şeylem yekûn. Bu kadar. Allah bizi zikrinden gafil eylemesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Evet, bizden evvel vefat etmiş kardeşlerimizden Derya, Besra, Fatıma, Uriye, Gülsüm, Şengül, Gülizar, Fidayet, Tülay, Hatice, Türkan, Beyza, Hülya, Esma, Hanife, Nazik, Elife, Vahide. Ya Rab, bunlar bizim gibi yaşıyorlardı, bizim hanımlarımız, kızlarımız gibi. Şimdi öldüler, senin rahmetine geldi. Affeyle, mağfiret et. Azapları varsa defeyle, refeyle. Erkeklerden Umut, Hurşit, Süleyman, Hasan, Murat, Osman, Mehmet, Mustafa, Sabri, Recep, Ali, Ahmet, Selahattin, Talha, Recep, Ercan, İmdat, Vecdi, Güzel, İbrahim, Yavuz, Hacı Hüseyin, Ethem. Ya Rabbi bunları da affeyle. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ya Rabbi seyyatlarını mahveyle. Azapları varsa defeyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bizden evvel geçmişlerimizin cümlesine rahmetler eyle. Amin. Her bir ellerin ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve ammene ve alke ya rabbel alem. Hediyelerimizi kabul eyle vasını. Ervahına ya haberdar eyle. Ya rabbel alemin. Şeyma teyzemiz annemin dostudur. Anne dostu, baba dostu çok önemli. En büyük iyiliklerden biri, sıla-i rahimlerden biri annenin dostuna, babanın dostuna onların ardından veya sağlıklarında iyilik etmek, dua etmek, hastalığına acil şifa ihsan eyleyip evine salimeten iade eyle. Ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Arkadaşlar, salavat-ı şerife kitabımız, adak kitabımız çok güzel. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. Beklenmedik kadar almışsınız. İnşallah okuyorsunuzdur. Bu adak kitabımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet, nübüvvet, ubudiyet sıfatları, inzar, tebşir sıfatları bütün ayetlerle, 400 küsur ayetle salavat-ı şerifeler mezzedilmiş bir vaziyette. Çok büyük berekatı var. Okuyun, amel edin. Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Çok tabii büyük ekonomik krizler var. Memleketin durumu ortada. Temmuz-Ağustos sıcağında, yaz tatilinde zaten kıl kıpırdamadı piyasalarda. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Oraya müracaat edip, orada yoksa başka bir kitap istediğin yerden al. Ahıska'yı tercih etmeniz, ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır. Biliyorsunuz bir de İsmaila Efendimiz'in tefsirinin devam etmemesi için uğraşıyor. Kendileri de bir plan yapmışlar, yeni bir tefsir plan Efendi'nin tefsirine karşı. Şu anda öyle bir durumlar da var. Allah rızası için Efendimiz'in destekliğini boykot yapmışlar. Bütün talebelere yasak etmişler Efendi kitaplarını Ahıska'dan almayı. Bu yani çok büyük bir fesat, ifsat içindeyiz. Allah rızası için desteklerinizi bekliyoruz. Benim bir resmiyetim yok, hiçbir şirkette ortaklığım yok, bir şeyim yok. Ben kendi kitabımdan sorumluyum. Ama Efendi Hazretleri'nin eserlerinin devamı için ve bunların herkese ulaşması için özellikle de kitap bağışları yaparsanız Hayder'in de kitap bağışı bölümü var. Şimdi talebeler çok kitap istiyorlar. Efendi Hazretleri'nin şiirlerini istiyorlar. Paraları yetmiyor, alamıyorlar. Ezberleyecekler Efendi'nin okuduğu kitap, ibareleri, şiirleri. Efendi Hazretleri'nin mealini istiyorlar. Şimdi bunlar bir yekün tutuyor. Talebenin hepsi bunları alacak bir parası yok yani. Onun için kitap bağışı da yaparsanız o Hayder üzerinden biz de o sizin bağışlarınız olan şeyle Efendi Hazretleri'nin meallerini, meali şerifini, Efendi Hazretleri'nin okuduğu beyitleri, eserleri, Efendi Hazretlerimizin efendim kelime manalarını, sohbetler kitabını, talebe sohbet edecek hoca oluyorlar hepsi, alamıyorlar. Bu Efendi Hazretlerinin yolunun yürümesi için bu kitapları da bağışlarınızla temin edilip medreselere dağıtılacak. Şeffaf bir şekilde tabii, orada zaten bağışlar belli, alınan belli, orada zaten girdisi çıktısı belli. Bu hususta bir yardım, bir teşvik talep ediyorlar bizden. Ben aracıyım. Duyuruyorum, bunların hiçbirinden benim ne telif ücretim artıyor, ne komisyon alıyorum. Allah zerre kadar bu işten kendime bir menfaat çeviriyorsam belamı versin. Ben böyle bir şeylerden münezzeyim. Benim kendi kitabım, dergimdir. Bir telif ücretim var, o da sabittir. Seneden seneye bir zam yapılıyor. Ondan başka benim bir şeyim yok. Ama burada bir kurum ve kuruluşun devamı Efendi Hazretleri'nin kitaplarının yayılmasına sebep olacaksa buranın tabii, bir de bunların medreselere, talebelere ulaştırılması icap eder. Bak ben kendi kitaplarımı demiyorum. Ama Efendi Hazretleri'nin kitaplarını her medreseye, hatta her talebeye bir kelime manası, bir meal, meali şerif, bir efendinin okuduğu beyitler, efendinin sohbetleri, bunları ulaştırmak bu bizim vazifemiz. Durumumuza göre bağışlar yaparsak, özellikle Hayder'de kitap bağışı noktası var. Şimdi normal yardım edersen biz onu kitaba harcayamaz arkadaşlar. Gazze dersen Gazze, yetime dersen yetime, nereye dersen su kuyusu açmaya dersen su kuyusuna. Anladınız mı? Kitap bağışı dersen ancak oraya yapılan bağışla talebeye kitap dağıtılabilir. Çünkü adam Gazze'ye dediği şeyle sen burada kitap alıp dağıtırsan caiz olur mu? Olmaz. Onun için belirtirseniz kitap bağışı diye o bölüme yani gönderirseniz, biz de bu sezon önümüzdeki işte yaz tatiline kadar epey bir talebeyi Efendi'nin kitaplarına ulaştırmak projesi yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınız daim olsun. Nazarlar, şerler, melalar üzerinizden, civarınızdan, sevdiklerinizden defrafı izale olsun. Amin amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Selleme teslimen ketiren elhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alihi ve ashabi meşahine alihi. Envaat ile envaat müslümin ve envaat il cemaatle hazırıyım ile arasın. Ali il Hayderle kısa ve şeyhine Mahmudin ve fukaddes Allah'a ısrarım ile aliyye ve ile arvah. Silsiletin nakşibendiyetin aliyyetin müceddidiyetin halidin. Kaddes Allah'a arvahım ile aliyye. El Fatiha.
1: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Cumamız mübarek olsun.
4: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Bu bir yeniden iletimdir.
17: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
15: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül Efendi.
1: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Cuma vaazları başlıyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah ve ma tevfiqi illa billah aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Yüce Rabbim daha güzel, daha nurlu, daha bereketli günlerde nice cumalar idrakini cümlemize ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Yüce Rabbim razı olduğu yoldan bizleri ayırmasın. Ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı ve bereketli günler nasip eylesin. Filistin'de ve dünyanın değişik yerlerinde cihad eden, çile çeken mümin kardeşlerimizin ellerinden tutsun ve yardımcıları olsun. Değerli kardeşlerim, vaazlarımızda hep şunu ifade ediyoruz. Dünya imtihan dünyası. Yüce Rabbimiz geçen haftalarda da hep bu hakikati ifade etmeye çalıştık. Kimimizi servetle, bollukla ve rahatlıkla, kimimizi sıkıntılarla, hastalıklarla, çilelerle, kimilerini de düşman tehlikesiyle, farklı vesilelerle imtihan ediyor. Okuyoruz Mülk suresinde, Tebareke'de veya diğer ayatı ilahiyede. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Geçen hafta okumuştuk. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ. Ama sonunda sabredenleri müjdele Muhammed'im diye de müjdeler de var demiş idik. Kur'an'ı hakikat, İslami hakikat, hadis-i şeriflerde de buna işaret ediliyor. Mümin imtihan olunuyor. Tatlı bir hadis-i şerif, Resulullah öyle buyuruyorlar, mümin buğday başağı gibidir. Durmadan böyle ince olduğu için mesnedi sap diyoruz ya Anadolu'da, o toprağa bağlayan kısım ince olduğu için en ufak bir rüzgarda devamlı sallanır diyor aleyhissalatu vesselam. Ama münafık, ama kafir çam ağacına benzetiyor. O yere sağlam, dünyaya sağlam efendim kök atar. Böyle biraz abes olacak ama değerli kardeşlerim, kazık gibi derler ya Anadolu'da. Öylece durur. Büyüklerimizden duyduğumuz gerçek, babacığımın vaazlarını da zaman zaman duyuyorduk, hatırlarsınız belki. Firavun 400 küsur yaşına kadar yaşamış deniliyor tarihi hatıralarda. Cenab-ı Hak Hazretleri kendini unutturmak için mutfağında tuz kabı, sofrasındaki tuz kabı bile kırılmamış diyor büyüklerimiz. Rabbim o kadar imkan veriyor ki, nihayet o kadar şımarıyor ki, haşa ben sizin tanrınızım diyor. Tanrılık iddiasında bulunuyor. Mısır'da akan o Nil Nehri'ni, işte diyor benim topraklarımdan, benim ayağımın altından akıyor bunlar böyle diyor. Ben sizin tanrınızım. Kur'an-ı Kerim, haşa, ene rabbukumul a'la. Ben sizin en yüce, en büyük tanrınızım diyor. Yani çileler, musibetler, kederler insana haddini bildiriyor. Ama zenginlik kederin olmaması, çilenin olmaması da böylece şımartıyor demek ki. Yüce Rabbim muhafaza buyursun. Yani şunun için söylüyorum, bugün dünyanın değişik yerlerinde, özellikle Filistin'de masum insanlar, o kıymetli kardeşlerimiz, o mücahitler, o hanımcağızlar, o yavrular çile çekiyorlar. Çile çekiyorlar. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşı'nda buyurdukları gibi gerçek hayat ahiret hayatıdır. Gerçek hayat mümin için ahiret hayatıdır. Öyle olunca bu imtihanlara hep beraber göğüs gereceğiz. Bu imtihanı kazanmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Yüce Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Es'adü billah. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Siz gerçekten iman edenlerin halinin ortaya çıkmadan, hali ortaya çıkmadan, yani imtihanlara tabi tutulmadan ve gerçekten Allah için gelen çilelere, kederlere Allah yolunda sabretmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Allah-u Zülcelal Hazretleri tespit etmeden, bilmeden, görmeden, yani bunu hayatta göstermeden, ey müminler, ey inananlar, ve de gerçek mücahitler, gerçekten cihad edenler, hakkıyla sabredenler kimler bilmeden cennete gireceğini mi zannediyorsunuz? Hatta diğer ayet-i kerimede مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Onlara sıkıntılar, çileler, kederler, harpler, zorluklar, değişik imtihanlar onların başına geldi. وَزُلْزِلُوا Sarsıltılar diyor, sarsıldılar. Geçmiş ümmetler olsun, sahabe-i kiram efendilerimiz olsun. Hatta yekûle Resûlü vellezîne âmenû ma'ahû metâ nasrullah. Peygamberler ve onunla beraberinde olan insanlar, ya Rabbi yardımın daha ne zaman gelecek diye iltica edip yalvarıp el açıp soruncaya kadar. Ama sonunda elâ inne nasallâhi karîm. Ey Filistinli kardeşlerimiz, ey Filistinli mücahitler, ey dünyanın değişik yerlerinde cihad eden samimi Müslümanlar, dürüst müminler, ela inne nasrallahi garib. Allah'ın yardımı çok yakındır. Allah'ın yardımı çok yakındır. Yüce Rabbim o günleri bizlere de göstersin. Kıymetli kardeşlerim, bu ümmete de, bu cile de, yani bu insanlık grubuna da, bizim bulunduğumuz devreye de Yüce Rabbim müminlerin yüzünün güldüğü, güzel günlerin, bereketli günlerin müminleri huzur ve sükuna gark ettiği, nurlu, bereketli İslam'ın, müminlerin cihana, aleme hakim olduğu günleri bizlere tekrar göstersin inşallah. Osmanlı dedelerimizin o saltanat günlerinde, o zafer günlerinde, o galibiyet günlerinde, o izzet günlerinde olduğu gibi Yüce Rabbim lütfetsin. Yani. Ama dediğim gibi, çile mi daha hayırlı, keder, sıkıntı mı daha hayırlı, huzur ve sükun mu daha hayırlı, hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Şimdi o parçalanmış cesetleri görüyoruz, o yaralanmış yavruları görüyoruz, o yıkıntının altında, yani dünyanın değişik yerlerinde, her yer için böyle bakmaya kıyamıyoruz. Bakmaya kıyamıyoruz ama yarın Cenab-ı Hak Hazretleri onlara öyle lütuflarda, öyle ihsanlarda, öyle ikramlarda bulunacak ki, hani geçen hafta söylemiştim, Uhud şehidine babana soruyor, babana Cenab-ı Hak Hazretleri nasıl davrandı biliyor musun, sana haber vereyim mi ey Abdullah? Buyur ya Resulallah. Baban peygamberleriyle bile perde gerisinden konuştuğu halde, babanla Cenab-ı Hak Hazretleri peygamberleriyle bile perde gerisinden konuştuğu halde, babanla kifahan diyor, açıktan, perdesiz, aracı olmadan konuştu. Niye? Uhud şehitlerindendi. Vücudunda 80 küsur yara vardı diyor. Tanıyamadık kendisini. Müsle yapmışlardı. Burnunu kesmişler, kulağını kesmişler, gözlerini oymuşlar, vücudunu parçalamışlar. Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerine Hind'in yaptığı gibi. Biliyorsunuz. O siyahi köle olan Vahşiye dedi ki Hind, bütün servetimi, bütün ziynetlerimi sana vereceğim Uhud Savaşı'nda. Senin dedi başka hiçbir işin yok. Sadece Hamza'yı öldüreceksin radıyallahu anh. O da öyle şey diyor, takip ediyor kendisini. Nihayet bir yerde arkadan mızrağıyla, kargısıyla vurdu. Ve Hazreti Hamza radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, ciğerparesi şehit oldular. Geldi başına Hind. Daha o zaman İslam'ı kabul etmiş değil. Yani insanın ileriye gitmeye de cesareti olmuyor. Çünkü sonradan İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Geldi, karnını yardı, ciğerini kesti, parçaladı, ağzına aldı, çiğnedi, yutmak istedi, yutamadı, tükürdü. Nasıl bir vahşet. O gün için, o günkü hali için söylüyor. Bugünkülerin de yaptığı şey aynı şey. Ama Seyyid-i Şüheda dedi aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri, efendim, şehitlerin efendisidir, en yücesidir, en alisidir dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten amcası biliyorsunuz. Yüce Rabbim onlara âli makamlar, güzel makamlar, güzel mertebeler, en yüce mertebeleri lütfedecek, ihsan edecek, ikram edecek. Geçen haftalarda söylemiştik. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Bel ahyaun velakin la teş'urun. Onlar diridirler, siz bilmezsiniz buyuruyor. Bugün asıl değerli kardeşlerim, biz ne yapmalıyız, biz ne yapacağız? Birkaç kelimeyle onun üzerinde durmaya çalışacağım. Geçen haftalarda söyledik ama tekrarında fayda var diye düşünüyorum. Dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Bugün acizane ben kendimi bu konuda suçluyorum. Sizlere de hatırlatmakta fayda görüyorum. Samimiyetle ve ısrarla dua edeceğiz. Zaten oradaki kardeşlerimiz de öyle diyorlar. Biz sizin halinizi biliyoruz. Gelin bizimle savaşın. Mesajlar geliyor şimdi biliyorsunuz Arapça olarak çok tatlı. Elhamdülillah onlar düşüyor şeye. Biz sizin buraya gelip de bizimle beraber savaşmanızı beklemiyoruz, istemiyoruz. Gelemeyeceğinizi biliyoruz diyorlar. Ama ne olur bize dua edin. Israrla söylüyorlar bize dua edin. Çünkü biliyorlar onlar, işin içindeler. Samimi dua, ihlasla dua, ısrarla dua, dürüst dua Allah'ın inayetiyle gökten melekleri Cenab-ı Hak Hazretlerinin zaferini anında indirir. Biz ümmeti Muhammed olarak herhalde tam hakkıyla dua etmesini de bilmiyoruz galiba. Bilmiyoruz galiba. Kimseyi itham etmek istemem ama hal belli yani. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim bize ihlas ve samimiyet lütfetsin. Oradaki kardeşlerimizi farklı yollarla, farklı efendim imkanlarla desteklemek lazım. Bir defa geçen haftalarda söyledim, tekrar ediyorum. Yani orada doğruyu söyleyeyim. İnsanın artık gönlü bir başka tarafa meyledemiyor. Yani vaazda bir başka konudan söz açmak insanın elinde değil. Doğru görmüyorum. Onlar orada çile çekerken, mümin kardeşlerimiz Filistin'de savaşırlarken, yani başka bir konuyu kürsüye çıkarmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Onun için hiç olmazsa bu konuyu ne yapalım? Aramızda istişare ediyoruz. Önce diyorum, tabii dua edeceğiz, o konuya geleceğim. Maddi yönle ne kadar becerebilirsek destekleyelim inşallah. İnşallahurrahman. Ayeti kerimelere baktığımız zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında da böyle, önce malla cihat. Yani dedelerimizin şöyle bir sözü var. Allah yolunda malını veremeyen canını verebilir mi zannedersiniz? Ya. Maddi fedakarlık yapmayan, yapamayan canıyla. Halbuki yeri gelecek vatanımız için, alemi İslam için, davamız için, sancağımız için, bayrağımız için, mukaddesatımız için, İslam için, Kur'an için, şeriat için, yeri gelecek malımızı vereceğiz, yeri gelecek canımızı vereceğiz. Yüce Rabbim bize bu sadakati ve bu samimiyeti lütfetsin, ihsan etsin. Gönüllerimizde bu samimiyet olsun inşallah. Ama ayeti kerimeler. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey iman edenler, sizi cehennemin o elim, o korkunç azabından kurtaran bir vesileyi, bir vasıtayı haber vereyim mi? Bir ticareti size söyleyeyim mi? Kur'an'da Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Buyur ya Rabbi diyoruz. Buyur ya Rabbi. Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Tu'minune billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Ve tücahidune fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Ve Allah yolunda önce mallarınızla diyor, sonra da canlarınızla savaşırsınız. Önce mallarınızla. Diğer ayet-i kerimeyi geçen hafta okumuştum. İnnemel mu'minûne lezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû ve cahedû ve cihad ettiler bi emvâlihim ve enfusihim. Mallarıyla ve can. Her iki ayet-i kerimede de önce malla cihad var. Tebuk harbine hazırlanılıyor. Mevsim çok sıcak. Sahabe-i kiramın da Medine günleri, fakirlik günleri, yokluk günleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki cihada çıkacağız, herkes elinde olan imkanlarını getirsin. Getirdiler sahabe-i kiram efendilerimiz. Ellerinde ne varsa getirdiler. Ama 10.000 civarında, 10.000'den fazla sahabi var. Yani bazılarının, birçoğunun hatta savaşacak kılıncı bile yok. Yokluk var, fakirlik var, imkansızlık var. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri bildiğiniz gibi sahabenin maddi durumu güzel olanlarından, imkanı olanlarındandı. Getirdiler Mescid-i Nebevi'nin ortasına, ordunun üçte birinin bütün ihtiyacını atıyla, kalkanıyla, kılıncıyla, gürzüyle, miğferiyle getirdiler, koyuverdiler. Yani o kadar serveti koydular. Üçte biri, ordunun üçte birini teçhiz edecek güce Rabbim imkan verdi o gün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar memnun oldular, o kadar sevindiler. Bu halden, çünkü sahabeden bazıları geliyorlar, ya Resulallah biz de cihada gitmek istiyoruz ama kılıncımız bile yok, bize bari bir kılıç ver ya Resulallah diyorlardı. Kılıç yok. Kılıçsız savaşa gidilir mi? Kalkansız savaşa gidilir mi? Ölüme gidiyorsun. Ya Resulallah bize de verin ne olur. Kalanlar oldu nitekim böyle imkansızlıktan dolayı. Geliyorlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de benim elimde de bir şey yok diye buyuruyorlardı. Ağlayarak evlerine geri dönüyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri böyle askerin teçhizatının üçte birini getirip de ortaya koyuverince aleyhissalatu vesselam o kadar mutlu oldular, o kadar memnun oldular ki minberlerine çıktılar ve buyurdular ki ya Rabbi ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol Allah'ım. Söze bakın. Hazreti Osman'ın temin ettiği, ne ile temin etti Hazreti Osman radıyallahu anh bunu? Parayla, madde ile, dünyalıkla. Yani getirdi, askerin teçhizatını ortaya koydu. Malla cihat önce diyoruz ya. Ve devamında buyurdular ki, artık bundan sonra Osman ne yaparsa kendisine zarar vermez. Yani zaten Hazreti Osman melek gibi bir insan biliyorsunuz. Ela Resulullah öyle buyurmuşlardı. Ela estahyi min raculin testahyi minhu'l melaike. Meleklerin kendisinden haya ettiği, utandığı bir insandan ben utanmayayım mı demişti. Buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. O kadar edepli, o kadar hayalı, o kadar güzel bir insandı. Aşere-i mübeşşer eden, daha cennete girecek sahabe geliyorlar. Önce Ebu Bekir geldi, sonra Hazreti Ömer geldi, arkasından Hazreti Osman geldi. Her gelen oldukça Resulullah kapıyı aç, kapıyı çalıyorlar. Ya Resulullah yanınıza gelebilir miyiz? Kapıyı aç, sahabeden orada olan, o gün hizmet eden zata kapıyı aç ve geleni cennetle müjdele diyordu. Üçüncü gelen Hazreti Osman'dı. Kapıyı açtı, cennetle müjdeledi. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş insandı. Zaten günah işlemez. Ama Resulullah buyurdular ki, işlese bile ne yaparsa yapsın artık bundan sonra Osman'a hiçbir şey zarar veremez. Ne ile kazandı bunu değerli kardeşlerim? Bizim tuttuğumuz ve de Allah yolunda harcayamadığımız parasıyla kazandı. Allah yolunda diyorum. Evet. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim onların neşelerinden neşeler de bize de lütfetsin. İltica ediyoruz. Bugün elimizden geldiği kadarıyla onlara böyle yardımcı olmaya çalışacağız. Sağlam kaynaklarla diyorum. Yani bunu özellikle söylüyorum. Çünkü böyle zamanda istismarcılar piyasaya çıkarlar. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. İnşallah böyle bir şeye kimse cesaret edemez. Sonra değerli kardeşlerim, yani bilmiyorum, İnşallah kabul görür katınızdan. Oturalım özellikle mesela 100 defa. 500 defa olursa daha güzel, 1000 olursa daha güzel. Estağfirullahal azim, estağfirullahal azim, estağfirullahal azim. İstiğfar okuyalım. Ya Rabbi, ben bu istiğfarımın sevabını Filistin'de cihad eden kardeşlerime hediye ediyorum. Tamam mı efendim? İnşallah. Çünkü Resulullah öyle buyuruyorlar. Men lazimel istiğfara cealallahu lehu min kulli hemmin feracan ve min kulli dîgin mahracan ve razakahu min haythu la yahtesib. Kim istiğfara devam ederse bütün kederlerden bir kurtuluş yolu, bütün darlıklardan bir çıkış. Bugün orada onlar muhasara altındalar. Hain milletin, zaim milletin tasallutu altındalar ve o Gazze denilen küçücük yere sıkışmış kalmış durumdalar. Küçücük yere sıkışıp kalmış durumdalar. 2 milyon civarında insan var orada diyorlar. Zaten binlercesini katlettiler. Yıkıntıların altında da daha çok insan var diyorlar. Rabbim muhafaza buyursun. Ama onlar kendileri adına cihad ediyorlar, meşguller. Biz onlar adına istiğfar okuyalım inşallahurrahman. Hatırıma böyle geliyor. Sizinle paylaşıyorum. Hiç olmazsa bizim de bir tuzumuz, bizim de bir emeğimiz olsun. Mesela müsait bir zamanda 2 rekat bir namaz kılalım. Ya Rabbi, bu namaz vesilesiyle kardeşlerime yardım et. Duamızın öncesinde. Yani bütün hayır. Mesela ecdadımız biliyorsunuz savaşa çıkarlarken fetih sureleri okuyorlardı. Estağfirullah. İnna fetahna leke fetham mubina. İstanbul öyle fetholunmuştu. Efendim İstiklal Savaşı'nda öyle fetihler okunmuştu. Mekke'nin fethinden günümüze kadar hep fetih sureleri okundu. 15 Temmuz'a gelinceye kadar, Kıbrıs Harbi'ne varıncaya kadar hep fetih sureleri okudu. Fetih surelerini okuyalım, onlara yardımcı olmaya çalışalım arkalarından. Sevabını onlara hediye edelim. Kur'an-ı Kerimler okuyalım ayrıca. Mesela hatimlerimizde, bugünlerde yaptığımız hatimlerimizde kardeşlerimizi unutmayalım. Mümkün olduğu kadar onlara manen, ruhen destek verelim. İnanın böyle hissederler arkalarında samimi dostlarının, ihvanlarının, kardeşlerinin kendilerine dualarla yardım ettiğini, dualarla destekçi olduğunu hissederler. Hissederler. Cenab-ı Hak Hazretleri onlara bildirir Allah'ın izniyle. Yani böyle güzel amellerimizle onlara yardımcı olalım. Çünkü hadis-i şeriflerde var böyle haberler. Maneviyat, efendim ibadat-ı taat, Rabbimizin rızası için yapılan ameller insanın, sıkıntıda bulunan kişilerin kurtuluşuna vesiledir. Yüce Rabbim onlara yardım eder, lütfeder, ihsan eder, ikram eder. Ondan sonra da dualarımızla. Her elimizi kaldırdığımız zaman, hatta muhakkak diyorum, muhakkak geceleri Rabbimizin huzurunda el açarak, Ya Rabbi, becerebilirsek ayatı ilahiye ile. Eğer hatırımızda varsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin duaları ile. Yok olmazsa Türkçe olarak elimizden ve dilimizden gelen bütün dualarla, elimizden gelen dilimizin döndüğü bütün dualarla kardeşlerimizi destekleyelim inşallah değerli kardeşlerim. Dua ibadetin ta kendisidir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ed-du'a'u huvel ibade. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri dua ile hiç belli olmaz. Nice kapılar açar. Nice meleklerini gönderir semadan. Geçtiğimiz haftalarda söyledik, Bedir Harbi'nde olduğu gibi nice Cibril ile beraber o atlı mücahit meleklerini gönderir de mümin kardeşlerimize yardım eder. Biz bunun neticesini İstiklal Harbi'mizde görmüş, Kıbrıs Savaşı'mızda görmüş, Çanakkale Savaşı'nda görmüş, tarihimiz boyu Kadir Mısıroğlu Üstad, Allah rahmet etsin, cennetteki makamını âli etsin, hüsnü zannediyorum, mücahit bir adamdı. Kurtuluş Savaşı'mızdaki, İstiklal Harbi'mizdeki sarıklı mücahitler diye eseri var, kitabı var. Orada çok tatlı hakikatler, çok tatlı hatıralar anlatıyor. Okuyun ne olur. Okuyun. Ecdadımızdan da duyuyoruz buna benzer hatıraları. Peki hocam, yani manevi bir delil var mı? İşte Bedir Harbi. Bedir Harbi. Babamın üstadı Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Bedir Gazvesi ve Sure-i Enfal Tefsiri diye bir eseri var. Kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bulun ve okuyun. Çok güzel anlatılmış Bedir Harbi orada. Meleklerin nasıl müminlere, sahabe-i kirama yardım ettiklerini, Cebrail Aleyhisselam'ın bile atının üzerinde nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emrinde müminlere, Bedir ashabına yardımda bulunduğunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Yani bizim elhamdülillah tarihimiz böyle şanlı, böyle bereketli, böyle feyizli, böyle nurlu bir tarih. Bedir Harbi ile başlayan bizim tarihimizde, İslam tarihinde diyorum artık. Eğer peygamberler tarihine giderseniz Adem Aleyhisselam'ın evlatlarından başlıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın cihadı ve mücadelesi, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan mücahedesi, efendim İsa Aleyhisselam'ın etrafında inanmayanlarla olan savaşı ve mücadelesi. Tarih böyle, tarih. Yani değerli kardeşlerim, insanoğlu da su gibidir. Durgun olursa eğer yosunlanır ve kokar. Ama hiçbir zaman akan su, dedelerimiz öyle derler, yosun tutmaz. Hayat iman ve cihattır diye güzel de bir söz var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri öyle buyuruyorlar. Cihadı terk eden millet zillete müptela olur. Kıymetli kardeşlerim, yani sohbet ediyoruz ya, 90'lı yıllardı, 96 yılında Kudüs-ü Şerif'i ziyarete gittik. Bir Miraç gecesiydi. Müsaadenizle şahsi hatıramı anlatacağım. Yani sırf Filistin'le, Kudüs'le ilgili olduğu için yanlış anlamazsınız inşallahurrahman. Dostlarımızla dedik ki Miraç gecesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığı Mescid-i Aksa'yı, efendim Kubbetü's Sakra'yı bir ziyaret edelim beraber. Gittik. 30 kadar Türkiye'mizden kardeşlerimizle gittik. Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettik. Kubbetü's Sakra'yı

İki hoş hatıram var. Tabii çok güzel, çok güzel günler geçirdik. O sıkıntıları gördük, çilelerini gördük. Mescid-i Aksa'nın kapısında eli silahlı İsrail askerleri nöbet tutuyorlardı, zalimler ve hainler. Yerine göre müminlere müdahale ediyorlar. Girme, çıkma, şöyle yapma, böyle yapma. Bir gün ilk gittiğimiz gün yatsı namazından sonra birazcık oyalanalım dedik biz. Türkiye grubu olarak biraz geç çıktık. Kapıdaki Filistinli kardeşimiz bize sitem etti. Yahu çıksanıza. Dedik ki biz yani Türkiye'den daha yeni geldik. Birazcık burada kalmak istiyoruz içeride müsaadenizle. Biraz zorladıkça, başkaları da zorlamışlar galiba. Adamcağız feveran etti. Siz bilmiyor musunuz dedi. Biz burada esaret hayatı yaşıyoruz dedi. Bu zalimler bize müsaade etmiyorlar ki dedi. Durmadan işte elleri silahlı. Silahlarıyla bahçe kapısının girişinde, Mescid-i Aksa'nın yani harem kısmının girişinde elleri silahlı nöbet bekliyorlar hainler. Dedik kardeşler de aman dedik acele edelim. İki hatıram dedim ya. İnanır mısınız değerli kardeşlerim? Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bir tane çok yaşlı ve ayağı şeyden sakat olan bir zatın dışında o kadar işsizliğin, o kadar imkansızlığın içerisinde mesela Halilur Rahman'ı gezdik. Bir tane ne bakkal, ne manav, ne market, ne şu, ne bu filan falan görmedik. Burada dediler bizi gezdiren mihmandarımız, işsizlik %60'ın üzerindedir. İnsanların işi yok. Müsaade etmiyor İsrail ki ta o zamanlar rahat etsinler, bir işleri olsun. Bir tek seyyar satıcı görmüştüm. Bir tek sokaklarda ticaret yapan bir seyyar satıcı görmüştük değerli kardeşlerim. Onun dışında hiçbir şey görmedik. Ama ne Kudüs'te, ne öteki yerde, ne beriki yerde bir tane de dilenci görmedik. Bir tane de dilenci görmedik. Mücadele, savaş, cihat, Allah yolunda gayret, onlara fevkalade bir izzet kazandırmış asla. Ellerinde bir şeyler var, basit şeyler de olsa onları satıyorlar, o küçük yavrular bile, asla dilenci yok. Çok daha önemli bir hatıram. Otobüse biniyoruz, Mescid-i Aksa'dan geldik bir namaz sonrası. Otobüse biniyoruz böyle uzak bir yerden. Mescid-i Aksa'ya 300 metre falan ileriden otobüs alıyor, bizi otele götürüyor, getiriyor falan. Filistinli bir kardeşimiz yanımıza geldi. Baktı biz Türküz. Dedi ki size bir sorum var. Bugün müminlerin en büyük eksiği nedir? Arapça olarak soruyor. Böyle sordu. Acizane ben de bir parça anlaşacak kadar Arapça bildiğim için yöneldim o tarafa doğru. Tekrar etti. Müminlerin en büyük noksanı bugün için nedir? Şöyle düşündüm. Herhalde dedim, müminlerin birlikteliği ve beraberliği, birlik ve beraberlik içinde değiliz. Yani içimden öyle dedim. Siz burada çile çekiyorsunuz. Müminlerin parçalanmış olmalarıdır. Böyle acı bir tebessümle dedi ki, onlar filan hep hallolunur dedi. Bugün müminlerin halifesi yok. İnananların, Müslümanların halifesi yok. Bugün bizim en büyük noksanımız halifemizin başımızda liderimizin olmayışıdır dedi. O gün kalbimize bir hançer sapladı Filistinli kardeşimiz. Mücadele ediyor ya, cihad ediyor ya, savaşıyor ya, düşmanla karşı karşıya ya, meselenin farkında. Hristiyanlık aleminin papası vardır da, Vatikan'daki Yahudilik aleminin en büyük ruhban lideri vardır da, Müslümanların niye halifesi yoktur dedi. Niye yok bizim bir halifemiz? Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Hazretleri ecdadımızın dönemindeki eski izzetimize, eski gücümüze, eski kudretimize kavuştuğumuzu bu milletten çok görmesin. İstanbul'da oturuyordu. En sıkıntılı dönemde, Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin döneminde bile, en sıkıntılı, en kargaşalı, en çok çileli dönemde bile, ama İstanbul'dan ta İngiliz gavuruna diyordu ki ayağını denk al. Hindistan'daki bütün Müslümanları denilir ki İngiltere'de bir temsil, bir tiyatro sahneye koydu.

0: koymuşlar. Haşa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyor. Daha sahneye konulmadan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin haberi oluyor ve İngilizlere haber gönderiyor. Eğer diyor bu tiyatroyu sahneden kaldırmazsanız Hindistan'daki Müslümanlara haber gönderirim, orada size isyan çıkartırım. İsyan ederler. Derhal tiyatro sahneden kaldırılıyor, oyundan kaldırılıyor. O sıkıntılı dönemde bile alemlerin Yüce Rabbi bize yeniden elhamdülillah son dönemlerdeki gelişmeler, son Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvve, gücünüzün yettiği kadar düşmanınıza silah hazırlayın, güç hazırlayın. Resulullah da öyle buyuruyorlar. Ela inne kuvvete ramyi, güç atmaktır. O gün ok atmaktı, mızrak atmaktı, kılıç çekmekti. Bugün füze atmak, roket atmak, her neyse bugün günün silahlarıyla mücehhez olmak lazım. Elhamdülillah Türkiye'mizin maddi gücü hepiniz takip ediyorsunuz. Daha güzel hale geldiği için düşmanımız daha çok çekiniyor, daha çok korkuyor. Yüce Rabbim bu memlekete, bu aziz millete dünyanın tek süper gücü olduğu günü göstersin inşallah. O zaman bir bakın bakalım. O zaman bir bakın dünyaya. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin dönemidir. Alman kralı Fransız kralını esir ediyor. Yeryüzünde başka bir güç de yok ona engel olacak. Fransız kralının annesi Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup yazıyor ve oğlunun bıraktırılmasını rica ediyor. Şöyle bir kağıt alıyor eline. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri yazdırıyor. Risalem, arzın kumandanı, arzın sahibi, Osmanlı'nın sultanı Sultan Süleyman'dan Alman kralına. Namem, yani mektubun eline geçtiği zaman Fransız kralını serbest bırakırsın, yoksa 3 gün içerisinde atlarımın nal seslerini Berlin sokaklarında duyarsın. Sıkıysa bırakmasın. Sıkıysa bırakmasın. Ya okuyun, tarihe bakın. Güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz. Sağlam olmak mecburiyetindeyiz. Hem maddeten hem de manen. Tamam mı kıymetli kardeşler? Hem maddeten güçlü olacağız. İnşallah. İnşallah bu bir gün gerçekleşecek. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri lütfedecek bu aziz millete, bu güzel ümmete. Şöyle de bir müjde vereyim, onunla da tamamlayayım. Rahmetullahi aleyh, ladikli hacı babamız, babacığım rahmetullahi aleyhe defaatle söylemişler. Hocam bir gün gelecek, bütün dünya Türkiye'nin madenlerine muhtaç olacak, Türkiye'ye muhtaç olacak diye. Bu güçtür. Bu ciddi bir efendim kuvvettir. İnşallahurrahman öyle olunca da inşallah dünyaya huzur gelecek, sükun gelecek. Eğer takdirde varsa, dünyada huzur görülürse ancak Osmanlı dedemin, Selçuklu dedemin döneminde olduğu gibi bu aziz milletin elinde bu gerçekleşir. Yoksa işte Avrupa'nın halini görüyorsunuz. Bosna Hersek'te ne yaptıklarını biliyoruz. Çin'e mi güveneceksiniz? Rusya'ya mı güveneceksiniz? Haşa. Rabbim korusun. Avrupa'nın hali belli. Amerika dünyadaki en büyük şeytan. İpleri İngilizlerin ve İsraillilerin elinde. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim bu aziz millete güç versin, kuvvet versin. Hadiseler farklı yönlere doğru gidebilir. Onun için ruhen, maddeten ve manen, bedenen ve ruhen hazırlıklı olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Ama bu arada duamızı da tekrar ediyorum, ihmal etmeyeceğiz. Duamızı da maddi yönden becerebildiğimiz kadar destekleyeceğiz. Yeni gelen kardeşlerim için söylüyorum ve tamamlıyorum. Sonra yaptığımız ibadetlerle, istiğfarlarla, kıldığımız namazların sevabını bağışlayarak, okuduğumuz fetih sureleriyle, hatimlerle, değişik yollarla Filistin'deki kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Sonra da ihlas ve samimiyetle onlara dua edeceğiz. Yüce Rabbim çilelerin bittiği, oradaki masumların, kalan masumların yüzünün güldüğü nurlu ve bereketli günleri en kısa zamanda bu ümmete göstersin. Yüce Rabbim çekemeyeceğimiz yüklerle imtihan etmesin. İslam'ın ve Kur'an'ın ve Müslümanların düşmanlarını Kahhar ismi celilinin tecellisiyle kahru perişan eylesin. Filistin'deki kardeşlerimize başta Cebrail aleyhisselam melekleriyle yardım etsin. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlenizden ve bütün ümmeti Muhammed'den razı olsun. Yüce Rabbim cumamızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Yüce Rabbim akıbetlerimizi ve ahiretlerimizi hayır eylesin. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya Rabbi, bu kelime-i şehadetimizin nurunu Filistin'deki kardeşlerimizin üzerine gönder meleklerinle Allah'ım. Cenab-ı Hak razı olduğu yolda cümlemizi daim kılsın. Lillahi'l-Fatiha.
1: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Cuma vaazları sona erdi.
2: Cumamız mübarek olsun. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Bir soru, bir cevap.
12: Çalıştığım şirket namaz kılmamıza ve cumaya gitmemize izin veriyor, sağ olsunlar. Allah razı olsun bu tip işverenlerden.
13: Amin. Rabbim sayılarını arttırsın.
12: Amin. Allah razı olsun hocam. Bulunduğumuz yerde bir cemaate bağlı öğrenci yurdu var. Cuma günleri cuma namazı için biz buraya gidiyoruz ama camiler de mevcut bu arada. İstersek oraya da gidebiliriz. Biz yurdu tercih ediyoruz. Umuma açık bir yer. Herkese girip, herkes girip namazını kılabiliyor. Öğrencilerle ve halkla beraber namaz kılıyoruz. İmam olsun, müezzin olsun, hutbe, vaaz, her şeyi sanki camideymiş gibi eksiksiz ifa ediyoruz. Bir arkadaşım, herkese açık olsa da yurtta cuma namazı kılmanın sakıncalı olacağını söyledi. Bu doğru mudur demişler.
13: Cuma namazının sahih olması, bir de farz olması için belli başlı şartlar vardır. Bunu aslında burada fıkıh derslerinde işlemiştik özel bir ders bölümünde. Bu şartlardan bir tanesi de sıhhat yönüyle alakalı olan şartlardan bir tanesi de iznaam diye tabir edilen, genel olarak insanların oraya girmesine müsaade edilmesi. Hı. Cuma namazı için sadece belli bir kesime hitap etmeyip her bir Müslüman bireysel olarak oraya gidip namazını kılabilme imkanının ona verilmiş olması. Hı. Velev ki orası hususi ait bir mülk olsun. Yani illaki bir cami olma şartı yoktur. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğu yurt, kurs neresiyse burası veya medrese, orada cuma kılındığı dışarıda biliniyor ise ve dışarıdan cuma namazı kılmak için oraya gelen kimselere herhangi bir engel konulmuyor ise, bu durumda kişi kendi tercihindedir. Burada namaz kılmasında herhangi bir mani, herhangi bir problem söz konusu değil. Tabii fitneye sebebiyet de vermemek gerekir. Yani işte bunlar bizim camimize gelmiyor, burada kılıyor. Acaba bizim camilerimizde namaz olmaz mı? Veya farklı farklı düşüncelere sebebiyet verme gibi durumlar varsa onu bilmiyoruz. Ama böyle bir durum olmadıktan sonra ister işte orası medrese olsun veyahut da işte bir yurt olsun ya da işte bir dernek olsun veyahut da bir cami olsun. Evet. Herkesin orada namaz kılmasına müsaade edilip de iznaam diye tabir ettiğimiz ve cumanın kılındığı da işte dışarıda ilan ediliyorsa burada namaz kılmakta herhangi bir mani olmaz. Artı bir de zuhru ahir namazı da zaten cumanın akabinde kılındığı için bu da ihtiyaçsa dediğinde cumanın sıhhatiyle alakalı bazı şartlarda sıkıntı varsa ki bu fukahanın tartıştığı konulardandır. Taaddüdül cemaa gibi yani birden fazla bir yerde birden fazla yerde cuma namazının kılınması gibi. Ve bu da zaten kılınıyor ihtiyaçla dediğinde. O yüzden bu kardeşlerimiz nereden feyiz alıyorsa, nereden hoşnut oluyorsa, nerede işte o kalp huzurunu yakalayabiliyorsa orada kılmalarına da mani bir durum olacak.
12: Talebeyle falan kılarken de insanlar böyle bir şekleniyor hocam. Evet. Bakıyor ufak ufak çocuklar böyle güzel böyle temiz. Onlarla kılmak daha hoşlarına gidiyor. Tabii belki ki. O anlamda da gitmiş olabilir.
13: Olabilir.
2: Bir soru, bir cevap.
14: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
15: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
16: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
17: Selamun aleyküm. Rabbim yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
18: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
19: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
18: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
20: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
21: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
0: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
21: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
22: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
23: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212
21: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir,
4: ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
7: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. En faziletli günlerinizden biri Cuma günüdür. O gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arz olunur. Cumanız mübarek olsun.
24: Lale Gül Efendi, herkesin radyosu.
25: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillah elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhakkı sannu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ rasûlina. Sannu alâ şefî'i dünûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ rasûlina. Sannu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet, her zaman ifade ettiğimiz gibi anlatması kolay, dinlemesi daha kolay. Zor olan, yani nefse zor gelen yaşamak, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamayı bizlere kolay eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzın 22.sindeydik. Neydi 22. farz? Emanete riayet etmek. Emanete hıyanet etmemekti. Geçen dersimizde bunu anlatmıştık. İnşallah bu dersimizde de devam edelim. Çünkü emanet hakikaten kapsamlı bir konu. Ama fazla da uzatmayalım. Fakat bu derste de inşallah toparlamaya çalışalım. Tabii geçen hafta bu meseleden bahsetmiştik derken şöyle bir mukaddime olması için de bir girizgah yapalım. Dolayısıyla dersi takip edenler için bir hatırlama olur. İlk defa dinleyenler için de bir mukaddime, bir giriş olmuş olur. Dolayısıyla inşallah 22. farzı da böylece efendim bu dersimizde bitirmiş oluruz. Evet, emanete riayet etmek, emanete hıyanet etmemek. Emanet neydi? Yani korunması, muhafaza edilmesi için birine geçici olarak verilen bir şey. Dolayısıyla işte mümin ne yapması lazım? Bunu muhafaza etmesi lazım. Yani kendisine bir şey emanet edildiği zaman onu çok iyi muhafaza etmeli, onu çok iyi korumalı ve kendisinden istendiği zaman da salimen onu geri vermeli. Çünkü bu müminin vasıflarından. Zira yani müminle emanet aynı, imanla emanet aynı kökten geliyor. Mümin de iman eden olduğuna göre, dolayısıyla mümin emin kimsedir. Emanete sahip çıkan, evet güvenilen kimsedir. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Yani ayet-i kerimede de Müminun suresi 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yani müminin vasıflarını anlatırken وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَاعُونَ buyuruyor. O müminler emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Müminlerin böyle özelliği var. Zaten bu nedir? Bak farzdır. Emanete riayet etmek. Hıyanet etmek nedir? Haramdır. Ve biz öyle bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz ki, değil mi? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler bile, inanmayanlar bile ne diyorlardı? Muhammedül Emin diyorlardı. O dürüst idi, güvenilir idi, dost doğru bir kimseydi. Bundan dolayı ona El Emin efendim demişlerdi. Dolayısıyla öyle bir peygambere demek ki layık olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Tabii emanet dediğimiz zaman da çok kapsamlı bir mefhum. Emanet çok kapsamlı bir mefhum. Yani sadece para değil, sadece mal değil, sadece eşya değil. Dinin emirleri ve yasakları da buraya girer. Kur'an ve sünnet buraya girer, emanettir. Göz, kulak, el, ayak, efendim, yani insanın bedeni, azay eczaları, uzuvları da nedir? Mevla'nın emanetidir. Tabii bunları geçen dersimizde konuşmuştuk. Tabii dedik ya, emanet ifadesi kapsama alanı biraz geniştir. Kapsamlı bir mefhumdur. Verilen sözler emanettir, vekaletler, efendim velayetler, memuriyetler. Bunların hepsi buraya girer. Özellikle kamu hakları, devletin malını, devletin parasını yöneten köşe başları, bir takım birimleri, kurumları yöneten o görevde olanlar, işte o birimler, kurumlar da nedir? Kendisine emanettir. Evet, bunları anlatmıştık, bunları konuşmuştuk. Şimdi bir de o görevleri, bir takım görevleri ehline vermek, liyakat ehli kimselere vermek de nedir? Emanete riayet etmektir kıymetli kardeşlerim. Nitekim bakıyoruz,
Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresi 58. ayet-i kerimede ne buyurdu Estağfirullah? İnna Allah ye'murukum en tueddül emanati ila ehliha. Şüphe yok ki Allah Teala size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. İnna Allah ye'murukum. Muhakkak Allah size emrediyor. En tueddül emanati ila ehliha. Emanetleri ehline vermenizi. Emanetleri yani vazifeleri, görevleri, işin ehline, işi bilene, liyakat ehli olan kimselere vermemizi Allah emrediyor ve devam ediyor. Ve izâ hakemtum beynen nâs, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da en tahkumu bil adl, adaletle hükmetmenizi Allah emrediyor. Şu ayete bakar mısınız? Bu ayet siyasetin temelini, devlet yönetiminin temelini oluşturan İki ana unsuru, iki ana umdeyi iki kelimeyle özetliyor. Emanete riayet ve adalet. Emanet ve adalet. Emanet, liyakat demek aynı zamanda. Yani emaneti liyakatli olana, ehli olana vermek demek kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii bu ayeti kerimenin nüzul sebebiyle alakalı tefsirlerde şöyle geçiyor. Tabii nüzul sebebine geçmeden önce de şunu da arz edeyim. Kabe evvelden beri tabii çok kıymetli. Daha İbrahim Aleyhisselam'dan beri orada insanlar tabii bütün civardan, o bölgeden, kıtadan diyeyim. Herkes ne yapıyor? Geliyor, Beytullah'ı ziyaret ediyor. Yani İslam'dan önce, cahiliye döneminde de Kabe'nin bakımını üstlenmek, gelen hacılara onların hizmetlerinde bulunmak gibi bir takım görevleri kendi aralarında taksim etmişler, tanzim etmişler ve bunlar çok şerefli görevler ve Mekke'nin ileri gelen aileleri tarafından bu görevler yerine getiriliyor. Şimdi mesela hicabe görevi diye bir görev var. Yani nedir? Kabe'nin kapısı. Yani Kabe'nin kapısının anahtarlarının muhafazası, Kabe'nin örtüsünün perdelerinin muhafazası, temizlenmesi, bakımı ve Kabe'nin kapısının ziyaretçilere açılması gibi bir görev var. Bu görevi kim yapıyor? Eskiden beri Osman bin Talha yapıyor ve oradan geriye de onun ailesi olan Beni Şeybe soyuna ait. Yani Beni Şeybe soyu Kabe'nin anahtarlarının muhafızı. Tabii mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas radıyallahu anh, o da mesela sikaye görevini üstlenmiş. Yani hac mevsiminde hacıların su ihtiyaçlarının karşılanması ve zemzem kuyusunun yönetilmesi görevi. O da Abbas radıyallahu anh'da. Yani belirli aileler, belirli kimseler, Mekke'nin ileri gelenlerinden Beytullah'ın, Kabe'nin hizmetinde hizmetini sürdürüyorlar. Şimdi bunu ifade ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti, geldi, Kabe'de Kabe'yi tavaf edecek, namaz kılacak ve önce Kabe'deki putlardan temizliyor orasını. Mesela bir sürü putlar, 360 tane put var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayeti okuyor? Estağfirullah. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Hak geldi, batıl zail oldu. Muhakkak ki batıl zail olmaya, yok olmaya mahkumdur diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve bu ayeti okurken asasıyla da ne yapıyor? Putları işaret ediyor. Yüzü bu tarafa bakıyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret edince sırt üstü düşüyor. Kırılıyor, dökülüyor, yok oluyor. Sırt üstüyse, yani arkası dönükse yüz üstü düşüyor ve onların hepsini temizliyor. Sonradan ne yapacak? Kabe'nin içerisine girecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Osman bin Talha'yı çağırdı. Çünkü Kabe'nin anahtarları onda. Beni Şeybe soyuna aitti. Bu görevi o yapıyordu. Dolayısıyla anahtarlar hala onda. Bakalım Müslümanlar Mekke'yi fethetti. Anahtar kime verilecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Kabe'nin kapısını açmasını emretti. Kabe'nin kapısıyla alakalı görev, anahtarların muhafazası ondaydı ya. Tabi bu arada Abbas radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında o görevi de istiyor. Yani hicabe görevini de Kabe'nin anahtarlarının muhafazası görevinde Abbas radıyallahu anh istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii Kabe kapısı açıldı, içeri girdi, orayı da temizledi, putlardan namazını kıldı,
Kabe'den dışarı, kapısından dışarı çıkarken işte Nisa suresi 58. ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu. İşte o ayet estağfirullah. İnnallâhe yetmurukum en tüeddül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor ayetini okudu ve ne yaptı? Kabe'nin anahtarlarını amcasına değil ne yaptı? Gene Osman bin Talha'ya verdi. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani emanetleri, işi, görevi, vazifeyi neyse ehline veriniz. Demek ki o işin ehli o. Amcasına vermedi bak, yakınlarına. Adam kayırmıyor. Mevla ne emrettiyse, ne buyurduysa, ne duyurduysa o. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii anahtarlar ona verdi ve bir daha da alınmamak üzere. Ve bugün yine bakıyorsun bu görev günümüzde de Benişey ve ailesinin soyundan gelen aileler Kabe'nin anahtarlarını muhafaza etme görevi onlarda kıymetli kardeşlerim. Demek ki ayet-i kerime ne diyor? Özellikle liyakati emrediyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Tabii hani liyakati emrediyor. Her vazifede özellikle tabii devlet işlerinde liyakat meselesi, işin ehli olması meselesi çok önemli. Zaten aklın da kabul ettiği mesele budur. Yoksa bir göreve hani torpille bir adam geldiği zaman efendim birilerini kayırmak için yakınlarını bir işlere yerleştirmek için koyduğun zaman, ehline vermediğin zaman ne oluyor? Kamu işleri aksıyor, düzen bozuluyor, halk mağdur oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla makamların, ihalelerin ehil ve liyakat gözetmeden, şimdi bugün baktığımız zaman özellikle belediyelerde bakıyorsun, değil mi? Ne kadar sıkıntılar olduğunu bu haberlerden, yani mide bulandırıcı bir takım haberleri maalesef işitiyoruz. İşte bu ayet özellikle günümüzde ne yapıyor? Daha çok önem kazanıyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani bu ayeti aslında devlet dairelerinin girişinde böyle kapıların üzerine asmak lazım. İnnallâhe ye'murukum en tüeddül emanâti ilâ ehliha. Muhakkak Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok dikkat etmiştir, çok hassas davranmıştır. Bak burada bile bak ayet gelir gelmez ayetin emrini ne yapıyor? Tatbik ediyor ve anahtarları amcası istemesine rağmen amcasına değil de evvelden beri bu görevi devam eden yapan Osman bin Talha'ya anahtarı teslim ediyor ve bir daha alınmamak üzere verdiğini de ne yapıyor? Beyan ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bununla alakalı tabii çok misaller de kitaplarda zikredilmektedir. Bunlardan bir iki tanesini arz edelim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim diyor. Tabii yanımda da amcamın iki oğlu var. Yani kuzenleriyle, amcaoğullarıyla beraber girmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurundayken biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretlerinin idaresini sana verdiği vazifelerden birine bizi amir tayin etsen. Yani bir görev istiyor, bir vazife istiyor. Çünkü Medine dönemi bambaşka bir dönem. Mekke dönemi gibi değil. Mekke'de sıkıntı var, işkence var, baskı var, zulüm var. Gizli gizli ibadetler ediliyordu. Ama Medine'de artık ne oldu? İslam devleti kuruldu. İslam neşvi nema buldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı. Ve İslam artık ne yapıyor? Yayılıyor. Coğrafya genişliyor. Sınırlar daha ilerilere açılıyor. Yani Kayserlere, Kisralara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektuplar gönderiyor, onları İslam'a davet ediyor. Dolayısıyla yeni yerler, yeni şehirler, yeni beldeler, kariyeler ve buralara yöneticiler tabii atanıyor. Bir takım vazifeler taksim ediliyor. Şimdi onlar da yani Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh amca çocukları da bir görev istiyorlar. Bize de diyorlar yani bir vazifeye, bir yere bizi amir tayin etsen deyince Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki biri böyle dedi, öbürü de buna benzer şeyler söyledi. İkisi de fırsat bu fırsat. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok kıymet verdiği bir zat. Hadi o da yanındayken hani şey var ya şimdi hamil kart yakinimdir filan diye hazır onun yanında Resulullah'ın da karşısında hemen bir vazife isteyelim. Hani kıramaz bize verir, bir görev verir gibi düşünüyorlar herhalde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor?
Diyor ki vallahi biz bu işe ne ona talip olan birini tayin ederiz ne de ona aşırı hırslı olan birini. Ya talip olanı illa bu işi ben istiyorum, bu işi bana verin, ben bu işin efendim ehliyim filan deyip ön plana çıkmaya çalışan ve artık hangi vazifeyse görevse onu ısrarla isteyene Resulullah yemin ederek diyor ki biz o kimseye görev vermeyiz diyor. Zaten bir görevi ısrarla istersen o görevi alsan da yalnız kalırsın. Allah yardım etmez. Çok istedin sen çünkü. Çünkü o normal bir efendim hayır işi değil ki, sen orada bir görev yapacaksın. Bir vazife yapacaksın. Yetkin olacak, itibarın olacak. İnsanlar sana adeta ne yapacak? İşi düşecek vesaire. Ha şimdi buradan tabii bir takım menfaatler efendim menfaati kendine yönlendirme tehlikeleri elbette var. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Ha şunu da arz edeyim. Ama sana bir görev verilirse, yani sen talip değilsin ama verilirse de yaparsın, o işin ehlisin. Fakat böyle bir hırs göstermiyorsun. İlla da bana verin demiyorsun. O görev sana veriliyor. O görev sana verildiği zaman Allah sana o zaman ne yapıyor? Yardım ediyor kıymetli kardeşlerim. Mesela bakın daha sonra Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talip olmadığı halde ona valilik veriyor. Pek çok yerde görev verdi, Yemen valiliği yaptı. Dolayısıyla ama onda bir liyakat var. Liyakatine istinaden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu görevi veriyor kıymetli kardeşlerim. Evet, Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liyakat konusundaki, işin ehline vermesi konusundaki efendim tavrına, davranışına bir misal. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni vali tayin eder misin? O da valilik istedi. Devam ediyor Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini omzuma vurdu ve şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, seni bu konuda zayıf görüyorum. Bu vazife bir emanettir. Hakkını veremezsen kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır. Ancak onu kim hak ederek alır ve üzerine düşen vazifeyi eda ederse o müstesna diyor. Yani bu vazife bir emanettir. Olayı böyle görmek lazım. Şimdi bakıyorsun, insanlar bir yere gelebilmek için kıran kırana bir mücadele var yani. Hatta efendim bir mahalle muhtarlığında bile nasıl bir mücadeleler var, nasıl adaylık gayretleri var, masraflar yapılıyor falan vesaire, sırf oraya gelmek için yani. Demek ki bakın olay çok daha farklı. Yani ahiret aklıyla gözüyle baktığın zaman olaya biraz daha farklı bakmak lazım. Ama tabii işin ehli olmak ayrı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bir emanettir. Hakkını veremezsen kıyamet günü rüsvaylık ve pişmanlıktır diyor. Ancak kim onu hak ederek alırsa ve üzerine düşen vazifeyi eda ederse o müstesna. Ona görev verildi. Ne yapar? Allah da ona yardım eder. Ha demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'de radıyallahu anh idarecilik vasfını demek ki görmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Helak olmasın diye de ona bu görevi vermedi. Onu böyle bir yükün altına sokmadı. Peki Ebu Zer radıyallahu anh darıldı mı? Asla. Hatta ölünceye kadar hiçbir devlet görevi kabul etmedi. Vermek istediler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok yakın arkadaşlarından, Resulullah'ın vefatından sonra epey de uzun yaşamış. Dolayısıyla Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde de mesela hayattaydı. Verilen görevleri de kabul etmedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem böyle buyurdu, bitti. Bitti artık. Ne verirsen ver, hangi görevi kabul etmiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii bunu böyle derken yanlış anlaşılmasın ha. Yani Ebu Zer radıyallahu anh takva bakımından, zühd bakımından ashabın parmakla gösterilenleri arasında çok kıymetli, çok faziletli böyle bir zat. Hatta efendim o günkü zenginler çok şikayetçiydi ondan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine söyledikleriyle ne yapıyor? Ona göre hareket ediyor. Ha bir de ne vardır? Bir fıkıh vardır. Değil mi? Yani şeriatın bir emri vardır. Zekat 1/40 verdiğin zaman tamam, ona bir şey diyemezsin. Ama o kızardı onlara. Verilmesini söylerdi.
Hatta bir akşam efendim 100 bin dinar getirdiler. Bakalım doğru mu söylüyor, doğru söylemiyor mu diye. 100 bin dinar verildi ona. Sabahleyin tekrar o parayı getiren dedi ki, ya dedi sana akşam getirdiğimiz para. Ben dedi yanlış anlamışım aslında dedi, sana değil falancaymış dedi. Denemek için yapıyor. Dedi ki Ebu Zer de 100 bin dinar sabahlar mı dedi. Hepsini gece dağıtmış. Yani bir şey söylüyor ama kendi de yapıyor yani, anlıyor musun? Dedi çok dedi lazımsa dedi falan yer falan yer, hepsi listesi var, onlara gidelim alalım yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor onun hakkında. Gök kubbenin altında ve yeryüzünün üstünde Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fazilet bakımından, takva bakımından, zühd bakımından sahabenin ileri gelenlerinden. Ha ama mesele o çok takva ayrı bir konu. İyi bir idareci olmak başka bir konu. Fazilet ayrı, idareye liyakat demek ki ayrı bir şey kıymetli kardeşlerim. Evet, hani bazen şimdi bizde de bir yere bir adam getirmeni istiyorsun. Falan adam çok iyi, şöyle ilmi var. Arkadaş medreseye müderris almıyorsun ki, falan iş yapılacak. O işi kim efendim daha iyi yapabilir? Kim bu işe ehil? Liyakatli olanı demek ki ne yapmak lazım? Görevlendirmek lazım kıymetli kardeşlerim. Ha demek ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem buna tabii çok dikkat etti. Daha sonradan da bunlara dikkat edildi. Özellikle Ömer İbni Abdülaziz döneminde mesela çok daha böyle bu konulara çok dikkat etti. Hatta Haccac birisini dediler ki bu Haccac döneminde görev yaptı. Onu görevden aldı. Dedi ki ben dedi Haccac döneminde dedi hasbelkader, yani bir gün ya bulundum ya bulunmadım görevde. Dedi bir saat bile bulunsan dedi yeter böyle bir zalimin dedi efendim maiyetinde görev yapman, ve onu görevden aldı. Yani bak bu kadar bu işlere böyle dikkat ediyor yani. Ondan ona sıçramıştır diye. Sen kötüsün diye değil ama öyle bir adamla beraber görev yaptın ki he o zulüm belki de onun o huyu karakteri sıçramış olabilir. Çünkü Hazreti Ömer ne demişti? Efendim kenarı Dicle'de aşırsa bir kurt koyunu Abdillahi Ömer'den soracak onu. Ya bir memleketin en ücra köşesinde bir kurt bir kuzuyu kapsa Allah onu bana sorar. Dolayısıyla bu zihniyette, bu kafada Allah'tan böyle korkan bir kimse de ne yapıyor? Zalimle bir an bile bulunan, bir gün bile görev yapanları istemiyor oradan bir şey bulaşmasın diye. Ama tabii zamanla bu işler artık iyice efendim maalesef liyakate pek bakılmaz oldu. Özellikle günümüzde baktığın zaman he efendim liyakat hak getire. Ama işte efendim sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Kıyamet ne zaman kopacak sorulunca efendim sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarından biri de nedir? İza duyyatil emanetu fentadiris sa'ah buyurdu efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Kal o kimse tekrar dedi ki keyfe ilaatüha ya Resulallah. Emanet nasıl zayi olur ya Resulallah? Kal ila usnidel emru ila gayri ehlihi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Emanet yani görev ehil olmayan kimseye verildiği zaman emanet zayi olmuş olur. O zaman fentadiris sa'ah kıyameti bekle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Demek ki kıyamete yakın ne olacakmış? Emanetler zayi olacak. Vazifeler, görevler işin ehli olmayanlara tevdi edilecek. İşin ehli olmayan adam bakıyorsun başka bir hiç alakası olmayan bir adam. Bir iş verilecek, bir ihale verilecek. He? Belediyelerde şurada burada. Aa falan adam almış. E bu alakası yok. Hemen bir şirket kurmuş. O şirket efendim şeye ihaleye giriyor, onu ne yapıyor? Alıyor. Sırf o ihaleyi almak için kurulan şirketler bile var. Halbuki bu adamlar bu işin ehli değil yani. İşin ehli olmadığı zaman da bir sürü sıkıntılar oluyor, bir sürü halk mağdur oluyor, insanlar çaresiz kalıyor. İşte burada da efendim çok yakın zamanda hep bir takım haberler duyuyorduk. Otobüslerin

problemi bile en ustasına götürmeye çalışıyoruz. Evindeki efendim tamiratı veya işte çeşme aktı bilmem ne oldu. Ne yapıyorsun? İşin ehli olan bir ustayı çağırmak istiyorsun. Çünkü işin ehli olmadı mı gelir daha çok berbat eder, seni daha çok mağdur eder, sıkıntı yaşatır yani. Her işte demek ki böyle kıymetli kardeşlerim. Evet. İnsanın sorumluluk alanına giren her şey nedir? Emanettir. Neyi görüyoruz şimdi? Hangi ders görüyoruz? 54 farzın 22.si emanete riayet etmek. Riayet etmediğinde hıyanet etmiş oluyorsun. Ve bakın burada Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri herkesi ehlinden, maiyetinden mesul tutuyor. Tahrim suresi 6. ayet-i kerime estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Öyle ateş ki وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ yakacağı tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ehlinizi ne yapın? Ateşten koruyun diyor. Bu genel bir emirdir. Yani senin ehlin kim? Senin maiyetinde bakmakla yükümlü olduğun, yönettiğin maiyetinde olanlar kimlerse ondan demek ki nesin? Mesulsün. Hem de öyle bir mesulsün ki ahiretinden de mesulsün. Bu nereden çıkıyor? Mevla ne buyurdu? Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Yani onun hem dünyasını hem de ahiretini ne yapacaksın? Düşüneceksin ve ona göre demek tedbirler alacaksın. Çünkü efendim madem senin yönetimin altında, madem senin bakmakla yükümlü olduğun ailendir, efendim maişetini temin etmen gereken kimselerdir, yönettiğin bir birimdir, kurumdur, neyse. Ve bakın nitekim efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, sürünüzden mes'ulsünüz buyurdu. Fel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyeti. Yönetici halkın çobanıdır ve onlardan sorumludur. Ve raculu fi ehli ra'in fi ehlihi ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyeti. Erkek ev halkının çobanıdır, ehlinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Vel mer'atu fi beyti zevciha ra'iyetun ve hiye mes'uletun an ra'iyeti. Kadın da evinden ve efendim çoluğundan çocuğundan mes'uldür. Onların çobanıdır. Yani burada yönettiğin halk olabilir. Efendim, maişetiyle ilgilendiğin kimseler olabilir. Ailendir, çoluğundur, çocuğundur, eşindir. Ondan mes'ulsün. Mes'ulüz. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoban benzetmesi yapıyor burada. Yani çoban benzetmesi, o ne yapar çoban? Güttüğü koyunları kaç tane alıyorsa, artık davardır, büyükbaş hayvandır neyse, kaç taneyse tekrar o kadar geri döndürüyor. Nereye götürüyor onları? Onların çok güzel otlayabileceği meralara götürüyor. Yeşil yoncaların olduğu yere götürüyor. Otlasınlar, hoplasınlar, yesinler, içirsinler, semirsinler ve kurda kuşa yem etmeden akşam tekrar ne yapıyor? Onları geri getiriyor. Dolayısıyla yani onlara sahip çıkıyor ve onları gözetiyor. İşte adeta çoban gibi maiyetinde olan, biz ne yapalım şimdi? Ehlini, çoluğunu, çocuğunu diyelim. Ne yapacaksın? Yedireceksin, içireceksin. Onların maddesiyle de manasıyla da ilgileneceksin. Çünkü bundan neyiz? Mes'ulüz. Kişi ailesini yemesinden, içmesinden, giyinmesinden, kıyafetinden, onun ahlakından, onun efendim tedrisatına kadar, dinini, diyanetini bilmesine kadar, güzel ahlaklı olmasına kadar mes'ul müsün? Mes'ulsün tabii. Öyle şimdi çocuk iyi bir çocuksa, efendim kendini iyi yetiştirmişse, annesi babası ona güzel aile terbiyesi vermişse ne diyorsun? Allah diyorsun, seni yetiştiren anadan babadan razı olsun diyorsun. Ama biraz bozuksa, biraz sıkıntılıysa, hoppala zıppala bir adamsa ne yapıyorsun? Hemen herkes ne biçim çocuk ya, bunu kim yetiştirdi? Nasıl bir ailesi var? Nasıl bir annesi babası var? Bak görüyor musun? Dünyada bile insanlar seni mes'ul tutuyorlar. Zaten mes'ulsün. İyi yetiştirmen lazım. Evet. Çünkü hepiniz çobansınız, sürünüzden mes'ulsünüz. Onların
maddi hayatından mesul olduğun gibi. Çünkü bugün bakıyorsun

0: bir takım haberler. Daha işte birkaç gün önce Manisa'da bir olay olmadı mı? He? Çocuk almış eline pompalı tüfeği, gitmiş okulun önünde. Ya katliam yapmaya gitmiş. Kaç tane çocuk? 11 kişiyi yaralıyor ya bu. Bu nasıl bir şey? Yani biz bu yaşımıza geldik diyelim, çoğumuz silah görmedik. Görmedik derken tabii efendim eline almamışsındır. Şimdi bakıyorsun bir karış çocuk elinde pompalı tüfekle. He? Bunu sen nereden aldın? Bir de giderken de efendim mermileri takıyor yani. Bundan daha önce de gene vardı Maraş'ta, Antep'te. Efendim Urfa tarafında zannediyorum gene. Yani bir katliam yapıldı okulda. Ya bu çocuklar ne seyrediyorlar? İnternette efendim, o sosyal medyada, o işte internet platformunda hangi platformlara üyeler? Nereleri geziyorlar? Nerelere bakıyorlar? Arkadaşları kimler? Mesulsün. Ey anne, ey baba. Anneler, babalar, çocuklarınızdan mesulsünüz. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, sürünüzden mesulsünüz. Mevla ne buyurdu? Ey müminler, iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyunuz. Ne demek bu? İlgileneceksin çocuğunla. Çocuğun eğitiminle, çocuğun itikadıyla, çocuğun dünyasıyla nasıl ilgileniyorsan ahiretiyle de öyle ilgileneceksin. Ateşten koruyacaksın. Yani direkt onu diyor, yedirin içirinden önce ne yapıyor onu söylüyor. Çünkü sen ahiretini abad edersen, güzel insan olması için, harama helale dikkat etmesi için, çalmasın, çırpmasın, harama helale dikkat etsin, güzel bir insan olsun, insanlara zarar vermesin, dinine, diyanetine, vatanına hizmet etsin diye yetiştirirsen, zaten ahiretini de kurtarırsın, dünyasını da abad etmiş oluyorsun yani. Onun için çocuklarınıza dikkat etmeniz lazım. Nasıl ki onun gerçek arkadaşları kimler? Kime gidiyor? Kime geliyor? Kimle görüşüyor? Ha, ben hiç ilgilenmiyorum diyorsan çok büyük mesuliyetin var senin. Anlıyor musun? Ondan sonra o çocuk toplumun başına bela oluyor yani. He? Görmüyor musun? Bak 11 tane efendim çocuğu ne yapmış? Yaraladı şimdi ya. Yoğun bakımda olan var, hasta olan var. Efendim Rabbim hepsine şifalar ihsan eylesin. Ama bundan önce de ne oldu? Bak bir katliam yapıldı sanki o okulda. Kaç tane silahla gitmiş çocuk ya? Ha, çocuk derken de yani he? Kaç yaşında adamın yapmayacağı şeyler yapıyor. Bir katliama dönüşüyor bu iş yani. Şimdi anne baba ilgilenmeli değil mi? Eğer birebir ilgilenseydi. Ne yapayım ben, bilgisayarın başından kalkmıyor. Odasına giriyorum, tak kapatıyor. Göstermiyor. Öyle mi? O kapatıyorsa sen de aç. Bak kimlerle konuşuyor, kimlerle görüşüyor. Gerçekteki arkadaşlarına bakıyorsun, ilgileniyorsun. Sanal alemdeki arkadaşlarına da bakacaksın. Kimlerle görüştüğüne, kimlerle konuştuğuna. İlgilenmen lazım. Sana da zararı var, topluma da zararı var. Çünkü bu internet bazen öyle bir bela ki, yani senin çocuğun, evladın 1000 sene şu yeryüzünde yaşasa, ömrü billah karşılaşmayacağı insanlarla o internette karşılaşıyor, görüşüyor, konuşuyor. O platformlarda kim bilir nerelere üye, ondan sonra bakıyorsun ki, nereden öğreniyorsun sen efendim o silahı, katliamı bilmem neyi? Ya sen öğretmediğine göre demek ki onun etrafındaki arkadaşları, sanal alemdeki arkadaşları da demek onu ne yapıyor? Etkileyebiliyor kıymetli kardeşlerim. Onun için emanet, bu da emanet. Çocuklarımız, ailemiz bize emanet. Emanete riayet etmek lazım. Emanete riayet de nasıl olur? Onların ahiretini de dünyasını da korumakla efendim, onları en güzel şekilde yetiştirmekle olur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eddibu evladekum ala thalathati hisalin. Evet. Eddibu evladekum ala thalathati hisalin. Çocuklarınızı 3 hasletle yetiştirin buyuruyor. Edeplendirin buyuruyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir onlar? 1. Hubbu nebiyyikum. Peygamberinizin sevgisini öğretin. Peygamberini sevsin çocuk. Nasıl sevecek? Anlatacaksın. Anlatacaksın derken tabii sen bilmen lazım önce. Anlıyor musun? Herkes kendine bir sorsun bakalım. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i baba bana anlat, abi bana anlat Peygamber Efendimiz'i. Anneciğim bana şu Peygamber Efendimiz'i bir anlatır mısın? Önce bir sen düşün, kaç dakika konuşabiliyorsun? Veya Peygamber Efendimiz'i sevdirmek için ne anlatacaksın yani? Neyi anlatacaksın? Ya çocuğa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla olan diyalogunu, ilişkilerini bilmen lazım ki onu anlatasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tane küçük bir çocuk vardı. Kuşu vardı onun. Umeyr. Kuşunun adı da Nugayr. Ya Umeyr ne oldu bizim Nugayr? Soruyor. Çocuk bir gün ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağlıyorsun? Kuş ölmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çocukla beraber, o kuşu beraber gömüyor yani. Şimdi sen bunu anlatırsan o çocuk Peygamber Efendimiz'i sevmez mi ya? He? Peygamber Efendimiz'in hayatını bir kere bileceğiz. A'dan Z'ye kadar, Elif'ten Y'ye kadar. Çocukluğunu, gençliğini, evlilik hayatını, nasıl hoca, nasıl koca, nasıl devlet reisi, nasıl arkadaş, nasıl dost. Hepsini bilmek lazım. Kulluğunu cihadına kadar, ibadetlerini, taatlerini, efendim gece namazına kadar hepsini bilmeli ki en güzel şekilde anlatmalı ve çocuklara peygamberinizi sevdirin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi. Çocuğu böyle edeplendireceksin. Ama peygamberden haber olmazsa, Allah'tan kitaptan haber olmazsa nasıl olacak? Ya haber olmadı mı Allah korkusu da olmuyor. Allah korkusu olan böyle bir katliam yapar mı? Eline silah alıp vurur mu? Kırar mı? Efendim yaralar mı insanları? Nerede kaldı bizim efendim İslami geleneklerimiz? O vicdandır, o yardım, o efendim insanlara yardım edebilmek, düşenin elinden tutup kaldırmak. Yani biz nasıl bir kültürden geliyoruz? Bir yaşlı elinde torbalar var, onu bile alıp dedeciğim, amcacığım, nineciğim yardım edeyim. Bizim gençliğimizde böyleydi ya, siz öyle değil misiniz ya? He? Geçemeyen, yoldan karşıya geçemeyeni elinden tutup karşıya geçiren, sokaktaki efendim titreyen hayvana bile yardım etmeye çalışan, böyle bir kültürden gelen şu Necip milletin bugün geldiği bir takım şeyleri görünce insan gerçekten üzülüyor. Demek ki gereken edebi veremiyoruz. Gereken mesuliyeti efendim mesuliyetin gerektirdiği şekilde yetiştiremiyoruz demek ki. Ha o da belli. Teknolojinin gelişmesi ceplere kadar girdi. İnternet, telefon, tablet bu sefer orada artık ta batılardan, Amerikalardan, doğulardan, bilmem nerelerden o kültür senin evinin çocuğun odasına kadar giriyor. Artık sen kontrol edemiyorsun. Ama etmen lazım. Mesulsün baba ve anne, mesul bundan. Evet. Emanete riayet dediğimiz zaman bunlar da nedir? Emanettir. Riayet etmediğimiz zaman hıyanet olur kıymetli kardeşlerim. Ben çok dua ediyorum. Tabii dua da edeceksin. Ama önce fiili dua yapacağız. Gereken işlerimizi, gereken tedbirleri alacağız. Eddibu evladeküm alâ felâfi hisâlin. Onları üç hasletle edeplendir Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hubbu nebiyyüküm, peygamberinizin sevgisi. Ve hubbu ehli beytihi, ehli beyt sevgisi. Ve kiraetil Kur'an ve Kur'an okumayı öğretin. Bunların hepsi ayrı bir vaaz konusu, tabi buralara girmeyeceğiz ama ehli beyti öğretirsen onlara cennet gençlerinin seyitleri olan Hasan Hüseyin radıyallahu anh'ı, cennet kadınlarının seyitlerin seyidesi olan Hazreti Fatıma annemizi, tavrını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan diyaloglarını, ehli beyt sevgisini çocuklara anlatırsan onların hedefleri, idealleri bambaşka olur. Böyle süfli, ucuz ve aşağılık bir karaktere bürünüp de insanları öldürmeye, vurmaya teşebbüs etmezler kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, sürünüzden mes'ulsünüz. Ailemiz de bize emanet. Çocuklarımız emanet. Hanımlarımız emanet. Onlarla iyi geçineceğiz, merhametli davranacağız, şefkatli ve yumuşak davranacağız. Bu Allah'ın emri. Allah'ın emri bu. He? Ben erkek adamım, bağırırım, çağırırım. Öyle bir şey yok. O senin dediğin hangi kitapta bilmiyorum. Allah'ın kitabında Nisa suresi 19. ayette Mevlana burada sanbillah ve aşiruhunne bil maruf, onlarla eşlerinize güzel geçinin. Güzel geçinin diyor Allah-u Teala. Mevlana'nın emri. Yani eşine iyi davranan adam en hayırlı adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ekmelül müminine imanen, müminlerin iman bakımından en kamili, ehsenühüm hulukan, onların ahlak bakımından en güzeli olan ve hayrukum, sizin en hayırlınız da hayrukum linisaihim, hanımlarına, kadınlarına hayırlı olan, iyi davrananlarınızdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dışarıda insanlara iyi davranman, kedi gibi olman. He? Ya böyle de adamlar var. Evde kedi, aslan gibi, dışarıda kedi gibi. Sümsük, sünepe. Millete yumuşak, evde geliyor çoluğa çocuğa bağırıyor çağırıyor. Hanımına demediğini bırakmıyor. Ne kitaba uyuyor ne Muhammed Mustafa'nın yoluna sünnetine uyuyor bu yaptığın yani. Sen evde kedi gibi ol. Dışarıda aslan parçası ol. Fark etmez yani. Evet. Demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin emri. Onlarla iyi geçinin. Hanımlarınızla iyi geçireceksin. Peki nasıl iyi geçinelim? Bu emri nasıl tatbik edelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aile hayatına bakacağız. Evde nasıl? Eşleriyle nasıl? Onlarla konuşuyor, görüşüyor. Çok detaylara giremeyeceğim ama şunu da arz etmeden geçmeyelim. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde kalkacak. Bak teheccüde kalkacak. Ayşe annemizden izin alıyor. Ya Ayşe bana müsaade eder misin diyor. Rabbimle beraber olayım. Nafile kılacak, teheccüd kılacak. Böyle bir nezaket var mı ya? He? Bazen diyorum ya böyle teheccüde kalkarken hanımından izin alan var mı? Yanlış soruyoruz tabii. Teheccüde kalkan var mı sormak lazım önce. He? Sen boş ver teheccüde kalkmayı. Herif evden giderken hanımı soruyor. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? O da içinden diyordur ki cehennemin dibine kadar yolum var. Sana hesap ver demiyor. He? Sen hesap vermiyorsun. Haber ver, haber. Nereye gidiyorsun ya? Bir işim vardır, gücüm vardır. Yani nereye git de başına bir şey olursa, gelirse yani evdekilerin haberi olsun yani. Anlıyor musun? Ondan sonra bu adamla nasıl iyi geçineceksin? He? Sen karı kocayı boş ver. Arkadaş olsan bile nereye gidiyorsun? Sana ne kardeşim dese ulan cehennemin dibine kadar yolun var. Ne biçim kaba adamsın dersin. Diyaloglarını azaltırsın ya. Mesafe koyarsın yani. Yumuşak olalım. Kibar olalım. Evet. Evlilikte sevgi, muhabbet çok önemli. Emanet. Bak ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir erkek hanımına, hanımı da kocasına baktığı zaman Allah-u Teala ikisine de rahmet nazarıyla bakar. Bak bak görüyor musun? Aranızda nasıl bir ülfet, muhabbet kuruyor hadis-i şerife bak. Sen hanımına baktığın zaman o da sana bakınca Allah rahmet nazarıyla bakıyor. Şimdi sen bunu düşünerek hanımına baksan, onun elini tutsan ne diyor? Ve erkek hanımın elini tuttuğunda ikisinin günahları da parmakları arasından dökülür diyor yani. Ya şu dine bakar mısın? Nerelere kadar hepsini anlatmış bize yani. Benim aşktan meşkten haberim yok. Resulullah'tan haberin olsa hepsinden haberin olur be. Evine huzur gelir, ülfet olur, muhabbet olur. He? Huzur gelir, mutlu olursun kardeşim. Hem sevap kazanırsın, mutlu olursun ama böyle olmak yerine hem dünyanı hem de ahiretini niye berbat ediyorsun? Bağırmalar, çağırmalar, şiddetler. E şimdi bakıyorsun yani zaman zaman gündemimize giriyor yani. Anlıyor musun? Kadına şiddet, cinayetler. Annesini, çocukların gözü önünde annesini katleden adamların haberini duyduk maalesef yani. Sorsan onlar da Müslüman. Ya senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hanımına bir kere el kaldırmamışken sen nasıl böyle bir cinayetlere teşebbüs edebiliyorsun? Nasıl böyle bir şiddete meyledebiliyorsun yani? He? Senin çocukların annesi hayat arkadaşın ya. O şu kadar sene anasının babasının yanında yaşamışken seninle beraber yaşamaya evet diyor da sana geliyor senin kol kanat germen gerekirken sen dövüyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, eziyorsun, kırıyorsun, döküyorsun ve cinayet işliyorsun. Yazıklar olsun. Ya işte bu adamları Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın. Kısas. Anlıyor musun? Ha böyle olunca herkes öyle diyor da şeriat düşmanları da öyle diyor. Şu kadın cinayeti daha bunları öldürmek lazım. Kısasa kısas. Bak bir tanesini sallandır bak herkes nasıl Kazanova oluyor. Nasıl kibarlaşıyor insanlar hanımlarına karşı veya insanlara karşı. Evet kıymetli kardeşler. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El müslimu men selimel müslimune millisanihi ve yedihi. Müslüman kimdir? Müslüman o kimsedir ki dilinden ve elinden Müslümanların salim olduğu, selamet bulduğu kimsedir. Ya bir Müslümanın elinden dilinden insanların selamet bulması gerekiyorken, ya senin çoluğun çocuğun hanımın ne dilinden ne elinden selamet bulamıyorsa, bu nasıl bir Müslümanlık kardeşim ya? He? Ya arkadaşlar. İyi de o benim çocuklarım, canım o. O benim karım. İstediğimi yaparım. Yapamazsın beyefendi. Senin karın olabilir. Senin çocukların olabilir. Ama senin kulun değil. Senin kölen değil. Gerçi İslam'da köleye bile öyle davranamazsın. Ahli dava. Evet. Bakın veda hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine veda ederken vasiyetlerinden biri de kadınlar hakkındaki tavsiyesidir. İttekullâhe finnisâ buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık evrensel beyannamesi gibidir veda hutbesi. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Feinnekum ehaztumuhunne bi emanetillah. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Vestahleltum furucehunne bi kelimetillah. Ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp kendinize helal kıldınız. Allah'ın emriyle almadın mı? Allah'ın emri peygamberin kavliyle diyorsun yani. Ha, dolayısıyla kadınlar Allah'ın emaneti. Şimdi tabii feministler yaygara yapıyormuşlar, anlıyor musun? He? Ne diyormuşlar? Bize emanet diyemezsiniz. Biz mal mıyız? Niye öyle alındılarsa? Biz kimsenin malı değiliz. Kardeşim zaten hadis-i şerif de onu diyor. Kadınlar kimsenin malı değildir diyor. Anlıyor musun? He? Allah'ın emaneti. Sen onu Allah'ın izin vermediği, müsaade etmediği şekilde ona davranamazsın. Onu söylüyor hadis-i şerif. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bu meselelere de dikkat etmek lazım. Yani emanet dediğimiz zaman sadece para, pul, eşya değil, emanetin demek kapsamı da geniş kıymetli kardeşlerim. Ve anlatacak çok şeyler var ama konumuz tabii kadın erkek ilişkileri olmadığından dolayı, ama buna da ne yaptık? Bir satır, bir parantez açmış olduk. Fakat şunu da arz edelim. Emanet deyince şunları da ifade etmeden geçmeyelim. Eşinizle aranızda geçen bir takım meseleler, sözler, tavırlar, davranışlar, bunlar da nedir? Emanettir. Bunları anlatmak, başkalarına anlatmak, he? Bu da nedir? Emanete hıyanettir. Ailesinin sırlarını başkalarıyla paylaşanlar ahirette en rezil, en aşağılık kimselerdir buyuruluyor. Bakın Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah katında emanete hıyanetin en büyüğü kişinin eşiyle ilişki kurduktan sonra onun sırrını yayandır. Mahrem konuları gidiyorsun, orada burada anlatıyorsun. Utanmaz adam, bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Demek ki böyle olayları yapanlar da var ki böyle uyarılar var kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki emanet müminin vasıflarından biri olmalı. İman ile emanet aynı kökten geliyor. Ve bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La imane, imanı yoktur. Limen, o kimsenin ki? La emanetele, emaneti olmayanın imanı yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zira emanet, iman aynı kökten gelir. Dolayısıyla mümin emin kimsedir, güvenilir kimsedir, dost doğru kimsedir. Yoksa söylediği zaman yalan söylüyorsa, he, emanet verildiği zaman hıyanet ediyorsa, söz veriyor sözünde durmuyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye ne buyurdu? Münafığın alametlerini sayarken bunları zikretti. O zaman demek ki Allah muhafaza, mümin vasıfları değil münafık vasıflarına haiz bir kimse olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, 54 farzın 22.si emanete riayeti de böylece bitirmiş olduk. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o farzların hepsine zevkle, şevkle, aşkla riayet etmek Rabbim nasip eylesin. Burada bahsedilen emanete riayet konusunda münafıkların huyları nelerse Rabbim o huylardan aslandan kaçar gibi kaçmak ve bizleri emin, güvenilir, dürüst, dosdoğru davasında omurgalı dik duran şahsiyetli müminlerden olmak Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'ım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'den başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Şimdi reklamlar.
2: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Selamun aleyküm, Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Sizler de biliyorsunuz ki biz canlılar için su çok önemli. Özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için su çok önemli. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak su tankeriyle su doldurup orada su ihtiyacı olanlara su veriyoruz. Nasıl mı veriyoruz? Sizlerin sayesinde, sizlerin eşliğinizde, sizlerin yardımlarında o suyu onlara ulaştırıyoruz. Eğer bu konuda yardımcı olmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz numaralardan Ecir Vakti Derneği'ni ararsanız bizler de inşallah sizlerin sayesinde o suyu onlara ulaştıracağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Selametle, selamünaleyküm.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süre ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
1: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Hayder, Lale Gül Vakfı ve Lale Gül Medya ailesi olarak MÜSİAD Expo 2026 fuarında sizlerle buluşuyoruz. 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 8. Hol 113 No'lu standdayız. Tanışmak ve hizmetlerimizi yakından dinlemek için sizleri standımıza bekliyoruz.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Hastaneden Mektubat-ı Şerifemizdeki dersimize başlıyoruz. 3. cildin 23. mektubu. Kaldığımız noktadan önce özet yapacak olursak. Peygamberlerin gönderilmeleri alemlere rahmettir. Özellikle Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem gönderilişi rahmetel alemin olarak Kitab-ı Mübin'de tescillenmiştir. Hiçbir peygamber hakkında özel ismen böyle bir ayet nazil olmamıştır. Buyururdu Ali Adir Efendi babamız. Şimdi buyuruyor ki peygamberlerin ne büyük nimet olduğu, nasıl rahmet olduğu, peygamberlersiz aklın Allah'ı bulamayacağı, karın zararını bilemeyeceği, helal haramı anlayamayacağı ve ebedi ahireti kaybedeceği kesindir. Burada evvelce buyuruyor felsefeciler, eski felsefeciler, Yunan filozofları kendilerini en büyük akıllı zannediyorlardı ama yaratıcıyı bile inkar ediyorlardı. Yani bir defa zerre kadar aklı olan bir yaratıcı olduğunu bilmez mi? Zerre kadar aklı olan, yani ben kendi kendime olmadım, bu hiçbir şey kendi kendine olmuyor, bunları bir yaratan var. Bunu koca karılar daha iyi anlar. Ama adamlar yaratıcıyı bile inkar ediyorlardı. Eşya, varlıklar nereden olmuş? Zamanın geçmesiyle kendi kendine olmuş. Zamanın geçmesiyle, uzun zamanların geçmesiyle varlıklar kendi kendine olaydı. 50 sene, 100 sene aynı yerde yaşıyoruz. Uzun ömürlü yaşayanlar var vesaire. Şu anda zaten resimler var, videolar var. Hiç kendi kendine bir yerde bir şey biri getirmeden oluyor mu? Biri bir şeyi bir yerden kaldırmadan o şey oradan kalkıyor mu? Bu kadar alemler, bu nizam, bu intizam, bu düzen, gökler, yerler, felekler, yani hani melekleri görmüyoruz diyebilirler. Bu kadar alemlerdeki bu düzen, yani bir idareci, bir yönetici, bir yaratıcı ve o yaratıcı çok akıl, çok ilim sahibi, hatasız, hikmet sahibi vesaire vesaire sıfatlara sahip olmayan biri tarafından yapılabilir mi? Bunlar varsa yaratıcı var. Peki nasıl bir yaratıcı? Hikmet sahibi, itkan sahibi, yaptığı işi muhkem yapmış. Kökler binlerce yıldır bozulmuyor, yerler, denizler, dağlar, taşlar. Doğanlar, ölenler. Nasıl bir sistem? Kendi kendine oluyor diyor. Ya hangi şirket kendi kendine yönetiliyor? Hangi dükkan kendi kendine çalışıyor, para kazanıyor? Hangi insan, anası babası kendi başına doğuyor, büyüyor, yetişiyor? Peki bütün bunların bir yaratıcısı olmadan rast geldi, uzun zaman geçti, kendi kendine peydalandı. Peydalandı da böyle düzenli nasıl peydalandı? Onun için eski filozoflar yaratıcı da yok diyorlardı. Fakat sonra peygamberlerin ilimleri yayılınca diyor, bu sefer yaratıcıyı kabul ettiler. Bir yaratan var. Ama bu sefer nübüvvet müessesesini inkar ettiler. Yani o bize elçi göndermedi, peygamber göndermez. Bizim gibi beşerden olmaz bu işler falan. Biz o zaman aklımıza göre takılalım, aklımıza göre yaratıcıyı tanıyalım. Doğruyu tespit edelim, eğriyi tespit edelim falan. İşi akla havale etmeye başladılar. Evvelkiler göğe çok filozoftular, felsefeciydiler. Ama yaratıcı da bile yok diyorlardı. Peygamberlerin tebliği olmadan evvel yaratıcı da yok diyorlardı. O da onların tam bir ahmak olduklarını gösteriyordu. Her şey kendi kendine zamanla oldu diyorlardı. Ve bir cümle diyor, yani kaldığımız yerin bir üstünden yeniden alayım. İnnel akle kasırun. Akıl yetersiz kalır. Fi ispati hazi devletil uzma. Bu büyük devletin ispatı hususunda. Yani yaratıcının varlığını kabul etme işinde akıl yetersiz kalır. La yekâdû, yakın bile olamaz yetediği yol bulmaya, ileyha, bu büyük devlete, iman, hidayete kavuşmaya.
بِدُونِ هِدَادِ هَا اُلَٰهِ الْكَابِرِ Bu büyük nebilerin yol göstermesi, tebliğleri, davetleri, irsalleri, bi'usetleri olmasaydı. وَلَمَّا نَذَمَا ki işte arat meşhur oldu, yaygınlaştı. دَعْوَتُ الْاَنْبِيَا عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتِ وَالْتَسْلِيمَاتِ Salat selam üzerlerine yağsın. Nebilerin davet etmeleri kime? İlallahi, Allah'a, ellezi o Allah ki ve halikul arzi, yerleri yaratan ve zemani, zamanı yaratan ve semavati, gökleri yaratan. Allah'a davet etmeye başladı. Peygamberler tebliğleri yayıldı. Ve gökleri, yerleri yaratan, zamanı, mekanı yaratan Allah var diye ümmetlerine duyurdular. Yani geçen dersi dinlerseniz, dehriyecilere, işte ateistlere falan, özellikle ateistlere çok güzel cevaplar vardı geçen mektubatta. Geçen çarşamba başladık ya bu yeni dönemde, Eylül'de. Şimdi zaman dediğin şey, orada uzun anlattım. Zaman, güneş ve ayın burçlarda devranıyla, ondan sonra gecenin gündüzün meydana gelmesiyle işte gece ve gündüz oluyor bir gün. İşte 7 gün oluyor bir hafta. 4 hafta oluyor bir ay. 12 ay oluyor bir yıl. Böyle zamanı tespit ediyorsun. Şimdi zamanı tespit ettiğin zaman tespitini, takvimleri yapman için gerekli olan hesabın, kitabın şeyi güneşe, aya dayanıyor. Geceye, gündüze dayanıyor. E şimdi güneş, ay olmadan gece gündüz belli değil. Ondan sonra şimdi bunlar kendi kendine yaratılıyor. Güneş, ay, ondan sonra gece gündüz oluyor falan. Ondan sonra o zaman geçiyor. İşte yıllar geçince insan oluyor, hayvan oluyor. İşte şu oluyor, bu oluyor. Ya tamam da zamanın, uzun zamanın geçmesi bunları meydana getirmiş. Uzun zamanı gelmiş. Zaman dediğin mefhum ne? Zaman elle gözle görülen, gösterecek bir şey değil ki. Zaman gece gündüz. İlen gün belirleniyor. O zaman bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Ondan sonra 1000 sene geçti, 2000 sene geçti, bilmem ne. E bu zamanın geçmesi için güneş, ay lazım. E güneş, ay kendi kendine nasıl oldu? Sen diyorsun ki her şey zamanla oldu. Peki zaman neyle oldu? Güneşle, ayla, gök sisteminin gece gündüz sistemiyle. E gece gündüz sistemi ve güneş, ay sistemi kendi kendine nasıl oldu? Her şey zamanla oldu ama zamanın bağlı olduğu mekanizma gece gündüz, güneş, ayın devranına bağlı. E güneş, ay nereden oldu? Yani her şeyi bağladığın zaman kendisi de mahluk, başka yaratılmışların işlemesine bağlı gelişmiş. Kendi mahluk olan, kendini bağladığı şey, yaratılmış olan zincirleme gidiyorsun, hep mahluklarda her şey yaratılmış. Bir noktaya geliyorsun, geldiğin noktada ya diyeceksin ki zamanı başlatan güneş, ay, gök sistemi, nizam, bu kendi kendine oldu diyeceksin. İşte bunun kendi kendine olduğunu dediğin zaman sana manyaklar güler. Sana hayvanlar güler. Bu kadar akılsız hayvan bile yok. O zaman gittin. Big Bang'e geldin, büyük patlamaya geldin, bilmem neye geldin. Hiçbir şey kendi kendine patlıyor mu ya? Ha. Evelem yaralezine keferu enne semavat vel arz kânete aratken kökler, yerler bitişikti fefetekne ama biz onları patlattık, ayırdık diyor ayet. Ama biz diye bir sahiplenen bir Halik var, bir yaratan var. Ha, onları baştan bitişik yarattım diyor. Sonra aralarını ayırdım diyor. Sonra işte okyanuslar, denizler vesaire, patlamalar, kıtalar vesaire. Hepsini biz yaptık diye sahiplenen bir zat var. Sen bunların hepsini kendi kendine olduğunu söylüyorsun.
zincirleme trafik kazası. Gidiyorsun, gidiyorsun, geride başlangıç noktan yok. Mutlaka bir yaratan, bir düğmeye basan, bir kün feyekün, bir var ol diyen lazım. Aksi takdirde yaratılmış yaratılmışa bağlı. Öbürü başka bir yaratılmışa, öbürü başka bir yaratılmışa bağlı. Hani bunu ilk yaratan? Mevzu bu. Şimdi peygamberler ki gökleri yerleri yaratan var. Sen şimdi diyorsun bunlar zamanla oldu. Zamanı da yaratan var diye Allah'a davet edince ve tevaterat, bu davet mütevatir olunca, mütevatir Türkçe'de yanlış kullanılıyor. Uydurma haber zannediliyor. Halbuki mütevatir demek yalanda birleşmeleri mümkün olmayacak kadar fazla kişiler tarafından farklı iklimlerde hiç birbirine irtibatı olmayan yerlerde aynı davetin gelmesi. Aynı konunun konuşulması, aynı bilginin neşredilmesi. Bu tabii bu şekilde bir yaratıcı var itikadı yaygınlaşınca ve alet yükselince kelimatühum onların kelimeleri, davaları vartefaat irtifa kesbedince yani kıymetlenince tabii insanlar zerre kadar aklı olanlar da tabii ya bir yaratıcı olmadan buna kendi kendine bir şey olmuyor yani. Biz nasıl kendi kendimize olalım demeye başlayınca ittala vakıf oldu, muttali oldu. Süfaha külli vaktin her vakitteki beyinsizler, beyinsizlere felsefecilere diyor. Çünkü başka bir mektubunda da söylüyor. Ekseru felsefetin ekseru felsefetin casefehen. Ca e demek o da yani şiirden öyle okunuyor. اَكْثَرُ فَلْسَفَةٍ جَاسَفَهَنْ فَكَذَا جَمِيعُهُ اِذْلِ كُلِّنْ حُكْمُ اَكْسَرِي Bir şeyin çoğu neyse tümüne o hüküm verilir. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. İçinde bazı akıl mantık kaideleri varsa çoğu ahmaklıktır. Çünkü vahye dayanmıyor, akla dayanıyor. Onun için tüm ahmaklık sayılır. Onun için ona sefih diyor. Her dönemin sefihleri öyle sefiler ki kâne var idi lehum onlar için tereddüdün. Bir tereddütleri vardı yani acabaları vardı. Fî sübûti sâni'i. Ondan sonra yaratıcının varlığı hakkında acabaları olan evvelki filozoflar, kadim felsefeciler de yaratıcı itikadı yoktu. İşi zamana bağlamışlar. Onlar dehriyeydi. Yani zamanla her şey kendi kendine oldu. Mantar desen, mantar da kendi kendine bitmiyor. Mantarın da bitmesi için bir toprak, bir zemin lazım. Mantar gibi bittin diyorsun. Mantar gibi bittin de, ha tamam biri ekmedi, pişmedi belki onu kastediyorsun ama mantar yani böyle gökle yer arasında kendi kendine böyle bir şey olmuyor yani. Onun da zemini var. Toprağa ihtiyacı var vesaire, havaya suya ihtiyacı var. Dolayısıyla yaratıcı var mı yok mu? O evvelkiler inkarcıydı. Fakat peygamberlerin davetleri, tebliğleri yayılınca insanlar nezdinde de bir yaratıcı var ya böyle şey olur mu falan. Bu sefer her dönemin kendi beyinsizleri yani filozofları alâ kabâihim vakıf oldular. İttalâ vakıf oldular. Neye alâ kabâihim? Kendi çirkinli işlerine. Ya dediler biz yanlış fikirlerdeyiz yani. Bu kafa kafa değil. Çünkü neden? Hakikaten düşün taşın biraz da kaşın. Yaratıcısız, yani kendi kendine olmak hiçbir şey sonradan olmuyor kendi kendine. Kendi kendine hiçbir şey olmuyorsa bu kadar iş nasıl oldu kendi kendine? Bunu demeye başladılar. Ve kalu söylediler, hükmettiler demek. Kale ba ile kullanılırsa hakeme manasına gelir. Yani ve kalu ve hakemi demek hükmettiler. Neyle bir vücudu sani'i? Yaratıcının var olduğuna bile ihtiyarin. Artık ihtiyarsız. İhtiyarsız da demek seçim hakları kalmadı. Çünkü onu inkar zaruri bir meseleyi, insanın kendini inkarı gibi oldu. İster istemez, ya bir yaratıcı var dediler. Ve cealû, yaptılar el eşya, eşya demek varlıkları. Müstenideten dayanmış yaptılar ile-i Teala. Allah'a müstenit yaptılar. Yani dediler tamam, bir yüce yaratan vardır. Şimdi, tabii bu son dönem filozoflarının belki şeyler de bunu kabul ediyordu yani Eflatunlar, Aristolar, yaratıcıyı. Onların evvelleri kabul etmiyordu. Diyelim bu kabul edenlerin bu inancı da nurun, bir nurdur ki muktebesün alınmıştır.
min envaril enbiya. Peygamberlerin davet ve tebliğ nurlarından, onlara ulaşandan onları mecbur etmiştir bu inanca. Ta ve ni'metün, büyük bir nimettir, müstefadetün, kazanılmıştır. Min mevaidiyim, onların sofralarından, peygamberlerin aleyhim onlar üzerine olsun. As-salavat ve teslimat. Bütün salat selamlar nebiler üzerine olsun diyor. Ne zamana kadar? İlahiye mittenat. Tenat gününe kadar. Tenat, zelike yumut tenat diye Kur'an'da da geçiyor. Aslı tenadiydi. Nada'dan diye işte tefaülden tenadi birbirine çağrılacak gün. Yarın kıyametin çok isimleri var. Yevmül haşr var, yevmül kıyame var, yevmül tegabun var, yevmül tenadi var. Yani Kur'an-ı Kerim'de kıyameti çok esma ile anar. Çünkü orada çok olaylar olacağı için her olaydan isim çıkar. Birbirine çağırma günü, çağrışma günü, münadiler, dellal bağıracak, Mevla Teala nida ettirecek. Yani birçok nidalaşma ve çağrışı olacak. O çağrışma gününe kadar bel hatta diyor, çünkü mahşer yine bir sınırı var, 50 bin sene diyelim. O salat selamlar diyor, birbirine çağıracakları kıyamet gününe kadar olsun. Bel daha doğrusu ila ebedil abadi, ebediliklerin ebediyetine kadar, yani sonsuzların sonsuzluğuna kadar hep Enbiya aleyhissalatü vesselam, peygamberler efendilerimize salat selamlar olsun. Çünkü cennet cehennem de sonsuz. Cennete girenler de sonsuza kadar yaşayacaklar için o noktada bir bitiş söz konusu olmasın diyor salavatların. Ve genelde yine böylece sairus sem'iyyati, diğer sem'i ilimler. Sem'i demek duyuma bağlı. Mesela öğlen namazının 4 rekat olduğu farzının. Bu şimdi akılla çözülemez. Allah'a inansan da peygamber gelmeden sana Allah böyle buyuruyor, şunu emrediyor, şunu nehyediyor, yasak ediyor buyurmadıktan sonra sen ne yapamazsın? Kendi kafana göre kuzu eti helaldir, domuz eti haramdır. Neye göre? Üzümün suyu şırası helaldir, biraz bekledi mi köpük attı mı haramdır. Neye göre? Ticaretin şu şekli helaldir, şu şöyle faiz karışırsa haramdır. Neye göre? Bunlar sem'iyata bağlı. Ramazan, oruç, kaç gün, hangi saatten başlıyor, hangi saatte bitiyor? Hiçbir şey bulamaz. Sem'iyat, peygamberlerden işitmeye bağlı olan ilimler. Belagat ulaştı kime, ne bize? Neyle bir tebliğ ile enbiya? Peygamberlerin ulaştırmasıyla. Aleyhissalatü vesselam. Onlara salat selam olsun. Peki ne gibi meseleler? Min sıfat-ı Teala. Allah-u Teala'nın sıfatları, el-kamil et. Mükemmel sıfatlar. Hayat, ilim, semi'u, besar, irade, kudret. Selam, tekvin. O sonra sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübütiye, sıfat-ı izafiye. Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetü lil havadis, kıyam bi nefsi, işte Allah'ın diriliği bizim diriliğimize benzer mi? İlmi bizimkine benzer mi? İşitmesi bizimkine benzer mi? Ya Allah'ın varlığı kendinden, bizimkimiz Allah'tan, onunki kendinden. O sonra ezelilik, ebedilik, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek falan, bu gibi sıfatlar ekseriyetiniz biliyorsunuz. Bu sıfatları peygamberler gelmese nereden bilecektik? Daha ve bi'setilen bir ay, peygamberlerin gönderildiği, gönderileceği, Allah-u Teala'nın peygamber göndermediklerini mesul tutmayacağı, ve ismetil melaketi, meleklerin ismeti, melekler erkekliği yok, dişiliği yok, melekler günah işlemez, böyle melekler yaratılmış. Melekler var, günahsız. Aleyhisselam, selam olsun onlara. Daha ve minel haşri, işte insanlar ölecekler, tekrar dirilecek, adam ot gibi biteriz, yiteriz diyor yani. Çürümüş kemikler nasıl dirilecek diyor. Buna akıl mantık erer mi diyor. Ama peygamberler geldi diyor ki bu diyor dirilecek diyor. Şimdi ondan sonra bakıyorsun Allah her baharın ölü toprağı nasıl diriltiyor. Ondan sonra efendim zaten dirilttiği ölüler de var. Onun hakkında bir kitap yazdım şimdi. Allah-u Teala'nın dünyada dirilttiği ölüler. Şimdi o zaman o neye delil oluyor? Ahirette herkesi dirilteceğini diyor. Dünyada diriltiyorlar. Ben gözümle görmedim. Ya gözle görmedin. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dirilttiği ölüler, Evliyaullah'ın dirilttiği ölüler vesaire. Usta müstakil kitap yazdım. Şimdi onu da
Bu hastane ortamında biraz herhalde kolaylarım tasfiye kaldı. E şimdi mahşere çıkış ve neşri, neşir diriliş, haşır sevkiyat, yani çıktıktan sonra Mevla'nın hesap yurduna gidiyor. Neşir kezelke nüşur diyor Kur'an, yani kabirden çıkış. Onlar tabii ince işler, o öbür derslerde konuşuldu. 40 gün yağmur yağacak, işte meni gibi, insan suyu gibi topraklar karışacak, işte kuyruk sokumu zaten çürümüyor, o çürümeyen kuyruk sokumu üzerine insanın öldüğündeki kilosu boyuna göre bütün eti, butu geri gelecek üzerine. Ondan sonra daha ruh yok, iskelet yine ilk kabre konduğu gibi iskelet olacak, ondan sonra herkesin ruhu sura üfürünce çıkacak, hangi bedenden çıksa ona girecek falan filan. Akıl nasıl çözecek bunu? Akıl anca inkar edecek. Aklım almıyor diyecek. Ondan sonra kafir olup ebedi cehennemde kalacak. Peygamberler gelmese. Ve min vücudil cenneti, cennet diye bir yerin varlığı ve nari, cehennem diye bir yerin varlığı ve ten'imi, cennete çok nimetlere ihsan edileceği ve ta'zim, cehennemde çok azaplar olacağı, ettaimeyni, ikisinin de sürekli olacak. Cehennem kafirler hakkında sonsuz. Cennet müminler hakkında sonsuz. Daha ve emsaliha, buna benzer konular. Allah! Milyonlarca şeriatta mesele var. Mimma bahislerinden ki ne takat söyledi, konuştu. Bir bunlar eşşeriatü. Şeriat bunların hepsini konuştu. Şeriat bunları konuştu. Şeriatı kim getirdi? Vel aklu, akıl kasırun, yetersiz kalır. An idraki, bu konuları idraktan ve nakısun, eksik kalır. Fi isbati, bu onların varlığını bile konuşabilmekten. Ne olmasaydı? Min gayri sema'in, bir işitme olmasaydı, bir duyum gelmeseydi. Min alu'il ekabiri, bu büyük peygamberlerden. Lestiklale, hiçbir bağımsızlık yoktur lev akıl için. Fi şeyin, hiçbir usta mina. Şu sayılanların hiçbirinde, ben sana söylüyorum. Namazın rekatları, abdestin farzları, kuşluğun vacipleri, bilmem neyin, şeriatın hangi meselesini ele alırsan, bütün dünyanın akıllıları bir araya gelse bir meseleyi tespit edemez. Efendi Hazretimiz onun için derdi yani. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ne büyük rahmet olduğunu anlatacak falan. Şu anda Amerika, Rusya diyor, bütün dünya toplansa, Birleşmiş Milletler, şu milletler, bu milletler, Allah'tan bir ayet alamaz. Yani Allah-u Teala'dan bir ayet, bir hüküm şu anda getiremez. Ama peygamberler varken, vahiy gelirken geldi. Bu nasıl bir nimet ki? Yaratan seni yönetmiş, yönlendirmiş, şuradan gidersen cennete, şuradan gidersen cehennemin dibine buyurmuş. Ya bu peygamber olmasa sen? Hadi ben peygamber görmedim, toprak olurum. E toprak olursan iyi bir şey mi yani? Toprak olsun, hayvanlara mı özeneceksin? E işte kâfir olursan cehenneme gideceksin. Ve kul kâfiru yâ leyteni küntü turâba. Keşke ben toprak olaydım diyecek. Çünkü ne demek o? Dünyada hayvan olaydım. Çünkü o, sen yaratılmış insansan toprak olma özgürlüğün yok artık. Yaratıldın, yakayı ele verdin der defansa. Şimdi ya bu deveye gidersin, cennete gidersin, ya da cehennem. Onun için kıymet bilmek lazım. Kur'an okumak lazım. Sünnet, hadisleri, çünkü hadislersiz Kur'an anlaşılmıyor. Hadis-i şerifleri tefsir için gönderdi. وَنْزَلْلَا اَلَيْكَ ذِكْرًا. Biz bu Kur'an'ı sana indirdik, sadece duyurasın diye değil. YouTube'e yine elinde esma-ı nüzileyle. İnsanlara ne indirildiğini onlara açıklaman için. Hadis olmasa Kur'an tefsirsiz kalıyor. Onun için وَكَمَا اَنَّ تَوْرَ الْاَقْلِ, nasıl ki aklın tavrı وَرَاءَ تَوْرِ الْحِسِّ, hissin tarzının ötesindedir. Ne demek? His, burnumdan kokladığım, elimden dokunduğum, gözümden gördüğüm, kulağımdan duyduğum. Bunun bir tavrı tarzı var. Bu bir ilim sebebidir. Acı mıdır anlıyorsun, dokunuyorsun, sert midir anlıyorsun, görüyorsun, güzel midir, çirkin midir, yeşil midir, kırmızı mıdır? Bunlar bir bilgi verir. Verir ama aklın verdiği bilgiyi vermez. Çünkü neden? Haysu yudraku bil akli. Akılla öyle şeyler anlaşılır ki, ma öyle şeyler ki, la yudraku, anlaşılamaz bil hissi. Yani, elle tutularak, gözle görülerek anlaşılamayan şeyler akılla çözülür. Duyu organları ilim sebebidir. Lakin aklın vereceği anlayışı, idraki veremez. Şimdi mesela altıncı his diye bir şey. Altıncı his diye bir şey diyorsun. Sen şimdi adamın oturuyorsun, kalkıyorsun, tavrından, tarzından, aklın yoksa ona aldanıyorsun, kanıyorsun bilmem ne. Aklın varsa adamın anında kefere yazmıyor.
Veya adamın alnında dolandırıcı yazmıyor. Bilmem ne. Ama bakıyorsun, akıl oradan büyükme var. Diyor ki bu adam, affedersin orası burası oynuyor bilmem ne. Bunun sözüne güvenilmez. Lan buna parayı verin para. Hala profesör olmuşlar, paraları kaptırıyorlar. E çünkü akıl başka bir şey. Bakıyorsun bir koca karı, o vartaya düşmüyor. En saf dediğin

duyuları geçiyor. Ha işte tavrun nübüvveti, peygamberliğin tarzı da eyza, aklın hissi geçtiği gibi vera'e tavril akli, aklın tarzını ve tavrını solluyor geçiyor. Yudrakü idrak ediliyor biha peygamberlikle, yani onlara Allah'tan gelen vahiyle, ma o şeyler la yudrakü, onlar anlaşılamıyor bil akli, akılla. Çünkü akıl kumarda kolay para kazanmak var. Voley vurursam köşeyi dönerim zanneder. Niceleri işte en akıllı adamlar kumardan battı, intihar ediyor. Ama dübüvvet tavrı ne diyor? Bunun sonunda husran ve hasar var, seni soruna düşür, psikolojik soruna. Malın da gider, can da gider, namusun da gider diyor. İşte. Akıl biraz içeyim, kafayı bulayım, derdimi unutayım diyor. Ama vahiy sana diyor ki bu sana derdini unutturmaz, derdine dert katar. Birazdan ayılırsın, aynı dertler başına gelir. Ama o sarhoş zamanında da yaptığın, sattığın, aldığın, karını dövdüğün, bilmem boşadığın belanı bulursun diyor. Akıl bunları çözecek olsa şu anda dünyanın en akıllıları batakta zaten. Hiç mutlu da değiller. Çünkü vahyin tavrı, nübüvvet tarzı aklı sollamış geçiyor. Çünkü yaratan Allah bilmez mi? Şimdi vahide geliyor, işte efendim sineğin bir kanadında zehir var, bir kanadında panzehir var. Çorbaya düştü mü çorbayı dökmeyin. Sineği batırın, sonra daldırın, sonra çıkarın. Sineği atın, çorba afiyet olsun. Ama bunu ne duyu organları çözebiliyor, ne akıl çözebiliyor. Ama teknoloji gelişince bir de bakıyor, aa sineğin bir kanadında zehir var, bir kanadında onun panzehiri var. Bir şey bulduk diyorlar. Diyorlar ki 1500 sene evvel hadis-i şerifte var bu, bir şey bulduk diye ortaya çıkmayın, rezil olursunuz. Japonlar buldu bunu. Sonra rezil olun, niye rezil olalım, bari Müslüman olalım dediler, onu bulanlar Müslüman oldu yani. Çünkü bunu diyor, bu teknolojiye kadar dünyanın bu zamana kadar kimse bulamamış. Bunu nasıl söyleyecek 1500 sene evvel? İşte nübüvvet bu. Çünkü o yaratan, o sineğe onu koyan söylüyor onu. Denizin ortasında diyor bir yer var diyor, tatlı su, tuzlu su diyor, birbirine karışmıyor diyor. Onun balığını atsan oraya gidiyorum sana. Bir de şey mi olur diyor. Gidiyor gidiyor, onu bulduğu zaman meracel bahriyeni el takıyor. Yani iki denizi Allah saldı birbirine. Göz görüşünde perde yok. Beynevma berzakulli abgen. Kudretten perde var. Ya su bu ya, su. İkisi böyle. Su. Bu taraf tuzlu, bu taraf tatlı ya. Ha. Şimdi sen akılla bunu anlayabilir misin? Böyle bir şeyin var olabileceğini düşünebilir misin? Tahmin bile edemezsin. Onun için ve men kim ki lem yusbit, var demedi, sabit kılmadı lil marifeti, Allah'ın bilinmesi ve bulunması için, gerçeklerin anlaşılması için tarikan bir yol yoktur dediyse, vera'e tavril akli, yani aklın anlayışının dışında hakkı bulmanın başka yolu yoktur, ancak akılla bulunabilir diyorsa, işte felsefeciler, akılcılar, mantıkçılar, fe ve o kişi fil hakikati gerçekte münkirun, inkar etmiş oluyor li tavrin nübüvveti, peygamberliğin vahiy tarzını inkar etmiş oluyor. Şu anda da işte mutezile kafası, ilahiyatın bazı kafaları aklım almıyor. Mehmet okuyan ne diyor? Nasıl babası çocuk olacak diyor. Onun için diyor Meryem Valide'de çift cinsiyet var. Erkeklik, dişilik, iki hormon çalışmış. İki hormon kendi içinde çiftleşmiş diyor. Ya Allah babası çocuk yaratabilir desene. Nübüvvet onu söylüyor. Kur'an onu söylüyor. Vahiy onu söylüyor. Adam ilahiyatta hoca olmuş. Tefsir hocası. Meal yazıyor. Allah'ına gücünü inkar ediyor. Şimdi bunun filozoftan, Yunan felsefecisinden ne farkı var? Adam asayı vurdu diyor Musa Aleyhisselam diyor. Deniz ikiye yarıldı diyor. 12 yol açıldı diyor. Musa Aleyhisselam ümmetiyle geçti diyor. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Adam geliyor, yok ya diyor, öyle diyor, asayı vurup da su açılır mı diyor. Ne olacak diyor, Medcezir'e denk geldi diyor. Ulan hangi Medcezir? 50 metre, 100 metre. Koca deniz dibinden ayağı ıslanmadan geçti karşıya ya. Bunu Kur'an söylüyor. Tarikan fil bariyem, denizde kuru yol aç diyor. Medcezir'de deniz kuruyor mu? Şimdi sen bunu Kur'an'ın Esed denen Yahudi dönmesinin yazdığı meal, Mustafa İslamoğlu'nun kafası, bütün bu kafalar aslında nübüvvetin tavrını inkar ediyor. Mucize inkar, aklın bunu almıyor diye yapılıyor.

Sana biz diyoruz ki bir nübüvvet ve vahiy tavrı var. Allah'ın gönderdiği peygamberler vasıtasıyla bize ulaştırdı. Bu nasıl ki akıl hissin anlayamadığını anlıyor. Nübüvvet de aklın anlayamadığını anlıyor. Çünkü yaratan onu bile yaratan söylüyor ki ben böyle yaptım. Sen yaratan değilsin. Orada bulunmuş değilsin, görmüş değilsin, tanık değilsin. Böyle bir şey olamaz diyorsun. Göklerden nasıl olursa bir yaratan var. Peki o zaman Allah da yok de. Onu da demiyor. Tam gavur olduğunu açıklamamak için. Ama nübüvveti inkar, ulûhiyeti inkar. Peygamberlik müessesesi inkar edilir, Allah inkar etmiş. Her deist, her deist aynı zamanda ateisttir. Çünkü ben Allah'a yaratıcı inanıyorum ama onun bir peygamber gönderdiğine inanmıyorum diyen o yaratıcını inkar etmiş oluyor. Çünkü yaratıcı ben peygamber gönderdim diye buyurmuş oluyor. Sen yaratıcıyı nereden biliyorsun peygamber gelmeseydi yaratıcı var mı diyecektin. En akıllı felsefeciler yaratıcı inkar ediyordu peygamberlerin tebliğe ulaşmadan. Dolayısıyla şu anda mucizeyi inkar eden işte Mehmet Emin Yıldırım şimdi Gazze olaylarında başı çekiyor bir şeyler, bir hareketler, bir operasyonlar çekiyor ortalığı ama bunun dergisi ayın yarılma mucizesini, denizin yarılma mucizesini, birçok mucizeyi Siyer dergisi inkar ediyor. Bütün hocaları, profesörleri inkar ediyor. Meydan okudum dedim bunları reddet, benim dergimde yazsa da bunlar şirktir. Onu da demedi. Biz hakem dergiyiz dedi çıktı. Şimdi neyin hakemisi? Ayet-i hadisin var olduğunu söyleyen ayet-i hadisi yazmadan bunlar akla uymuyor, böyle şey mi olur? İsa Aleyhisselam'ın ineceği. Ayetlerde bu kadar delaletler var, hadis-i şeriflerde sarahatler var. Gökte sağ olduğu. Bunu inkar eden diyor Ahlüsi, bütün alimin kafir olduğuna ittifak etmiş. Mustafa Karataş, Ülke TV'nin, Kanal 7'nin hocası. Böyle şey mi olur diyor ya. Süleyman Ateş eski Diyanet Reisi. Gökte oksijen yok nasıl yaşayacak diyor ya. Dördüncü kat, ikinci katta diyor. Ya şimdi Allah oksijensiz adamı yaşatamaz. Anlamı gökte oksijen yok. Melekler nasıl yaşıyor? O zaman melekler de yokta gavur olduğunu ispat et. Mucizeleri inkar edenlerin hepsi aklım ermiyor diye inkar ediyor. Peki o zaman hakkı hakikati bulmakta akıldan öte bir yol yoktur. Aklıma yatanı alırım, aklıma uymayan ayette de geçse, hadiste de geçse inanmam diyen şu andaki bazı ilahiyatçılar nedir? Peygamberin nübüvvet tavrını inkar eden zındık-ı azamlardır. En büyük kafirlerdir. Çünkü ayet ve mütevatir hadislerle sabit olan aklın ermediği o kadar mesele var ki. Ama Allah'ımız bunu beyan etmiş. İşte denizin yaranması. İşte Meryem validemizin babası çocuk doğurması. İşte Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılması, evrim mevrim devrim geçirmemesi. Ama ne diyor adam? Mutlaka evrim var diyor. Sen o zaman Dehriye'den uzun zaman geçmesiyle yaratıldık. O zaman kendi kendine yaratıldık diyende ne farkın var? Allah-u Teala halekû min turab topraktan başladı yaratmasına. Kün insan ol dedi. Ruh verdi. Fekün hemen oldu diyor. Bu kadar açık ayet varken burada evrimi araya sokan evrim Kur'an'la çelişmiyor diyen Caner Teslaman kafası nasıl çelişmiyor ya? Direkt topraktan ham madde topraktan diyor geçiş kün fekün diyor. Ol dediği anda oldu diyor. Burada yüzlerce, binlerce, on binlerce senenin oradan efendim dinozorlardan, maymunlardan, bilmem nereden gelip Adem Aleyhisselam'ın bile babası var diyen Kur'an'ı açıkça inkar eden adamlar bugün hoca diye itibar görüyor ya. Senelerce hükümetle çatışana kadar birçok hükümetin adamları, belediyeleri Mustafa İslamoğlu'na çalıştı ya. Allah'tan Tayyip Bey, Allah selamet versin, meseleyi buzağa kavuşturdu da bu adam sapıtmış dedi ya. Ha, dolayısıyla yani bir yukarıdan bir şey gelene kadar hatta yine alttan yine kırıştıranlar devam ediyor. O Akabe Vakfı ile bilmem ne iş tutan nice belediyeler hala var. Dolayısıyla kardeşim şimdi sen mucizeleri inkar eden Adem Aleyhisselam'ın babası var diyene kadar biz bu kadar anlattık kimse bir şey anlamadı. Yine geçen birisi diyor ya ben bunu da dinliyordum seni de İsviçre'den geldiler. Geçen bir ayet. Seni de dinliyordum onu da dinliyorum seni dinle onu dinle seni dinle onu dinle bir ortada kaldım ortada kaldım.
Adem Aleyhisselam babası var deyince çüş dedim diyor ya. Ha ne oldu bu sefer? Adamın sözü yani ben şey yapmıyorum. Yani bu kadar da olmazdım manasında konuşuyor. Ve neticesinde ben diyor seni dinlemeye başladım onu kestim diyor. Bütün ailemiz kurtuldu diyor ya. Şimdi gavur olmuştuk diyor. Daha yeni geldi bir hafta evvel geldi. Yani sen mektubatı dinle bari itikad derslerini dinle. Burada her ilim var. İmam Rabbani'nize bir şey eksik bırakmadı yani. Onun için ben aklımın aldığı yere kadar giderim. Aklımın durduğu yerde dururum. Ondan ileri ayet hadis de olsa aklıma bakarım. Ne dedi? Halis Aydemir ya. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu 15 kişiden oluşuyor. 15'ten biri Halis Aydemir. Ses kaydını dinlettik size. Reddiyeler yaptık. Hala Diyanet onu tutar. Çünkü Diyanet'in de elinde değil onu değiştirmek. Daha yukarılardan gelecek. Bunun yukarısı aşağısı mı var ya? Adamın ses... Adam ne diyor? Ayet de olsa aklıma bakarım. Aklıma uymayanı ayet de olsa reddederim diyor. E ses kaydı var. Bunu kim savunabilir ya? Bunu kim savunabilir? Ayet de olsa diyor artık ya. Hadi hadisleri geçtiniz ya. Hadisler geçilir mi? Ayetten ne farkı var? Sahih hadisse. Ama hadi onu geçtiniz. Sen ne konuşuyorsun? Onun için aslında onlar peygamberlik müessesesini inkar ediyorlar ve musadimun aslında çatışıyorlar ve çarpışıyorlar. Lil bedaati. Aşikar bir şey, herkesin bildiği, bilmesi gereken Allah varsa peygamber var. Peygamber varsa akıl peygambere tabi olması lazım. Dinüna bin nukul la ala münasebetli okul diyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Dinimiz ayet hadis dinidir. Akla uyar mı uymaz mı diye bakılarak tespit edilecek bir din yoktur. Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor. Akla sorsaydık mesin altı tozlanıyor ama biz abdeste mesin üstüne su veriyoruz. Üstü tozlanmıyor, altı tozlanıyor. Yani o kadar açık seçik bir mesele ki bu. Bu haktan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Ama kör güneşi inkar ettiği gibi benim gözüm görmüyor demiyor. Bu da aklıma uymuyor diyor. Halbuki akıl onu anlayacak fıtrat üzere yaratılmış. Allah sana aklı göndereceği vahyi anlayasın ve uygulayasın diye vermiş. Allah sana aklı ben peygamber göndermeyeceğim, kitap indirmeyeceğim. Sen aklınla benim razı olduklarımı olmadıklarımdan ayır seç kendine bir din çıkart diye akıl vermemiş. Onun için tabii ders uzun gider. فَلَا بُدَّمِ مُوْجُودِ الْاَنْبِيَا Peygambersiz olmaz. Peygamberlerin varlığı kaçınılmaz. Diye devam edeceğim. Haftaya da inşallah hastaneden çıkarsam da evden yaparım. Çıkamazsam da buradan yaparım. Allah Tebareke ve Teala imanımızın nurunun kuvvetleşmesine bu itikad derslerimizi vesile eylesin. Münkirlerin imana gelmesine, ateistlerin Allah'ı bilmesine, deistlerin peygambere inanmasına, peygambere inanıyorum diyen bazı sahtekar zındıkların da akıllarını vahye tabi kılmasına Allah bu dersleri vesile eylesin. Onun için dinleyin, dinletin, insanlara dinimizi tebliğ edin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212-923-0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
4: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir ise 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergi sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin. Aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
7: Gerçekten Lale Gül asla Ehl-i Sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
8: Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
9: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
10: Reklamlar sona erdi.
5: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'si başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âli ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah. Sağlığımızla ilgili durum biraz daha iyi gitti elhamdülillah. İltihaplar düştü. Biraz daha takatımız geldi. Allah Teala verdiği ömürleri, sıhhat afetleri, takatleri, taatlerinde harcamaya muvaffak eylesin. Ve sizin hizmetinizde kullanmayı, sizlere ders, kitap yazarak, sohbet ederek, dertlerinizi dinleyip derman olmaya çalışarak geçirmeyi nasip eylesin ve tesirini halk eylesin. Amin. Yani sohbet önemli. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin berzah hayatını, hakkaniyeti ve kabri şerifinde, bedeni şerifinin kabri şerifine sınırlı olmadığı ve bedeni şerifinin alemleri dolaştığı, yani ruhaniyetini konuşmuyoruz. Ruhaniyet zaten bilinen bir şey. Bedeni şerifiyle kabrinde bulunmadığı, yani kabrinden çıktığı ve bütün alemleri kuşattığı ve dolaştığı konusunu delilleriyle, ilmi delilleriyle, yani zaman ve mekanın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hali olmadığı, boş kalmadığı hususunda tabii müstakil eserler de yazılmış. Her alim bunlara temas edememiş. Aralarda geçirmişler ama yani İmam Suyuti El-Havi'de El-Havi'l-Fetaha'da güzel bir şey yapmış, birkaç sayfa. Ona mana vereceğim. Sizin anlayacağınız dile çevireceğim yani. Çünkü sadece tercüme etmiyor. İzah lazım. Diğer bu usta bedene girme, Evliyaullah'ın tasarrufunda bedene girme. Tabii onlar belki bir dahaki sonraki derse kalır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç böyle duymamıştınız, hiç böyle tanımamıştınız olacak. Yarınki dersi dinleyenler artık ayrı bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi, ayrı bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikadı, ayrı bir Nebi Zişan şuuru devamlı yanında hissederek efendim rabıtayı kuvvetlendirici ve onun şahitliği, bizim meşhurluğumuz, bütün bunlar ilmi delillere dayalı olarak izah edilecek. Ondan sonra çoğu insan diyecek ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de gidersen kabrine selam verirsen o da selamını alır. Bu kadar. Benim bildiğim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesi buydu. Meğer ben ne kadar kışırda kalmışım, kabukta kalmışım, lübbe inememişim, öze erememişim. Yani imanın tadını tadamamışım. Nasıl iman tadacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canından çok sevmeden, her şeyden çok sevmeden iman tadını tadamaz diyor. Tatmanın şartı budur. Onun için ne kadar tanırsak o kadar severiz. Ne kadar seversek o kadar imanımız kemale erer ve iman tadını tatmış oluruz. Yoksa selâsün men künne fî ve cedde halâvetel iman. Üç şey olmadan iman tadını tadamaz diyor. Üç şey bulunan tadar diyor. İşte orada bir tanesi en künne Allah Resulü ehabbe ileyhim min mâsivâhâ. Allah ve Resulü her şeyden çok sevgili gelecek. İşte Allah Teala kemaliyle, cemaliyle maruftur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi beşer olduğu için zahirde işte bizim gibi yiyor, bizim gibi içti, bizim gibi uyudu, bizim gibi evlendi, bizim gibi doğdu, sonra vefat etti falan. Şu vefat işinde maalesef tabi Vehhabi kafası zaten bu kafa ama ehli sünnet geçinen birçok tarikat ehlinde tabi İlmi yok. Cahil insanlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Şeyh olmuşlar, vekil olmuşlar, bilmem ne olmuşlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Zerre kadar. Yani tasavvuftan da haberleri yok. Zahiri ilimleri yok. O bakımdan görüyorsunuz. Birkaç bir şey söyledik. Ne tepkiler aldık. Bir de baktık şalvarlı, cübbeli, sarıklı, sakallı, hoca geçinen İsmail Hacılar Vahabi olmuş. Vahabi gibi konuşuyor. Aynı Vahabi. Bunların hepsini açıklayacağız. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir berzah hayatının güzel anladığımız zaman zaten onun mucizesidir.
Evliya Allah'ın kerameti haktır. Mucize olarak bir nebide sabit olan ümmetinin velilerinde keramet olarak sabit olabilir. Tabi her velide değil, o ayrı bir şey. Bunu işleyeceğiz. Onun için yarınki ders çok önem arz ediyor. Ancak burada başımıza iş geldi. Yol kazası geldi yani. Yeni bir kanal açmak durumunda kaldık. Tabii bunu özel meclislerde, özellikle kandil gecelerinde yayın dışı anlatacağım bazı meseleler. Şu anda yine bir yayındayız. Ne olursa olsun yine bir kanalı. YouTube'un eline düşmüşüz yani. Onlar da biliyorsunuz kimin elinde, ip kimin elinde. Adam ne dedi yani? Biliyorsunuz geçen gün. Yediğiniz domatese kadar, cebinizdeki telefonun bilmem nesine kadar dedi. Hepinizin cebinizdeyim dedi, midenizdeyim dedi yani. Allah muhafaza bizi kurtarsın yani. Belayı bulmuşuz. Tohumlardan belayı bulmuşuz zaten. Genetiğimizi erip bozmuş. Ondan sonra kafamızı da bozmuş. Yediğin bozulunca aklın beyin de bozuluyor. Fiziğin de bozuluyor. Zaten bütün hastalıklar bütün milleti öldürecekler yani. 500 bine dünya indirecek. Herifler kendinden başka zaten insan saymıyor. Allah şerlerinden muhafaza. Onun için burada biz özellikle hedef seçildik. Tabii bu kadar siteler var, konuşanlar var, konuşmacılar bilmem ne bilmem. Tabii benle özel uğraşır. Yani sadece Türkiye'deki ya da FETÖ'sü, METÖ'sünü geç. Dünyada benle özel uğraştılar. Senelerce uğraşıyorlar. Tabii şimdi YouTube sitemize kafayı taktılar, ihtar çektiler falan. İşte o süreç de birkaç aylık süreç. O da iyiye gitmeyeceğini izlenim olarak öğrendik yani. Tabii Türkiye'deki de yetkilileri var ya. Onlar da bir fikir alıyorlar, veriyorlar falan. Sebep nedir? Gazze meselesine açık desteğimiz var. Tabii bunun altı var. O altını şimdi burada da konuşamıyorum. Onları özel birkaç kandillerde, önce kandillerde birkaç detay vereceğim. Yani düğmeyi kapattıktan sonra. Hazır ona vereceğim. Bu açık destekten dolayı kanala kısıtlamalar geldi. Yani YouTube kanalımda kısıtlamalar geldi, ihtarlar geldi. Zaten birkaç aylıkta süre verildi. O sürede ha dedim 3 ay geçer yani. Bizde bu kadar burada birikim var. Üye sayımız 2 milyona yaklaşmış. İçeride dünya kadar binlerce sohbetler, şeyler falan. Çok büyük bir eser, hazine. Yeni kanal açma mecburiyetinde bırakıldık. Onun için Allah rızası için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için tabii Gazze'ye verdiğimiz destekler vazifemiz, mecburuz. Belki üslup farklarımız var, belki konuşma şekillerimiz değişik olabilir. Ama tabii dualarımız, şunlarımız, bunlarımız biz Gazze meselesine verdiğimiz, atfettiğimiz önem ve yaptığımız beyanlar açısından ortadadır. Toplanmakla bitiremediler. Yani 2,5 seneye yaklaştı. Her hafta olsa işte düşün kaç defa, bazı gene de haftada 3-4 sohbet var. Yani yüzleri geçmiş beyanlar var. Onun için sohbetleri kaçırmamak için Cübbelahmet Hoca Efendi eklendi. Şimdi bir tabi Hoca Efendi, Efendi demeyi sevmiyorum hiç. Hoca diyorduk yani, hoca da demek istedim. Cübbeli deseniz yeter falan, tabi öpten de ayıp oluyor dediler bilmem ne. Arkadaşlar Cübbelahmet Hoca yapmıştık falan. Şimdi tabi şey olunca yeni bir şey, kelimeler, harfler yeni değişirse o hepten millet koparacak ucunu, ipin. Onun için Cübbelahmet Hoca Efendi, bir efendi eklendi oraya. Bitişik yazılıyor hocam. Bir de efendisi fazla ama mecburen oraya eklenmek zorunda kaldı. Çünkü başka bir şey eklesen şey çıkmayacak. Arayan çıkaramayacak yani. En azından eski bildiğine uygun oldu. Yeni YouTube kanalda abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi biz ondan yapıyoruz. Bu akşamki yayınımız yani canlı yayındır. Tabii canlı yayın. Lale Gül'de canlı yayın. Radyoda canlı yayın da, YouTube kanalında da canlı. Fakat eski kanalında Cübbelahmet Hoca da değil, Cübbelahmet Hoca Efendi'nin adındakinde şu anda canlıyız yani. Kaç kişi buraya geçebildi, ulaşabildi onu da şu anda bilmiyorum. Havaya da konuştuğum yok, boşa konuşmuyorum en azından. Televizyon, radyoda dinleniyorum yani. Oradan en azından dinleyenimiz var. Zaten çekim olsa bile kalıcı bir eser oluyor da her ders. Ama siz mutlaka abone olun. Allah rızası için abone olun. Biz burada özellikle işte bir kesim tarafından, belli bir kesim tarafından, din düşmanları tarafından hedef seçildik yani. Bundan dolayı bize
destek olun. Zaten abone olun diyordum size ama bu sefer olmanız şart oldu yani. Bir, sohbetleri kaçırmamak açısından. İki, bildirimler açın. Çünkü bildirim geliyor. Şu saatte dua var, şurada hacet namazı var, şurada kabul saati başlıyor, şurada sohbet başlıyor. Herkese işte üyeler, kaç bin tanesi bilmem ne. Bildirim gitme diye bir şey var. Bu bildirim de uyarı yani, güzel oluyor. İnsanlar dünya işi, telaşesi, alacağı, vereceği, geçim derdi falan unutuyor. Sohbeti unutuyor, şeyi unutuyor, önemli gece namazı bir şey unutuyor. Mesela bazı ilanlar yapıyoruz ya, o bildirimler kurtarıcı olabilir. Ahiretiniz için daha kurtarıcı olur. Onun için bildirimleri açmayı unutmayın. Herkesle paylaşın, Allah razı olsun. Linki arkadaşlar sizlerle paylaşıyor. Şu anda zaten beni bu yeni kanaldan dinliyorsanız muhatabımsınız. Dinleyemiyorsanız muhatabım değilsiniz. Linki arkadaşlar paylaşıyor. Madem burayı buldunuz, kaç kişiyseniz o bulanlar o linki ne yapacak? Herkes çevresindeki işte WhatsApp grubu bilmem ne gruplarınıza Allah rızası için bu tebliğin daha fazla insan ulaşması için ulaştırın. Allah da size ne muradınız varsa ulaştırsın. Gecede özel dua edeceğim size. Bu işe hizmet edenlere de özel gece dua edeceğim inşallah. Sohbet kesitleri de başlıklar veriyoruz biliyorsunuz. Şimdi sohbet 2 saat 3 saat süreni var. İçinden bir başlık çekiliyor. Millet de o başlıkları daha çok merak ediyor. Çünkü yani 2,5 dinleyen de çok oluyor, ona şüphe yok. Ama 2 saati 3 saati dinleyen de çok oluyor. Hatta başlıklardan fazla ana sohbet dinleniyor dediler. Bu da ilginç bir şey. Yani normalde kısalar dinlenir. Bizde uzunlar daha çok dinleniyor. Neden? Meraklısı çünkü lagaluga için değil ki, ilim alacağım diye dinliyor yani. Ama başlıklar da önem arz ediyor. Çünkü farklı insanlara, sohbet ehli olmayana da bir konuda bir bilgi atmak için o başlıklarını atıyorsun. Yani adamın ilgisini çekiyor veya merak ettiği bir şeyi ona atmış oluyorsun. Al bu sohbetten 20. dakikadan sonrasını dinle diye millete ulaşamazsın. Sizin açınızdan yani. Devamlı takipçilerimizin başlıkları kullanmaları kolay oluyor. Bu sohbet başlıkları da Cah Medya diye bir kanal açmıştık. Bu Cah Medya birkaç ay olmuştu. Ben seyir yapmıştım. 24 saat sohbet veriyor. Canlı sohbet. Canlı derken ben canlı değilim orada. Yani sohbet dönüyor. Aynı sohbet dönmüyor. Bir sohbet bitiyor, öbürü peşine giriyor, öbürü peşine. Sohbetten başka bir şey yok. Yani arada da radyo, televizyon gibi reklam, başka program, başka konuşmacı da girmiyor. Bizim YouTube kanalımızdaki gibi de değil. Çünkü orada sen kendin istediğin sohbete giriyorsun. Burada belli bir sohbet var, onu dinliyorsun. Artık herkes niyetine göre orada Mevlana muradesi açtığı vakitte niyet ederse ben de Mevla'ya dua ettim. Kimle vakit açıyorsa ona lazım olanı denk getir ya Rabbi diye bir duam da var. Oradan da başarılı oldu. Yani insanlar faydalanıyor. Çünkü uykusu kaçıyor. Sıkılıyor. Yani adam kafası bozuyor. İntihar etmeye kalkan var ya. Bir sohbette rastladım diyor, vazgeçtim diyor. Yani bunları yaşadık. Örnekler var. Onun için şimdi televizyonda, radyoda da biliyorsunuz farklı programlar var. Her dakika sırf sohbet yok. Keşke öyle şeyler bir televizyon sırf onun için kursaydık diye ben en baştan niyet ettim falan. Bütçeler ona göre yani. Şimdi öbüründe reklam reklam almasan zaten televizyon yürümüyor. Onu yapamadık. Maddi güç bulamadık ona. Ama YouTube'da bu masrafı olmadığı için, yani masrafsız olduğu için bu şey, kanal açmak. O kanalı açtık. Cah Medya. Adı Cah Medya. Hani onda Cah Sohbet olsaydı. Gözde medya lafı da gavurca onda işte. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Açıyorlar bizimkiler. Ondan sonra da ben de ne diyeyim yani. İşte Cah Medya'nın da paylaşımları, yani bundan sonra sohbetin içinden yaptığımız başlıklar, can alıcı başlıklar dakikalarıyla beraber bu işe çok mesai sarf ediyoruz. O başlıkların bulunması, dinlenmesi, kesilmesi, dakikaların birbirine eklenmesi şey, o yani bizi yoran en çok o. Sohbet yormuyor. 2,5 saat dümdüz konuşurum. Ama bu iş yoruyor yani. Kaç arkadaş çalışıyor. İşte orada bir emek. O başlıklar da Cah Medya'dan paylaşacakmış bundan sonra. Yani Cübbelahmet Hoca Efendi'den yayınlar, canlı yayınlar, sohbetler yapılacak. Sohbetin içinden kesilen başlıklar, kesitler Cah Medya'dan paylaşacakmış. Böylece iki kanalın da bir an önce işlemesi, abone sayılarının artması, ondan sonra bizim de işte ona göre tedbirlerimizi, koruyucu tedbirlerimizi biraz daha dikkat etmemiz, artırmamız gerekiyor.
İki kanalımıza da abone olalım, duyuralım. İşte bildirimler hangisindeyse onları da açmayı unutmayalım. Allah Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dini tebliğ eden kullarından eylesin. Siz de bu tebliğe vasıtasınız, aracısınız. Biz milyonlara ulaşıyorsak esas çekirdek devamlı takipçi var. Şimdi mesela televizyon, radyo bilmiyorum. Şey belli olmaz perşembesi. Kandil'de 17 bini de gördük, 20 bini, 30 bini. Koronada 50 bin, 100 bini de gördük. Bir aynı anda gecenin 4'ünde 100 bini gördük yani. Bunlar değişir duruma göre. Ama mesela bizim Şifa-ı Şerif dersimiz, Mektubat-ı Şerife dersimiz, yani Akaid dersimiz. Bunların ortalama 2000, 3000'e gider, 2000'e iner. İşte yaz kış da değişir. Okullar işte tatilse millet yazdıklarsa o da değişiyor tabii. Öbür sohbetler perşembeler biraz daha fazla oluyor. Belki 2 misli, 3 misline çıkıyor. Yani demek ki ders arayan, ilim arayan, Şifa-ı Şerif'te çok ilim var mesela Mektubat'ta. Şimdi okuyacağız bugünkü dersi. Yani 2000, bu YouTube tabii, televizyonla radyo konuşmuyoruz. Orada 50 bin mi, 100 bin mi, her dağın başında Lale Gül var. Her taraf Lale Gül izliyor elhamdülillah. Ondan rahatımız var. Çok dinleyenimiz var. Ama tabii YouTube bir fikir veriyor yani. O andaki anlık izleme bakımından. İşte bu 2000, ortalaması budur bunun. Bu 2000 bu işin meraklısı. Ders kaçırmıyor. Yani sonradan izleyen o tabii 2000'de kalmıyor. 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin oluyor dersler. Sonradan oluyor. Ama o anda canlı yani ders verildiği anda 2000'i hemen hemen pek düşmüyor. İşte o 2000 var ya işte o çekirdek kadrodur. Onlar Allah için bize talebe olmuş demeyelim. Hocalıkta satmayalım. Müzakere, ilmi müzakere arkadaşı olmuşlar bana. İlmi müzakere arkadaş olmuş. Yani fiziki olarak kaç saat buluşabiliriz haftada birbirimize müzakere yapalım? Bu işte bu bir imkan. O imkanı kullanarak ne dersler var? Yüzlerce ders oldu. Yani sohbeti de bırak. Sırf akaid ders, Şifa-ı Şerif ders kaç yüz olmuş? Daha bir o kadar var önümüzde Allah ömür verse. Onun için burada çok büyük iş düşüyor size. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bizim Mektubat'taki 3. cilde geldik. Artık 1'deki itikad mektubunu bitirdik. 2'deki itikad mektubunu bitirdik. 3. itikad mektubunda bir 17. mektup var. Saliha kadına yazılan. O çok önemliydi fakat onu evvelce yapmışım. İşte ne bileyim 15 sene evvel falan. Orada bir 16 ders bulundu. Tabii şimdiki gibi sıralı mektubat değil. Orada açık var, kaçık var. Onu ne yapacağız? O 17. mektubu atladık. Yani oradaki kayıtların incelenmesi devam ediyor. Kolay bir şey değil arşiv. Binlerce sohbetten seçecek. Bir de mektubat yazmayınca üzerine dinleyerek buluyor bu. Kuyunun dibinde iğne arama döndürüyor yani. Ama buluyorlar, buldular. Onu bakalım, o mektubu yeniden yapacağız mı yapmayacağız mı ona karar vereceğiz. Şu anda biz 3. cildin 23. mektubundan ders başladık. 2 ders belki de yapmışızdır veya 3. Kaldığımız noktada ne anlatıyorum? Bi'setül Enbiya. Peygamberlerin gönderilmesinin, yani Allah'a bir şey vacip değil tabii. Kimse de ona zorla bir şey yaptıramaz da. Hikmeti ve lüzumu. Lüzum kimin açısından? Allah'a bir şey lazım değil. Bizim cennete gitmemiz, Müslüman olmamız, dünya ahiret saadetine erişmemiz açısından bize lazım yani. Ne demek lazım? Akıl yetmiyor. Mesela en akıllımız helaldan, haramdan, Allah-u Teala'nın isminden, sıfatından bir şeyi kendi aklıyla çözemez. Onun aklına 10 akıl daha, 10 bin akıl daha, 8,5 milyarın aklını birleştirsen. 8,5 milyar insan var. Akıl seviyeleri farklı. Hepsini bir araya toplasan, Efendi Hazretimizin tabiriyle, çok acayip bir tabir. Belki de efendim babadan gelmiştir o tabir. Allah'tan bir ayet alamaz. Yani koparamaz diye de bir tabir sanki hatırlıyorum. Koparamaz yani şöyle yani. Ne yaparsa yapsın. Bir ayet. Bak 6666 ayet. Tabi hadis-i şerifler de vahiy olmak açısından o yüz binleri geçiyor. Mucizeleriyle beraber. Ki bunlar akıl ötesi şeyler. Akıl ötesi şeyler mesela. İbn-i Sina
çok yanlış görüşleri olmak üzere sonradan tevbe ettiğine dair bir rivayette varsa da yani Murad-ı Münzevi Hazretleri tevbe ettiğine dair bir şey söylüyor. Ben de keşke inşallah tevbe etmişim. O akılla, o ilimle yani. Çok da emeği var şeyde. Velakin işte İmam Gazali tekfir ediyor. İmam Rabbani'de İmam Gazali'nin tekfirini naklediyor. Dolayısıyla ben tabii orada İmam Gazali, İmam Rabbani'nin tekfir ettiği bir konuda keşkelerle yetinebilirim. İnşallah tövbe etmiştir falan ama tabi Murad-ı Münzevi de çok büyük velidir. Nakşibendi o da boş şey yapmaz. Onlardan birkaç kitapta daha gördüm. Yani o artık el elin boyunda Allah. Fakat eserlerinde sıkıntı var. Çünkü eserlerinde ya yani tıpla ilgili konuşmuyorum. Felsefeyle ilgili işlerde iş karışıyor. Ama mesela İbn Sina bugün gördüm hatta sabah işte hangi çok tefsir baktığım şey. Diyor ki vahyin tavrı zaten bunu demese yani hepten açıktan gavur demem lazım. Vahyin tavrı aklın tavrının ötesindedir. Tavır tarz demek. Yani ayet hadis ile gelen bir bilgiye akıl onlarsız ulaşamaz. Bunu kabul etmiyor ki felsefenin babası yani. Tabi İslami felsefe. İslami felsefe mi oluyor? Felsefen çok ahmaklık. Akla dayalı İslamiyet mi olur? Ama ne yani hani bir Aristo, Eflatun gibi değil tabi. Müslüman geçinen biri. Dolayısıyla Farabi de ona keza. Ama İbn-i Sina burada insaf etmiş. Yani şey olarak bunu demiş. Akıl ayet ve hadisle yani vahiyle gelene kendi ulaşamazdı. Mevzu bu. O zaman peygamber lazım mıymış? Allah-u Teala da seninle ben herkese görüşür mü? Görüşmez. Peygamberlerin bile cemalini göstermedi hiçbir peygamber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gördü, görmedi. Orada bile ehl-i sünnette bir ihtilaf var. Seçilen görüşe göre gördü. Seçilen görüşe göre gördü yani. Diğerlerini de görmediği hepsinde kesin. O da melek vasıtasıyla veya kalbine atılıyor. Evliyaya atsa ilham olur. Peygamberin kalbine atsa ona yine vahiy deniyor. Çünkü mesela bazı kere Cebrail aleyhisselam geliyor, gözükerek getiriyor. Bazı kere inne Cibril nefesefi işte, ruhi Cibril kalbime üfledi diyor. Yani onun için illa vahiyen ve ma kâne li beşerin en yükellimeullâhu illâ vahiyene. Ev hicab ya perde arkası işte o perde arkasının Mevla'nın bir kuluyla konuşması, bir peygamberle konuşması vahiyle olacak. Vahyin çeşitleri var. Perde arkasında ne kastediyor? İşte ev yursila rasulen fe yuhye bi izni maşa rasul gönderir, dilediklerini bildirir. Rasul dediği melek rasulü. Yani Cebrail aleyhisselam, ekseriyette Cebrail aleyhisselam geldi. Bütün peygamberlere. Bazı İsrafil aleyhisselam, bazı bir iki gelmiş olabilir. Ama ekseriyette Cebrail aleyhisselam. Yani vahyin de çeşitleri. Yani Allah-u Teala seni beni muhatap almıyor. Peygamberleri muhatap alıyor. Onlara da cemalini göstermiyor yani. Kelamını işittirme. Kelamını işittirme. Musa aleyhisselam, Efendimiz aleyhisselam haydi haydi zaten. Cemalini gördüyse kelamını zaten işittir. Bir de Adem aleyhisselam cennetteyken kelamını işittiğine dair. Nebiyyü mükellemin diyor. Yani üç tane sayıyorsun. Mevla'nın kelamını işiten. Dolayısıyla diğerleri de kelamına delalet eden şeyler çünkü kelamını değil de kelamına delalet eden işte ağaçtan nida geliyor Musa aleyhisselam ağaçtan nida geliyor harfli sesli geliyor harfli sesli geliyor o Mevla harften sesten münezzeh yani dolayısıyla aracısız olmaz akıl hüccettir hücceti baliga değil kul felillahil hüccetül baliga. Habibisin hücceti baliga ancak Allah'a. Baliga ne demek? Son noktaya ulaşan, buluğdan geliyor, ulaşmak. Ergenlikte işte erdi yani. Şimdi. Cinsiyetin çağına. Baliga, özrü bitirmekte, mazereti ortadan kaldırmakta, hedefe ulaşan hüccet. Bu ancak Allah'a aittir diyor. Yani ne demek Allah'a aittir? İşte peygamber gönderirse, vahiy gönderirse, hüccet delil tamamlanmış oluyor sana. Daha ben duymadım, etmedim, bilmedim, gitmedim diyemeyeceksin. Niye? Hüccet baliga oldu. Ne demek baliga oldu?
maksadına ulaştı. Çünkü sen Allah bilmiyordun, isimlerini bilmiyordun, sıfatlarını bilmiyordun, emirlerini bilmiyordun, yasaklarını bilmiyordun, ahiret, ölmek, dirilmek, cennet diye bir şey bilmiyordun. Sana kitap gönderdi, peygamber gönderince hüccet baliga oldu. Ondan evvel sana akıl verdi. Akıl vermeseydi hüccet lazım değil. Delisin zaten. Mükellef değilsin, mesul değilsin. Hayvanlar gibi toprak olur gidersin. Hüccet hiç lazım değil. Akıl varsa sende, bende var. İşte akıl varsa hüccet var. Çünkü Allah Teala sana akıl vermesi, sana karşı bir delili var Allah'ın. Ben sana anlayış kabiliyeti verdim diyor. Bak öbür manyağı vermedim diyor. Sana akıl verdim diyor. Seni muhatap alırım, mesul tutarım, onu almam diyor. O zaman hüccet var mı? Sende var. Akıl hüccettir. Ama hücceti nakısadır. Baliga değildir. Eksik delil. Ama akılsız hiçbir şey olmuyor. Akıl olmayınca da ayet gelse, hadis gelse, peygamber gelse bir şey anlamıyorsun. Onun için önce akıl hüccet olarak, delil olarak akıl şart. Mükellef olmanın ama nakıs. Niye nakıs? Peki aklın var. Dünyanın en akıllı adamısın. Peygamber gelmemişse, fetret devrindeysen, kitap gelmemişse, Allah sana beş vakit namaz farz idi, sabah namazını iki rekat farzını kılmadın, 80 sene cehennem der mi? Niye demez? E çünkü sabah namazı, namaz nasıl kılınıyor? Namaz nedir? Kıyam, kıraat, rükû, sücûd'den ibarettir. Ne okunacak? Dünya kadar dışında şartlar var, içinde şartlar var. Saate bağlı. Kitab-ı mevkute, dakikası ne zaman bitiyor? Ne zaman kazaya kalıyor? Rekatı kaç? Bu kadar teferruat var. Bunların hepsi vahiy. Vahiy gelmeden senin bileceğin bir şey mi? Değil. Aklın var. Hüccet var mı? Sende var. Aklın var. Anlama sorunun yok. Mazeretin o noktada yok. Ama hüccetin nakısı eksik. Çünkü vahiy gelseydi baliga olacaktı. Hem akıl var, hem vahiy var. Niye kılmadın? Gel, 80 sene yan bakayım şimdi. Bu tamam. Ama akıl var, vahiy yok, Resul gönderilmemiş. Ne olmuyor? Mesul yapmıyor. Sade Allah'ın varlığını bilmek, yaratıcı var, ismini bilmese de, sıfatını bilmese. Orada Maturidi, Eşari gitgeli var. Yani İmam Rabbani Kudsesun'un çözümü en doğrusu, fetret devri veya o hükümde olanlar, yani tebliğ hiç ulaşmamış, hayvan gibi toprak olurlar diyor. Yani kulaklarından kısas yapılır, birbirine verdikleri işkenceler, eziyetlerden birbirine çektirirler falan. O işi adili mutlak olarak mahkemede hallede kurban olduğum, sonra toprak olurlar diyor. Çünkü işte, hücceti baliga yok. Hücceti baliga olmayınca toprak olur diyor. Aklın ne yaradı? Hayvan da toprak. Ya leyteni küntürtülür abi. Kafir bile diyor ki keşke toprak olay. Çünkü neden? Hayvanlar hiç olmazsa cehenneme girmeyecek. Çünkü o akıllı kafir. Ona hüccet tamamlanmış. Vahiy gelmiş ona. O iman etmiş. Sen fetrettesin. Vahiy falan bir şey gelmemiş. Hüccetin nakısı olduğu için aklın olsa da akıllı adam toprak olur mu hayvan gibi? Olacak diyor işte imanım bazen. Neden? Fetret devrinde ve mâ künnâ muazzibîne hattâ nebâse rasûlâ. Resul gönderene kadar azap etmeyeceğiz diyor. O ayete baktığın zaman Resul gelmeden azap yok. Anladım. Kulaklar ayrı bir şey. Zulümler ayrı bir şey. Onlar hayvanda bile kısas var. Olacağını hadis-i şerifler vaat ediyor. Onun için Bi'aset-el Enbiya mektubun konusu geriden beri peygamberlerin gönderilmesinin bizler için lüzumu. Ya zaten bizim mesul olmamız için. Cennete aday olabilmemiz için. Cennete girmemiz için. Ebedi hayatı kazanmak. Yani dünya saadet de buna bağlı. Ayşe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyrukları dinlense, bu memlekette onun ahitleri getirdiği ahitler, hadisler, şeriatla hüküm edilse, şu anda böyle şeyler olur mu? Bu enflasyon olur. Devalasyon olur mu? Pahalılık olur mu? Yani mümkünat yok ya. Hiçbir İslam devletlerinde böyle bir şey olmamış şeriatla amelede. Hiçbir yerde böyle bir şey yok ya. Böyle cinayet olur mu? Böyle çete olur mu? Teksas'a dön. Herkes kendi adaletini kendi arıyor. Hiçbir şeyden korkan yok ya. Hapis, mapis hiç korkmuyor adam. Her şey yapıyor. Ya memleketin durumu ortada, haberlere baksanız. Şimdi işte sana. Mükemmel akıl, Avrupa'dan da kanunlar alındı. Hadi bakalım. 150 senedir, 200 senedir. 600 senedir Osmanlı'da 6 hırsız var. Şu anda her mahallede 60 hırsız var ya. Bu nedir arkadaş ya? Bu nasıl oluyor yani? Sen bunu hiç düşünmüyor musun ya? Çünkü Allah'ın verdiği kanuna göre hareket etmiyor. Onun için akıl var. Akılları da eskiye göre Osmanlı zamanı geri kafalılar, eski adamlar. O zaman yapay zeka yoktu, akıllı telefon yoktu, internet yoktu. Sende var.
Ama o zamanki huzur sende yok. O zamanki sağlık sende yok. O zamandaki uzun ömür sende yok. O zamandaki bereketli para sende yok. O zaman bereketli vakit sende yok. O zamandaki ahlaklı, terbiyeli nesiller, evlatlar, torunlar sende yok. Sende ne var arkadaş? Sende eşkıyalık var, başka bir şey yok. Bütün teknoloji var. Ama dünyada mutluluk diye bir şey kalmamış. Çünkü Hazreti Kur'an ancak saadete, selamete eriştirir. Çünkü yaratanın şeyi. Onun için bak, akıl var. Şu anda bizim akıldan noksanımız yok. Fazla fazla da çalıştıran teknoloji de destekledi aklı şimdi. Akıl şey oldu ya. Uzaya çıktı ya. Yerin dibine indi. İndi ama arkadaş. Sağlığa bir şey katmıyor. Huzura bir şey katmıyor. Ömrünün uzamasına bir şey katmıyor. Hiçbir şeye bir şey katmıyor. Hepsinden aldı gidiyor. Eksiltiyor bizi yani. Yani şey, 40 sene evvel de ben vardım. Yani 40 sene evvelki ortamları aramıyor muyum? Bir sohbetleri aramıyor muyum? İnsanların birbiriyle görüşmesini, konuşmasını, o seveceğini, o muhabbeti, sıla-i rahimi, bir akraba, bir bilmem ne ziyaretlerini, bayramını sen. Ben arıyorum. 40-50 sene evvel arıyorum ben. Herkes yaşına göre baksın. Mutluluk bakımından daha mı iyiye gitti, daha mı kötü? Daha kötü. E demek ki akıl, teknoloji akıl, akıl mahsulü. Bunların hepsi arttığı halde maddi manevi sıkıntılar niye artıyor ve rahatlıklar niye eksiliyor? Hepimizden. Yaşıyoruz, bunun içindeyiz işte. Çoluğumuza, çocuğumuza, torunumuza muhatap oluyoruz artık. Nerede? Biz öyle mi torunluk yaptık dedemize, babaannemize yani? Ya biz öyle mi evlatlık yaptık? Bizim evlatlarımızın bize yaptı. Ne değişti ya? 20-30 senelik işçi konuşuyoruz. Devamlı şeriattan uzaklaşma. Şeriattan uzaklaştı, huzur bitiyor. Çünkü neden? Akıl saadet kazandıramaz. Akıl Allah'ın gönderdiği vahyi anlamak için. Akıl hüccettir, eksiktir. Hücceti baliga, Allah sana Kur'an'ı, vahiy, peygamberi gönderiyor. Hocalar da gönderiyor, bu dersleri de yaptırıyor. Bunlar hep hücceti baligayı tamamlıyor. Çünkü bunları da ayet-i hadisinde sen Arapça bilmiyorsun. Ben sana ananın dili Türkçe, bunu konuşmak zorundayım ki sana hücceti baligayı tamamlamak istiyorum. Neden? Yarın ahirette duymadım diyemeyeceksin. Sana falan kulum demedi mi? Ve ceakümün nezir. Evelem nuammirkum ma tezekkeru fimen tezekkera. Düşünüp anlayanın doğruyu bulacağı ve amel edeceği ve tatbik edeceği kadar ömür vermedik mi size? Ne diyeceksin? Ya Rabbi sen 20 yaşında beni öldürdün. Ben de ne yapaydım? E Mevla da sana diyecek ki 20 yaşında da sana 40 senelik namaz niye kılmadın diye sormuyorum ki. Ben de sana verdiğim günleri soruyorum. Ecaküm nezir, uyarıcı gelmedi mi size? İşte bak, birçok ayette cehennemdeki hitaplarda meleklerin cehennem, kafirlerle işte şeyde de var. Tebarekede de var. Elem etküm nezir. Kalu belakat cana nezir. Uyarıcı geldi bize ama fekezzebna, biz yalan konuşuyorsun dedik. Ve kullâ mâ nezzelallâhu bişey. Allah vahiy mâhi göndermedi. Ayet hadis yok, öyle bir şey dedik. Anladın mı? Hep nezire dayanıyor. Uyarıcı. İşte uyarıcı, vahye dayanan uyarıcı. Akıl yetseydi Mevla hepinize akıl verdim. Niye namazın rekatını bulamadınız? Niye helal haramı bilemediniz? Hepinizi cehenneme derdi. Ama öyle yapmayacağım diyor. E demek ki akıl yeterli değil işte, onu anlasana. Peygamberlerin biaseti, hücceti tamamlamış oluyor. Şimdi bu geriki iki derste dinleyin. Orada çok şeyler tercüme ettim. Kaldığımız yer. Felabutte, mutlaka lazım. Felabutte yani. La yok demek de, bütte de yani olmazsa olmaz. Mesela bütte firak manasına geliyor. Ayrılık olamaz yani. Mutlaka lazım oradan çıkıyor. Tersten. Ne lazım? Min vücudil enbiya. Peygamberlerin var olması lazım. Yani bize Allah'ın peygamber göndermesi Allah'a lazım değil de bize lazım. Niçin? Diye dullu. O peygamberler delalet edecekler. Yol gösterecekler yani. Neyin yolunu gösterecek? Ala keyfiyeti edai şükril mün'im. Mün'im, nimetler veren Allah'ı kastediyor. Onun şükrü nasıl ödenecek? Ona nasıl şükredecek? O şükrün keyfiyeti şekline bizi delalet etmeleri için. Şükür nedir? Ellezi, öyle bir şükür ki hüve vacibun, zorunludur. Aklen. Hiç ayet hadis gelmedi.
Vay gelmedi. Aklına danış şimdi. Allah'ın verdiği akılla bir sana hüküm söyle. Akılla. Bir adam sana bir iyilik etti. Veyahut kadın, veyahut anam, veyahut karın, veyahut yabancı ya. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir iyilik yaptı sana. Bir işini çözdü. Yürüyemedin, kalkamadın, kaldırdı. Su lazım oldu sana, bir su ikram etti falan filan. En ufağından en büyük. Buna bir teşekkür etmek. En azından dili olsun. Hani bir de karşılığının zamanı gelir, vakti gelir. Sen de ona bir karşılık yapman lazım. Ayrı dava. Ama o an için bir teşekkür ederim. Allah razı olsun neyse falan. Bir iyilik yapana teşekkür etmek akla mantığa sorarsan zorunlu mudur değil midir? Eğer akıl selimse, kafa rahatsa, yani beyin basıyorsa, tabi iyilik yapmış adama teşekkür edilir der yani. Bunun için işte eşkuruni eşkuruli ve la tekfurun, bana şükredin ayetini okuma şartı yok. Akıl da o teşekkürün zorunluluğunu anlar. Peki bu kadar iyilikler yapmış bize, yaratmış, yaşatmış, yaratmış, yaratmaya mecbur muydu? Canlı yapmış, taş da yapabilirdi. Canlı yapmaya mecbur muydu? Canlı yapmış, hayvan da yapabilirdi. İnsan yapmaya mecbur muydu? İnsan yapmış, efendim ondan sonra çirkin de yapabilirdi. Güzel yapmış, mecbur muydu? İşte efendim elini ayağın kopuk, engelli yapabilirdi. Sana şu kadar nimetler vermiş. Nimetler zaten sayamazsınız. Saymaya kalkana deli diye tımarhaneye atarlar. La çok suadiye bunu sayamazsınız. Bu kadar nimeti veren Allah'a bir şükür yapacağız. Bir teşekkür yapacağız. Peki bu teşekkür nasıl olur? Adam sana bir kahve

Müşrik Allah'a inanıp da deistlik yapan, aracıya lüzum yok diyen, yani peygamberi devreden çıkaranlara konuşuyoruz. Şimdi sen Allah var diyorsun. O zaman Allah var diyorsan, onu beni o yarattı diyorsan, ben de sana diyorum ki sen Allah yok deseydin, o zaman zır deli manyak olduğun için, yani kendi kendine olduğunu iddia edecek kadar manyak olduğun için muhataplıktan çıktın. Ama bir yaratan var diyorsan, bu kendi kendine bir şey olmaz, yaratan var. O zaman gel bakalım peygamber. Yaratan var ama peygamber yok dediğin zaman, o zaman oldun deist. Peygamberi devreden çıkarıyorsun. Bu sefer peygamberi devreden çıkaranı ben muhatap alıyorum. Yaratan var mı? Var. O zaman yaratanın çok büyük iyiliği var mı sana? Olmaz olur mu? Yaratanın yarattığı kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir de onların hepsini yaratan, o Allah'ın yarattığı kahveyi sana getir. Kendi yaratmadı ki kahveyi. Ve her şeyi yaratanın ne kadar hatırı var? Oho, sonsuz. Peki tamam, ona teşekkür etmek aklen mantıka göre lazım mı bir teşekkür? Lazım. İyiliği var. Çünkü Allah varsa var diyorsun. Beni o yarattı diyorsun. Bu kadar nimetleri o yarattı. Allah var, tamam. O zaman teşekkür etmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Ben de sana soruyorum. Nasıl teşekkür edeceğiz ona şimdi? İşte peygamber yok dediğin zaman, devreden çıkarttığın zaman sen o Allah'a ebediyen hiçbir şükrünü edermiş olamaz. Peygamber lazım ki veliyuziru açıklasınlar tazime mevlen ni'mi. Mevla sahip demek. Celle ve Ala Hazretleri yüce Rabbimizin bütün nimetlerimizi yaratan, gönderen, nimetlerimizin sahibi olan Allah'ın tazimini, yani onu yüceltmek nasıl yapacağız? Onun tazimini büyük tutmayı açıklamak istiyoruz. Tabii ki veli nimetimiz, onu methedeceğiz, öveceğiz. Ama neye göre methedeceğiz? Kafamıza göre methedecek, belki Allah'a göre sövme sayılır. Adam diyor Allah baba. Haşa Allah dölemi veli dölemi ület. Bana baba diyen bana sövmüş olur. Sen şimdi methedeceğin adama baba adam diyorsun. Ay ne baba adam ya. Baba diyorsun adama, adam seviniyor bana baba dedi. Mafya babasıysan falan sevinirsin. Ama sen şimdi Allah de Allah baba dersen ne olur? Allah-u Teala diyor sen kafir oldun, zıdık oldun. Ben bir şey doğurmadım. Benim çocuğum yok, oğlum yok, kızım yok. Sen nasıl bana baba diyorsun? Ama ben sana methetmek için baba demiştim. İşte bak. Bu nimetlerin sahibi Yüce Mevla'nın tazimini, onu yüceltmeyi açıklamak istiyorsun ya. Neyle yolla yapacaksın bunu? İşte peygamber yoksa kafana göre takılacaksın. Kafana göre takıldığın zaman methetmek, zemmetmek yerine geçiyor. Bazı kere zemmedeceğim derken methediyorsun. Böyle ters işler çıkıyor. O da nedir? O tazim. Nasıl olacak o tazim? El-Müteallika ilgilenen. Neyle? Bil-ilmi. Bunun bir ilim boyutu var. Bilmen lazım. Sonra vel-ameli. Bir de bunun amel boyutu var. Namaz kılmak farz. Sen namaz kılarak, secde ederek Allah'a şükredebilirsin. Şimdi peygamber gelmiş sana diyor ki şükretmek istiyorsan tabi etmek istiyorum, beni o yarattı. O zaman namaz kılacaksın. Namaz nasıl kılacağım? Bu sefer onları öğretiyor sana. Bunun için bir ilim şey var. Allah'a tazim etmek için işte. Namaz Allah'a tazimdir. Oruç Allah'a tazimdir. Yani ibadet yapmaktır. Kulluk. Kulluk zaten ibadet. Son derece boyun eğip zilletini ortaya çıkartmak. Allah'ın azametini, kendinin zilletini, ibadet, kulluk, kölelik işte. Bunu açıklayacağız. Bunun da bir ilmi boyutu var. Çünkü evvela Ehl-i Sünnet'e göre inanma, Allah'ın isimleri neler, sıfatları neler, bir Allah'ı tanıman lazım. O sonra namazı, abdesti öğrenmen lazım. Ama bu tabii daha tatbikata geçmese de bilgi olarak önce bilgi lazım. Sonra vel ameli, bunu amel boyutu. Abdestini alacaksın bil fiil işte suyla. O sonra namaza kalkacaksın, kıyam yapacaksın, ruku yapacaksın, eğileceksin, okuyacaksın, kıraat yapacaksın bilmem ne. Bunlar Allah'a tazimin yolları. Bunun hem ilmi, ilimle alakalı olan tarafı var, hem amelle alakalı olan tarafı var. Bu tazimleri her manada Allah'a açıklayabilmek için peygamberler lazım ki veliyuziru, onlar açıklasınlar, öğretsinler. Tazime mevlen ya Celle ve Ala Hazretlerinin tazimin nasıl yapılacağı. Öyle tazim gel müteallika, ilgilenen bil ilmi vel ameli. Peki o ilimle amelle ilgili tazim keyfiyetleri, namaz, oruç, hac, zekat vesaire ibadetler falan. Bunlar nereden alınacak? Bunlar el mütelakka, telakki edilecek, alınacak. Min kıbeli subhanahu. Yine Allah-u Teala tarafından alınacak. Çünkü Mevla

0: ben bana baba derseniz sövmek sayarım. Bana münezzeh derseniz medih sayarım. Sübhanallah derseniz tazim sayarım, tenzih sayarım. Elhamdülillah derseniz medih sayarım. Allahu Ekber derseniz tekbir sayarım, tazim sayarım. Bir de bunu şu vakitte şu kadar namaz kılarak işte şu kadar rükûda Sübhanabbel azim diyerek, secdede Sübhanabbel âlâ diyerek işte böyle. Bu hepsi Mevla üretiyor. Hadisleri de vahiy. Hadisleri hep Cebrail'sem getiriyorum Mevla'dan. Rükûda hangi tesbihi söyleyeceğiz? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor. Fesebbih bismi rabbikel azim ayet iniyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yücealü afi rükûküm. Bunu rükûda bunu alın ne diyor. Sübhanabbel azim oldu şimdi. Sebbih bismi rabbikel âlâ nazil oluyor. Hala en yüce demek. Mekandan münezzeh. Yücealü afi sücudüküm. Bu tesbihi secdeye yap koyun diyor. Sübhanabbel âlâ çıkıyor. Ama önce ayet geliyor. Tabi hadis her zaman ayet gelmez. Hadis de vahiy olduğu için birçok ilimde hadis yoluyla vahiyle gelmiştir. İşte bunun tek çaresi Allah ile bunları Allah'tan almanın tek yolu peygamber. Peygamber olmadan sen bunları alamıyorsun. Sen bunları alamayınca ben Allah'ın şükrünü ödeyeceğim. Allah'a da inanıyorum bir yaratan var ama ben buna nasıl teşekkür edeceğim? Onu nasıl razı edeceğim, memnun edeceğim? Tabii bunu bilmem mümkün değil. Bütün akılla bir araya gelse Allah'tan bir hadis alamaz. Yani alamaz derken çözemez Allah'ın bir ayetini, bir hadisini. Kendi bulamaz yani. Mevzu bu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı devam edecek. Allah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim.
4: Gerçekten Lale Gül asla ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden fevkalade güzel programlar yapıyor.
5: Tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa, öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzüne ağırsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayete ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor.
6: İnsanların hidayetine vesile olan kıymetli sohbetlerin bir kişiye daha ulaşması için siz de Lale Gül Vakfı'na destek olun. 0212 923 02 12 lalegülvakfı.org.tr.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsin. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak, Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu, 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 Online bağış için sultander.org.
7: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için. kim var?
13: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Reklamlar sona erdi.
2: Hayder, Lale Gül Vakfı ve Lale Gül Medya ailesi olarak MÜSİAD Expo 2026 fuarında sizlerle buluşuyoruz. 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 8. Hol 113 No'lu standdayız. Tanışmak ve hizmetlerimizi yakından dinlemek için sizleri standımıza bekliyoruz.

0: Doğal kabul saatini 45 dakika yetiyor bize. Kehf suresi ile Hizbülbahar'ı okuruz. Zaten dua kabul şeyi kubeyle gurubi şems. Güneş batmasına çok yakın diyor hadis-i şeriflerde. Yani güneş batmasına çok yakın olduğu için 45 dakika rahatlıkla zaten kurtarıyor o vakti. Kabul içinde yani oluyor.
1: Dua kabul saati bugün canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.

0: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'si başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı devam ediyor.
2: Feinne tazim ellezi, o tazim ki, yani büyük tutmak, yüceltmek. Ellezi, öyle bir tazim şekli ki lemmekün, olmadı müstefaden, istifade edilmiş, yani alınmış olmasıysa, min indi, kimden, min indi, subhanım. Allah'ın izinden alınmış değilse bir tazim, la yekûnü, olamaz laikan, yakışır. Bi edâ-i şükrî teâlâ. Allah-u Teâlâ'nın şükrünü ödemeye asla layık olamaz. Feinnel kuvvete, çünkü güç, el beşeriyete, insana ait, insana has olan güç. Diyelim ki akıl gücü, zeka gücü, hafıza gücü, tefekkür gücü. İşte felsefeciler, hindi gibi düşün bir şeyler bulmaya çalışıyor ya aklıyla. Ama sen beşersin. Bir damla sudan yaratılmış bir insansın. Allah-u Teala sana akıl verdi. Hüccettir de aynı zamanda. Nakıs da olsa hüccettir. Akıl verdi sana. Ama bu aklın çalışma sistemindeki nihai noktaya gibine gelsen yine de acizetün, o güç, o anlayış gücü, o akıl gücü aciz kalır. Yani güçsüz kalır. Neden? Hani idraki, Allah-u Teala'yı idrak etmekten. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen, evveli olmayan, sonu olmayan, üzerinden zaman geçmeyen, hiçbir şeyle sınırlanamayan, her şeye gücü yeten, bütün noksanlıklardan münezzeh olan bir zattan bahsediyorsun. Senin her şeyin kısıtlı. Gözün duvara kadar. Kulağın bilmem kaç metreden gelen sese kadar. Elin bilmem kaç kiloyu kaldırmaya kadar. Her şeyin sınırlı. Hafızan, beynin, bilmem ezberin. Bilmem ne kadar bir şey ezberlemeli. Ne kadar ezberleyeceğiz? Kaç bin kitap ezberleyebilirsin yani? Hani eski alimlerde bu çok vardı be. Diyelim binlerce sayfa ezberliyor. Tam bir yere kadar. Bir yere kadar. Şu anda milyonlarca, milyarlarca kitap. Yani bunların hepsini ezberleden bahsediyorsun. Bukhari, Müslim ezberlemiş adam ooo falan. Kütüb-i Sitte'yi ezberlemiş falan. Bütün dünyada parmakla gösteriyor. Şu anda bir Kütüb-i Sitte'nin hafızı yok. Yani kütüb 300 bin hadis, 600 bin hadis senediyle isnadını ezberliyor. Ooo bu İmam Bukhari, Zekke, Ahmet İbni Hanbel 1 milyon hadis biliyordu falan. Ahmet İbni Hanbel'in topuğuna kimse yetişemez şu anda. Ahmet İbni Hanbel mi kalmış? Radıyallahu anh ve ecmain. Ve lakin onlar ne kadar ezberleyebilir? Yani ezbere gücü sınırlı, görme gücü sınırlı, işitme gücü sınırlı, uyumama nereye kadar, yememe, aç durma nereye kadar, kaç gün, 40 gün, 50 gün, 80 gün nereye kadar? Yani Ebu Bekir Sıddık olsan 3. günde bayıldı düştü yani. Sahur vesaire, iftar sahur almayınca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasak ettensin. İftar yapın, sahur yapın, öyle yapmayın. Siz bana, benim kadar gücünüz yok buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem yapıyordu. Musa aleyhissalem yaptı 40 gün. Ya bak 40 gün diyorsun, dünyanın en kuvvetli insanı Musa aleyhissalem'den bahsediyorsun. 40 gün sahur vesaire yaptı diyorsun. Şu anda 40 gün kim yapacak iftarsız sağ olsun. Yani yaparsın. Yaparsan bitkisel hayata girersin. Ondan sonra ölüm orucuna girenler gibi hapishanedekine bilmem neye dönersin. Hem onu yapacaksın hem de vazifelerinde hiçbir şey eksik yapmayacaksın. Mesele o. Yani 40 gün sen sahabe misal yapıyorsun ama her gün bir vazife eksilterek. Çünkü neden? Güç kalmadı. Demek ki işte feynel kuvvetel beşeriyete. Beşerin hangi gücünü hesaba katarsak katalım neticede acizetün. Güçsüz kalır an idraki Allah-u Teala idrak etmekten. Çünkü neden? Ya türlü de göle yapsar. Gözler idrak edemiyor. Akıllar ihata edemiyor. Beyinler akıllar ihata edemiyor. Neyse ki misli. Misli yok. Sen her anlayacağın şeyi bir misalle, bir örnekle, duyu organlarıyla, havası hamseyle, koklayarak, tatarak, duyarak, görerek, dokunarak, sert miyim şey? Bir sebeple, bir vesileyle her şeyi idrak edebiliyorsun. Misli olmayan bir zattan bahsediyorsun. Misli yok, benzeri yok. Şimdi nasıl idrak edeceksin ya? Gördüğün şeylerin bile çoğunu idrak edemiyorsun. Yani görmediğini nereden idrak edeceksin? Yani biz bir şeyi görüyoruz. Gördüğümüzü idrak edebiliyor muyuz? Bir baktığımız bir şeyde binlerce mesele var ya onu bile idrak edemiyoruz. Detayına girdiğin zaman. İdrak hata demektir. Kavrayıcı bir bilgi demektir. Hiç görmediğin, duymadığın ama varlığına şüphe etmediğin bir Mevla var. Bunu hangi kuvve-i beşeriyeyle duyu organıyla, akılla, beyinle, zekayla, bilmem ne, yapay zekayla, aklı faalle, önümüzdeki derse aklı faali anlatacak. Nasıl söyleyeceksin? Bel, daha doğrusu kesiran ma birçok kere yazunnu insan zanneder, aklına kalırsa yani vahye dayanmazsa gayre tazimihi Allah-u Teala'ya tazimsizliği yani hürmetsizliği tazimen tazim zanneder. Yani akıl muhakeme edemez bunu Mevla hakkında. Ha mesela insan hakkında edebilir. Belki dersin ki sen bir adamı ben bu adamı şey hürmet edeceğim diyeceğim. Abi baba adamsın ya, babamsın ya, abimsin ya falan dersin falan. Abim deyince adam mutlu olur. Hürmet edersin be. Ne güzel adamsın, ne eksik adamsın abi. Çok sağ ol, var mı? Ben hürmet ederim, teşekkür ederim. Bilmem ben bir laflar yaparsın falan adamla tutturabilirsin. O da o sen bu bana hürmet etti der. Ama şimdi burada orada akılla veyahut da şey de var, örf de var. Kim millet birbirine ne diyor met etmek için? Sen de o kelimeyi kullanırsın. Zaten millet otomata bağlamış kelimeleri. Ağam paşam, abim, canım, ciğerim bilmem ne. Mutlu olur. Bana hürmet etti ya der falan. Ama Allah da öyle değil. Belki sihir ama çok kere ne yapar? Yazunlu zanneder. Hayra tazim itale Allah'a tazim. Sizliği tazimen tazim zanneder. Bu sefer feya dili dönüverir. Hani şükrü, şükür edeceğim derken. Met edeceğim derken oradan döner iler hicvi. Hakarete döndürür işi. Sövmeye döndürür işi. Ne diyorum sana? Ondan sonra mesela işte Yesubbün İbni Adem, Adem oğlu bana sebbeder diyor. Yani sebbeder, söver yani hakaret eder diyor. Allah-u Teala buyuruyor bunu. Mesela ne demek yani şimdi? Kalkıp da adam Allah'ın haşa bizim bildiğimiz müstehcen bir sövme bir şey yapmadı. Ne dedi? Allah baba dedi. Fekavlu inneli veleden diyor. Femma sebbu iyyaya fekavlu inneli veleden. Derse ki diyor onun oğlu var, kızı var. Veyahut da Meryem hanımıdır. İsa oğludur. Mesela işte 2 milyar Hristiyan alemi bunu konuşuyor şimdi. Bu kafada olursa ne oluyor? Bu bana sövmüş oldu. O da Allah'a met etmek için yapıyor. Allah'a met etmek için yapıyor. İsa Allah'ın oğlu Meryem işte 3 yuknum, salisü selase, 3 ilah falan. Köye Allah'a met etmek için yapıyor. Ama Allah Teala diyor ki bana sövdü bu diyor. Niye? Ben çocuktan müreceğim. Benim ne işim var çocuk? Ha. Onun için ne yapıyor? Feadir hani şükür edeceğim derken şükürden dönüyor ileri hiç mi? Hakarete dönüyor. Bir hadis-i şerifte de var. Şimdi tabii tam metni şeyini okuyamayacağım. Mealen söyleyeceğim yani. İşte adamın biri Allah-u Teala'ya bir şey, Musa Aleyhisselam zamanında bir peygamber, Zişan zamanında. Öyle yani. İşte ya Rabbi diyor, işte Allah ona bir iyilik etmiş, Allah varlığına inanıyor, bir Rabbim var falan. İşte onu methedecek. Nasıl methedecek şimdi? Ben Allah'a methedeyim. Tamam hepsi. Elhamdülillah. Allah kendini neyle methetti? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha'yı methetti. Sen Allah'ın ibni, Allah ihmedullah bima medeha bi nefsehu. Allah kendini neyle methetti? Sen de ondan öğreneceksin. Allah'a öyle hamd edeceksin. Elhamdülillah Rabbil Alemin dersen bunu medhi sayıyor. Yoksa sen kendi kafana göre takıl. Kalktı diyor ki, ya Rabbi diyor senin atının diyor, saçlarını diyor, şey yelelerini, atının yelelerini tarayacağım diyor. Ya Rabbi diyor, işte senin sana şöyle bakım yapacağım diyor. Senin bilmem eşeğine şöyle yem vereceğim. Allah'ın atı eşeğim. Hepsini Allah yaratmış da Allah'ın özel atı mı var? Gidip Allah'ın atını tımarlayacaksın. İşte bu laflar mesela. Çok cahil olduğu için hani Mevla mazur gördü veyahut da diyelim ilmi çok. Vahiy ulaşmamış ona. Kendi kafasına göre bir methetmeye kalkmış yani. Ama şimdi Allah-u Teala böyle methetmeyi. Bir Sübhanallah desen, bak iki kelimeden muzaf muzaf ile Sübhanallah. Temle'ül mizan. Alacağın sevapla gökle yer arası kadar gelin, mizanı doldurur diyor. Çünkü neden? Onun manası ne biliyor musun? Tenzihullah anküllisü, tebidullah. Yani Allah Teala'da hiçbir noksanlık yok, eksiklik yok, Kur'an'ında eksiklik yok, isimlerine sıfatla noksanlık yok. Ona hiçbir zarar zeval ulaşamaz. Allah Teala her noksanlıktan münezzeh. Müberra, yani Ali falan. Hepsi bir Sübhanallah'ın içinde. Bak sana diyor ki Sübhanallah de. Beni tenzih etmiş olursun, methetmiş olursun. Ben de seni kabul ederim, sevap veririm. Ama peygamber gelmese Sübhanallah kim öğretecek? Peygamber gelmese kitap gelmeyecek. Allah herkesin evine gece kitap mı indirecek yastığının altına? Kitap gelmeyince Kur'an olmasa şimdi sen Allah'ın kendini methettiğiyle methedin diyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin de bilmeyeceksin. Ben Allah bana çok iyilik ediyor. Tamam şükredeceğim. Nasıl edeceğim? Benim bana teşekkür nasıl edeceksin? Allah Teala senin bildiğin bir kabilden değil ki insanlara yaptığın teşekkürler. Allah Teala çay mı ısmarlayacaksın? Kahve mi ısmarlayacaksın? Allah Teala'ya hediye bilmem börek mi yapıp götüreceksin aşağı? Nasıl şükredeceksin kardeşim? Nasıl teşekkür edeceksin yani? Yaratan var mı? Var. Nimetleri vermiş vermiş. Ona teşekkür etmek lazım mı? Lazım. Buraya kadar gelsin. Şeylerde de buraya kadar geliyoruz. Yani deistlerde de buraya kadar geldik yani zaten. Buraya kadar hepsi kabul. Ama peygamber lazım değil. Peygamber lazım değilse sen bu Allah'a nasıl teşekkür edeceksin? İşte onun için ve tariku istifadeti tazimi sübhanehu Allah-u Teala'ya nasıl tazim ve hürmet edilir öğrenmenin, bundan faydalanmanın yolu nereden geçer? Min Hazreti Teala ve Tekaddese Allah-u Teala'nın yüce Hazretine, ulu zatına, münezzeh olan zatına tazim ve hürmet ve şükür yapmayı öğrenmenin yegane yolu nedir? Maksurun alen nübüvveti. Peygamberlik müessesesinin var olmasına ve bize ulaşmasına bağlı. Başka hiçbir yolu yok. Çünkü kimsenin aklı bu İslamiyet'i çözemez. Şükür İslamiyet'in tamamıdır der Efendimiz. İslamiyet'i tam yaşayan şükrünü tam yapmış olur. Ne kadar eksikse şükrü o kadar eksik. Çünkü saat sabaha kadar ya Rabbi şükür dese bir dilim ekmek için eline alsa 10 bin elhamdülillah dese bu akşam yemeğinden dolayı. Ama akşam namazını kılmasa şükrü eksik olur. Anladın mı? Zekatını vermese, Ramazan'da oruç tutmasa ama devamlı Sübhanallah elhamdülillah çekse, günde 100 bin çekse şükrü noksan. Çünkü neden? Dilin şükrünü yapıyor ama diğer uzuvların amelleri yapmıyor. Çünkü İslamiyet'in tamamı şükürdür. Tamamını yapan şükrü tamamlamış olur. Ne kadar eksik şükrü o kadar eksik olmuş olur. Efendimiz bunu çok anlatırdı. Bu şükrün İslamiyet'le irtibatını. Ya Rabbi şükürlen bir çekiş değil. O dilin şükrüdür. Ama bütün bu kadar sayısız nimet var. Bunların hepsi şükür ister. Ama sen şimdi Ebu Davud hadisinde mektubatta o da geçer. Efendisi ona çok üzerine dur. Şimdi akşam oldu. Ben gittim birkaç tabak yemek yedik. Allah şifa yapsın, affetmesin hepimize. Yani birkaç tabak yiyoruz, yemesek de nasıl duracağız, yaşayacağız. Şimdi yemek yedik ya, nasıl bir nimetler ya. Nasıl bir nimetler. Tuzsuz olsa bile yemiyorsun ya. Ya yemek var tuz yok ya. Bir tuz bile, şimdi tuzu derler. Ondan sonra suyumuzu içiyorsun. Sonra ona göre ilaçlar yaratmışlar. İlaçlar olmasa hastalığımız geçmiyor falan. Her şey sebepleri var. Nefes alıyoruz, veriyoruz. Bu kadar nimetimiz var. Çay içiyoruz. Çay ne demek ya? Kaçta gider açlıkla mı ölüyorsun? Nerede çay? Yani bu kadar nimet. Bunların her biri şükür ister. Nimetler sayısız. Şükürlerimiz sayılı. Namazdan sonra en fazla 33 elhamdülillah diyorsun. Yattın aşağı. Ama bak. Ebu Davud da gelse ne diyor? Men kâle idâ asbaha ve emsâ. İşte Allahümme mâ asbaha bi min ni'metine ve bi ehadim min halkı kefe minke vahdeke la şerike lek. Feleke elhamdü leke şükür. Say hadis. Fakat eddâ şükre yevmihi ev leyleti. Sabah asbaha dese gününün şükrünü ödemiş olur. Akşam olunca emsâ dese ilerisi aynı değişmiyor. O akşamın şükrünü ödemiş olur. Ben şimdi bu akşam Allah'ın bana verdiği nimetler, yediklerim, içtiklerim, şimdi belki işte başım dişim ağrımadan, kriz geçirmeden uyuyabilirsem, bu ne demek ya? Uyuyabilmek ne demek? Ya sabaha kadar sayıklıyor ya. Hastanede inim inim inliyor. Uyumak kolay bir şey midir? Uyumak tam bir sağlık ister. Ondan sonra bu kadar nimet, bunun şükrünü sabaha kadar elhamdülillah falan mümkünatı yok. Sayıyla yani, sayıda mümkünatı yok. Hiçbir sayı yetişmez. Ne diyor? Uştü elfe amin. Fî secdetin li rabbi. Şükran fazlı yevmin. Lebegzı bittemam. Vel amu elfe şehrin. Vel şehru elfe yevmin. Vel yevmu elfe hînin. Vel hînu elfe amin. Gel bakayım. Bilgisayarlarını çıkart, çatlat bakma. Gel bir hesap yapacağım sana. Bilgisayarın bakalım. Su kaynatacak. Motor su kaynayacak yani, bilgisayarda yanacak yani. Bir gündeki nimetlere şükretmek için 1000 sene yaşasam, secdede kalsam, 1000 sene secdede kalsam, bir günün şükrü için ödeyemem diyor. Hani hesap kitap yaparsan ödeyemeyeceksin, çıkıyor zaten. Ama o 1000 sene normal 1000 sene olmayacak. Yani 24 saat bir gün, 7 gün bir hafta, 30 gün bir ay, 12 ay bir sene, öyle değil. O 1000 senenin mefhumları farklı. O 1000 senenin her sene 1000 ay olsa, her ay 1000 gün olsa, her gün 1000 saat olsa, her saat 1000 zaman olsa, her zaman yine 1000'le katlansa, gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun, ulaştığın yerde bir daha bir 1000. Zaten hesaptan çıkıyor. Allah'ın hesabından çıkmıyor da yani kul hesap edemez. İbn-i Ucuk açtı. Bir günün şükrü için. Yani katır katır katır trilyonlarca sene secde demektir bu. Bu hesap. Çünkü 1000 sene bir günün şükrü için. O 1000 senenin de dakikalarına kadar inince bunu ödeyemez. Ama sana diyor peygamber gelmesen olacak. Şükretmen de vacip. Allah'ın sana bu kadar iyiliği var. Şükretmesen cennete gidemezsin. O zaman sana peygamber göndermiş. Diyor ki eğer dersen ki diyor, ben bu akşam okuyayım. Allah'ım ey Allah'ım. Ma o nimetler ki emsâ bi, bu akşam bende var. Min nimet. Nimet cinsinden bu akşam bende ne varsa. Şimdi nimet cinsinden sen de bu akşam olanları say desen, sayamazsın. Niye sayamazsın? Neren eksilirse onun nimet olduğunu o zaman anlıyorsun. Başı ağrımayan, başının ağrımadığını nimet saymıyor. Dişi ağrımayan, dişinin ağrımadığını nimet saymıyor şu anda. Ben zaten normal yaşıyorum diyor. Dün de böyleydim, bugün de böyle. Ama bugün başın ağrısa, dün benim nimetim varmış diyeceksin. Gözün ağrı, ben göz ağrısı hayatta bilmezdim. Ama sol gözüm kör olduktan sonra, mesela bazı zonklama, bazı göz ağrıları çektim. Yani birkaç dakika daha devam etse beynimiz çetecek yani. Damlamamla bir şey diyorduk yani. Göz ağrı, ben 60 yaşına geldim. Ben göz ağrısı çekmedim ki hiç. Hani diş ağrısı çektim. Çocuktan çikolata yemekten falan çektik. Çok çektik. Ben göz ağrısı bilmem. Bu şeyden gözüm gittikten sonra kataraktan sonra bilmem sana. Göz ağrısı diye bir şey çektim. Bak 60 sene ben gözümün ağrımamasını, nimetleri say desen gözüm ağrımıyor demem. Çünkü neden? Hiç ağrımadı ki. Bağırsak sorunları. Ya bir damarının bir yerinin tık tık tık atması. Ya o kadar tependen tırnağına bir beyninde zaten trilyonlar mı bilmem ne kadar bilmem ne hücre varmış. Her bir hücrenin teallukatı var yani. En ufak bir şey tıkansa senin bir yerini bilmem ne diyor ya. İptal ediyor ya. Şimdi sen bu kadar diyor, nimeti neye göre seçeceksin? Nimet elden çıkmadan kıymeti bilinmez evladım. Sen o nimet olduğunu bilmiyorsun ki. Neden? Anamdan doğma böyleyim. Onun nimet olduğunu ne zaman bileceksin? O elinden çıkınca bu nimetmiş. E benim işte yakında listeye bir şey daha eklendi. Gözümün ağrımaması nimetmiş. Ama 60 sene bana sorsan gözün ağrımıyor işte Allah'a şükret deseler. E göz ağrır mı ki? Göz niye ağrıyor ki? Diyeceğim yani. Dişi anlarım da gözü anlamaz. Şimdi diyorsun ki Allah'ım ey Allah'ım ma'am sahibi bin nimetin. Bu akşam bende ne kadar nimet varsa. Şimdi bu bir. Ev bi ahadim min halke ya da yarattıklarından hangi birinde yarattıklarından hangi birinde hanımımda ne nimet varsa çocuğumda varsa şimdi çocuğumun başına bir şey gelse o da beni bozacak. Şimdi torunuma bu gece bir şey olsa ben uyuyabilir miyim? Hastaneye kalksa. Şimdi ne oldu? Bana taalluk eden etmeyen özellikle tabii sevdiklerimiz bizi daha çok alakadar ediyor. Senin yarattıklardan ama tabii buradaki mefhum umumi. Sen ne yaratmışsan, melekler, felekler, alem, hangisinde hangi nimet varsa feminke vahdeke sadece tek olarak senden geldi. La şerikelek. Hiçbir ortağın yok. Felekel hamd. Bütün hamdler sana mahsus. Felekel şükrü, bütün şükürler sana ait. Bir satır. Ve okunması yani birkaç saniye. Yarım dakikada 3-5 tane okunur. Yarım dakikada 3-5 tane okunur. Bu vaziyette eğer bunu bir kere okusa diyor akşam, bak bu akşam fekad etler şükrü aleyhi. Gecesinin şükrünü ödemiş. Şimdi Mevla bize sümmeletüs elüne yevmeyizin halinle. Bütün nimetleri bize soracağım diyor. Bütün nimetleri. Yani adama mahşerde nimetleri sordu ama herkes bitti. Çünkü kimse şükrünü hakkıyla ödeyememiş. Şimdi mesela bu gecenin şükrünü soracağım. Sen bu duayı bu gece... Ya teheccüd kılmakla, şunu yapmakla, bunu yapmakla, tebarekene, yasine, arkadaş o kadar nimet var ki hiçbiri ödemiyor, tam ödemez. Eksik kalır. Ama sana bir satır dua öğretmiş. Allahümme ma'am sahibi min ni'metine ve bi'ahadim min halkike fe minke vahdeke la şerike lek fe leke elhamdu ve leke şükür. Abdestsiz de olsa okunur diyor. Abdestle abdestsiz fark etmez. Bunu bir kere okudun. Bak 5 kere 10 kere dedi. Bir kere okudun. Gecenin şükrünü ödedi diyor. Sana sormayacağım diyor. Fesubhanallahine tümsüne de öyle. Çok önemlidir o üç ayet. Fesubhanallahine tümsüne. O da şükrünü ödemiş olur. O da şükrünü ödemiş olur. O biraz daha uzun tabii. Bundan. Bu duada. Sabah okuyorsun. Allahümme maasba. İşte okumaya çalışıyoruz. Bazı unutuyoruz. Öbürü Bismillahirrahmanirrahim duruyor hiç unutmuyorum başıma bela gelecek diye. Şükür nasıl olsa ahirette sorulacak işine veresiyeye dönüyor. Bazı unutuyorsun ama şimdi bela gelmesin hemen Bismillahirrahmanirrahim duruyor falan ödümüz kopuyor. Yani ne pazarlıklar ya. Ya bir defa Allah'ını razı edeceksin kardeşim. Bu kadar nimetlerin Mevlasıdır, sahibidir. Buna şükredeceğiz ya. Şimdi bir peygamber gelmese. Şimdi Efendim Hazretleri'nin dediğine gelelim. Dünya 8,5-9 milyar bir araya gelse. Şu hadisi, bu hadis vahiydir çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına Allah'ın şükrünü bir gecelik ödemiş olursun diye Allah adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasına göre ahkam kesemez. وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَى اِنْ وَاِلَّا وَحَيُّهَا Onu Mevla bildirmese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dersen bütün şükrünü Allah siler. Allah adına nasıl hüküm verecek? Mevla gönderiyor onu hadise. Şimdi bu duayı oku diyor. Gecenin şükrünü ödedin diyor. Bunu Mevla söylüyor çünkü şükür edilecek Mevla. Mevla o şükrü siliyor yani. Şükür ettin kabul ediyorum diyor. Peki. Bu peygamber gelmese kim rüyada görecek bunu ya? Yani bütün alemler bir araya gelse. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cibril bu vahiyi getirmeseydi. Bir günün bir gecenin şükrünü bir satır dua ile kesin ödeyip ahirette şükrü sorulmayacağına dair garantiyi sana kim verebilirdi Resulullah olmasa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Mevla olmasa. Ama Mevla'nın olmadığı zaten düşünmüyoruz. Sen zaten ateistlik yapmıyorsun. Allah var ama peygambere ne lüzum var diyorsun. Ben de sana peygambere ne lüzum var anlatıyorum zaten. Allah varsa, peygamber yoksa peygamber yoksa sen Allah'a şükür yapamayacak şekilde stop ettin, bittin sen. Hiçbir şeyin çalışmaz. Ne dünya ne ahiretin. Çünkü neden? Allah-u Teala ile irtibat kuramıyorsun. Allah-u Teala seni muhatap almıyor. Ve iki cihanda başında dünya kadar bela var. İki cihanda saadet arıyorsun. Hiçbir yol iz bilmiyorsun. Peygambersiz bunu nasıl çözeceksin arkadaş? Çözebiliyorsan gel beri. Onun için وَمُنْحَصَرُونَ Allah'a nasıl tazim edeceğim, nasıl hamd edeceğim, nasıl tenzih edeceğim, nasıl şükredeceğim? Bütün bunlar maksurun ala nübüvveti. Sadece peygamberlik müessesesine sınırlıdır. Ve münhasırun inhisar etmiştir, toplanmıştır. Fî tebliğil enbiyâi aleyhissalâtu vesselâm. Peygamberlerin tebliğleri aleyhissalâtu vesselâm ondan üzerine olsun. Bize ulaştırdıkları Kur'an, sünnet, emirler, yasaklar, ayetler, hadislerle bu iş çözülüyor. Vel ilhamu, bir de ilham var. Ellezi o ilham yehüvelil evliya aleyhisselam. Onlara da aleyhisselam diyor. Allah dostları işte Abdülkadir Geynihaniler, Şah-ı Nakşibendiler, Ebu'l Hasan Şazeliler, İmam-ı Rabbaniler, Kaddesallahu Aleyhisselam'ın Mahmud Efendi Hazretlerimiz son dönemde bunların en büyüğü. Bunlara da ilham geliyor. Şimdi onlara ne ilhamlar geldi ya? Ne ilhamlar? Sen ne diyorsun ya? Oho, benimle ilgili benimle ilgili bana söylediği var. Kayıptan haber verdiği var, keramet gösterdiği var. Herkese neler öğrettiği var. Tamam, o ayetten hadisten oluyor. İllaki. Ama onda bir kerameti var işte. O keramet, o da ilham deniyor ona. O da muktebesün alınmıştır min envarin nübüvvet. Yine peygamberliğin nurlarından alınmış. Mahmud Efendi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba etmese keramete erebilir mi? Veli olabilir miydi? Abdülkadir Geylani kiminle Abdülkadir Geylani oldu? Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem. Şah-ı Nakşibend kimle Resulullah'a tabi olmasa nasıl Şah-ı Nakşibend olacak yani? Onun için evliyanın ilhamı haktır. Kerametleri haktır. Oradan da çok istifade var. Özellikle müritleri ve dua ettikleri, ilgilendikleri tabii yüz binler, milyonlar olmuş. Efendi Hazretlerimizin şu anda 80-70 sene, 80 senelik tebliğ hayatı var. Son birkaç seneyi çıkarsan, bir de çocukluğunu çık, 8-10 yaşı çık. Geri kalan 100 yaşına yaşadı yani. Bu dönemde ne kadar insana dokunmuş, ne kadar ümmete faydalı olmuş, ne kadar insanın hastanın şifasına vesile olmuş, fakirin yemek vermiş, öbürüne bir şey vermiş, öbürüne ilim vermiş, öbürüne feyiz vermiş, öbürü bunalımdan kurtarmış, kimleri sulh etmiş mi? Yani mümkün değil. Mahkemelerin hepsini toplasan onlar kadar iş yapmamıştır yani. O kadar insanlara faydalı olmuşlar. Mahkemeler zaten çoğu da yanlış karar da verebiliyor. Ha, o da makbulümüzdür ama işine dayanır. Muktebesü minin var nübüvvet. Peygamberlik nurlarından geliyor. O peygambere tabi olmasaydı veli olamazdı. Onun kerameti neyin, kimin mucizesi? O peygamberin de mucizesi oluyor aynı zamanda. Çünkü neden? Ona tam uyduğu için Allah ona bir keramet verdi. Ölüyü diriltiyor Abdülkadir Geylani. Çaylağı diriltti ya. Seçin kitap yazdım, o kitap çıkacak. Orada duyarı da deli var. Havada uçan ya, kafası o tarafa düştü, o tarafa düştü. Gitti bismillah mı yapıştı. Uç bismillah. Yani bu şimdi peygamberin mucizesi neyse evliyanın kerameti odur. Fark nedir? Evliya ben peygambere tabiyim der. Evliya ben peygambere tabiyim der. Ben peygamber değilim der. Fark budur. Ama gösterilen harikulade olayın boyutları açısından fark yoktur. Ölüyü diriltmekse peygamber de diriltebilir, evliya da diriltebilir. Yani Allah ona verirse mucize ismini alır, evliyaya verirse keramet. Yaratan ancak Allah, dirilten ancak Allah. Dirilten ancak Allah olduğuna göre istediğine bu kerameti, mucizeyi verir. Ama velide şart nedir? Bir peygambere tabi olması, sünnete ittiba etmesi. Sünnete itibar etmezse o keramete eremez. O zaman hokkabaz olur. İstidraç yapar. O da ve müstefazun velilerin ilhamları ya onlara gelen ilimler ki çok faydalandık. Yani çünkü ayetten hadisten bizim çıkaramayacağımız hafızlıkla, hocalıkla, Arapça bilmekle, tefsir okutmakla bitmiyor iş. Bunların hepsini az çok kendime göre geçirdim başımdan. Ama bir mürşitsiz olmuyor. Ha işte o zatın o ayeti o noktada okuması. O hadisi ben de biliyorum. Ama yerine geldi mi aklıma gelmiyor işte. ve o hadis orada delil olacağını sen çözemiyorsun. Malzeme var. Malzeme var yani. Mutfakta malzeme dolu yani. Sebze, meyve. Ama bana ver bir meyve salatası yap de hepsini batırırım. Ondan sonra sen de yemeyeceğin bir hale gelir yani. Ama o ehlinin eline gelirse yani 5 meyveden 10 çeşit salata çıkarır yani. Ama ehli olmayınca bir çuval incir demiş berbat eder. Öbürü bir kavanoz incirle 5 çeşit tatlı çeşidi yapar yani. Birine ceviz koyar, birine bilmem irmik koyar yani. Ehli. Ayet hadis var. Tamam, peygamber de var. Ayet hadis var peygamber. Evliyaya ne lüzum var? Peygambere lüzum var anladık tamam. Evliyaya ne lüzum var? Evliyaya ne lüzum var oğlum sen? Sen o peygamberin ilimlerini, evliyaullahın vasıtalığı olmadan nasıl kendini çıkaracaksın? Malzemen var diyorsun. Malzemen var ama sende hüner yok. Çıraklık yapmadan, kalfalık yapmadan, bir usta görmeden, üstada ermeden, mürşit bulmadan. O hadis, hepimiz biliyoruz hadis. Ama Efendi Hazretleri bir okuyor. Allah Allah, bu hadisi biliyorduk ama bu burayla mı alakalıymış? Ne kadar denk geldi ya. Tam taşı gediğine oturdu bana. Cuk dedi oturdu. Şimdi o kadar bütün Kur'an'ı biliyorum. Hafızım. Ben de az çok hafızım. Şimdi Efendi Hazretleri bir yerde bir ayet okur. Allah Allah. Bu ayet bu manaya da mı geliyordu ya? E geliyordu abi. O ayet senin bilmen yeterli değil. O ayet nerede lazım? Kime okunması lazım? Ne manada kullanılacak? Bir ayet bazı 10 yerde delil oluyor. 20 yerde delil oluyor. İstidlal kabiliyet meselesi. Yani malzemenin olması yetmiyor. Onun için peygambersiz olmaz, mürşitsiz olmaz, velisiz olmaz, alimsiz olmaz, üstadsız zahiri ilim olmadan da olmaz. İlla ki aracılardan kurtulamayız. Niye kurtuluyoruz ki? وَبْتَهُ الْاَلْوَس۪يلَ Allah zaten emretmiş, bana aracıyla gelin. Allah bana aracıyla gelin Celle Celle. Sen aracıyı aradan kaldır bakarsın ne olur. İşte bunu bilmiyorum Ruhul Beyan'da da var. Birkaç yerde bir yer, kaynaklarında buldum yazdım yani. İbn-i Sina meselesi yine yani. İşte akılla gidenlerin yani çok büyük alimiydi. Din alimiydi. Din alimiydiyse öyle bildiğin gibi bir din alimi değil yani. Tefsir, hadis her şeyden haberi var. Fakat felsefe akılcılık işte devreye girince sıkıntı. Evliya Allah'tan biri var şeyde ya. Kitaplarımızda, kaynaklarımızda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü mana alemini. Dedi ya Resulallah İbn-i Sina'nın durumu senin nezdinde nedir? Makbul müdür, merdüt müdür? Bütün şeyde tasavvuf kitaplarına geçiyor bu. Yakında da buldum kaynağını. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem beni devreden çıkararak Allah'a kavuşmak istedi. Yani aklı öne geçirdi, akıllı istihdam etti, çok kullandı. Beni aradan çıkararak, Allah'a kavuşmak istiyor. O ruh hakkında bir kitaplar, bir ayniyesi var. Kaside-i ayniyesi var. İbn-i Sina, o kaside-i ayniyen üzerine İmam-ı Münavilerin, ne büyük alimlerin bir şerhleri var. Ben böyle bir ilim ruhla ilgili hiçbir kitaplarda yok. Hem de ayet-i hadise uygun ilimler. Çünkü şerhli yapanlar ehl-i sünnet uleması, şerhler yapanlar. Ama adam bir metin yazmış arkadaş. Aklım kafan durup. Bu nasıl bir şey dedim ya. Yani hasbelkader. Ehl-i sünnet ulemanın şerhleri diye baktım yani. Yoksa felsefecinin kitabına bakmam da. Şerhler ehl-i sünnet ulemanın diye baktım. Yani aklım durdu ya. Ya tabii ders yapılacak şeyler ama ruhla ilgili. Şimdi şunu diyorum. Adam Allah'a kavuşmak istiyor ya. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreden çıkarıp Allah'a kavuşmak. Bu ne kadar bir aklı, ne kadar şeye getirmiş, bir seviyeye getirmiş ama işte geldiğin noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben de pabucumun işte Nali Şerif mi diyor, pabucumun kenarıyla ağzına soktum, ağzını yırttım diyor. Onun için reddolmuştur evladım dedi. Şimdi bu bütün meşayihin naklettiği bir zuhurattır. Böyle normal bizim yeni görülen bir rüyalarda değil. Bütün kitaplarda nakledilen bir zuhurat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok dinledim. Kitapta da buldum. Beni aradan çıkararak Allah'a kavuşmak istedi. Ben de pabucumun kenarını ağzını yırttım. Şimdi onun için akılla olsaydı bu adamlara geçen akıl şu anda dünyada 9 milyarda bir tane yok. Ama o da geldi. Fahru Razi Akılda zirve. Felsefeyi de çok iyi bilir. İmam Gazali zaten felsefenin babasını yutmuş. Ama ne yaptı sonra? Elmun Gizani Dalali yazdı. Bu felsefe sapıklıktır dedi. Bundan kurtarmak için bir de kitap yazdım dedi ya. Teafutül Felasife yazdı. Filozofların aklı en zirvede olanların hayran olup şaşırıp kalıp yolu kaybettiklerini yazdı. Niye bunları yazdı? Ben içinden çıktım dedi ya. Bir velinin ilhamına hiçbir akıl yetişemez dedi. Allah dostları melekleri alenen görüyorlar, görüşüyorlar dedi. Sen melekle görüşenin aldığı bir ilhamı diyelim, ona vahiy demeyelim. Melekle görüşenin aldığı bir ilhamın zerresini acaba bütün dünyanın akıllarını bir araya getirsen o noktaya ulaşabilir misin? Yani melek bu. Allah tarafından müeyyet yani. Dolayısıyla اَكْتَامُ اَرْبَابِ اللّٰهِ حِجَاكَ الْخَزَفِ وَمَنْ لَذ۪ي تَمْك۪ينُ يَاسِفِ Akılla bu yolda yürümek isteyenler diyor. Saksıdan ayak yapmış yani şimdiki ayağı kırılmış da alçıdan ayak yapmış. Alçı ayakla olimpiyat yarışlarına katılıyor. Alçıdan ayakla. Kendi ayağın bile zencileri kimse geçemiyor. Devamlı maratonları zenciler kazanıyor. Daha bir Türk bile kazandığını çok rastlamadım. Yani senin ayağın sapasağlam bile maratonu kazanamıyorsun ya. Öbürü de gelmiş şeyle ya. Saksıdan dediği yani alçı işte. Ayağı kırılmış alçı, iki ayağı da alçılı yarışa giriyor ya. Memellezi temkili yasi, teessüf ederim diyor ya. Gerçek ayak burada yürümüyor. Alçının işi var. Erbabı, ehlil, işte neyse nihayeti, onu da hatırlarsam, nihayeti ektamil okulu ikalun böyle işte. Yani akıl sahiplerinin ayaklarının son geldiği nokta düğümlenmiş, bağlanmıştır. Fahru Razi Hazretleri bile ne diyor? Bu kadar akıl, mantık, felsefeyle bütün her şeyi çözdüm. Yani tabi ayet hadis de çok iyi biliyor. O İbn-i Sina gibi değil, haşa tam ehl-i sünnet eşari imamıdır Fahru Razi. Ama diyor ölürken koca karı itikadıyla gidiyorum. Çünkü bu iş akıldan erişilecek nokta değil diyor. Koca karı itikadıyla gidiyorum diyor yani. Bu kadar da ilim okuttuk diyor yani. Onun için bütün ilhamlar yine müstefazun feyz alınmış, akıtılmış min berekati mütabaatil enbiyai peygamberlere hakkıyla tabi olmanın bereketleri ve füyuzya feyizleri feyizlerinden akıtılmış, Allah tarafından alınmış, evliyanın ilhamı da ulemanın ilimleri de hepsi lazım ama onların hepsi de peygamberlerin tebliğine dayanıyor, geliyor. O da nereye geliyor? Vahye dayanıyor. Yani akıl yeterli olmadığı, hüccet-i bala olmadığı buradan kesin ispat edilmiş oluyor. Onun için öyle diyor yani. Eğer akıl yetseydi diyor işte bundan sonraki derste onu söylüyor. Yunan filozofları aklı merkeze koydular ama Allah'ı tanıyamadılar. Herkesten önce Allah'ın onların tanıması, isimlerini, sıfatlarını bilmesi, bulması lazımdı. Ama Ofun Dağı'ndaki Çaykara'nın yaylasındaki koca karı Yunan felsefecisinden Allah'ı daha iyi tanıyor. Çünkü neden? Sayıyor. Vücut, kıdem, beka, vatahaniyet, Sibyan Mektebi'nde ezberlemiş. Allah'ın sıfatlarını sayıyor. Çünkü o vahiy ile Allah'ın sıfatlarını öğrendi. Ama öbürü aklın zirvesine geldi. Kendi kafası Allah'ın sıfatlarını bulmaya yetmedi. Mevzu bu. Tabii bu ders devam ediyor. Güzel ilimler var yani. İmanımızın nurunu Rabbim bu dersler berekatiyle müjdat eylesin. Amin. Yine gelenler bu arada sohbete ulaşanlar yeni kanalımıza ulaştılarsa

0: Kentli'nin sohbeti başlıyor.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da

0: Birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adel Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: üzerine güneş doğan günlerin hayırlısı cuma günüdür. O gün Hazreti Adem halk olunmuş, o gün cennete konulmuş ve yine o gün çıkartılmıştır.
4: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
5: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arz olunur. Cumanız mübarek olsun.
4: Lale Gül Efendi, herkesin radyosu. Yalnız değilsiniz. Lale Gül FM her an yanınızda. Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
6: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
7: Ve'lemu ennallâhe azze ve cel. Bilin ki Allah. Adifterada aleykumul cum'a. Allah cumayı farz kıldı. Ferizaten mektubeten. Kat'i bir farz. Şimdi devamı çok zarif. Fî mekâmi hâza. Bu mekanda. Ya ilk ya ne acayip. Fî şehri hâza. Bu ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti yapıyor. Fî âmi hâza. Bu yıl 622. İlâ yevmil kıyâme. Kıyamete kadar devam edecek diyor. Cuma kıyamete kadar kesilmeyecek. Ta Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelme durumunda Mescid-i Aksa'larda kılınacak. Ve men vecede ilâhâ sebîlâ. Cuma'ya gitme yolu bulan hastadır. Efendim yani engellenmiştir. Hani ya. Cuma'ya gidecek olanlara kıyamete kadar cuma farz. Şimdi geldik esas noktaya. Fe men terekihâ fî hayâti. İlk cumada söylüyor Resulullah'ımız ya. Bu cuma namazını hayatımda ev ba'di. Ahirete gittikten sonra kim terk ederse. Cuhuden biha. İnkar ederek. İstihfafen biha. Basite alarak. Ve lehu imamun adilun. Mucizeye bakar mısın? Adaletli bir namaz kıldıracak. En başta Resulullah Efendimiz, sonra Hazreti Ömerler, sonra efendim Selçuklu, Osmanlı, hızlı söyleyelim. Cumalar kılınıyor, Şeyhülislamlar vesaire. Ondan sonra dünyada ahkam-ı din kaldırıldı. Devamını okuyalım o zaman. Adil olanlar var. Ev cairun. Yani günahkar. Hatasıyla, kusuruyla. Ama cuma kılınacak ortam var. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu? Avrupa'da var mı yok mu? Yani cumayı nerede kılabiliyorsan, kılacak ortamın ahkam-ı din var, Osmanlı dönemi gibi. Ahkam-ı din yok ama namaz kılınacak, burada bir imkan var. Bak 3 tane madde de saydı orada. İnkar ederek, gereksiz diyerek, yok Türkiye'de olmaz falan. Ne demek bu ya? Yok şartlar tutmuyormuş. İlk kılındığı yerde hangi şart tutuyor? Devlet yok, sistem yok, hiçbir şey yok ortada. Cumayı kılacak ortam olduğu halde cuma kılmayana ilk hutbe. Fela cema'allahu lehu şemlehu. Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ha burada. Peygamber beddua eder mi? Eder etmez, ben bilmem. Ya bir cuma ya, cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri. Her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Bir camiye uğramayacaksan. Kiliseye de gitmiyorsun. Gavur musun, Müslüman mısın? Ya kusura bakma yani şimdi bu ifade bu. Cuma ya, cumadan öteye bir şey mi kalıyor? Arkadaşlar, cumanın bahanesi yok. Rabbim ülkemize ve İslam alemine şu cuma selametini nasip eylesin.
8: Amin.
7: Bir cuma ya. İki, devam ediyoruz. Vela bari bereke lehu fi emrihi. Allah işlerine bereket vermesin. Bakıyorsun milletin evi, arabası, bağı, bahçesi, park edecek yer bulamıyorsun. Yollar kilitli, trafik. Var ki millet bunlara ulaşıyor. Allah bereketini versin. Sahip olduklarınızda Allah huzur nasip eylesin. Bakın burayı da tek tek izah edeceğim. Vela bareke lehu fi emrihi. Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu teraziye koyabileceğin doğru dürüst bir ibadet yok. Çoluk çocuğun böyle. Ecdadımız 10 kişiden 3 tanesi, yani Osmanlı'da 10 kişiden 3'ü hafızdı. Şimdi 30 bin kişiden 1 kişi hafız. Bereket bu işte. Mal, mülk, eğer çok para, efendim köşkler bereket olsaydı, çok net söyleyeceğim, en bereketli Karun olmalı. Öyle ya, yani sen bunu para olarak görüyorsan en çok parası olan Karun. Veya Amerika'daki Trump. İstanbul'da bile binaları var adamın. Yani para, mal, mülk, yatlar, katlar, özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin, ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil. Bereket şu bedenin Allah sevgisiyle. Çoluk çocuğun Allah'ın emrine uygun. Evlatların ahirete şefaat kaynağın oluyor. Malın seni cennete götürüyor. Zekat veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun. Çalıştırdığın adamın hakkını tıkır tıkır ödüyorsun. Herkes sana dua ediyor. Çalıştırdığın adamı sana beddua ediyorsa, senin paran faizlere, haramlara bulandıysa, zekat nedir bilmiyorsan, cumaya dahi gitmiyorsan, senin neren bereket kalmış ya? Bereket kavramı nedir arkadaşlar? Para değildir. Bereket canımız ahiret terazisinde tonlarca sevabı, malımız tonlarca sevabı, çoluk çocuğumuz ahirette bize teraziye sevap getiriyorsa bereket odur. Onun için dua edelim. Allah canımızı, malımızı, yuvamızı, her halimizi ahiret terazisinde sevap olarak koyacak bereketi nasip eylesin.
8: Amin.
7: Akıllı insanlarsınız. Peygamber az konuşur, meseleleri özetler. İlk hutbe. Cuma'yı terk edenlerin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Allah işlerine bereket vermesin. Ela vela salate lehu. Namazı da yok. Vela vudu lehu. Abdesti de yok. Vela zekate lehu. Zekatı da yok diyor. Yani acayip bir şey. Cuma acayip bir şey. Vela birre lehu hatta yetub. Onun iyiliği de yok. Tövbe etmedikçe. Biliyorsunuz 3 cuma terk edildi mi kalp mühürleniyor. Başka hadis-i şeriflerde bunlar geçer. Şaka değil bu işler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Dikkat. Dinimizin hükümleriyle askerin yapısını birbirine benzetiyorum. Nasıl? Komutan diyor ki asker düşman geliyor operasyona gideceğiz. Emredersin komutanım diyor. Hemen hazırlığını yapıyor. Eğer gitmezse düşman gelir mahveder. Vatan elden gider. O emredersin. Ya git komutanım ya ben çayımı içiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Celle Celaluhu. Allahu Ekber ezan okunuyor. Hayya ala sala gel. Allahu Ekber buradayım ya Rabbim. Haydi gel. Selalar okunuyor. Ezanlar okunuyor. Cuma'ya. Gelirim ya Rabbim. O da genel bir içtima. Gideceğiz. Mazeret varsa ayrı hastasın falan. Gideceğiz. Şimdi soru şu. Askerle benzetiyorum dedim ya. Biz ülkemizin en seçkin askerleriyiz. Huduttayız. Bütün askeri eğitimini almışız. Soru şu. Sıralı olarak hudutta 24 saat nöbet tutmamız lazım. Doğru mu? Doğru. Ancak dedik ya biz çok güçlü askeriz. Sadece bir saat nöbet tutsak, biz çok güçlü olduğumuz için düşman bizim kışlada çay içsek bile çayımızın sesinden korkar. Bir saat nöbet tutalım. 23 saat boyunca hududu açık bıraksak. Düşman senden korkar mı? Cevap ver. Korkmaz. Yani sen güçlüsün mü geç onu. Namaz dediğimiz bu. Yani sadece günde bir defa olmuyor. Nöbet tutuyoruz. Sabah buradayım nefis ve şeytandan. Öğleyin, ikindi, akşam, yatsı budur arkadaşlar. Onun ucunu bir açtın mı nefis mahvediyor. Şeytan mahvediyor. Filmler, diziler mahveder. Rabbim şu bedenimizi kendisine teslim etmeye muvaffak eylesin.
8: Amin.
7: Bakın kıymetli hazırın. Bu meseleyi özetleyeyim. Allah Celle Celaluhu insanlara bütün kainatın yaptığı ibadeti bütününü kendisine iman eden kullarına nasip ediyor. Nasıl? İspatlayalım. Bak çok mühim bir mesele. Yukarıya doğru baktığımızda ne var? Siz söyleyin. Yok la tavan demiyorum ya. Haklısın tavan hakikaten ha. Ya mübarek dışarı çıktığınızda gökyüzü var ya. Sen de haklısın kardeşim. Nasrettin Hoca. Mübarek Nasrettin dedim gülüyorsunuz ya. Namazı anlatacağız da ama Nasrettin Hoca'yı anlatayım. Nasrettin Hoca kadı olmuş. Hanımı demiş ki ya vallahi bizim hoca maşallah bayağı evet, olur ama dedi yani tam da inanamadı. Hani insan kendi çocuğu mesela bir yetkili bir şey olur, bir alim böyle büyük ilim ehli. Şimdi hanımı çarşafı giymiş, efendim kadıl kudat bakmış, hakikaten hoca kürsüye oturmuş. Dava gelmiş, biri anlatmış meseleyi demiş, haklısın demiş. Öbürü anlatmış, sen de haklısın demiş. Allah Allah. Hepiniz haklısınız, hadi gidin demiş. gitmiş. Davayı çözmüş. Eve gitmiş. Hanım demiş ki ya hoca ben senin kadı olduğun, kadı büyük rütbe. Yani tesettürümle geldim. Ondan sonra davayı merak ettim dedi ya. Ne oldu? Ya adam anlattı. Dedin ona haklısın. Öbürü anlattı. Ona da haklısın. Vallahi hanım sen de haklısın dedi ya. Haklısın kardeşim. Ne yapsın he? Ver ayarı gitsin. Şimdi Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Bu bize tevdi edilen mübarek namaz. Göğe doğru baktığımızda arkadaşlar bakın 7 kat semada bütün melekler namazı kılıyorlar ya. Kıyamda, rükûde, secdede, celsede 7 kat semaya bakıyorsun. Namazı Mevla serpiştirmiş. Bak dikkat lütfen. Aşağı iniyoruz dünya. Dünyada olaya baktığımız zaman dağlar kıyam halinde. Bütün kuşlar böyle, behaim hayvanlar böyle, balıklar rükû halinde. Ağaçlar nebatat ve necmu ve şeceru. Necim denir o nebatat otlar ve şeceru ağaçlar yescudu secde halinde. Bir namazını ne yapıyorsun? 7 kat sema bütün meleklerle. Bütün mevcudattaki efendim dağlarla taşlarla o ibadeti yapıyorsun. Namaz dünyadan ağır demiş ecdat bu işte ya. Namazı terk ediyorsun kalkıp cumayı da terk ediyorsun. Rabbim bizi kendisiyle meşgul eylesin.
8: Amin.
7: Ela ve la teummenne imra racülen. Dikkat edin bir kadın imam olmaz. Herkesin bir yeri var. İki şeye itaat farzdır. Az önce onu söyledik. Bir, komutana itaat. Farz. Niye? Vatanı kurtaracaksın. İki, imama itaat. Farz. Niye? Beraber namaz kılmazsa namazın olmaz. Ya sen git rüküye ben sonra gelirim diye böyle namaz olur mu yani? Ela ve la tu'em arabi muhaciren la yemu facirun müminen illa en yeharu bi sultanin yekafu seyfehu ve savtehu. Rabbim bütün ibadetleri yeri yerinde yapmaya muvaffak eylesin.
8: Amin.
6: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: Bunu konuşalım programına bu hafta İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık misafir oluyor. Aileyi korumaya yönelik başlatılan Ailem Güvende operasyonlarında neler yapıldı? Bu operasyonlara kimler neden tepki gösteriyor? Tehditlere karşı aile yapımızı koruyabilmek için daha başka neler yapılmalı? Önümüzdeki yıllar aile kavramının geleceğine dair nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Aileyi ve geleceğimizi ilgilendiren çarpıcı analizler bu programda. Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
9: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur. Abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
10: Ecir
4: sunar.
10: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
4: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu namazı kazaya bırakmak konulu sohbeti başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, benim size bugün söz verdiğim ders kebair günahlar serisinden birincisindeyiz. O da namazla ilgili konulardır. Namazla ilgili konularda kazaya bırakma meselesinin ne büyük azabı mucip olacağını ve kebair günahlardan birinin de namazı kılmamayı zaten konuştuk. Herhalde 5-6 sohbet yaptım. Şimdi konuşacağım ise namaz kılsa da vaktini geçirtmek, tehir etmek ve kazaya bırakmak. Kaza yapsa bile bu kebair günahlardandır. Çünkü vaktin çıkması Allah Teala ne buyuruyor? İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûten. Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitleri tayin edilmiş olarak farz edilmiştir. Orucun da vakti tayin edilmiş. Sen şimdi Ramazan orucunu başka günde tutsan yine 30 gün tutacağım ama efendim o Şubat'ta tutacağım kısa günü. Böyle şey olur mu? Vakti Ramazan hangi aya geliyorsa yani şey olarak senede yazın, güzün, kışın, miladi sene hesabına, güneş senesinde hangi aya denk gelirse gelsin. Ramazan ayı gökteki hilal olarak sabittir. Oynamaz. Onun için. Hac mesela tamam bir insan imkanlarına sahip olduğu zaman hemen gitse çok iyi olur falan ama hadi ikinci sene de gitti, zengin olduktan 3 sene sonra gitti falan. Yine onda mesela bir kebair günah olarak tehiri kebair günah olarak zikredilmez. Ama tabii o arada ölürse falan yani o çok tehlike olur. Ben vecede saaten ve lemme hucce yani maddi imkanını buldu, sağlık saatini buldu, hac yapamadı. Şimdi mesela 2 senedir yapılamıyor diyelim pandemiden. Bu sene de herhalde kısıtlı şey olmayacak, buradan adam almayacaklar falan. O ayrı bir şey. Ama sen başvurdun mu sebeplerine? Başvurmadın. Sonra da felyemüt inşa Yahudiye ve inşa Nasraniye ölü. Aniden de öldü veya neyse. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun fark etmez buyuruyor. Yani tabii burada kafir oldu, Yahudi oldu anlamına gelmese de bir tehdit var yani. Tahriz var, teşdit var. Yani ama namaz gibi hani vakit çıkıyor gibi hani böyle bu sene geçti sen de hac ibadetin kazaya kaldı gibi böyle bir durum haçta söz konusu değil. Ama mesela namazda, oruçta falan bunların muayyen vakitleri var. Oruçta yine şöyle de bir durum var. Hasta olursa sonra sağlık bulursa Ramazan'dan sonra da o güne gün tutabiliyor. Veyahut seferde tutamadığı günleri fe'iddetü min eyyamin uhra diğer günlerden yine tamamlayabiliyor Ramazan'dan sonra. O noktada tabii mukim iken, sağlık saati yerindeyken mukim iken o günleri Ramazan'da tutması şart. Ama yani Ramazan'da da bir esneme payı var. Kim için? Hasta için. Kim için? Yolcu için. Anladın mı? Ama namaz öyle bir şey yok. Başı sallanan rükû secde yapamasa bile felç olsa bile belden aşağısı veya yukarısı kafayı sallıyor musun? Kafasını sallayabilenden namaz düşmez. Kazaya da bırakması büyük haramdır ve kebair günahlardandır. Onun için namazın çok farkı var. Başka işlere benzemiyor. Şimdi ne buyuruyor? Bir ayet-i kerime der okuyacağım. Sonra hadis-i şerif ve rivayetlere geçiyorum. Estaizu billah feveylul lil musallin. O namaz kılanlar için veil vardır. Allah Allah. Yakılmayan ne olacak ya? Veil ne demek? Efendim, hadis-i şeriften anlatalım size. Ebu Sa'd-ül Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif ne buyurur? Veylun vadin fi cehenneme yevi fil kafir erba'ine harifen kableyen yebluha karam. Cehennemde veil adında bir vadi var. Vadi biliyorsunuz iki dağın arası. Öyle bir derin dip efendim bir vadidir ki kafiri oraya attıkları zaman 40 sene çok süratli bir şekilde dibini bulmak için 40 sene düşüyor da 40 sene geçse daha dibini bulamaz buyuruyor. 40 sene düşüyor daha dibine gelemiyor. Kafirlerin atıldığı bir şey. Ama namaz kılanları da bu vadiye atılmakla tehdit ediyor. Allah Allah. Kim bu namaz kılanlar? Namaz kılan böyle olursa kılmayan ne olacak? Ama her namaz kılan değil. Ellediğin öyle namaz kılanlar ki hum onlar an salatihim namazlarından sahun gaflet edicidirler. Namazlarından. Onun için Evliyaullah bu ayeti okunca ne dediler? Allah'a hamd ettiler. Fi salatihim buyurmadı, an salatihim buyurdu. Çünkü fi salatihim buyursaydı namazlarının içinde gaflet arız olanlar. Kime gaflet arız olmuyor? Herkesin aklına namazda, namazın dışında 40 sene gelmeyen şeyler namazın içinde başlayınca namaza geliyor. İblisin işi yok, vesvese de getiriyor. Onun için namazın içinde gaflet edenlere veil vardır buyursaydı hepimiz yanmıştık. Kurtulan çok az adam çıkar. Ama Allah'a hamdolsun ki fi buyurmadı, an buyurdu. An ne demek? Namazlarından, namazlarında başka, dan başka. Namazlarında olsa içinde ama namazlarından gafil. Ne demek namazdan gafil? Yani vakti çıkıyor, o oralı olmuyor. Yani kazaya bırakanlar, Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh, ayetlere kendi kafamızda mana veremeyiz. Hep hadis-i şeriflerden takviye almalıyız. Bu ayet-i kerime biliyorsunuz Maun suresi hepinizin bildiği. Elem tara keyfeden aşağı 10 sure zaten çoğu insan biliyor. Onlardan biri Maun suresi. Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte ben sordum diyor. Dedim ya Resulallah ellezine ma salatim sa'un. Namazlarından gafil buradaki maksat nedir? Bunlara büyük azap var. Ve tehdit var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Humul lezine yuakhirune salate an vaktiha. Bunlar namazı hepten terk edenler değil. Ya namazı vaktinden geciktirenler. Yani kazaya bırakanlar. Kılsalar da. Çünkü geciktiren ne demek? Kılıyor demek. Zaten kılmayacak olsa, kaza etmeyen olsa terk edenler mefhumuna giriyor. Geçen sohbetlerimizde hep terk edenlerden bahsettik. Burada tehir edenler buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Geciktiren. Yani geciktirerek kılıyor. Öğlenin vakti çıkıyor, ikindi görüyor, öğleni o zaman kılıyor. Veya bazen bir günkü namazları ertesi gün kılıyor. Bazen işte öyle pek bir gün, iki gün bırakıp da ertesi gün kılan çok duymadım da. İşte öğleni atlatır, ikindiden sonra kaza eder veya işte sabaha uyanamaz. İşte gevşekli gider, uyku tatlı gelir. Sonra onu işte 9'da 10'da kalktığında kılar falan. Bunlar çok oluyor yani maalesef. Namazlarından gaflet edenlere, yani vaktini tehir edenlere, vaktini geçirip de kaza bırakıp da kılsalar da kılanlara veil olsun. Veil vardır. Bu hadise Ebu Yala Müsned'inde, Taberi tefsirinde, İbn-i Mace, yok İbn-i Münzir, İbn-i Ebi Hatim, Taberani Müce Mevsat, Beyekî Sünen Kübra, İbn-i Mace yanlış gördüm, İbn-i Münzir'miş. Küçük yazılar ya bu kaynaklar, gözüm çok seçmiyor. Onun için sahih hadis yani. Namazları vaktinden geciktirip de kazaya bırakanlara veil olsun. Bu ayette bu kastediliyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E nasıl bir şey ya? Bir kafir içine atılıp da 40 sene yuvarlanıp da dibini bulamayacağı bir cehennem vadisine gidecek ya. Kıldığı halde. Sırf kazaya bıraktığı için. Ya kılmayanlar, işte kılmayanlar 6 dersleri anlatıyor. Kılmayanlar hiç konuşma. Kılanın durumu böyle olursa, kazaya bırakanın durumu böyle olursa bu ne büyük bir tehlikedir yani. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir eserde varid olmuştur ki veylün vadin fi cehenneme testeğizu cehennemu min harrihi ve ve meskenu men yuakhiru salate an vaktiha. Veyl cehennemde bir vadidir ki orası öyle hararetlidir ki, öyle sıcaktır ki cehennemin sair tabakaları ve derekeleri oranın hararetinden Allah'a sığınıyor. Yani cehennemin birçok derekesi var, tabakaları var. Veil öyle bir esfel tabaka derekedir ki, aşağı yerdir ki ve öyle sıcaktır ki cehennemin diğer yerleri diyorlar ya Rabbi ne olur bizi Veil vadisine atma. Bak cehennemin diğer mıntıkaları, bölgeleri, cehennem konuşan, aklı olan bir varlık. Buna delil nereden getiriyorum? Allah-u Teala'nın ayetinden. يَوْمَ نَكُولِ لِجَهَنَّمْ وَلِمْ تَلَيْتِ وَتَكُولِ الْمِمَّزِينَ Biz cehenneme diye bu soracağız. Kafirleri, münafıkları, fasıkları dolduracağız. Sonra cehenneme diyeceğiz ki, doldun mu? وَتَكُولِ cehennemde diyecek ki, هَلْ مِمْ مَزِيدٍ Daha fazlası yok mu ya Rabbi? Daha çok boş yerim var. Cehennem böyle bir varlık. Onun için cehennemin tabakaları sığınıyor derken cehennemi akılsız bir şey zannetmeyin. Cehennem konuşan işte 7 kere Allah'ın mecirini imine nar, 3 kere Allah'ın mecirini imine nar. Allah'a cehennemden sığınanı bir Ramazan'da bir ders bunu yaptım. Cehennem dile gelip Allah'ın mecirhumin ya Rabbi kulun
11: sana benden sığındı, sen de onu benden koru muhafaza et diye dua edebilen bir varlık. Onun için cehennemin diğer tabakaları Veil Vadisi'nin hararetinden, sıcaklığından Allah'a sığınıyor. Ne kadar sıcak yani. Cehennemde öyle sıcak yer yok ya. Peki buraya kim atılacak? Kim atılacak? Kafirler, münafıklar fazla say da say. Sen sana, bana dokunana bak. Ve meskenü men yuhiru salate an vakti. Kim namazın vaktini geçirirse, geciktirirse, kazaya bırakırsa, bir vakit namazı bile, sonra tevbe söylerse, kaza etmezse, şimdi kaza etse bile, bak şimdi Allah, kaza etmek yetmez. Çünkü burada büyük bir günaha girdi vaktini geçirmekle. Tevbe etmesi lazım. Çünkü ulemanın, ehli sünnetin cumhuruna göre büyük günahlarda özel tevbe şartı var. Küçük günahlar, beş vakit namaz arasında, işte oruç arasında, Ramazan namazı arasında, efendim hac arasında, umre arasında temizlik ve kefaretler hasıl oluyor. Sahih hadiste geçtiği üzere. Ama büyük günahlarda büyüklerden sakınılırsa diyor ama o hadiste. Onun için büyük günahlarda özel tevbe şartı var. Namazı kazaya bırakmak da büyük günah kebair sınıfından olduğu için özel tevbe şartı var. Yoksa ben zaten kazamı kıldım, geciktirdim ama sonra kaza ettim. Kaza etmek yetmez. Çünkü neden? Büyük günah işledin. O kaza etmek borcunu iskat etti, borcunu düşürdü. Ama o tehir etmekle, geciktirmekle, kaza bırakmakla işlediğin büyük günah ne olacak? Çok hususi tevbe lazım. Bir daha yapmamak üzere azmetmek lazım. Tevbe nasıl olacak? Tevbe ya Rabbi, ondan sonra yarın yine kaza bırak. Ondan sonra akşam yine kaza bırak. Ertesi gün sabah namazını ya kaçır. Ne olacak, öyle tevbe mi olur? Allah Allah Allah mı diyorsun haşa? Onun için tevbenin şartından biri nedir? Bir daha yapmamaya azmetmek. Yani bir daha kazaya bırakmamaya karar vermek. Bu azimle birlikte Allah'a sığınmak, tevbe etmek. Ya Rabbi mağfiretin talep ederim. Büyük bir günaha düştüm bu namazı geciktirmek, kazaya bırakmakla demek suretiyle tevbe tahakkuk edecek. Onun için Veil denen vadide kimler mesken tutacak? Namazı vaktinden tehir edenler mesken tutacak. Bu çok büyük bir azabı muciptir. Bildiğin gibi bir şey değil yani. Veil Vadisi'ne girmek. Ne demek ya? Şimdi Ebu Leys Semerkandi Hazretleri biliyorsunuz. Tenbihül Gafil'in sahibi, Kurratül Uyun sahibi. Daha birçok fıkıh eseri var bizde. Kıymetli kitaplar sahibi. Hanefi mezhebinde müçtehitlerden yani. Fakih yani en azından müçtehitlerden bir sonraki mertebede. 1050 sene, 1100 sene evvel o eserini yazmış yani. 1100 sene evvel. 1100 sene ne demek ya? Ne kadar yakın sahabeye, tabiine. Buyurur ki, evvelki zamanda iblis insanlara görünürdü. Muhammed İbni Vasi Hazretleri'ne de göründüğüne dair meşhur bir şey anlatmıştım size. Görünürdü. Onun için çok vaazler, yani öğütler, ibretlik hadiseler ulema naklediyor. Bir adam iblisi gördü, iblisle görüştü. Ona dedi ki, ben de senin gibi olmak istiyorum. Allah. Herkes melek gibi olmak istiyor. Bu da şeytan gibi olmak istiyormuş. Böyle şeytanlık peşinde adamlar var tabii ki her zaman. Ne yapmalıyım dedi ya. Bana bir şey söyledi. Şeytan da ona dedi ki, iblis tabii yani. Vay senin haline. Daha önce senden önce kimse benden böyle bir şey talep etmedi. Ya sen niçin böyle bir şey istiyorsun? O da dedi ya, beni kırma dedi. İstiyorum işte dedi. Ne var? Sen de kendini arkadaş aramıyor musun zaten? İnsanları saptırmaya uğraşıyorsun. Tamam. Bana da söyle, ben de olayım senin gibi. İblis dedi ki, bak dikkat et, bu çok önemli bir, çok kıymetli eserlerde geçiyor bu ya. Ema in eratte en tekune misli fetehaven bis salati. Aynı benim gibi melun iblis olmak istiyorsan namazı gevşekten al dedi ya. Bak namaz kılma da de. Allah Allah. Yani namaz kılmayalım. Hiç ilaptan mahalli yok konunun dışında. Namazı tehir et. Hafife al yani, geciktir. Önemseme. Daha Türkçesini konuşalım. Namaz çok önemseme. Kazaya bırak. Geç git. Ve la tübali minel hanifi. Sadıkan kâne ev kâzım. Bir de çok yemin yap. Allah'ın adına yemin et. Dilini alıştır. Doğruya mı yemin ettim? Yalana mı yemin ettim? Hiç umursama. Bas yemini gitsin. Tam benim gibi iblis olursun dedi yani. Allah Allah. Adam da ulan uyanık adammış ya. Bu ne demek, evliya adam bizatmış. Biz şimdi anlıyoruz mesele şimdi. لَقَدْ عَاهَدْتُ اللّٰهَ اَنْ لَا دَعَ صَلَاهُ لَا اَحْلِفَ يَم۪ينًا اَبَدًا. Madem ki bu kadar günahlar arasında yüzlerce binlerce küçük büyük günahlar içerisinden sen iblis gibi olmak için iki şeyi söyledin. Birisi namazı gevşekten almak, kazaya bırakmak, tehir etmek, önemsememek. İkisi de doğru yalan demeden yemin etmek, Allah'ın adını kullanmak. Bu ikisi madem bu kadar adamı iblis yapıyor, ben de Allah'a söz verdim. Hiçbir namazı terk etmeyeceğim, hafife almayacağım, tehir etmeyeceğim, kazaya bırakmayacağım ve Allah adına hiç ebedi yemin etmeyeceğim. Yani doğru şeye bile yemin etmemekte fayda var ya. Yemin edilinizi alıştırmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç yemin yapmayacağım. Allah'ın adını bir işe kullanmayacağım. Diye iblise böyle dedi. İblis de baktı ki bu adam ne uyanıkmış, bana da kazık attı yani. İblise kim? Çarığını ters giydirebilir. Bu giydirdi işte. İblis de dedi ki مَا تَعَلَّمَا هَدُمْ مِنِي بِالْاِحْتِيَالِ غَيْرُكُ. Yahu hile yapma tarikiyle bana oyun ederek senden başka bir kimse dahi benden hiçbir şey öğrenemedi. وَنَا عَهَدْتُ اللّٰهَ اَنْ لَا اَنْصَحَ آدَمْ يَنْقَدْ. Ben ahittu Allah, ben de Allah'a söz veriyorum. İblisin de Allah'a var. İblis ateist değil. İblis ateist değil. Yani Allah'ı inkar eden biri değil. İblis Allah'ın. Ben de Allah'a söz veriyorum. Adem oğullarından hiçbirine bir daha doğruyu söylemeyeceğim, nasihat etmeyeceğim. Yani nasihat derken iyiliğini istemek manasında kullanmıyor bunu da. Yani doğruyu söylemeyeceğim diyor yani. Allah Allah. Değil mi? Bir de biliyorsunuz Yahya Aleyhisselam ondan bir şey öyle kopardı. Dedi ki ben bana dedi hiçbir zarar verebildi mi? Benden hiçbir günah çıkartabildi mi? Kopartabildi mi? Ya sen Allah'ın peygamberisin, masumsun dedi. Ben sana nasıl günah işletebilirim sana? Ya yapmışsındır. Sen bana da bir oyun yapmışsındır dedi. O zaman dedi ki bir gün, bir akşam dedi, arpa ekmeğini yerken biraz senin iştahını artırdım. Biraz çok yedirdim. Dedi. Sen de dedi teheccüde kalktın ama biraz geç kalktın teheccüd namazına. Biraz uykunu ağırlaştırdım, uzattım dedi. O zaman Yahya Aleyhisselam dedi, bir daha ebediyen tok yatmayacağım dedi. İblis de dedi ki, ben de ebediyen kimseye doğrusunu söylemeyeceğim dedi. İşte o İblis, Yahya Aleyhisselam bir yaptı ona. Burada da İblis ne diyor? Bu bizim ümmetten de olabilir, geçmiş ümmetten de olabilir. Çünkü ne dedi mevzunun başında? Evvelki zamanda melun İblis görünürdü. Bu evvelki zamanda meselesi geçmiş ümmetlere de muhtemildir. Çünkü geçmiş ümmetlerde birçok mesele aleni oluyordu. Bizim ümmette gayba havale edildi. Gayba iman. Onun için bizim ümmetin imanı geçmiş ümmetlerin imandan eftaldir. Çünkü birçok mesele, hemen hemen tüm meseleler gözünle görmeden kalbinle tasdik etmen, gayba iman etmen gerekiyor. Onun için gayba imandan daha üstün hiçbir imana kimse sahip olmamıştır buyurur. Ma amene ahadun eftalen min imanin bi gayb. Hadis-i şerifinde. Onun için yani bak ne dedi, senden başkası bana hile yapıp da oyun yapıp da bir şey öğrenemedi. Onun için iblis gibi olmak isteyen namazı önemsemesin. Ondan sonra tehir etsin, kaza bıraksın, kâh kılsın, kâh kılmasın. İblis gibi lanete çarpılsın. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi ayet-i kerimesinde Rabbimiz Tebareke ve Teala Münafıkun suresinin ayetidir. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. La tülhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Şimdi müfessirler ne buyuruyorlar? Buradaki Allah'ın zikrinden maksat. Tabii ki insan işte Sübhanallah ve Hamdi okuyacak, güneş doğmadan batma istiğfar eder, şu zikri yapar, bunu yapar falan. Ama bunlar farz değil, vacip değil. Nafile faziletli ameller kabilindendir. Ama esas nedir? Ve kımız salate li zikrin. Namazı benim zikrim için kıl. Zikir Allah'ı anmak, hatırlamak demektir. Beni hatırlayasın diye kıl. Demek ki esas zikir namazdır. Allah'ın en ziyade hatırlanılacağı, zikredileceği yer namaz. Zaten namazın içi zikirdir. Tümü Sübhaneke'den başlıyor. Fatiha, Kur'an zikir değil mi? Sübhaneke zikir mi? Sübhane Rabbiyel Azimler, Sübhane Rabbiyel Alâlar, Ettehiyyatüle, Salliba, hepsi zikirdir. Yani namazın bütün erkanı zikirle dolu zaten. Onun için mallarınız ve çocuklarınızla uğraşmanız, İşte yok işteyim, yok eşteyim, yok çocuğum aslanda hastaneye götürdüm, yok torunuma şu oldu bu oldu. E tamam da namazı geçirmeyin buyuruyor. Yani namazın vakti en dar olan işte akşamdan sabah namazının vakti 1,5 saat. Bazen 2 saate çıkıyor yani sabah. İmsakla güneş arası falan. Diğer namazlar daha geniş tabii ki yani. Öğlen ikindi arası bazen 4 saat oluyor. Onlar şimdi mesela öyledir yani. Hemen hemen biri 8 geçe, 10 geçe, öbürü 5-10 geçe mesela ikindi. Dolayısıyla ki asr-ı saniyeyi tutarsan hesap da hepten 5 saatte oluyor yani. Ondan sonra ikindi akşam arası yine 3 saat falan, 3-3,5 saati buluyor. Bunlarda biraz genişlik var. Ama ne olursa olsun yok işim var, yok malım var, yok dükkanım var, yok müşteri geldi, yok müşteri gitti. Ondan sonra havale bekliyorum, nevale bekliyorum, bilmem ne. Ya kardeşim namaz ne olacak bunun farzı? En fazla farz rekatı olan farzlar 4 rekat ya. Öğlen ikindi yatsı. En fazla rekat olsa 4 rekat ya. Abdestin hazır olsa 4 dakikada kılarsın. Yani ondan da aşağı düşürürsün de o zaman sen de cehenneme kendini düşürürsün ayrı dava. Yani en kısa sureyle bile kısa 1 rekat 1 dakikadan aşağı olmaz hani. Hesabı yapılmış. Tadili erkanla rahat edecekse. Mallarınız ve çocuklarınız sakın ha sizi Allah'ın zikrine yani namazdan müfessirlerden bir cemaat burada geçen zikri namazla tefsir ettiler. Çünkü ne buyurur? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ Kim işte bunu yaparsa, yani namazdan alıkoymasın, yani namazınızı kazaya bıraktırmasın, namazınızı geciktirtmeye sebep olmasın. Kim malından, ticaretinden, dükkanından, eşinden, işinden, oğlundan, kızından, torunundan sebep. Ki bunlar insanın en yakın meşgaleleri. Hepten öyle misafir geldi gitti benim onlar zurnanın son deli. O milletle muhabbet işleri veyahut dizi seyrede film filan. Ya bunlar bile geri koymasın. Onlar haydi geri koymasın. Eğer ki herhangi bir nedenle bir insan 5 vakit namazdan geri kalır, geciktirir, vaktini çıkarırsa işte onlar. Ancak onlar. Hım var orada zamir-i fası, o da tehdit getiriyor. Dünyalarını da ahiretlerini de kaybetmiş kimselerdir. Husrana uğramış yani büyük zarar. Böyle bir zarar yok. İşte bu da neden kaynaklıdır? Dünya sevgisinden kaynaklı. Hubbu dünya raşukülli hatı. Bütün günahların başı dünya sevgisi. Namazı niye geciktiriyorsun? İşim var. Dünya sevgisi. Eşim var, çocuğum var. Dünya sevgisi. Hepsi dünya. Bunların hepsi dünyalık şeyler. Bunlar ahireti kazandırmaz adama. Aksine kaybettirir. Sen bunlara takılırsan, aşırı ilgiye alaka kurarsan, bunların sevgisini namaza, zikre tercih edersen, ağır bastırırsan, kaybettin gitti. Çünkü bütün günahların başı buradan geliyor. O dünyacılık yani. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, Terahat kerimesinde? İstehvede aleyhimüşşeytanu fensehum zikrallah. Şeytan onlara galebe çaldı, onları istila etti diyor. Onun için Allah'ın zikrini unutturdu. Namazın vakti, daha biz ne kadar evvel, kaç dakika var, şu dur, bu dur, kerahata girmesin. Başkaları zaten namaza ne kadar var, önceden abdestini alıyor, hazırlığını yapıyor. Bunlar da hiç namaz, ezan mı okundu, namaz mı girecek, vakit mi girdi, vakit mi çıktı, çıkacak, kerahat vakti mi giriyor? Öyle ya, öğlene 20 dakika kala kerahat vakti giriyor. İşte akşama 20 dakika kala kerahat vakti giriyor. En galis kerahat artık, koyu kerahat yani. Hiç umurunda değil. Akşam çıksa ne kerahatı? Vaktin tümü çıksa haberi yok. Şeytan onları istila etti. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. Zikir namaz. En büyük zikir. Baş zikir namaz. Unutturdu. Ulâke hizbuş şeytan. İşte bunlar ancak şeytanın taraftarlarıdır, ordularıdır. Hizbidirler. Şeytan bir parti kursa, bütün MKYK üyeleri, en baş bilmem efendim başkanları, il başkanları bilmem neleri nereden olur? Namazsızlardan olur. Şeytanın tarafı, hizip parti demek yani. Şimdi partiye de kullanıyorlar. Hizip taraftarlar, cemaat, fırka yani. Güruh diyelim. Şeytanınki olursa güruh diyelim. Hizbullah Allah'ın taraftarları olursa onlara cemaat diyelim. Ama bunlar güruh. Gümrah, sapık yani yoldan çıkmış. İşte şeytanın partisinin üyeleri, rey verenleri de olur. Ne kadar namazsız, abdestsiz, kusursuz, cenabet, İşte efendim ne diyorsun, namazı kaza bırakan varsa tam bir parti kurar onlar şeytanla beraber. Ne kadar namazsızlığı fazlaysa ona göre de yakınlık kespeder. Başkana doğru yakın olur, başkanın yakınında olur. Bunlar şeytana hizbidir. Ya taraftarlarıdır. Elâ inne hizbeş şeytânihumul hâsirûn. Agah olun, uyanık bulunun. Şeytanın taraftarları var ya, işte onlar husrana uğrayanların, maddi manevi zarara düşenlerin, dünyasını ahiretini kaybedenlerin ta kendileri ancak onlardır. Mücadele suresinin 19. ayet-i kerimesinde Mevlamız bu hakikate işaret ediyor. Çünkü neden? Namazı unutturdu diyor. Şimdi sen öğlen geçiyor, kazaya bırakırsın. O arada öğleni önemsemiyorsun. Veyahut ikindi vakti çıkıyor ve akşam vakti çıkacak. Senin haberin yok. Namazlarından gafildirler ayeti kerimesi. Başta okuduğumuz ondan efendim münasebet kesbediyor. Çünkü neden? Şeytan seni istila etmişse, kaplamışsa sana Allah'ın zikrini unutturur. Namazı aklına getirmez. Namaz çıkıyor diye aklına getirmez. Ama sen meleklerle irtibatın olsaydı, o zaman melekler sana ilham ederlerdi. Namaz geçiyor, namaz kaçıyor. Veyahut daha evvelden namaz yaklaşıyor. Abdestini önceden hazırla. Cemaata git, cemaati kaçırma. Tabii. Bunlar meleklerle işi olanlar. Ama kim Allah'ın zikrini, namazı, abdesti unutmuş, vakti geçmiş, çıkmış, hiç haberi yok. Bunlar şeytanın adamlar. Çünkü şeytan onları Allah'ın zikrini tamamen unutturmuş. Adam bir gün geçiyor, iki gün geçiyor. Namaz geçti, haberi mi var ya? Allah cümlemizi iblisin şerrinden muhafaza buyursun. Amin. Şimdi yine Meryem suresinin ayeti. Bu ayet-i kerimeyi çok okuyordum size. Bu ayet-i kerime de namazı kazaya bırakmak hakkında esasen. Esasen kazaya bırakmak hakkında. Ne bu resalüle? Fehalefe. Sonra geldi min badin, peygamberlerin ardından türedi. Halfün. Kötü döller. Yani oğullar, torunlar, böyle nesil geldi. Peygamberlerden sonra. Geçmiş ümmetlerin, İsrailoğullarının nebilerinden sonra. Eda'u salate. Namazı zayi ettiler. Şimdi namazı zayi etmek, bak terakküs salate buyurmadı. Namazı terk ettiler buyurmadı. Bu namazı zayi etmek iki türlü oluyor. Bir, kazaya bırakmak, vaktinden geciktirmek, çıkartmak. İki de tadil erkanı zayi etmek. Yani rükünlerini, şartlarını yerine getirmemek, hızlı kılmak. Hızlını da tabii öyle sadece hızlı kılmak da bunu tefsir etmez. Rükudan kalktığında düzgün, dimdik, hareketsiz kalmayıp hemen inmek, acele etmek. Bir de iki secde arasında bunun en bariz noktaları, tadile en bariz noktası kavme ile celsedir. Kavme rükudan kalkıştaki duruştur. Celsede iki secde arasındaki oturuştur. Burada çok belirgin olur. Burada hareket kesilecek. Böyle rahatlayacak. Hareket orada zaten rükuda Rabbena elkel hamd diyecek. Nafile namazdaysa hamden kesiyorum tayyibim mübarek. Daha da uzun duaları var. Ondan sonra efendim Ezker kitabının 4. cildinde dualar geçiyor. İki secde arasında da Allah'ın mağfirliği var, hamni ve afini var, zukni gibi dualar var. En azından Rabbi gıfirliği diyebilir. O kadar otur, sakin duracak. İşte bunu yapmasa zaaf salateye girer. Namazı zayi ettirir. Ama tabii en başta namazın zayi edilmesi, tabii terk edilmesi başka bir şey. Hiç kılmamak. Zayi edilmesinin başında ne gelir? Vaktini kaçırmak, kazaya bırakmak gelir. Fettebe'u şehvat, şehvetlerine uydular. Zaten namaz kılan bir adam vaktini niye geçirir? Keyfine düşkünlüğünden, şehvetine uymaktan. Şehvet canın istediği şey. İşte ya işim var, bu da dünya sevgisinden canın istediği bir şey. Ya hanımımla oturuyorum, ya dizi izliyorum, ya bilmem ne yapıyorum. Bir bahane. Namazı kazaya bırakın. Namazı kazaya bırakanın, yani kılıp da kazaya bırakanın mutlaka kafasına keyif girmiştir. Bu adam şehvetine tabi olmayan, canının keyfine uymayan bir adam olsa kazaya bırakır mı yani? Demek ki lay lay lom yani. Şehvetlerin peşinde gezdirirken namazı şey diyor. Hepten terk etmiyor ama zayi ediyor işte. Vaktini geçiriyor. Ama bunlara da büyük tehlike var. Kebair günah atıyoruz sana. Büyük günaha girmek kolay mı? Fesevfe yelkavne gayya. Yakında cehennemdeki gay kuyusuna ulaşıp kavuşacaklar. Gay. Gayya derler Türkçe'de şimdi gayya. Gaydır yani esas. Ayet-i kerimede geçen. Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu anh, sahabe-i kiramın en büyük fakihi, müçtehidi, müfessiri ne dersen de İbn-i Mesud bu. Buraya mana veriyor şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadan nasıl mana verecek? Namazı zayi ettiler ne demek? Diyor bunun manası şudur. Namazı tamamen terk ettiler demek değil. Bak kazaya bırakmayı konuşuyoruz bugünkü dersimizde. Lakin namazı vakitlerinden geciktirdiler. Anladın mı? Vakitlerinden gecik. Yani kazaya bıraktılar. Bunlar cehennemdeki hay kuyusuna gidecekler. Maun suresinde Veil Vadisi'ne girecekler buyurdu. Ya namazı kazaya bırakanlardan bahsediyoruz. Gay kuyusu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir şeydir ya? Sen ne diyorsun? Tabiinin ya yani sahabe görenlerin o tabiin tabakasının imamı Said İbni Müseyyep radıyallahu anh, çok büyük bir zattır. Şöyle buyurmuştur. Namazı zayi etmek demek ikindi gelinceye kadar öğleni kılmamak. Anladın mı şimdi? Akşama kadar ikindiyi kılmamak, yatsıya kadar akşamı kılmamak, imsak vaktine kadar yatsıyı kılmamak, güneş doğuncaya kadar da sabahı kılmamak. Tek tek anlatmış ya mübarek. Her kim bu hal üzere ısrar ederek tevbe etmeden ölürse, yani tevbe kapısı açık. Bugüne kadar böyle işler yaptın ama kazalar bıraktın ama şimdi tevbe ediyorum bir daha yapmayacağım tamam. Ama ya tevbe etmeden böyle namaz kılsa bile böyle alacalı bulacalı kazaya bırakarak kılarken ölürse Allah Teala onu cehennemde dibi çok derin olan ve azabı çok şiddetli olan Gay Vadisi'ne atmakla tehdit etmiştir. Meryem Suresi ayet, hadis-i şerifler, sahabe tabiinin tefsirleri, daha ne mana arıyorsun? Daha ne arıyorsun? Hiç olmazsa ben kılıyorum, yine kaza ediyorum, kurtarmaz mı Hoca Efendi? Ya bu ayete göre kurtarırsa kurtarsın. Namazı zayi ettiler diyor, terk ettiler demiyor. Demek ki kazaya bırakanlar kılsalar da فَسَفَ الْقَوْنَ غَيَّ çok yakında ölür ölmez Gay Vadisi'ne ulaşacaklar. Gay Vadisi çok derin. İşte hadis-i şerifte de buyuruyor اَلْغَيُّ وَالْاَثَامْ بِرَانْ يَسِيلُ ف۪ي مَا صَدِبْلُ اَلِنَّارِ Cehennemde iki kuyu var. Birisi Gay, Meryem suresine geçer. Birisi Esam, Furkan suresine geçer. Orada da şirk koşanlar, adam öldürenler, zina edenler Esam kuyusuyla tehdit ediyor. Bu iki kuyunun özelliği nedir? Cehennemin üst tabakalarında yananların hani döneri döndürürken nasıl böyle yağları dökülüyor, akıyor. Yananların da irinleri, leşleri, kusmukları, cerahatleri böyle düşün bütün cehennemde milyonlarca, milyarlarca gavuru var, münafık var, fasık var, facir var. Bunların hepsinin yanarken çıkarttıkları yağlar, irinler, leşler iki kuyuda toplanıyor. İki kuyuda. Bunun birinin adı Gay, birinin adı Esam. Şimdi namazı kazaya bırakanları nereye atacağım diyor. Çok yakın, çok uzak görmesinler diyor. Ölüm çok yakın diyor. Aniden ölecek diyor. Ölür ölmez cehennemin dibindeki Gay Vadisi'ne kavuşacaktır buyurun. Daha ne yapacağız biz buna ya? Allah Allah. Ne dedi İbn Hazm? Büyük ulemadan. Lâzem be bâde şirk azam min terkis salâh hattâ yehruca vaktuâ. Bak şimdi. Şirkten sonra en büyük günah nedir? Namazı vaktini çıkartmaktır. Namazı terk etmek diyor ama şimdi namazın vakti çıkana kadar terk etmek diyor. Yani esasen benim size anlattığım üzere şirkten sonra en büyük günah namaz kılmamak değil. Çünkü namaz kılmamak bazı sahabeye göre, bazı ulema göre zaten şirkle eşit. Yani dinsizlik sayılıyor. Hepten kılmamak. Onun için şirkten sonra en büyük günah namazın vaktini çıkartmak. Yani vakti çıkana kadar kılmamak. Yani kazaya bırakmak. Ondan sonra da vakatli müminin bir gayri hak, bir mümini öldürmek. Cinayet işlemek, insan öldürmek. Ondan sonra da o geliyor. Yani namazı kazaya bırakmak, cinayet işlemekten, adam öldürmekten daha büyük günah. Da ne anlatayım sana ya? Allah Allah. İbnül Cevzi bu rivayeti almış, Hafız Zehbi almış. Bu büyük bir söz yani. Ayet ve hadislerden müstenbat. Öyle kafadan atma bir şey. Olabilir mi? Şimdi bak. İmam Zehbi Rahimullah buyuruyor. Bir kişi namazı vaktinden geciktirirse büyük günah işlemiş olacağından sahibi kebire vasfını hak eder. Sahibi kebire. Bu bir deyimdir fıkıhta, İslam'da. Büyük günah sahibi bir adam. Büyük günah sahibi olunca bir adam fasık olmuş oluyor. Küçük günahlardan fasık olmuyor. Ancak çok devam ederse hiç bırakmaz. Harita. Büyük günahlardan tevbe etmediği sürece büyük bir günah işlediği zaman fasık oluyor. Onun için namaz kıldığı halde kazaya bırakanlar fasık oluyor. Sahibi kebire oluyor. Bir vakit namazı olsun. Bir vakit namazı olsun. Tamamen terk eden, yani bu şu demek, vakti çıkmış, o da onu kılmamış. Aynı zina yapmış ve hırsızlık yapmış gibi günahkar olur. Yani şimdi onlardan da büyük ama sen şimdi zinayı çok büyük sayarsın ya, zina. İşte aynı zina yapmış gibi. Millet su gibi kazaya bırakıyor. Zira her bir namazın vaktinden geciktirilmesi ayrı bir büyük günah. İşte öğleni kaza bıraktın, büyük bir günah kebire. İkindiyi bıraksan ayrı bir büyük günah. Üçüncü, için beş vakit namazı kılmayan adam günde. Yatsıdan sonra tümünü kaza yapsa bile, beş vakti kaza yapsa bile beş tane büyük günah işlemiş olur. Bir gün içerisinde. Büyük günah ne demek ya? Sen ne diyorsun? Bunu birkaç defa tekrarlarsa, öyle ya şimdi bir namaz, iki namaz, üç namaz, beş namaz, iki günde on namaz ediyor ya. Bu tevbe etmediği sürece, yani tevbe edip, namazını kaza edip, tevbe edip bir daha da kaza bırakmazsa kurtulur. Bu vasıftan çıkar. Değil ise kebair günah ehlinden sayılır. Yani en büyük günah.

0: etmek. Biz ne yapabiliriz? Nasihat edeceğiz. Ben vaaz bilmiyorum. O konuşamıyorum. Tamam, 6 sohbet geride yaptık. Bundan 7. Sırf namaz hakkında 7 sohbet yaptık. Muhteremler, çok da uzun tutmuyoruz. 1,5 saat ortalaması. Hani ki millet şey etsin. Zaten bizim konuşmamız elhamdülillah akışlı olur. Sürükleyici olur. Dinletin. Link atın. Bizim sitemizi tanıtın. Oraya üye olsunlar. Oradan yeni atılan bütün sohbetleri izlesinler, takip etsinler. YouTube kanalımızdan. Para yok, pul yok, üyelik ücretli değil. Veyahut bu adam ilgilenmiyor bu işlerle. Sen link at. Hatırın vardır, nazın geçer. Ondan sonra bir dinle şunu ya. Allah razı olsun, dinlemesi için ısrar et. Sonra mesela ara telefonu. Dinledin mi ya hocayı? Ya dinlemedim. Ya niye dinlemedin mübarek? Bir dinle ya. Falan. Böyle birkaç kere arkasını ara. O da utanır, dinledim der. Belki de dinlemez, dinledim diye yalan da söyleyebilir ama olsun. Sen şimdi vazifeni yap, vazifeni. Ya da dinledim diyorsa ne anladın dersin. Veyahut bir şey sorarsın mesela. Buradan çıkar meydana da tabii. Nazın geçtiği insanlara bunu yaparsın. Evet. Bir vakit namazı kazaya bırakan cehennemde 80 sene kalacak. Şimdi bu meseleye gelince. Ne buyuruyor? Ebu Derda radıyallahu teala anh'tan rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men terake salaten mektubeten hatta tefutehu min gayri uzrin. Farz bir namazı terk eder de özürsüz, mazeretsiz yere, öyle ya, yoğun bakımda değilsin, baygın değilsin, ameliyatta değilsin vesaire. Namaz geçti. Namazı kılmayanları konuşmuyoruz. Onlar ümitsiz vaka. Ancak tövbe edip namaza başlayacaklar. Başka bir çareleri yok. Bu adam bir vakit namazı, bak salaten nekiredir. Nekire gelince tek bir demek oluyor. Tek bir farz namazın vaktini geçirirse, fakat habita ameluhu, bu kişinin diğer bütün amelleri mahvoldu. Ya bir vakit namaz daha, dur bakalım, ben 5 vakit kılan adamım, bir vakitten ne oldu, hele dur. Hele dur, hele dur yok. İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te bu hadisi zikrediyor. Bukhari'nin şeyhi, düşünsene, en sahih kaynak İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'i. Bir vakit namazı özürsüz, mazeretsiz kazaya bırakan, sonra kıldı mıldı onu konuşmuyor. Kazaya bıraktın mı bıraktın. Diğer bütün amelleri, oruçlar, haçlar, zekatlar, umreler, sadakalar, hayırlar, haseneler, kurbanlar. Amel ne demek ya? Bütün amelleri hapt oldu. Hapt oldu ne demek? Batıl oldu. Boşa gitti. Bir vakit namazı kazaya bırakan ya. Ya sen nasıl bunu göze alıyorsun mübarek adam? Sıfır çekeceksin geçmişine. Bütün hayırlı amellerini sıfıra düşüreceksin ya. Akıl işi değil ya. Hani İbn Abbas radıyallahu teala anhuma, İbn Abbas Efendimiz'den rivayet ettim. Bak bu hadis-i şerif, şunu okuyorum. Tirmizi hadis-i şerif, Hakim Müstedrek, Hafız Münziri Terhib'de de zikrediyor. Men cema'a beyne salaten min gayri uzur fakat ete baben min ebbabil kebair. Ya sen namaz kılmamaya kebair günahlardan dedin ama şimdi sen çıkarttın işi. Bir vakit namazı bile kazaya bırakan da kebair günah, çok büyük falan. Ya şimdi ne daireyi genişletiyorsun falan. Bana söylüyorsun. Delilin var mı? Ya kaç tane delilin var? Demin ayet okudum. Kaç tane ayet okudum? Ya bu hadis sarih nas. Tirmizi hadis ne buyuruyor? İki namazı bir araya getirirse, özürsüz, mazeretsiz. Ne demek iki namazı bir araya getirirse? Sen şimdi öğleni vaktinde kılmazsan, ne demektir bu? İkindinin vakti girince kazaya kalıyor. İkindinin vakti girince, ikindiyi kılacak mısın? Kılacağım. Peki öğleni nerede kıldın? Vaktinde kılmadın. İkindinin vaktine geçirdin. Yani öğleni kaza etsen de nerede kaza ettin? İkindi girdikten sonra. Bu sefer ne yapmış oldun? İki namazı birleştirmiş oldun. Çünkü başta sana ne ayet okudum? İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûte. Namaz öyle rastgele istediğinde beşi bir kere de kıl diye bir şey yok. Vakitleri tayin edilmiş. Sen ne yaptın şimdi? Öğleni vaktinden çıkartınca ikindini vaktine soktun. Orada ne yaptın? Öğleni kıldın, sonra ikindiyi kıldın. Öğleni kazaya bıraktın. İki namazı ne yapmış oldun? Aynı vakitte birleştirmiş oldun. Ama Allah bunu birleştirmedi ki. Öğlenin vakti ayrıydı. İşte İki namaz narsın cemeden, büyük günahlar babından bir bab, bir kapı açmış olur ve içine girmiş olur. Yani büyük bir günah işlemiş olur. Bu yani hiç tartışmasız kebair günahlardandır. Evet.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu namazı kazaya bırakmak konulu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza

0: doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle'si. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'sinden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül Cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşallah Rahman.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Bunu Konuşalım programına bu hafta İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık misafir oluyor. Aileyi korumaya yönelik başlatılan Ailem Güvende operasyonlarında neler yapıldı? Bu operasyonlara kimler neden tepki gösteriyor? Tehditlere karşı aile yapımızı koruyabilmek için daha başka neler yapılmalı? Önümüzdeki yıllar aile kavramının geleceğine dair nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Aileyi ve geleceğimizi ilgilendiren çarpıcı analizler bu programda. Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
1: Ecir
19: ediyor.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu namazı kazaya bırakmak konulu sohbeti devam ediyor.
3: Zühretü Riyaz isimli eserde çok kıymetli bir eserdir. Eski ulemadan çok. Süleyman ibn Davud rahimullah buradan bir hadis-i şerif naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Leylete üsriye bile sema. Göklere Miraç'ta götürüldüğüm gece raytu ricalen ve nisaen yudrabun ala ruusihim fetesilu dimaum kennehril azim. Bir takım adamlar rastladım. Bir takım kadınlar da gördüm. Onların kafalarına böyle melekler tarafından darbeler indiriliyor. O kanları efendim suratlarından çıkan kanlar sanki büyük dere gibi böyle şorul şorul her taraflarından kan akıyor. Yakûne ya veylâh ve yâsibûrâh
12: Diyorlar ki vay bizim helakımız, neredesin gel. Artık dayanamıyoruz. Ey bizim ölümümüz. Bir an evvel yetiş. Canımızı al da bu azaptan kurtulalım. Böyle bağırıp duruyorlar. Fekult ya Cebrail'ü men havla. Ben de dedim ki ey Cebrail aleyhisselam. Bunlar kimdir? Ne günah yapmışlar? Dünyada amelleri neydi ki bu azaba çarptırmışlar? Bu ellezine yusallune salate fi gayri vakti. Şimdi geri iki derslerde vardı kafası kayalarla ezilen. Onların kafaları namazdan ağırlanırdı manasına. O da tabii kazaya işaret ediyor da burada net söylüyor. Bunlar namazlarını kılmaz değillerdi, kılarlardı. Bak bak. Kafasına bir vuruluyor. Efendim sel gibi, ırmak gibi kan akıyor. Devam ediyor bu azap, hiç bitmiyor. Neydi bunların suçu? Bunlar namazı kılarlardı. Ama fi gayri vakti ya. Vaktini çıkartırlardı, vaktinin haricinde kılarlardı. Yani bunun açıklamasını kazaya bırakırlardı. Ne diyecek daha? Böyle bir azap. Sen namaz madem kılıyorsun, niye vaktinde kılmıyorsun muhterem ya? Vaktinde kılsana ya. Dünya bir araya gelse vaktini geçirme ya. Dünya başına toplansa. Yansanız yakılsanız buyuruyor ya. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Namazı terk etmeyin. Evet yine hadis-i şerifte buyurulmuştur. İbnül Hicazi büyük ulemadandır. Tuhfetül İhvan isimli eseri var bende de. O rivayet ediyor. Men cema beyne salaten bi gayri udrin yebka kassaten acibeten fin nâri hukuba. Kim özürsüz ve mazeretsiz yere iki namazın arasını birleştirirse, yani birini kazaya bırakırsa öbürüyle birleştirmiş oluyor. Bu kişi cehennemde uzun süre hukup 80 senedir. Başka rivayetlerde geçiyor. 80 sene kalacaktır. Yani özürsüz mazeretsiz iki namazın arası cemeden ne demek? Kazaya bırakınca işte bir vakti kazaya bıraksa cehennemde 80 sene yanacak. Yine efendim İsmail Hakkı Hazretleri'nin Ruhul Beyan tefsirinde İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında zikredilen bir haberde varid olmuştur. Men teraka salaten hatta meda vaktuha uzibbe finnâri hukuba. Kim bir vakit namazı terk ederse, vakti geçerse, sonra kılsa kılmasa kazaya bıraksa, kazaya bıraktığı için vakti çıkana kadar terk ederse. Burada terk ederse namazı hiç kılmazsa demek değil. Vakti çıkana kadar terk ederse. Yani vakti çıktı o da kılmamış. Ne olur? Cehennem azabı içerisinde bir hukup kalacak. Hatta bazı rivayetlerde sümme kaza. Sonra kaza etse bile. Dikkat et. Men terake salaten müteammiden kasten bir namaz terk ederse hatta meza vakti vakti geçerse sümme kaza sonra kaza etse bile yani kazayı da kıldı yani ha. Ama öyle ikindi vaktine kıldı. İkindi akşam vaktine kıldı. Uzzibe finnâri hukuba. Cehennem ateş içerisinde bir hukup yani 80 sene kalacak. Hukup 80 senedir. Her sene 360 gün diyelim kabul edilse ahiretin her bir günü ise dünya senelerinden 1000 sene. Ve innemen inde rabbike kelf senetim mi ma ta'uddu. Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 seneye denktir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir vakit namazı kazaya bırakmak öyle büyük bir günahtır ki Allah-u Teala onun cezasını tam olarak verecek olsaydı elbette bu bir vakit namazı kazaya bırakana sonra kılsa bile bu kadar sene azap edecekti. Adaleti bunu iktiza ediyor. Yani karşılığı bu. Şimdi bu nasıl bir hesap ya? 80 sene kalır cehennemde diyor ya bir vakit kazaya bıraksa. Bu da kılıp da kazaya bırakan. Kılmayana ne diyorum sana yeri yok dinde. La hazale fritsem. İslam'da nasibi yok ya kılmayanın iş kılmayan. Peki 360 ile neyi çarpacaksın? Hesap makineleri stop eder ya. 80'i çarpacaksın. 360 lan 80'i çarpacaksın da hesabı şey yapacaksın. Ondan sonra günleri bulacaksın. Allah Allah. Ondan sonra da onu 1000 ile çarpacaksın. 360 ile 80'i çarpınca 80 senenin günlerini bulacaksın. Sonra bir gün 1000 sene Allah'ın dinde olduğuna göre onunla da 1000'i çarpacaksın. Bunun ne bileyim bu katır katır katır katır trilyon mu oluyor? Ne oluyor ben? Hesabım benim yok bu kadar. Şimdi ama tevbe edip kaza eden kuluna ceza vermeyecek. Aksine tevbesini kabul edecek. Ettâbü Habibullah, ettâbü münezzem kemellâ dembele. Tevbeden Allah'ın sevgili kulu olur. Tevbe, günahından tevbeden hiç günah yok gibidir.
20: İşte imamlar, hatipler her cuma bunu okuyor. Ettâbü mine zembi kemellen zembele. Bu demek. Şimdi tövbe ederse tamam. Ama bu adam kazaya bıraksa sonra kılsa bile, ne dedim sana, büyük günahlar için özel tevbe şartı var. Ben nasıl olsa kazayı kıldım. Kazayı kılmak tevbe etmek anlamına gelmiyor. Kazayı kılmak borcun sayısını düşürmek anlamına geliyor. Sonra sen ne yapacaksın? Özel bir tevbe namazı kılacaksın. Veya tevbe namazı kılmasan da tevbe edeceksin. İstiğfar edeceksin. Estağfurullah diyeceksin. Ya Rabbi pişman oldum, bir daha yapmayacağım diyeceksin. O namazı kaza bıraktığın için özel tevbe edeceksin. Özel. Toptan tevbe estağfurullah. Cemil hatalarımızdan onu konuşmuyoruz. O işlediğin büyük günaha hususi tevbe şartı var. Cumhur ehli sünnete göre. Onun için tevbe etmeden ölürse, tevbe ederse, yani esasen kazayı kılsa bile bu kadar azabı hak ediyor. İstihkakı budur. Ama tevbe ettiği için Allah tevbesi kabul ederse, kazada ettiği için namazın borcu düşer, tevbe de ettiği için günahını affeder. Hep bunlar ama dünyada olabilecek şeyler. Bir anda ölüm gelse pat diye gitsen ne olacak? Namazı kılıyor musun? Kılıyorum. Vaktinde kılıyor musun? Ara sıra geciktirmelerim oluyor. Ne zaman tevbe etmeyi düşünüyorsun? Ölüm gelmeden bu işleri düzeltmezsen, bu hesabı tamamlamazsan, pat diye de ölürsen ne olacak? Pat diye ölürsen ne olacak? O zaman kebair ehlinden olarak mahşere haşrolacaksın. Bu kadar senede azabı hakikaten. Yine Allah affeder, şefaat eder. Şimdi ben onu bilmem. Ama Allah'ın vaidi, tehdidi bu. Onun için evet, İbn Abbas radıyallahu anhu'dan yine rivayet eden hadis-i şerifte İbn Hacer el-Haytemi, büyük Şafii, muhaddis, fakih, o bunu Zevacir'de zikrediyor. Ne buyuruyor? İza kâne yevmul kıyameti yu'tâ bi raculin fe yûkafu beyne yedîle azze ve celle fe emrullâhu teâlâ bi ilennâr. Kıyamet günü olduğu zaman bir adam getirilecek. Allah azze ve celle'nin huzurunda, manevi huzur tabii, hesap makamıdır o. Orada durdurulacak. Allah-u Teala onu atın bunu cehenneme buyuracak. Doğru, direkt. Hiç. Fekul ya Rabbi bimaza. O da diyecek ki ya Rabbi, yani burada bir hesap kitap var. İşte şefaat var. Senin rahmetin var. Şu var, bu var. Biz bu kadar şeyler okuduk, duyduk falan. Ben şimdi hemen atın bunu cehenneme dese kim tutabilir ya? Kim elinden tutabilir? Kim durdurabilir? Kim şefaat edebilir Allah'ın emrine karşı ya? O diyecek ki ya Rabbi, neden oldu böyle şimdi? Ateşe yanmak, gözü göre göre yanmak kolay mıdır? Canlı canlı yanmak ya. Niye bunları göze alıyorsunuz Müslümanlar? Fekulullahu Teala. Allah Teala buyuracak. Bi tehiris salati an evkatiha ve halifike bi kaziba. Bir, namaz kılıyordun ama vaktinden tehir ediyordun. Ara ara kazaya bırakıyordun, vaktini geçiriyordun. Bu sebeple bir de yalan yere benim adıma yemin ediyordun. Bak iblisin şeyle nasıl denk geldi hadis-i şerif, görüyor musun? Hakikatler değişmez. Yalan yere benim, tam yemin doğru da olsa etmemeli ama tabii doğru yerde yemin edilebilir. Zaruret hasıl olur bazen. Ama yalan yere benim adıma yemin ediyordun ya, işte ondan sebep seni hiç başkaları gibi öyle sana bekleme, eğlendirme yok öyle. Yürü! Atın bunu cehenneme. Onun için iş büyük, büyük, büyük, bela büyük. Allah Allah! Yine bir hadis-i şerifte Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men terrake salate sükran merraten vahid. Allah Allah! Bir adam sarhoş olsa, sarhoşluktan sebep bir kere bile, bir ömründe bir kere bile, sarhoşken namaz kılınmaz. Namaza yaklaşmayın ayılana kadar buyuruyor. O da zaten namazın farkında bile olmaz ayılana kadar. Bir kere bile sarhoşluktan sebep kazaya bırakırsa فَكَيَنَّمَا كَانَتْ لَوْ دُنْيَا مَعَلَيَا فَسُلِبَا. Bütün dünya ve üzerindekiler, dünyanın tamamı onun olsaydı da hepsi elinden alınsaydı bu adamın durumu ne olurdu? Ondan beter zarar etmiş olur. وَمَنْ تَرَكَ السَّلَاةَ سُكْرًا اَرْبَعَمَ الرَّاتِ. Ömrü hayatında 4 kere içki içtiğinden, uyuşturucu kullandığından, sarhoş olduğundan dolayı 4 vakit namazı kazaya bıraksa, bu kılsa bileyi konuşuyoruz. Kılmayan hiç konuşmuyoruz. Kılmayanı zaten. Namazı 4 kere terk etme mefhumu olmaz ki onu. Hiç kılmayanın 4 keresi mi olur? Yani hakkani alallah azze ve celle'nin yeskıyev min tînetil habal. Allah-u Teala'nın onu tînetil habalden, yani habal fesat demek, fesat çamuru. Oradan onu içirmesi Allah üzerine bir hak olmuştur. Dediler ya Resulallah, ma tînetül habal ya Resulallah. Bu kabal çamuru, yani işte fesat çamuru, azap çamuru, bunun manası nedir? Biz özel bir şey anlamadık. Kâle usâratü ehli cehenneme. Cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri ve cerahatleri efendim toplandığı yere tînetül kabal deniyor cehennemde. İşte o cehennemde yananların irin ne demek ya? Adamın etinin leşi ya. İrin, kusmuk, cerahat, yara, yaralarından akanlar, yanıklarından çıkanlar. Bunlardan ona içirmeyi Allah söz verdi diyor. İçki içtiğinden dolayı, sarhoş olduğundan dolayı. İşte bir var kazaya bırakmak neden sebep? İşten, güçten, şundan bundan. Bir de var içkiden sebep kazaya bırakırsa ona da ayrı özel bir geridekilere ilaveten. Onlar zaten var kazaya bırakanlara. Bu da sarhoşluktan dolayı olursa ilaveten bir de cehennemde yananların irinlerinden ona içireceğime söz veriyorum Allah buyuruyor. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde bu hadis-i şerif. Hakimin müstedrekinde Beyhaki Sünen-i Kübra çok sahih kaynaklarda efendim bu hadis-i şerif zikrediliyor. Zaten içki hakkındaki ayet-i kerimede Allah Teala ne buyurur? İnnemâ yuridü şeytanü en yuk'a beynekümül adâvete vel bagdâ fil hamri vel meşri ve suddekum an zikrillâhi ve anissalâh. İçki dereceli olarak haram edilmiştir. Kademeli olarak haram edilmiştir. Tam haram eden ayet, son ayet fe elentüm müntehun buyurulan ayette. Ne buyurur? Şeytan içki ve kumar sebebiyle ey Müslümanlar sizin aranıza düşmanlık, kin ve nefret sokmak istiyor. Sizi Allah'ın zikrinden ve özellikle namazdan engellemek istiyor. Onun için içki, kumar gibi işler özellikle tabi Allah'ın zikrini zaten unutturur, gaflete düşürür. Zaten gaflete düşmese, zaten zikredenlerden olsa o işi yapmaz. O onun gaflette olduğundan, zikirsiz olduğundan efendim haber veriyor. Ama özellikle sizi namazdan engellemek istiyor. Fehelen tümmü tehun. Haydi bakalım siz artık vazgeçtiniz değil mi? Sahabe-i kiramın dönemindeki ilk yani haram olduğuna dair kesin hüküm ifade eden ayet bu. Onun için efendim dikkat edeceğiz. Allah Allah. Böyle keyfe kaçmayacağız. Zevkimize kaçmayacağız. Şehvetlerin peşine ondan sonra uymayacağız. O uyarsak ne yaparız? Allah muhafaza etsin. Cehennemin içine, dibine uğramış oluruz. Daha bundan büyük bir bela olabilir mi ya? Allah Allah. Yine İbnül Cevzi rahimehullah naklediyor. İbnül Cevzi tabii çok önemli bir alim. Aynı zamanda muhaddis. Birçok kitapları var. O Tezkiratü Ülil Basair Fî Marifetil Kebair isimli eseri var onun. O çok eski. 500'lü Abdülkadir Geylani dönemi yani. İbn-i Hacer Eytemi'yi de nakletmiş tabii bunu. İbnül Cevzi geçmiş büyüklerden, o da tabii yeni. Kimden nakledecek? Tabiinden, sahabeden ibretli bir kıssa anlatıyor. Diyor ki, geçmiş salihlerden, büyüklerden bir zat. Benim kız kardeşim öldü diyor. Kız kardeşimi defnettik. Defnederken işte farkında olmadan içinde bulunan, para bulunan kese vardı yani cebinde işte şimdiki cüzdan gibi. Para kesemi mezara düşürmüşüm. Çünkü biliyorsunuz definde hareketler oluyor. Topraklar işte üzerine at, eğil, toprak al, dök falan. Oluyor yani insanlar bazı şeyler hakikaten düşürüyorlar yani böyle hareketler yaparken ceplerinden. Sonra bunu fark edince insanların dağıldığı bir sırada ama mezar kapandı, defin oldu yani. Zaten hemen oluyor hızlı hızlı, defin bitti. Ben baktım Allah Allah, şimdi bu durumda şeriata göre mezar açmak haramdır ama içinde para kaldıysa falan açılır. Çünkü para israfı da haramdır. Onun için onun o değerin orada zayi olmaması lazım. Gavurlara ne bakıyorsun? Altınlarını, gümüşlerini adamın eski Rumlar bilmem neler Romalı gömüyorlar kabirin içine. Ya manyak mısın, deli misin? Bu adam ne yapacak bunu? Efendim altını gümüşünü yiyecek orada ya. Sen dışarıdakine daha lazım. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh beni en eski şeyimle elbiselerimle kefenli. O zaman şimdiki böyle bol bezmez bir şey yok. En eski elbiselerini şey etti. Çünkü dedi yeniyi giymeye hayatta olanlar genç yani yaşayanlar daha layıktır yeniye. Çünkü cumaya gidecek, bayram için namaza gidecek, insan içine çıkacak. Ben zaten kabirde yatacağım dedi. Onun için bana yeni şimdiki gibi bolluk olmadığından en eski bezleri kullanın. Yani kefen olarak veyahut da elbisemi kullanın. Anladın mı? Ama gavurlar tam tersi. İslam'daki akla bak, ilme bak, irfana bak, hikmete bak. Yani İslam ne acayip bir şey ya. Çünkü neden? Adamın diyor bir kuruş parası bile düşse kabir açmak haramken diyor açabilirsin. Çünkü neden? Çünkü o para zayi olur. Senin ona ihtiyacın var veyahut da neyse. Bir değerdir. Ne lazım kabirde dursun? Kesen mezara düştü diyor. Sonra bunu fark ettim. Tabii insanların içinde de şey yapmadım. İnsanlar dağılınca. Zaten kız kardeşi yani mahremi. Mezara gidip açtım diyor. Yahu kabri biraz açtım baktım. Kabri ateş dolmuş. Düşün ki yani 1000 seneden evvel bu ha. Şu İbnül Cevzi zaten 900 küsur senelik. O da geçmiş büyüklerden, Selefi Salihinden naklediyor. Düşünsene ya. Kabri ateş dolmuş. Şimdikilerin mi kabri ateş doluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da ölenlerden kabri ateş dolan vardı. Kabir azabı çekenleri söyledi ya kendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah, hemen toprağa örttüm diyor. Üzüntülü ve ağlamaklı bir vaziyette anneme döndüm. Çünkü annem daha iyi bilir bu kız kardeşimin amelini. Ben insan, erkekler ekseriyle kız kardeşle beraber yaşamıyorlar hele eski dönemde zaten. Ondan sonra dedim ey anneciğim, bana kız kardeşimin amelini anlat. O neler yapardı? Annem dedi ki bunu neden sordun? Yani maksadın ne? Anne sen de çok üzüleceksin ama benim yani bunu anlatmam lazım, bunu öğrenmem lazım. Çünkü bu ilim sebebidir. Kabir azabı, bak mesela normalde kabirleri açsan azap olunan varsa da sana gösterilmez. Ama Efendi Hazretlerimiz, Muhammed Efendi Üstadımız Hazretlerimiz hep öyle buyururdu kattesallahu aleyhi ve sellem. Birine gösterirler, herkese işittirirler. Bu gayb aleminden bizim ümmet sohbetin başında söyledim. Geçmiş ümmetler gibi aleni değildir. Bizdeki ayetler, mucizeler, harikuladelikler gaybidir. Gayba inanacaksın yani. Herkesin gözüyle görse kim inanmaz. Ama burada farklı bir durum hasıl oldu. Anladın mı? Ondan sonra yani alenen gösterdiler ona ya. Dedim anneciğim bana bunu anlat. Başladı ağlama. Kabir azabı olduğunu yani efendim kabrinin ateşle tutuşmuş olduğunu anlatınca anne ya ağlamaz mı kızına? Dedi ki ya veledi ey benim evladım kânet uhtüke tetehâvenu bis salâti ve tuâkhiru an vakti. Senin kız kardeşin namazı gevşekten alırdı. Yani kılardı ama vaktinden geciktirirdi. Yani kazaya bırakırdı. Kazaya bırakanın kabri ateşle dolarsa, tutuşursa hiç kılmayanın durumu ne olacak? Ve la tusalli bi taharatin kamiletin. Abdestte kamil manada abdestine çok dikkat etmezdi. Yani abdestin biliyorsunuz farzları belli var. Onun sünneti var, müstehabı var, edebi var falan. Abdesti de düzgün almazdı. Çünkü namazı kılar ama düzgün abdestle kılmaz. Bu ne demek? Abdeste de gevşeyiyor. Zaten kabir azabının ekserisi biliyorsunuz idrar sıçratmak, necaset üzerinde bulundurmak bu gibi şeyler. Evet. Ve kânet tenkulül hadîfe beynel cîrân. Bir de şimdi bir namazı kazaya bırakması. İki, abdeste çok dikkat etmemesi, titiz almaması. Üç, komşular arasında söz taşırdı. Eyvah! Bu da kabir azabının yani daniskasının sebebi yani. Çünkü hadis-i şerif sahih Bukhari'de ne diyor? Yu'azzebâni ve mâ yu'azzebâni fî kebîrin. Bukhari bu, Bukhari. Kur'an'dan sonra en sahih kaynak. Yani Kur'an-ı Kerim gibi. Çünkü neden? Ayet neyse hadis odur. Hadisin sahih olması muhteber. Bukhari'den daha sahih de yok. O zaman vahiy Allah'tan geliyor. Nereden bilecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken bu iki kabirdeki ne azap ediliyor? Ama size sorsam büyük bir günah hakkında azap edilmiyor size söylesem şimdi. Bundan mıymış ya dersiniz yani. Hani adam öldürmek, zina etmek gibi bir şey de yok. Hatta namaz kılmamak, kaza bırakmak öyle de bir şey yok. Ama kâne ihtâvma kâne hadûma lâ istenzühan bevli. Bunlardan birisi İdrardan çok sakınmaz. Yani üzerine tuvalette girmiş abdest bozarken, idrar yaparken üstüne sıçratırdı. Kabir azabının toptanı bundandır ha. İstenziu mine, efendim minel bevl fe ni'ammete azabil kabrimin. İdrardan iyi sakının, kabir azabının toptanı ondan olacak. Bu bir tanesinin işi oldu. Ve kâne l-âkharu yemşi bin nemîm. İkincisi de laf taşırdı. Bu diğer kabir. Şimdi anladın mı? Bu Buhari hadisi. E şimdi burada sen diyorsun kıssayla din sabit olmaz. Yahu kardeşim adam başına gelmiş, gözüyle görmüş. Ama zaten hadis de müeyyettir. Bak taharet, temizlik meselesi, öbür söz saçma. Senin kız kardeşin namazı vaktinden tehir eden, namazı vaktinden tehir edenlere azap olunacağı dolu ayet hadis okuduk zaten. Abdeste dikkat etmezdi, taharete, temizliğe. O da zaten demin Buhari hadisi. Komşular arasında söz taşırdı. O da zaten Buhari hadisi. Kabir, iki kabirden diğerinin suçu günahı ondan sebep. Ne oldu şimdi? Ya şimdi üç dikiş var burada yani. Çift dikiş değil, üç dikiş. Hepsi birleşirse kabre ateş dolmaz mı? Hey kurban olduğum Allah'ıma! Sen affeyle, mağfiret eyle cümlemize. Bir vakit dahi kaza namaz bıraktırmadan kazaları kalmış olanlar varsa hemen tevbe-i nasuha muvaffak ederek. Hemen nasuh tevbesiyle dönelim. Bir daha kaza bırakmayacağımıza, namaza başlayacağımıza söz verelim. Kaza bırakmamaya azmedelim, kastedelim. Tevbe-i nasuh ile Allah'a dönelim. E kardeşim, e kardeşim ya ne yapacağız ya? Bak yine Ebu Sa'id-i Hudri Radıyallahu Teala Hazreti Şerif'te demin ki okuduğumun teyidi mahiyetinde. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Peygamberlerin ardından kötü döller türedi. اَضَّهُ صَلَاتَ namazı zayi ettiler. Şimdi burada Ebu Said-i Hudri'den rivayetleri Hazreti Ahmet İbn-i Hanbel'in müsnedinde İbn-i Hibban sahihinde de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinden sonra olacakları buyurmuş. يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَ Benden sonra 60 seneye kadar namaz abdest tamam, ümmet istikamette gider. Zaten 30 senede hilafet bitti, 30 seneden sonra da İşte efendim sahabe-i kiram, Hazreti Muaviye dönemi, onlar da tamam. 60 senede kim geldi? Yezid. Hazreti Muaviye'nin oğludur ama Yezid sahabeden değildir. Yezid berbat adamdır. Onun için 60 seneden sonra diyor ki gelen döller ki hepsi sahabenin çocukları ya. Ümmetin tamam sahabenin çocukları. Nasıl olacak yani? O dönemde kim var 60. sene? Sahabenin çocukları veya torunları yani. Namazı zayi edecekler ve şehvetlerin peşine düşecekler. Fesefel kavne gayya ölür ölmez gay vadisini boylayacaklar. Allah Allah. Sümmeykünü kalfun sonra bir zürriyet daha türecek. Yekrunul Kur'an la yadu terakiyum. Kur'an okuyacaklar ama boğazlarından aşağı inmeyecek. Onlar da hariciler. Şimdiki el-kaidecilerin, IŞİD'cilerin, selefi'cilerin, selefine vehhabilerin ataları işte. Onlar hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Millete kafir diyecekler, Müslümanları öldürecekler. Ondan sonra vekrol Kur'an selasetün müminin ve münafıkun ve facirun. Her Kur'an okuyanı mümin zannetme. Üç zümre Kur'an okur. Mümin de okur, münafık da okur, fasık da okur. Allah bizi mümin olarak okuyanlardan eylesin. Amin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi bir mucize niteliği taşıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 60 sene sonra Yezid facirinin, Yezid'in dönemi geldi. Tam 60 sene sonra. O gain biliyorsunuz namazsızlıkla, şehvetlerine düşkünlükle şöhret bulmuş bir pisliktir yani Yezid pisliği. Onun için burada çok dikkatli olalım yani şimdi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hakkında asla konuşulmaz. Sahabedendir, sevilmesi şarttır. Ama Yezid'in aleyhine konuşulur. Yezid'in istediğin kadar konuş zaten pisliğin başıdır. Onda sorun yok. İşte hadis-i şerif zaten söylüyor. 60 sene sonra diyor. Ahmed İbn Hanbel hadisi Sahih İbn-i İbban'da da var. Şimdi bu kötü döller namazı zayi ettiler. İşte bak Yezid de namazı işte kırlanmalar ama kazaya bırakır bilmem ne işi gücü şey evet. Nefsani iştiyaklarına düşkün. Ebu Umame radıyallahu teala'dan rivayet edilen hadis-i şerifte yine bu hadis-i şerifi de İmam Taberi tefsirinde Taberani Mucemül Kebir'inde Beyakî'de var. El-Bahs ve Nüşur diye kitabı var Beyakî'nin. Onda İbn-i Kesir'in tefsirinde de var. Bunda ne buyuruyor? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lev enne sahraten zinete aşri uşravatin Allah Allah 10 tane 10 aylık yüklü deve ağırlığında olan bir kaya. Anladınız mı bilmiyorum. 10 tane biz şöyle diyelim 10 aylık yüklü deve, yüklü hamile demek. 10 aylık yüklü hamile deve ne kadar olur? Çok olur ya. Kaç kilo olur deve ya? Bir de 10 aylık hamile. Ondan 10 taneyi bir araya getirin. 10 tane 10 aylık hamile deve kadar o develeri bir yere koy. Tam onların ağırlığınca bir kaya. Kuzife biha min şefiri cehenneme cehennemin bir köşesinden aşağı doğru atılacak olsa, ma belagat ka'raha seb'ine harifa, o kaya yani o kadar ağır olunca çok hızlı düşer, onu demek istiyor. Anladın mı? O efendim kaya cehennemin dibine 70 sene git, 70 sene ya, 70 sene. 70 saat değil, gün değil, hafta değil, ay değil. 70 sene düşüyor. Hadi sümmetente ila gayyin ve etham. İşte demin hadis-i şerifte okuduğum gay kuyusuyla esem kuyusuna anca varır. 10 aylık yüklü deveden 10 tanesini kadar bir kaya cehennemin ucundan bırakılsa, aşağı atılsa gay ve esem kuyularına düşer. Kultü ben sordum diyor Ebu Umame Hazretleri. Ma gayyum ve esamun ya Resulullah, gay nedir, esem nedir? Kale nehrani fi esfeli cehenneme, cehennemin en aşağı tabakasında bulunan iki ırmaktır. Yesilü fîmâ sadîlü ehlin nâr, cehennem ehlinin bütün irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri oraya akmaktadır. Ve hümmellezine zekâr, ve hümmellezâni zekârullâhu fîtâ fesevfel kavne gayyâ. İşte Kur'an'da Meryem suresinde namazı kazaya bırakanlar, zahedenler, tadil erkanına riayet etmeyenler gay kuyuz vadisini boylayacak. Ve men yefal delke el kâsâ. Ama öbürü de Furkan suresinde adam öldüren, zinaden şirk koşanlar esem kuyusuna ulaşacak buyurdu. Ayet-i kerimede zikredilen budur. Allah Allah. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerifte ne buyuruyor? El gayyun nehrun fi cehenneme min kayhin ba'idul kar. Cehennemde bir ırmaktır. İrin ırmağı, irin, kusmuk, leş, cerahat. Dibi çok derindir. Kabizut dağım, tadı çok fenadır. Yükzebu fiylezi yettebiyone şehvat. Şehvetlerine uyanlar, keyiflerinin peşine gidenler. Dizi izleyeceğim, maç izleyeceğim, film izleyeceğim. Efendim halı sahada maç edeceğim. Yok efendim, tamam et, ben sana bunlara bir şey demiyorum ki. Meşru olanı meşrudur. Ama namaz geçiyor, namaz. Namaz geçiyor, sen orada halı saha maçından dolayı öğleni kaza bırakıyorsun. Akşamı kaza bırakıyorsun. Dizinin kötüsü var, iyisi var. Şimdi meşru bir şeyse izlenir. Efendim tabii ekserisi şu an televizyonlar gayrimeşru tabii çalışıyor. Ondan sonra haber dinliyorum, açık otururum. Ya kardeşim namaz geçiyor. Canının keyfine düşmüş. Ondan sonra yok tatildeyim, yok bilmem ne deyim. Aa namaz geçmiş. Şehvetlerin peşine düşüp namazı kazaya bırakanlar o ırmağa içine atılacak, içine. Leş ırmağının kusmuk kusmuk cerahat. Allah ya Rabbel alemin. Ne burada bir rivayette de el veylü vadin fi cehenneme. Cehennemde öyle bir vadidir ki levsü yura fi cibalü dünya lezâbet min şiddeti harri. Veil vadisi, namazlarından gafil olanlar, vakit çıkıp da haberi olmayanlar, kaza bırakanların atılacağı vadide bütün dünyanın dağları, dünyanın bütün dağları desek daha, dünyanın bütün dağları. Biz ancak Ağrı Dağı'nı, Erciyes Dağı'nı biliyoruz. Üf, Uludağ'ı biliyoruz. Himalayalar, şunlar mı? Ne dağlar var sıra dağlar. Bütün dağların tamamı o Veil Vadisi'ne atılacak olsa anında o vadinin hararetinden, sıcaklık derecesinin yüksekliğinden erir, erir, su olur, su. Nasıl böyle yanardağdan lavlar su gibi gidiyor ya, dağların hepsi öyle olur. Su gibi erir. Fe meskenun limen teavunu bis-salah ve yukhran vaktiha. Kim namazı hafife alırsa, kim farz namazları önemsemezse, kim vaktinden tehir ederse, kim geciktirirse, kim kazaya bırakırsa, o Veil Vadisi onun meskeni olacak. Dünyanın dağlarının dayanamadığı, eriyip gittiği, aktığı yer onun mesken. Mesken ne demek? Bu adam da burayı mesken tuttu derler. Devamlı ikamet, oturum yeri yani. Oturum adresi. Ha. Hep orada kalacak. İlla yetûbe ilallah ve endeme alâma ferrata. Ancak Allah tevbe ederse, ölmeden tevbe kapısı açık. Ama ne zaman öleceğimiz belli değil. Dönüş yaparsa, bir daha yapmamaya söz verirse, kazalarını kılarsa, geride yaptıkları eksikliklere, taksirlere, tehirlere, geciktirmelere nadim olursa, pişman olursa, tövbenin şartı şudur. Geçmişte yaptığı günah ki namazı kazaya bırakmak dediğim gibi en büyük günahlardan, ona çok pişmanlık çekecek. Bir de bir daha yapmamaya azmedecek. Böylece Allah'a geçmişte yaptığı günahtan dolayı tevbe edecek. Bu müstesna diyor. Yani bu işi düzeltir. Çünkü Allah Teala zaten Meryem suresindeki ayette de namazı zayi ettiler. Gay vadisini boylayacaklar buyurduktan sonraki ayet illa men tebe ve amene ve amile salihan. Tebe ederse, iman tazelerse, çünkü yaptığı günahlardan sonra dolayı imanı eskimiş olur. İmanı körlenmiş olur yani namazı. Bir Müslüman adam, doğru dürüst kamil bir mümin nasıl vaktini geçirir, kaza bırakır? Onun için yeniden imanını bir tazeleyecek yani. Ondan sonra salih ameller işleyecek. Yani ondan sonra namaz, hem salih amellerin başına namaz gelir. Namaza devam edecek, hiç bırakmayacak. Onlar fevlâke dhulûne cennete ve lâzûne mûne şeyâ diyor. Onlar cennete girerler. Evvelce namazı kazaya bırakmışlarsa da efendim veya terk etmişlerse de yani tevbe ettikten sonra Allah kabul eder. Ama tevbe nasip olacak mı? Ölüm gelmeden sana tevbe nasip edecekler mi yani? Sen şimdi devam, günahlara devam, kazaya devam veyahut da hiç kılmamaya devam. Israr ediyorsun günahlarda. Ölüm ne zaman gelir? Aniden gelir. Mektup göndermez ki kardeşim. Mesaj çekmez ki. Bu kadar insan bugün ölmüştü. Bunların kaçı sabah evden çıkarken öleceğini biliyor. Hastanede entübe olmuş. Hadi onu beklersin. Ama burada bu kadar sabah işe çıkmış, akşama cenazesi gelmiş adam var dünyada. Evinden çıkmış, nereden çıkmışsa. Ya bunlar ne biliyordu, ölecek ne bilmiyorlardı. Nasıl oldu? Bak adam süt satıyordu dedik işte. Helalından rızkını yapacak. Geldi araba vurdu gitti. Adam otobüs durağında duruyor. Bir araba görüyor. Bütün hepsini öldürüyor. E ne olacak? Bina bir çöktü. 100 kişi ölüyor. Ya onun için yani sen ne zamana tehir ediyorsun? Feaccil. Feinnefit tehir afat. Helekel müsevvifun. Yakında tevbe ederiz diyenler helak oldu. Tevbesiz öldü. Hemen tevbe. Yoksa cehennem boylarsa yani benim yapacağım bir şey yok. Onun için namazı hafife alanlar için cehennem hazırlanmış bekliyor. Allah Allah. Onun için kardeşlerim mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işte bize tembihte bulunmuş. Hazreti El Ensari radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ensardan bir zat vefat edecekti. Onun yanına geldi. Ve yanına gelince tam adam ölecek, daha ölmemiş. Azrail aleyhisselam geldi canını alma. Resulullah Azrail aleyhisselam'ı görüyor tabii ki. Ya melekel mevt urfuk bi sahibi fenni o mümin. Ey ölüm meleği, arkadaşıma yumuşak davran. Mümindir, sahabemdir. Sahabemdendir. Ölüm meleği dedi. Tıp nefsen ve karra aynen. Canın hoş olsun, gözün aydın olsun. Ve alemenni bi külli müminin rafik. Ben her mümine yumuşak davranırım. Ya Muhammed sen bil ki ben işte sayıyor müminlerin canını alırken uzun bir hadis-i şerif. Bunu Dinin Direği Müminin Miracı Namaz kitabımda 193-194'te tercümesini bulursunuz. Çok ilimler var. İnşallah istifade edersiniz. Burada buyuruyor ki ve mâ min ehli beytin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şârim ve lâ mederim, berrim ve lâ bahrim, selim ve lâ cebel. Dağda olsun, düzde olsun, karada olsun, denizde olsun, kıldan olsun, kerpiçten olsun. Hangi hanede, evde, çadırda kim varsa illâ ne tesaffâhum fî kulliyem ve leyle. Her gün ve gece ben onları yoklarım. Hadi şimdi böyle oluyor ya, birden böyle oluyor. Ne oldu diyor? Ezrail yokladı. Ulan Ezrail yoklasa seni bırakır mı, alır gider. Böyle bir şey çıkartmışlar yani. Böyle birden olursa diyor ki Ezrail yokladı. Ne yokladı? Tamam yoklarım diyor. Her gün ve gecede hatta le'ene arifu sahiriyim ve kebiriyim minum bi enfusiyim. Küçüklerini büyüklerini bir hanede. Bazı adam Urfa'da 2-3 hanım olup da adam 90 tane çocuğu olamaz diyor. Çocukları karıştırıyorum isimlerini. Ben diyor bütün dünyadaki evlerdeki küçük ne kadar, büyük ne kadar, kaç kişi var, onlar kendi evlerindekini benden iyi bilmez diyor. Ben hepsini daha iyi tanıyorum. Çünkü her gün ve gece yokluyorum. Ondan sonra burada hadis-i şerifin ravilerinden Cafer radıyallahu anh buyurur ki ne zaman yokluyor? Bu meseleyi hadis-i şerifte izah ediyor. 5 vakit namaz vaktinde yokluyor. Şimdi öleceği zaman bir adamın yanına geldiği zaman şimdi Azrail Hasan ben 10 yaşımda 12 yaşımdan gelmişim 58 yaşıma 59 yaşıma girmişim hicri hesaba göre. Beni 50 senedir yoklamış. Bana bakmış. Neye bakmış? Şimdi bir de ben öleceğim. İnşallah imanla ölürüm. Öleceğim zamanda Azrail Hasan gelmiş. Her gün ve gece seni de beni de hepimizi yoklamış. Ölüm zamanında gelince tam yanına femen yani yuhafız ala salavat 5 vakit namaza kim devam ediyorduysa, vakti vaktine kılıyorduysa, tehir etmiyorduysa, kazayı bırakmıyorduysa denaminül melek rahmet melekleri yaklaşır ve defanü şeytan şeytanı onun yanından uzaklaştırır. Çünkü şeytan adamı imansız öldürmek istiyor. Ve ülekkünül melek la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Melek ona telkin ediyor. Çünkü komada olabilir, entübe olabilir. Ahiretten pencere perde açılır. dünyadan anlaşılmaz mesele. Çünkü sen orada bakıyorsun, adam bir şeyden haber yok. La ilahe illallah dediğinde duymazsın. Ama bu iş manevidir. Şeytanı kovar, rahmet melekleri gelir, ona kelime-i tevhidi telkin eder. İşte o da onu kabul ederek ölür, imanını kurtarır. Ve zâlikel hâlul azîm. İşte en büyük hal, imtihan burada tecelli ediyor. Şimdi muhteremler, meseleyi anladınız mı? Mesele nedir? Sen, Hazreti Aleyhisselam sana bakıyor, her gün beş vakit namaz vakti seni kolluyor. Sen namazı tehir ettin, geciktirdin, kaza bıraktın, kılmadın, etmedin. E seni ömrü hayatım boyunca her gün kolluyorum diyor. Herkesin evini yokluyorum diyor, herkesi. Girmediğin bir ev yok diyor. Denizin ortasında olsa diyor yani. Hani şimdi yatlar matlar denizde bilmem gemiler. Hepsini yokluyorum diyor. Herkesi biliyorum diyor. E peki beş vakit namazı kılmayan veyahut da kaza bırakan meselesini, namazı muhafaza etmiyor yani. Şimdi bu adam Hazreti Aleyhisselam ne yapıyor? Rahmet meleklerini yanaştırmıyor. Rahmet meleğinin yanına gelmezse şeytan istila ediyor. Şimdi rahmet meleği gelecek ki şeytan kaçacak. Şeytan kaçacak ki melek sana kelime-i tevhid telkin edecek. Sana da iman kelimesi nasip olacak. Komadasın falan, ayık değilsin, konuşamıyorsun. O mühim değil. Meleklerin durumu zaten manevi aleme artık geçmiş. Ama sen namazı muhafaza etmediysen, iblis seni istila ederse, rahmet meleği gelemez, rahmet meleği kelime-i tevhid telkin edemezse, sen burada nasıl imanı kurtaracaksın? İmanı kurtaramadın, ebedi cehennem. Ebedi hiç çıkmak yok. Yani imanı kurtarsaydın günahların kadar falan. İmanı kurtaramazsan hiç çıkmak yok. Ah kardeşlerim, onun için zaman bozuk zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Kabe'nin kapısını tuttu. Dedi eyyühen nas, size kıyamet alametlerini haber vereyim. Ela ahburukum bi eşratısa. Selman radıyallahu anh kalktı. Dedi anam babam sana feda olsun. Söyle ya Resulullah. İnne min eşratısa. Buyurdu ki kıyametin en büyük alametlerinden birisine izate salati. Namazı zayi edecekler. Yani namazı kılmayacaktan ziyade şimdi %5 %10 var. Ama vaktinde kılan çok az. O da tadil erkansız kılıyor, her türlü zayiat. Vel meyle maleva. Nefsin isteklerine meyletecekler. Canı istiyor onu yiyeyim, onu içeyim, onu gezeyim, onunla konuşayım, onunla görüşeyim, şunu izleyeyim, bunu izleyeyim. Şehvetinin peşine düşmüş. Zaten namaz ondan zayi ediliyor. Ve tazime rabbil mal. Bir de zenginlere çok değer verecekler. Malı olan, milki olan, bilmem Rolls Royce'u olan, bir arabası olan, katı olan, yatı olan. Bütün milletin şeyi burada yani itibarı. İşte bunlar kıyamet geldi geliyor. Hazreti Selman dedi ve kün hadi ya Resulullah, böyle de zaman mı gelecek ya? Hazreti Selman şaşırdı yani. O zaman hep sahabe dönemi. Bu da olur mu ya dedi ya. Gidi Selman dedi. Ne ya Selman ve ne diyor şu Muhammed'in bir edi. Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki yekunu mara feseka, devleti yönetenler fasıklar olacak. Ta ve Yezid'den başladı fasıklar. 60 seneden sonra başladı. Ve vüzerâhu fecerâ, vezirler, bakanlar, facirler olacak. Ve ümenâhu havene, yedi eminler hain olacak. Adam yedi emin, malını mülküne emanet ediyorsun, adam hainin ta kendisi olacak. Yuzayyûne salâ, namazı zayi edecekler. Vakitlerinde kılmayacaklar, kaza bırakacaklar. Vettebûne şehvat, keyiflerinin peşine düşecekler. Hazreti Selman dedi, ve kün zelke ya Resulallah. Vay başıma gelen derler ya, bu da mı olacak ya? Kâle nâm vellezî nefsü Muhammed'in biyedî sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki önde zâlike ya Selman. Yekûnül mü'minü fî medelle minel emeti. Yani bir cariye kız, cariye kadın toplumda ne kadar yani diyelim ki horlanır, hakilen itibarsız, gücü yok yani, güçsüzlük. Koca karı gibi derler, güçsüz mesela. İşte bir mümin onlardan daha da zelli olacak. Hiç itibarı yok. Şu anda ehli sünnet bir Müslümanın, takva sahibi bir adamın hiç itibarı yok toplumda. Toplumun geneli böyle ya. Onlar paraya bakar. Makama bak, koltuk sandalyen var mı? Çok itibarsız olacak. Yezûbu kalbû fî cevvî kemâ yezûbul milhû fîl mâ mimmâ yirâ minel mükâr. Namazsızlığı görecek, abdestsizliği görecek, çıplaklığı görecek, içki içmeleri. Bunları görecek, tuzun suda erimesi gibi içinde, göğsünde kalbi eriyecek. فَلَا سَدُونَ يُغَيْرَهُ. Elinden bir şey gelmeyecek, değiştirmeye de gücü yetmeyecek. Ancak emri bil maruf ne yamker. Yani ne yapması lazım? İyiliği emretmesi lazım, kötülüğü ne etmesi lazım? Aksi takdirde ne buyuruyor ulema? Ey ihvan, ey Müslümanlar, Allah sizi idare etsin. Kadınlarınızın, eşlerinizin, çocuklarınızın namaz kılıp kılmadığını, kaza bırakmadığını kontrol edin. Bunlar size Allah'ın emanetidir. Ve tehunu emanetikum, emanetlerinize hıyanet etmeyin. Bana ne demeyin. Kadınlar özellikle emanet. Karısına namazı emretmeyen, hanımına, eşine, çocuğuna namazı öğretmeyen Allah'a Resulüne hainlik etmiş olur diyor. Allah'tan azabı hak etmiş olur diyor. Çünkü Allah ve emrehleke bu salat, eşine çocuğuna namazı emret diyor. Onun için kim karımına çocuğuna namazı emretmezse, kıldırmazsa bunda hayır yoktur. Namazsız bir kadında hayır yoktur. Dinsiz bir çocukta hayır yoktur. Oğluna, kızına, karısına, kız kardeşine namazı teşvik etmeyen, öğretmeyen, bu sohbetleri dinletmeyen, bak 6. 7. oluyor namaz hakkında, bunları teşvik etmeyen hayır yoktur diyor. Ben kılıyorum. Kıla

0: Allah'ın gazabını hak eder. Elim azabını hak eder. İtaatte, ibadette, namazda, abdestte birbirimize yardım edelim. Felaha erelim. Azaptan kurtulalım. Bu işi gevşekten almayın. Kim bu işi gevşekten alırsa hayırsızdır, dinsizdir, nasipsizdir, mahrumdur. Ya sen çünkü ya Allah'ın en büyük farzı kim? Bana ne ya? Bana ne nasıl bir şey olur ya? Evde, ocakta namaz, abdesti durduğu zaman. Onun için mutlaka eşlere, çocuklara, herkes birbirine namaz hususunda baskı yapması lazım. Mazeret tanımaması lazım. Ondan sonra maddi imkanlarını biraz keseceksin abi. Canını istediği şey. Şimdi senin malını telef etse ne yaparsın? Arabanı vursa ne yaparsın? Bardağı kırsa ne yaparsın? Kıymetli bir şeyi noksan etse ne yaparsın? Efendim ne kadar bağırsın, çağırsın. Ne biçim iş ya, parayı kaybetmişler. Dolarlar yanmış bilmem. Kasada kasa kalmış, kaybolmuş. Çaldırmışsın ya. He, namaz senin parandan aşağı mı? Kıymetli tabağından, bardağından aşağı mı? E tamam, namaz kılmıyor. Alsın ya, önemli. Bunu yapan adamın diyor, dinden, imandan nasibi yoktur, hayrı bereketi yoktur. Efendim, kim namazdan, abdestten uzaksa, kim namazı zayi ediyorsa, kim namazı kazaya bırakıyorsa, bu diyor, iblisin istilasına uğramıştır. Bundan uzak durmak lazımdır. Onunla dostluk etmek, yemek içmek haram olur. Onunla ilişkiyi kesmek farz olur. Çünkü Allah Resulüne muhalif olanlarla dostluk etmek en büyük haramlardandır buyuruyor. Kim buyuruyor? Deminki sözlerimi İmam Şahrani'den naklettim. Bunu da Habib Abdullah bin Alevül Haddad, çok büyük bir velidir. Yemen meşayihindendir. O zat buyuruyor. Onun için kardeşlerim, emri bil maruf nehyi anil münker. En mühim meselemiz şu anda bizim namaz hususunda bu sohbetleri dinlemek, dinletmek, link atmak, siteyi duyurmak ve böylece bu sohbetleri herkese ulaştırmak. Oğluna, kızına da ben nasihat edemem. Bunu dinlet. Otur arabada gidiyorsun, aç dinlet. Dinlet kardeşim, hiç olmazsa vazifeni yap ki lanetten kurtulasın. Yoksa kılsan da melunluktan kurtulamayacağını ulema ve meşayih beyan ediyor. Allah cümlemize affı mağfiret eyle. Ya Rabbi cümlemizi namaz ehlinden eyle. Namaz zayi edenlerden eyleme. Çoluk çocuklarımıza bir namaz, namazsız, abdestsiz, kazayı bırakan bir fert. Ya Rabbi terk eyleme. Sen fazl-ı keremle cümlemize iman, ameli salih, başta namaz olmak üzere hüsnü afiyet, hüsnü akbet, hüsnü hatimeler ihsan et. Amin. Allah'ım amin. Bu sohbeti dinleyenlere, dinletenlere, bütün insanlara teşvik edenlere, ulaşmasına vesile olanların bütün zürriyetlerine abdest namaz nasip eyle ya Rabbi. Abdestsiz namaz zürriyet halka eyleme bizden. Bir zerre cehenneme nasip eyleme. Amin Allah'ım. Salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebi. Ümmi el habibil alil kadril azimil cahil ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu namazı kazaya bırakmak konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bekara söyleyeceğizden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı
2: Bakara Suresi tilaveti.

0: ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
12: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
14: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Bir damlası hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
16: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
19: Reklamları dinlediniz.
14: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizbül Bahar okunuyor. Hizbül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu Ebu Hasan Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizbül Bahar. Onun için Hizbül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle.
21: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
22: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi El-Nakşibendi, El-Müceddidi, El-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
23: Her kim ederse emek, akıbette bulur yemek. Millete beğenilmeye çalışmayalım. Çarşafı kale yapıp içine giren mahfuzdur. Can vermeli, çarşaftan vazgeçmemeli. Ne güzel şeydir o. Bir kayınvalide cübbe ve şalvar giyinen damadına, "Bu giydiklerin ne öyle? Hiç böyle dışarı çıkılır mı?" diyor, ayıplıyormuş. Yine bir başkası, 17 yaşındaki kız yeğenini başında kep, ayağında pantolonla erkek gibi giyinmiş olarak görünce, haline üzülmüş, onunla konuşmuş, nasihat etmiş. Kur'an medresesinde okumaya ikna etmiş. Lakin genç kızın annesi başta olmak üzere, babası, dedesi, hepsi karşı çıkmış. Hiç öyle şey olur mu? Kur'an kursuna giderse nasıl meslek sahibi olacak? Ne yiyecek? Demişler ve ona engel olmuşlar. Bunlar dünya hayatındaki aldanmalara örneklerdir. Peki o genç kız ne dedi dersiniz bu işe? Şöyle dedi: ben okula başlamadan evvel namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim okumayı severdim. Ama şimdi öyle değil. İslam'ın emirleri bana ağır geliyor. Onları tatbik etmek istemiyorum. Meslek sahibi edeceğiz diye çocuklarımızı dinlerinden etmeyelim. Böyle ana babalar var ya, onlar ahirette hatalarını anlayacaklar. Ah, keşke çocuğum olmasaydı diyecekler. Dini oyun ve oyuncağı alanların sonu işte budur. Çocuk bir müddet medreseye gitse hemen dine meyleder. Ama ana babası katılaşmışsa ona müsaade etmezler. Ya Rabbi, ehli küfrü zelil eyle, ehli İslam'ı aziz eyle. Dünya ahiretin ziraat tarlası olması bakımından sevgilidir. Karınca bacağı kadar ekmek atmayın. Bu bizi helak eder. Milletimize tam kabiliyet ver. Tam tevazu ver. Muvaffakiyet ver. Kendini beğenmekten muhafaza eyle ya Rabbi.
0: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Şimdi reklamlar.
19: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
24: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
25: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
26: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı org.tr.
27: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
2: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
7: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil,
8: Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Zarafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zarafet Katar.
12: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
16: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
28: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
29: Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül FM'de saatlerimiz 18.16'yı gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınına geçeceğiz. Değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, dua kabul saatinde canlı yayında Lale Gül FM ve Lale Gül TV'de sizlerle birlikte olacak.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Hicr Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati başlıyor.

Bütün sihirlerin iptali için dualar var, zikirler var. Uzun uzun okuyoruz. Yani 3 saate yakın sürüyor. Belki 3 saat bazen de geçiyor. Onun için ona göre hazırlığımızı yapalım. Ayda bir, ayın son cumartesisi buna devam edeceğiz. Bakara söyleyeceğizse zaten kabirde şefaat bakımından, mahşerde şefaat bakımından, azaptan kurtarma bakımından Kur'an-ı Kerim'deki en etkili sure Bakara suresi. Çok uzun olduğu için, en uzun sure olduğu için bayağı vakit alıyor. Bu hususta şikayetleri olanlar, sıkıntıları olanlar cincilere, büyücülere gidip hem paralarını hem namuslarını kaptıracağına Allah'ın kitabından şifa arayalım. Derdimize deva arayalım. Kur'an hepimize yeter. Hadis-i şerifler yeter. Evliyaullah'ın duaları yeter. Bu şekilde birbirimizle haberdar edelim. Çünkü ayda bir kere olduğu için, canlı yayında olduğu için amin diyenler de aynı şekilde bütün müjdelere nail oluyorlar. Gelebilenler, gelenler, aynı mecliste bulunanlar, tabii üzerine üflenenler tesir bakımından daha ziyade olacağında şüphe yoktur. Allah-u Tebareke ve Teala ölene kadar Bakara Sûre Cellesi'nden, Yasin-i Şerif'ten, Kehf Sûre Cellesi'nden vesaire zikirlerden, dualardan mahrum etmesin, gafil etmesin, zikirsiz bırakmasın. Rabbim Tebareke ve Teala şeytanların, sihirlerin, sahirlerin, büyücülerin şerlerine uğratmasın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Bismillah.

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
3: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Musa Aleyhisselam döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15.000 tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ca'es seharatu firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lena le ecran in kunna nahnul galibin. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertleri ne onların? Dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız. Yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun. Köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız, vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He? Siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim, rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya, niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15.000 kişi topluyorsun, utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. He? Kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zafet talibu vel matlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ile. Zaten Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın durumuna bir baktılar. Musa Aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. E bu uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa Aleyhisselam'ı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize efendim, o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar, biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya, iki kişi. Arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar, bu Firavun, Melun. Onlar belki o zaman Melun demiyor ama da derler, merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya, Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı, giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmma en tulqiya ve imma en nekuna nahnul mulqin. Yani ya önce siz atın ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim, önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli, biliyor musun? Sonradan iman edecekler, onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi, bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet, maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya, bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak imanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak, efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet, dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız, biz mi başlayalım? Kal elku, Musa aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendim mesela halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. Siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. Felemma elkav seharu a'yunen nasi vesterhebuhum. Ellerindekilerini bir attılar. Atınca şimdi güneş de vuruyor. Tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca o civa hareket etti. Civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar efendim, boyadılar. Parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav seharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allah Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes bir efendim birbirine mi sarıldı artık, geriye mi sıçradı? Musa aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa aleyhisselamın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek. Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa, Musa Aleyhisselam'a vahyettik, en el kasak, asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu, bir ejderha oldu, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idahiyye telkafu ma yefikun, bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedik ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu, çok güçlü bir elektrik süpürgesi nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor, demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam, don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan, karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat adentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet tabi sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Ha, böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un. Sabıkalı. Bak ileride tabii o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya. 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor. Kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun, can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor. O saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu? İşler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
4: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
6: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'den başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
7: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
10: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
11: Dergiye sahip çıkın.
6: Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
14: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
11: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
15: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
17: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
16: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
18: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
19: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid Der.
20: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
21: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM. Bir soru, bir cevap.
24: Hocam bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınız olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler. Evet. Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusüle mani midir?
25: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
24: Evet.
25: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
24: Evet.
25: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı, sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok,

0: keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimsesini kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor. Evet. Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor. Evet. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer-i şerifte o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın. Evet. Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı, o günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu,
1: yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestle ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması arka altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Olmayacak, evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir, evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi, dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur, kalsın mı? Yok, o yine oraya çıkartılsın, dolgu orası dolgu yapılsın. Evet. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe, bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle

0: Alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
1: Evet.
0: Dişlerimi temizlemeye gittiğimde.
1: İsterseniz şöyle yapalım sohbet. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi? Önce
0: evet,
1: bunu tespit edelim. Hı-hı. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
0: Evet.
1: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor.
0: Evet.
1: Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
0: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
1: Şöyle, keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
0: Evet.
1: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız. Abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir şey durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
0: Evet.
1: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
0: Evet. Yoksa diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor.
1: Evet.
0: Aynı diş şey taşı gibi olmuş oluyor.
1: Aynen
0: hocam.
1: Öyle.
0: Ona
1: aynen.
0: Takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam inşallah.
2: Bir soru, bir cevap. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor. Şu kıssayı duymadınız mı? İyi dinleyin de sonra inleyin. Sultan Abdülmecid'in babası Sultan Mahmud, Süveyş kanalını açmaya, genişletmeye mecbur kaldı. Gemiler rahatça geçsin diye. Vehhabiler Arabistan'ı almaya çalışıyorlardı. Sultan Mahmud Süveyş kanalını açarken Rus hükümeti Türkiye hudutlarına tecavüz etti. Toprak almaya başladı. Türkiye hiç cevap vermedi. Rus kralı elçi gönderdi. Sizin bu kadar topraklarınızı geçtik, hiç cevap vermediniz. Eğer cevap vermeyecekseniz bir an önce söyleyin, biz de müsterih olalım. Verecekseniz verin, ona göre hazırlanalım, dedi. Sultan Mahmud o elçiyle haber gönderdi. O çorbacıya söyle. Şimdi ben Hicaz'ı kurtarmakla meşgulüm. Buradaki işim bitince geleceğim. Sonra bir bahçıvan havucu çıkarıp toprağını silkelemek için nasıl yere vurursa ben de onu öyle silkeleyip vuracağım, dedi. Sonra Sultan Mahmud vefat etti. Onun yerine Sultan Abdülmecid geçti ve dedi ki, babamın vasiyetini ben yerine getireceğim. Sultan Abdülmecid, İsmet Efendi babaya müntesip idi. Rusya'yı almaya gitmeden önce, onlarla meşgul olurken bize karşı çıkmasınlar diye İngiliz ve Fransızlardan yardım alarak deniz ve kara orduları aldı. Onları Selimiye kışlasına doldurdu. Böylece düşmandan emin oldu. Kendileri de gidip Rusya'yı kısa zamanda kuşattılar. Fakat aradan zaman geçiyor, bir türlü Rus teslim olmuyordu. O sırada yaşlı bir nine geldi. ''Siz bunları alamazsınız. Bunları yenmenizin sırrını biliyorum. Hayatımı teminat altına alırsanız söylerim.'' dedi. Kabul ettiler. Bunun üzerine nene
3: Falan dağın altında bir tünelleri var bunların. Oradan devamlı azıklarını temin ediyorlar. Siz orayı kapamadıkça bunlar teslim olmazlar, dedi. Hemen orayı bulup kapattılar. Koca Rus yattı aşağı. Ruslar ümitlerini kesince generaller toplandılar. Konuşuyorlar. Ne yapacağız? Bu Türklerle boğuşmaya gelmez. İşte teslim olduk, dediler. Kraldan başka bir odaya geçmesini istediler. O çıkınca aralarında şöyle konuştular. Bu iş kralın yüzünden oldu. O halde bunu hayatıyla ödemesi gerekir. O ölünce karısını ve çocuklarını Türkiye'ye, Dolmabahçe Sarayı'na göndeririz. Padişaha der ki, sen şu yetimlerle ve dul bir kadınla mı savaşacaksın? Kocam intihar etti. Türkler merhametli ve merttir. Bir kadınla savaşmazlar. Sonra kralı çağırdılar ve ona sordular. Bir kişinin ölmesi mi yoksa koca bir memleketin mahvolması mı daha önemli? O halde sen kendini feda edeceksin, dediler. Kral, bir şişe zehir getirin, dedi. Getirdiler, içti ve geberdi. Ailesi çocuklarını alarak Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Aynı şeyleri planlandığı gibi söyledi. Sultan Abdülmecid, ölüsünü görmedikçe inanmam buna, dedi. Laşesini gemiye koyup Dolmabahçe Sarayı'na getirdiler. Sultan Abdülmecid baktı. Tanıyordu onu. Bu kadar karışıklıklara sebep oldun, diyerek yüzüne tükürdü. Karısına da dedi ki, tamam, sizi affettim. Savaş masraflarını da almıyorum. Koca Rusya'yı da affetti. Sonra Fransız ve İngiliz ordularına gidin, dedi. Onlar, biz iş görmeye geldik, gitmeyiz, diye tutturdular. Onlara dedi ki, hemen toplanıp gitmezseniz sizi topa tutarım. Korkarak gittiler. O sırada bu yabancı askerlerin kıyafeti Sultan Abdülmecid'in ilgisini çekmişti. Kıyafetleri daha hafif olup hareket serbestliği verir askere diye düşünüyordu. Şeyhülislam'a haber göndererek bunların kıyafetlerinden yapsak dinen bir zararı var mıdır diye sordurdu. Şeyhülislam evet vardır dedi. Sultan Abdülmecid tekrar haber gönderdi ve eğer zararı olduğuna dair bir ayet, hadis verirse kabul, yoksa ulul emre itaat etsin dedi. Şeyhülislam da fesin üzerine sarık bağladı, pantolonun üzerine cübbe giydirdi, topuklara kadar. Böyle olursa caiz ve ulul emre itaat ediyorum dedi. Sonra keşke padişahımız onların kıyafetini almasaydı. Korkarım şimdi bu geldi. Arkasından Avrupa'dan dinleri gelecek, dedi. Evet, insan ulemadan delil istememeli. Ulemanın fikrine hürmet etmeli. Sarığı bırakınca başladık titremeye. Gele gele bugünkü hale geldik. Ali Haydar Efendi babam kuddise sirruhu derdi ki, sahabe o kadar fakirdi ki, göbek ve diz kapağı arası hariç çıplaktılar. O ikisi arasında olan örtüleri de delik deşikti. Örtünmek için birbirlerinin arkasına geçerlerdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu dünyada bir kum tanesi kadar kimsenin ortaklığı yoktur. Bu dünyada yaşamak için üç şart vardır. 1. Allah'a ve ahiret gününe inanacak. 2. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını helal bilecek. 3. Hak dini yaşayacak. Bu üç şartı kim yaparsa benim mülkümde yaşamak helal olsun ona. yapmazsa haram olsun. Ya Rabbi, sen bize tevazu ver, doğru yoldan ayırma, diğer insanlara karşı örnek olacak hal ve hareketleri yapabilmeyi nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi. Hüsamettin Mallıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat başlıyor.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خانة وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَهُ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَهُ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالِ اَوْ كَمَا قَالِ. Kıymetli kardeşlerim, malum geçen hafta kamil müminde olması gereken özelliklerden bahsediyorduk. Ve son olarak da şimdiki okuduğum ayet-i kerimeyi okumuştuk. Zira Allah Teala insanoğlunu yeryüzüne halife olarak yarattı. Yani insanoğlu yeryüzünde halifedir. Nitekim ilk insan Adem Aleyhisselam ilk peygamberdir. Allah'tan vahiy ile aldıklarını insanlara iletmek içindir. Aynı şekilde son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala'dan vahiy yoluyla kendisine Cibril Emin ile iletilen ahkamı ümmetine ulaştırmış, kendisi bil fiil yaşayarak da göstermiştir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife ve ondan sonra kıyamete kadar gelecek olan tüm müminler yeryüzünde Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son din, İslam dinini, şeriat-ı garrayı bütün ahkamıyla kendi hayatlarına uygulamak ve insanlara uygulamaları için gerekli ortamı hazırlamak üzere halifedir her bir insan. Allah'ın ahkamını insanlara ulaştırma noktasında halifedir. Nitekim okumuş olduğumuz ayeti kerime de bize kimi örnek almamız gerektiğini, yani şu dünya hayatında özellikle vula erdikten sonra, yani mükellef olduktan sonra kimi örnek almamız gerektiğini bize anlatıyor. Çünkü insanoğlu yeryüzünde halifedir. Allah'ın ahkamını hem kendi zatında, şahsında yaşayacak, hem de insanlara bu ahkamı iletmek, ulaştırmak için gayret sarf edecektir. Bunun için de kendisine en gerekli olan şey kimi örnek alacağıdır. Önderi kim olacak? O en önemli şey. Onun için Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Yemin ediyor Allah Teala, andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Yani bize örnek olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeter. Yeter ki biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alıp onun yaşadığı hayatı yaşayalım ve insanların yaşaması için gerekli olan ortamı da hazırlayalım. Hakikaten müminlerde olması gereken bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse o, çünkü onun dediği Allah'ın bize söylediğidir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kur'an Allah'ın peygamberine gönderdiği ayetlerden ibarettir. Sünnet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilham yoluyla gelen bilgilerdir. Dolayısıyla bizim hayatımızda olması gereken Kur'an ve sünnettir. Tabii ki onu en güzel şekilde anlayan müçtehit imamların bize önümüze koydukları o ahkamdır. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla bir kişinin, bir Müslümanın kamil olabilmesi için birçok özellik aranır. Nitekim Ali İmran suresinin 134 ve 135. ayetlerinde bu özelliklerden bahis yapar. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Müminleri anlatıyor. Müminlerde olması gereken özellikleri anlatıyor ayet-i kerime. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Yani her halleminde Allah yolunu zinde tutmak, insanların hayatına hakim kılmak için ne gerekiyorsa yapar ve iyi harcamalarda da bulunurlar. Bunu söylemişken arkadaşlar çok rica ettiler, hocam illa bir dernek kurduk ondan bahset diye, onu da söylemiş olayım. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği olarak bir dernek kurduk. Artık faaliyetlerimizi elhamdülillah 210 talebeyle orada yapıyoruz. Mevla Teala yardım eden tüm kardeşlerimizden razı olsun. Edemeyip gönül verenlerden de razı olsun Rabbim. Bana bunu arz etmemi ifade etti arkadaşlar. Ben de arz etmiş oldum. Şimdi ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Vel kazimînel gayza, öfkelerini yenenlerdir. Bu acayip bir özelliktir. Neden? İnanın şu anda hapishanede yatanların çoğu bir anlık öfkesiyle kapıldığı bir hareketten dolayı orada yatıyor. Öfkeyi yenmek müminin özelliğidir. Mümin öfkesini mutlaka yenebilmeli. Neden? Çünkü çok ağır sonuçları oluyor kendisi adına da ondan. Bir anlık öfkeyle yapmış olduğu hareketten dolayı düşünebiliyor musunuz ya? Ömür boyu hapiste yatanlar var. Allah muhafaza eylesin. Rabbim onları da kurtarsın. Çok zor bir durum bu. Onun için Allah Teala müminlerin özelliklerini bize tanıtırken birinci olarak bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. İkinci olarak öfkelerini yenerler diyor Allah Teala. Öfkesine kapılmaz. Ona kapılıp hareket etmez. Onu yenerler. Bir de vel afin anin nasi. İnsanları affedenlerdir müminler. Affederler yahu. Vel afin anin nasi. İnsanlardan affedenlerdir müminler. Müminlerin bir özelliği de odur. Affetmesini bileliyim. Yahu Allah aşkına insan olarak o kadar eksiklerimiz var ki, hatalarımız, yanlışlarımız da var. Yarın Allah Teala'dan bizi affetmesini isteyeceğiz, öyle değil mi? Hem de nasıl? O zaman kardeşim sen dünyada iken Mümin kardeşini affetsene yahu. Mümin kardeşini affet ki Allah Teala'dan yarın ahirette affedilmeyi isteyebilesin. Buna yüzün olsun. Yani sen dünyada hiçbir mümin kardeşine karşı affedici bir davranış sergilemiyorsun. Yarın Allah'tan affını isteyeceksin. Onun için Allah Teala bizi uyarıyor dünyadayken. Zaten ayetler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, yaşantısı bize hep neyi gösteriyor? Yarın ahirette cennete, cemalullah'a nail olmak istiyorsanız dünyada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahkam olarak size neyi getirdiyse onu yaşayın. Bakın gelen ayette 3 tane tembih var bize. 1- Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcama yapın. Hiç unutmayalım. Veren Allah'tır. Veren Allah'tır Celle Celaluhu. O Allah verdiği gibi alır daha. Tüm marifeti sen kendinde görür. Her şey kendimden yahu, ben yaptım, ben ettim şöyle. İşte o zaman Allah korusun. Mevla alırsa Allah muhafaza eylesin. İkinci olarak öfkelerini yenerler buyurdu. İkinci haslet bu müminde olması gereken. Öfkene kapılıp yanlış işler yapma. Üçüncüsü vel afina ninnas. İnsanlardan affederler. İnsanız. Hepimizin yanlışları var, hataları var. Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza karşı yanlış yapmış olmuyor muyuz bazı zamanlarda? Oluyoruz. Dolayısıyla sana yapıldığı zaman sen affedersen, sen de birine yaptığın zaman o seni affeder. Yarın da ahirette Allah Teala hepimizi affetsin. Ama biz dünyada affeden olalım. Bu kamil müminin özelliklerindendir. Bir sonraki ayet-i kerimede yine Ali İmran suresinde 135. ayet-i kerime şimdiki. Devam ediyor Mevla Teala. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Yine onlar, müminlerden bahsediyor ha, müminlerin özelliklerinden bahsediyor Allah Teala bu ayetlerde. Çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine, kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için Allah'tan af talebinde bulunurlar. İnsanız, hep söylüyoruz bunu, noksanız, eksiğiz biz. Allah Teala gafurur rahimdir. Yani çok esirgeyen, çok bağışlayandır. Dolayısıyla biz eksik ve noksan olmamız sebebiyle hatalar bizden olacak, yanlışlar olacak. Hemen Allah Teala'dan günahlarımızın bağışlanmasını isteyelim. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları kim affeder? Hiç kimse. Affedecek olan sadece Allah'tır. Ve Allah Teala kulum yanlış yaparsa benden affını talep etsin diyor. Biz onu bile beceremiyoruz ya. Yanlışımız var mı? Çok. Olmaz olur mu? Çok. Öyleyse Allah'tan affımızı dileyelim. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir Müslümanlar. Bak hata ederiz, yanlış yaparız, insanız, noksanız, eksiyiz, tamam. Ama yanlışta ısrar etmek Müslümanın hasleti olmamalı. Müslümanın güzel hasleti ne olmalı? Eğer bir hata, bir yanlış yaptıysa derhal Rabbinden affını talep etmeli. Ya Rabbi beni affeyle demeli ve o çirkin fiilde de ısrar etmemeli. Onun için hakikaten bir müminin, kamil bir mümin olabilmesi için birçok özelliği olması lazım. Öyle bir tane değil. Bakınız onlardan sırayla sayalım. Birincisi nedir? Namaz. Namazı huşu ile kılmak. Günde 5 vakit namaz var. Allah Teala bize o kulun Allah Teala'ya en yakın olduğu manen nedir? Namazdır. Özellikle secdedir. Hadis-i kutsilerde deniyor bu. Yani kulumun manen bana en yakın olduğu yer secdedir. Peki biz Nasıl namaz kılıyoruz Allah aşkına? Namazların hakkını veriyor muyuz? Bakınız Allah Teala Mü'minun suresinin 1. ayetinde ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. 1 ve 2. ayet aslında. Kad eflehal mu'minun. Müminler felaha, kurtuluşa ermiştir. Hangi müminler? Ellezine hum fi salatihim haşi'un. O müminler ki namazlarında huşu ediyorlar. Ne demek huşu etmek? Derin bir saygı içerisinde Mevla'ya manen yöneliyorlar. Namaz budur zaten. Gerçekten namazdan alınacak haz da budur. Namaz kulu Mevla'ya manen en çok yaklaştıran ibadettir. Ve müminin temel özelliği olmalıdır dünyada. Allah rahmet eylesin. Hocam Resul Hoca da rahmetli oldu. Dedesi vardı. Biz okurken 95 yaşlarındaydı. Geldi hocaya sordu. Dedi ki kaza namazım var mı yok mu çok da bilemiyorum. Yaşı da ilerlemiş. Ama bir şey sorayım dedi. Yarın ahirette eğer varsa kaza namazım, kılmış olduğum namazların evvelinde sonrasında sünnetler kılıyoruz. Onları onun yerine sayarlar mı? diye sordu. Hoca da cevap verdi. Hadis-i şerifte var bu. Eğer Mevla Teala kulun kazaları varsa, onları da kılmamışsa, sünnetleri onların yerine var mı kıldığı sünnet diye soracak ve yerine sayacak. O zaman dedi ben alacaklıyım. Yani demek istedi ki benim bu durumda hiçbir kazam yok. Zaten 95 yaşına gelmiş mübarek. Mevla Teala gerçekten özellikle çocuklarımız. Muru evladekum izâ belâge seb'a sinîn as-salât. 7 yaşına ulaştıklarında çocuklarınıza namazı emredin. Bak 7 yaşına. Ne demek bu? Müslüman evladını namaza alışık hale çocukluğundan beri getirecek. Eğer o 7 yaşından beri onu yapacak olursa, o zaman o onun için ne olur? İlla yapmam gereken şeydir bu. Çocukluğumdan beri bana yaptırılıyor. Demek ki bu illa olacak. Ve onu istese de bırakamaz o zaman. Onun için hakikaten çocuklarımıza özellikle namazı sevdirelim. Sevdirelim. Ve namaza onları mutlaka götürelim. Mevla Teala tüm Müslümanların çocuklarını namaza düşkün çocuklar eylesin. Çok önemli çünkü. Bu birinci olarak namaz. Kamil bir müminde olması gereken ilk özellik namaz. Huşu ile kılmasıdır. Yani derin bir saygı içerisinde olarak Rabbinin huzurunda olduğunu her an hissederek başından sonuna kadar namazı kılmalıdır. İkincisi Allah yolunda infak etmek. Allah yolunda hayırda harcamak. Varsa yoksa bir şey yok. Yeter ki gönlün o yolda olsun. İlla insan bir şey verecek diye bir şey yok. Yoksa ne verecek? Ama eğer kişinin gönlü Rabbim bana verse ben de verseydim diye olursa o da veren gibidir. Mevla bilmiyor mu bizim kalbimizi, gönlümüzü, her şeyimizi bilmiyor mu ya? Her şeyimizi biliyor Allah Teala. Yani bir toplum bir beden gibidir. Nasıl bir beden azalardan oluşuyorsa bir toplum da aynı şekilde bunun zengini var, fakiri var, sanatkarı var, öyle değil mi? Çiftçisi var. Her biri diğerinin ürettiğine muhtaç aslında. Dolayısıyla nasıl ki bir bedende azaların hepsiyle beden varlığını güzelce ortaya koyuyorsa bir toplumda da eğer zengini, fakiri, sanatkarı, köylüsü, işçisi hepsi uyum içerisinde çalışıyorlarsa o zaman huzuru yakalar o toplum. Yoksa o toplumda huzur olmaz ha Allah muhafaza eylesin. Bakınız dedik ki Allah yolunda infak etme, Allah yolunda hayırda harcama yani. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Enfikû min tayyibâti mâ kesebtum. Kazandıklarınızın iyisinden hayra harcayın diyor Allah Teala. İnfak hayra harcamak demektir. Ve mimma harcna lekum minel ard, yeryüzünden size rızık olarak çıkardıklarımızdan da harcayın Allah yolunda. Ve la teyemmemul habise minhu tunfikun ve lestum bi aqidihi illa en tumidu fih. Allahu ekber. Ne diyor Allah Teala biliyor musunuz? Eğer infakta bulunacaksanız, hayırda bulunacaksanız, size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Ya düşünün ki size hayır veriliyor. Size verilen o şey, sizin verdiğiniz o şey size verilecek olsa gözünüzü yummadan onu alamıyorsunuz. Ne demek? İyi bir şey değil demek. Öyle bir malı değil. Allah'ın size vermiş olduğu, ikram ettiği malların iyisinden verin diyor Allah Teala ya. İşte bu ne? Nereden kaynaklanıyor hep? Her şeyin bize Allah'tan geldiğini unutuyoruz, oradan kaynaklanıyor. Her şeyi bize ikram eden Allah'tır Celle Celaluhu. Biz tamam esbaba tevessül ederiz ama veren Allah'tır. Ben çok çalıştım ama bana pek bir şey verilmedi. İnan senin hakkında hayırlısı odur. Çünkü veren Allah'tır. Kul olarak seni senden daha iyi bilen de Allah'tır. Onun için varsa Allah yolunda ver. Bu gerek yerden çıkan mahsulden olsun, gerek başka bir şeyden olsun. Ama verdiğin iyi şey olsun. Onun için min tayyibati ma kesebtum. Kazandığınızın iyilerinden verin diyor Allah Teala. Öyle size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Ve'lemu ennallaha ganiyyun hamid. Biliniz ki Allah Teala zengindir. Yani veren odur yahu. Bizim elimizde olanları bize ikram eden Allah'tır Celle Celaluhu. Hamidun, övgüye layık olan Allah'tır yahu. Biz sadece Allah Teala bize verdiği ve verin diye de emir buyurdu. Veririz. Zekatsa zaten farzdır, vermek zorundasın. Onun dışında da elini vermeye alıştır. Almaya değil, vermeye alıştır elini. Büyükler hep böyle derdi ha. Çünkü ne var hadis-i şerifte? Vel yedül ulya hayrun min yedis sufla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka ayet-i kerimede Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً Gizli aşikar, gece gündüz mallarını infak eden, hayırda harcayanlar var ya, فَلَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Allahu Ekber, ne güzel bir ifadedir bu ya, ne muazzam bir şey. Onların mükafatları Allah katındadır. Yani Allah Teala onlara ne kadar verecek kimse karışamaz. Mevla katında o kadar çok verir ki senin kalbindeki o güzel niyete karşılık sen bile şaşırır kalırsın. Rahmetli Zekeriya Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun emriyle 2 seneye yakın, uzun bir zaman, az bir zaman değil. Hemşire'den başladım, Kafiye'nin ortasına kadar okuttum onları. Rahmetli Hazım Oktay Başer, o da emekli Konya valisiydi. İkisi. Efendi Hazretleri onları kaptan odasında hemşire'den başlat dedi, bana başlattım, okutuyorum. Zekeriya Bey bir gün, Allah rahmet eylesin ikisine de, bir gün dedi ki, hocam dedi, ben İsmail Ağa'ya geldiğimde zengindim. Ama bana deseydin ki, sorsaydın ki, servetin ne kadar? Sayardım onu. Şu, şu, şu, şu anlatırdım. Derdim yani servetim bu kadar diye. Ne zaman ki Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu beni bu hizmetlere sevk etti. Hakikaten hizmetlere çok büyük katkısı oldu o yaşadığı dönemde. Sevk etti beni. Allah benim ticaretimi öyle bir açtı ki hocam. Yahu hocam adam bir bavul parayla geliyor. Allah rızası için 3 ay sonraya bana gün ver diyor ya. Parasını peşin veriyor. 3 ay sonraya gün alıyor benden. Böyle bir hal oldu yani. Allah öyle bir verdi ki. Şimdi bana sor hocam. Zekeriya Efendisi zekatın ne kadar? vallahi billahi tallahi sayamam dedi. Veren Allah'tır. Yeter ki sen Allah için vermeyi bil ve öğren. Hiçbir şey katma ona. Bütün samimiyetinle Allah bana verdi, ben de onun için veriyorum de, başka bir hesap yapma. Öyle yaparsan bak böyle ucu öyle bir gider ki sen de hesabını yapamazsın. Onun için bak gece gündüz aşikar gizli mallarını infak edenler var ya, felehum ecruhum inde rabbihim. Allahu ekber ya. Onların sevabı Allah katında. Bu nasıl bir ifade biliyor musunuz? Mevla ne verecek? Bilemez ki kimse. Allah katında. Mevla gani midir? Mevla cömerttir. Verir. Ya bakın şu dünyada. Kendisini inkar edenlere bile rızık veriyor Allah Teala. Vermiyor mu? Veriyor. İmtihan dünyası. Onun için veriyor. Ya sen ahirette ve dünyada inanan olarak dünyada Allah için verirsen sana ne verecek bilebilir misin ya? Bilemezsin. Mevla Teala uyandırsın bilirler. Sade o mu? Bakın ayet nasıl bitiyor. Ve la havfun aleyhim. Onlar üzerinde hiçbir korku yoktur diyor Allah Teala. Onlara korku yok. Ve la hum yahdenun. Mahzun da olmaz onlar diyor ya. Allahu Ekber. Allah Teala hakikaten uyandırsın bizleri ya. Bütün bunlar bize, daha anlatacağım çok şey var inşallah. Bu hafta, bir daha hafta, belki bir sonraki hafta. Sadece bu konuyla ilgili ha. Çok şey var. Yani şunu anlayalım istiyorum. Neyi? Her şey Allah'tan. Allah Teala bizim yaptıklarımızı ne için, hangi gaye ile yaptığımızı bilmiyorum. Haşa ve kella. Tabii ki biliyorum. Onun için biz yaptıklarımızı Allah için yapalım. Onu öğrenelim. O zaman seni tutacak hiç kimse olamaz. Ve ahirete de Allah'ın izniyle imanla gidersin. İmanla ahirete gitmek ne muazzam bir şeydir ya. Ne muazzam. O cennet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti nasıl tanımlıyor? Orada öyle nimetler var ki. La aynun ra'et. Onları hiçbir göz görmedi. Ve la udunun semi'at. Hiçbir kulak işitmedi. Ve la hatar ala hatır. Hiçbir hatırlayıcının hatırına dahi gelmedi. Öyle nimetler var yahu cennette. Öyle derdi büyüklerden biri. İnsanoğlu cennet için yaratıldı ama farkında değil. Niye? Dünyada sen hiç çalışmayayım. Her şeyin en iyisi benim olsun. Öyle istiyorsun değil mi? O burada yok, cennette var. Çalışmak yok orada. Burada çalışacaksın. Orayı kazanmak için orada çalışmak yok. Sadece Allah Teala'nın ikram ettiği nimetlerden istifade etmek var ve sonsuz, Allahu Ekber. Sonsuz yahu. Sonsuz. Şu dünya hayatı ahiret hayatının yanında nedir ya? Bir nefes. Sonsuzluk nerede? 100 sene yaşadın o nerede ya? 1 sene yaşadın o nerede ya? Uyandır bizi ya Rabbi. Nefsin ve şeytanın eline bırakma bizi ya Rabbi. Evet. Kamil müminde olması gereken özelliklerden biri de sabırdır. Sabır. Biraz önce de bahsettik. Bir an adam kinine hakim olamıyor. Bir harekette bulunuyor. Ya tüm ömrünü hapishanede geçiriyor ya. Allah muhafaza eylesin ya. Allah korusun ya. Rabbim öyle hiddetten bizleri korusun. Güzel bir şey değil. Sabırlı sabırlı. Dünyadayız biz. Bu dünyada çok şeyle karşılaşırsın. Birçok hadise olur. Karşına çıkar. Bir yılgınlık göstermek yok. Niye? Yahu biz bu dünyada imtihandayız zaten. Bizim ana yurdumuz ahiret. Oraya hazırlık yapıyoruz biz. Dolayısıyla bu dünyada şöyle oldu, böyle oldu. Yıldım bir dünyadan, bıktım bir dünya. Yapma bunu be kardeşim. Biz imtihandayız ya. Zaten bunlar olacak, imtihan o demek zaten. Ne bekliyoruz yani? Her şeyimiz dört dörtlük, başından sonuna kadar öyle ahirete, cennete. En çok sıkıntıyı peygamberler çekmiştir sıkıntıları ha. yahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir yahu. Niye? Dinini hakkıyla yaşayıp yaşatmak için ya.

0: Eğer biz başımıza bir ufak hadise geldi, o şöyle böyle öyle, Allah muhafaza etsin. Yılgınlık göstermek Müslümana yakışmaz. Müslüman imtihanda olduğunu bilecek. Eğer başına bir hadise geliyorsa ona sabır göstermesini bilecek. Şeriattan taviz versin demiyorum tabii ki. Şeriatı uygulayarak bunları yapacak. En başta sabır göstermemiz gereken nedir? Allah Teala şu dünyada bize iman gibi muazzam bir nimet ikram eyledi. Biz son nefesimize kadar o imanı muhafaza etmek için sabır göstereceğiz. Ne olursa olsun imandan asla taviz vermeyeceğiz. Yılgınlık göstermeyeceğiz. İmanımızı muhafaza edeceğiz. Bu çok önemli ha. Çok önemli. Nelere şahit oluyoruz, Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Sana imanından dolayı birçok şey de yapılabilir. Yapılmadı mı zannediyorsunuz birçok işe? Neler yapıldı neler? Ama sabredenler ne oldu? Kazandılar. Ahirette makamları muazzam olacak onların. Mevla Teala bu konuda bizi uyandırsın. Öncelikle bizim için iman. Onu son nefese kadar koruyacağız. Ne olursa olsun ondan taviz vermeyeceğiz. Ya Filistin'de çocuk ya. Çocuk 5-6 yaşlarında çocuk. O kadar olaylar, hadiseler, bombalar patlıyor her tarafta. Çocuğun konuştuğu ne biliyor musunuz? Allah'ım koru bizi. Allah'ım koru bizi diyor. Başka bir şey demiyor ya 6-7 yaşında çocuk. Allahu Ekber ya. Bak imanından o çocuk taviz vermiyor inancından ya. Allah diyor gene yahu. Allah korusun. Kim bilir bizim başımıza böyle onu, o gelenlerin bilmem kaçta biri gelse neler olacak Allah bilir. Onun için öncelikle sabır müminin vasfıdır. Asla özellikle imanı noktasında yılgınlık göstermesi söz konusu olmamalı. Sabır göstermelidir. İmanından dolayı kendisine ne yaparsa yapsınlar, o iman kalbinde gönlünde muhafaza edilmelidir. Asla ondan taviz verilmemelidir. İmanı destekleyen nedir? İbadetler. İbadetler konusunda da sabır göstermeliyiz. Neler yaşadı insanlar, neler. Ama ibadetlerinde de sabır gösterenler kazananlardır. Aynı şekilde şeytan ve nefis sürekli bizimle beraber. Bizden ayrı değil. Bizi günaha sevk etmek istiyorlar. Onların o sevki var ya, ona karşı da sabır göstermeli. Asla onların bizi içine düşürmek istedikleri günaha biz düşmemeliyiz. Sabretmeliyiz. Seni yoldan çıkarmak için neler yapar neler, Allah muhafaza eylesin. Dünya bu. İnsanın başına musibet de gelir, bela da gelir. Hepsi gelir. Yaşadığımız dünya bu ya, böyle bir yer. Cennet değil ki orası. Cennette hiçbir şey yok. Hep ikram var. Ama dünyada her türlü bela başına gelebilir. Musibet başına gelebilir. Sabır göstereceksin. Sabır. Eğer bunu başarabilirse bir mümin kazanan olur. Bakınız Allah Teala bu konuda bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمَّالِ وَالْاَنْفُتِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allahu Ekber. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Yemin ediyor Allah Teala. Ant olsun ki sizi sınayacağız. Deneyeceğiz sizi diyor Allah Teala. İmtihan edeceğiz sizi diyor Allah Teala. Neyle? Bir şey minel hafi. Ya biraz korku ile. Bazen korku da vereceğiz. Sizi denemek için ha. Bakalım bu adam yaşadığı dini hakkıyla yaşayan, ona hakkıyla sahip çıkan biri mi? Ya korku. Velcu' açlık. Bununla deneyeceğiz sizi diyor. Biraz da açlık. Ve naqsin minel emmali vel enfuti vet temarat. Allahu Ekber. Mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek de sizi sınayacağız. Hep bolluk içerisinde olmayacaksınız. Bazen kıtlık da olacak. sınayacağız sizi diyor Allah Teala. Ayet nasıl bitiyor ama? Ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele ey Habib. Allah'ım sabredenlerden eyle bizleri ya Rabbi. Eğer başımıza bu tür belalar gelirse bizi sabredenlerin içerisinde eyle ya Rabbi. Ya sabır, sabır, sabır ve selam. Yani sabır gerçekten çok büyük bir meziyet ve insana sağlayacağı menfaatler de çok yüksek. Hangi açıdan? Ahiret açısından tabii ki. Bakınız Allah Teala yine Zümer suresinin 10. ayetinde bize buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. اُنَّمَا يُفَّ صَابِرُونَ اَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ya Allahu Ekber. Hiç şüphe yok ki sabredenlere menfaatları elbette بِغَيْرِ حِسَابٍ. Hesapsız verilir. 3 lira 3, 5 değil. Sınır yok hesabın. Sen yeter ki gerektiğin, sabır göstermen gerektiği yerde sen sabır göster. Seni imanından etmek için zorluyorlar, sen sabır göster. Seni ibadetlerini yapmaman için zorluyorlar, sen sabır göster. Allah Teala diyor ki öyle sabır gösterenlere sevaplarını sınırsız vereceğiz diyor. Bir gayri hesap, hesapsız, sınırı yok. Allahu Ekber ya. Şunu da okuyayım vakit. Allah Allah. Çok çabuk geçiyorum. Burada insan anlayamıyor onu ama vakit hızlı geçiyor ya. Bir de hilim müminin özelliklerindendir. Hilim konusuna inşallah önümüzdeki hafta da değineceğim. Ama bu hafta şunu söyleyeyim, noktalayayım inşallah. Hilim bir takım hadiseler karşısında kendini kaybedip aceleci davranmamak. Bakınız, 80 ihtilalinde camiye geldiler İsmaila Camisi'ne. Fenerbahçeli camide. O an orada değildi ama yakın bir evdeydi. Bunu arkadaşlar anlattı bana. Orada olan arkadaşlar. Komutan, yanında askerler. Mahmut Hoca nerede? Diye o cadde kapısından girdi bağırıyor. Girer girmez bağırmaya başladı. Sesli sesli. Orada olan kardeşlerimiz hemen Fenerbahçeli'ne baktılar. Camide değil. E burada değil efendim, yakında. Çağırın gelsin. Bakın hilim nedir, anlayacağız onu bu misalden. Efendi Hazretleri'ni çağırıyorlar. Geliyor Efendi Hazretleri. Hemen o arkadaki mezarlık yanındaki kapıdan giriyor, çıkıyor. İmam cübbesini giyiyor. Normal cübbesini çıkarıyor. İniyor aşağıya. Mahmut Hoca benim diyor komutana. Burada değil diyor. Buyurun odada konuşalım. Adamla da adama da ne oluyor o anda? Bir anda bir yumuşama belirtisi oldu diyor adamda diyorlar. Efendi Hazretleri'ni görünce. Çıktılar odaya. Odada kapı kapandı. İçeride konuştular. O dışarıda Mahmut Hoca nerede diye bağıran adam gerisin geri odadan çıktı. Yani arkasına ona dönüp de çıkmadı. Gerisin geri, buna hepimiz şahidiz diyor ya. Orada olanların hepsi şahit. Gerisin geri çıktı. İçeride ne oldu? İçeride onu anlıyoruz biz. Ne oldu? Efendi Hazretleri hilim gösterdi. Sabır, yumuşak davranma, güzel davranma gösterdi. Adam da şaşırıp kaldı. Ve diyor ki o arkadaş, bunu bana anlatan arkadaş, o hadiseden sonraki bayramda o komutan geldi, Efendi Hazretleri'ni ziyaret etti. Ziyaret ederken ben de oradaydım. Dedi ki, daha henüz eve gitmedim hocam dedi. Hediye bıraktı Efendi Hazretleri'ne, hani baklava şubu alınır ya, bıraktı ve ondan sonra evine gitti. Hilim insanları nasıl yumuşatıyor görüyoruz değil mi? Yani bir Müslüman şu dünya hayatında oluşu ne için? Ahireti kazanmak için. Bitti. Öyleyse bizim her hal ve davranışımız ahireti kazanmaya yönelik olacak. Eğer sen sana sert çıkan kişiye sert çıkarsan o zaman kavga olacak, başka ne olacak Allah aşkına? Ama sen onu böyle hilim ile, acele davranmadan, onu yumuşatarak ele alırsan işte sonucu da bu olacaktır. Allah Teala bizleri uyandırsın. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi överken şöyle diyor. İnne fike hasleteyni. Sende iki tane haslet var, özellik var. Yuhibbuhumallahu. Allah onları sever. Nedir o? El hilmu. Hilimdir diyor bak. Vel inaetu. Aynı. Yumuşak davran. Hilim. Yani sen karşındakine sert olmayacaksın. Ve onu hakikaten İslam dairesinde tutmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Senin vazifen bu yahu. Dünyada oluş gayemiz bu. Varlık gayemiz bu. Dinimize sahip çıkmak, insanlara bu dini anlatmak. Bunu anlatırken de insanları haşa, küçük görerek değil ha, ezerek değil ha, hizmet ederek bunu yapacağız inşallah. Mevla Teala hepimizi uyandırsın. Allah Teala her türlü beladan, kazadan bizleri korusun. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Onlara merhamet eylesin. Varsa taksiratları affeylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hatta seyyiatlarını, kötü amellerini hasenata, iyi amellere tebdil eylesin, çevirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat sona erdi.
1: Şimdi soruyorlar, sihirle içine okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam ya da 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Haydar Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Bunu Konuşalım programına bu hafta İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık misafir oluyor. Aileyi korumaya yönelik başlatılan Ailem Güvende operasyonlarında neler yapıldı? Bu operasyonlara kimler neden tepki gösteriyor? Tehditlere karşı aile yapımızı koruyabilmek için daha başka neler yapılmalı? Önümüzdeki yıllar aile kavramının geleceğine dair nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Aileyi ve geleceğimizi ilgilendiren çarpıcı analizler bu programda. Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevi

0: Hadi bismillah. Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212

0: 0212-923-0212 lalegulvakfi.org.tr.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212-912-0020 yesevitur.com.
3: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bunu Konuşalım programına bu hafta İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık misafir oluyor. Aileyi korumaya yönelik başlatılan Ailem Güvende operasyonlarında neler yapıldı? Bu operasyonlara kimler neden tepki gösteriyor? Tehditlere karşı aile yapımızı koruyabilmek için daha başka neler yapılmalı? Önümüzdeki yıllar aile kavramının geleceğine dair nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Aileyi ve geleceğimizi ilgilendiren çarpıcı analizler bu programda. Bunu konuşalım bu akşam saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
7: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken, birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de ey Osman buyur. Peygamber başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
8: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
9: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
10: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım başlıyor.
0: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

0: Lalegül FM Lalegül TV ortak yayını başlıyor.
1: Lalegül Vakfı sundu.
2: Lalegül mobil uygulaması yenilendi. Lalegül TV, Lalegül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lalegül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lalegül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lalegül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Size çok lazım. Neden? Hoca efendi, ben tüccar değilim. Tüccar değilim, o zaman bana alakadar etmez. Tüccar değilsin ama müşteri misin? En fakirimiz bile müşteri miyiz? En fakirimiz bile müşteriyiz. Onun da bir ahlakı var mı? İslam'ın o önde de tavsiyeleri var mı? Var mı? Ne güzel hadis-i şerifler, ne güzel. Mesela malı stok edip de efendim pahalansın da öyle piyasaya çıkarayım diyenlerin ne günahları oldu. Allah muhafaza. Ondan sonra efendim malı raiç bedelinden satanın sadaka vermiş gibi sevap kazandı. Allah Allah. Mal satıyor, para kazanıyor ama raiç bedelinde efendim aşırıya kaçmadığında ne olur? Mesela ticarette hudut var mı? Aslında mesela yok. Niye göre yok? Şimdi her fırında ekmek var mı?
4: Var.
3: Her fırında ekmek kaç lira? Mesela 300 lira, 400 kuruş. E şimdi bir fırında da çekip ben de 1 milyon. Haram olur mu bunu ki? Olmaz. Niye haram olmaz? Çünkü her tarafta ekmek var. Benden alıyorsan, avanak değilsen git oradan al. Ya da hikmetini sor. Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti. Seninki niye 1 milyon? Belki de içine altın koyuyor bir tane. Ha, demek ki şimdi orada İslam ne demiyor sana? Herkes 300 ise sen de 300. Neden? E sen 500 yaptın mı 200'ü haram. İslam'da böyle bir şey var mı? Yok. Ne zaman?

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Bu program Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayınıdır.

0: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Bunu konuşalım, hoş geldiniz efendim. Bu akşam çok önemli, çok esaslı bir meseleyi masaya yatıralım istiyoruz. Çok kıymetli bir de misafirimiz var. İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık bizimle birlikte. Üner Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sefalar bulduk.
0: Şimdi konumuz aile. Aileyle ilgili elbette hepimizin, yani son zamanlarda bir şeyler yapılıyor, onu konuşacağız zaten ama sizin böyle yapılmasını istediğiniz, atılmasını beklediğiniz adımlar var mı? Ya da merak ettiğiniz cevaplar varsa efendim, sorularınızı yazabilirsiniz bize. 0549-693-8282 WhatsApp hattımızdır. Bunu ilan etmiş olalım. Şimdi aslında belki de onlarca yıldır devletin artık basmasını beklediğimiz o düğmeye basıldığını gördük galiba, değil mi?
1: Yani elhamdülillah.
0: Geçen iki hafta önce falan işte bu Ailem Güvende operasyonları,
1: evet,
0: başladı.
1: 12 Eylül günüydü.
0: Evet, bayağı da ses getirdi.
1: Evet.
0: Çünkü büyükelçiler falan. 7
1: düvelden ses geldi tabiri caizse.
0: Aynen öyle, 7 düvelden ses geldi. Çok güzel bir ifade oldu hakikaten Üner Bey. Buradan bir başlayalım. Yani neden bu zamana kadar beklendi? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun devamı gelecek mi?
1: Biz bunu çok önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla bunun devamının gelmesi önem arz ediyor. Çünkü bu mesele sadece bu operasyonlarla mahdut bir mesele değil. Hı-hı. Burada gençleri bu tuzağa düşüren yapıların daha sonra onların cinsiyet değiştirme süreçleriyle ilgili, mesela merdiven altı operasyon, evet, tıbbi müdahalelerin yapıldığı alanlar var. Hı hı. Orada bir takım doktor diye geçinen insan kasaplarının yaptığı tıbbi müdahaleler var. Aslında onlar tıbbi müdahale diyor ama yapılan, hı hı, iş insan kasaplığı. Aynı şekilde bu hormon ilaçlarının geçtiğimiz dönemde devletimiz bu konuda düzenlemeleri yaptı. Bu hormon ilaçlarının satışıyla ilgili bir takım düzenlemeler hayata geçirildi ama, hı hı, el altından yine bunların ticaretinin yapıldığı, bir şekilde bu ilaçlara erişimin mümkün olduğu yönünde de bilgiler var. Bütün bu alanlara el atılması gerekiyor çünkü bu tehlike bizim nesillerimizi hedef alıyor.
0: Evet.
1: Yani bu bizim yavrularımızı, genç kuşaklarımızı hedef alan çok büyük bir tehlike. Ve bu tehlikenin gelmiş olduğu noktada bakıyorsunuz, siz bunlara müdahale ettiğinizde dış mihraklardan ses geliyor. Dış mihraklar ifadesinin ne kadar doğru olduğunu, evet, bu olayda bir kere daha görüyoruz.
0: Hani birileri dalga geçiyor ya, çok affedersiniz. Yani ya hep dış mihraklar, dış mihraklar deyip duruyorsunuz.
1: Evet.
0: Nerede bu dış mihraklar? İşte al işte
1: burada.
0: Sana dış mihrak
1: işte yani. İşte burada. İşte, evet, burada. Şimdi birazdan detaylarıyla, hı-hı, konuşacağız. Fazlasıyla burada varlıklarını görüyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, güvenlik güçlerimizin de sahadaki çalışmalarıyla yürütülen bu operasyon çok önemli, son derece önemli. Ve uzun zamandır çocuklarımızı, gençlerimizi, aile kurumumuzu ve toplumsal yapımızı, bakın bunun altını özellikle çiziyoruz, toplumsal yapımızı hedef alan organize faaliyetlerden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bu organizenin de altını çiziyoruz. Ve buna dikkat çekmeye çalışıyorduk. Sizinle de, hı hı, pek çok yayın yaptık. 2020'li yıllardan başlayarak bu konudaki tehlikeyi biz, evet, fark ettik. Ve toplumda da bunun fark edilmesi için kamuoyunda farkındalık çalışmalarını...
0: Gerçekten boşa gitmediğini görmek çok büyük bir mutluluk.
1: Elhamdülillah. Yani. İşte daha dün gibi 2022'de, evet, Saraçhane'deki ilk büyük aile buluşmamız. Evet. Ve o zaman bizim dikkat çekmeye çalıştığımız hususlar tam da bunlardı. Biz... O zaman bunları söylediğimizde komplo teorisi diyorlardı. Hı-hı. Hafife almaya çalışıyorlardı. Bizi nefret söyleminde bulunmakla itham ediyorlardı. Hı-hı. Halbuki biz bu sıkıntıya düşen gençlerimizi hiçbir zaman hedef almadık. Onlara bu tuzağı kuranlarla hep mücadele, evet, ettik. Tabiri caizse bizim mücadelemiz günahla. Günahkarın tövbe kapısı açık. Hı-hı. Biz günahla ve bu günahın yayılması için çalışanlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve bu faaliyetlerin sadece görünen yüzüyle değil, suç ağları, finansman kaynakları, dış bağlantıları ve kurumsal yapılanmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Yani bu operasyonların bir sonraki aşamada suç ağlarını, şimdi MASAK tarafından şimdi yürütülen bu finansman kaynağıyla ilgili işte dışarıdan gelen 3.3 milyon dolarlık tespit edilen bilen bir kaynak var. Ve bu kaynağın kuvvetle muhtemel cinsiyet değişikliği operasyonlarının finansmanı işte o bahsettiğimiz merdiven altı operasyonların finansmanı ile ilgili kullanıldığına dönük duyumlar var. Bunlar soruşturma sürecinde araştırılıp netleşecek. Fakat işin ilginci bu operasyon yapılır yapılmaz dış bağlantılar hemen harekete geçti. Ve buradaki kurumsal işbirlikleri de görünür hale geldi. Çünkü bu operasyonu ele aldığınızda yapılan şey ne diye baktığınızda operasyonun yapılma gerekçesinde fuhuşa aracılık var. Fuhuşa aracılığın yanında yer temini var. Müstehcen içerik üretimi var. Bunların yayılması var. Ama bir de çocukların bu içeriklere maruz bırakılması gibi ağır suç iddiaları var. Şimdi konu buyken sanki bireysel hak ve özgürlüklerle ilgiliymiş gibi bir yaygara kopartılıyor şu anda. Ve bu tüm dünyadan geliyor bu yaygaranın sesi. Yani ülkemizin yurt dışındaki temsilciliklerinin önünde gösteriler düzenliyorlar. Bir bakıyorsunuz her birisi sıraya girerek açıklamalar yapıyorlar. Ve ülkemizin içerisinde de aileyi savunmayı, ahlakı savunmayı suç gibi görüp bununla itham ederek yani aileyi savunduğumuz için, ahlaklı nesilleri savunduğumuz için bununla itham edildiğimiz bir itiraz kampanyasıyla karşılaşıyoruz. Bu çok ilginç.
0: Evet, yani aileyi koruyanlar kabahatli, kendileri her türlü müstehcenliği ortaya saçanlar sütten çıkmış ak kaşık gibi bir algı üretmeye çalışıyorlar yani, değil
1: mi? O kadar ilginç ki Mustafa Bey, aileyi ve ahlaklı nesilleri savunmayı suç görüyorlar.
0: Çok ilginç.
1: Fakat yani çocukların cinsel istismarını, fuhuşu, uyuşturucuyu suç olarak görmüyorlar. Şimdi bu zihniyetle siz neyi konuşacaksınız? Bu zihniyetle hangi ortak paydada buluşacaksınız?
0: Evet.
1: Ve bu zihniyet kendilerine hukukçu adını veriyor. Kendilerini hukukçu olarak tanımlıyorlar. Bu nasıl bir hukuksa onların hukuk anlayışında aileyi savunmak suç, ahlaklı nesilleri savunmak suç, uyuşturucu suç değil, fuhuş suç değil, çocuk istismarı suç değil. Bu hukukçularla hangi hukuku konuşacaksınız? Bu kadar vahim bir tablo var karşımızda.
0: Evet, maalesef.
1: Ve şunu net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Hukuk karşısında hiçbir kimlik veya ideoloji ayrıcalıklı değil. Şimdi aileyi ve ahlaklı nesilleri savunmayı suç olarak görenlerin bir dernek tabelasının arkasına saklanıyor olması bizim onu yani sivil toplum olarak kabul etmemizi mi gerektirecek veya hak savunucusu olarak mı kabul edeceğiz biz bunları? Dolayısıyla bir yapının dernek, sivil toplum ya da hak savunuculuğu adı altında faaliyet göstermesi ona dokunulmazlık vermez.
0: Vermez. Evet.
1: Kimse bu dokunulmazlığı talep etme hakkına sahip değil. Dolayısıyla çocuğa yönelen istismarı, müstehcenlik ve uyuşturucuyu biz suç olarak tanımlıyoruz. Hangi isim altında, hangi yapı altında olursa olsun bununla kararlılıkla mücadele edilmesi gerekiyor.
0: Şimdi özgürlük, özgürlük diyorlar ya, özgürlük de onların tek elinde değil. Yani onlar istediklerini yapabileceklerini düşünmemeliler. Yasalara karşı onlar tabii ki, sorumlular.
1: Eğer hukukçuysanız anayasa ve yasaları önünüze koyacaksınız. Suç olarak tanımlanan şeyler belli. Çocuk istismarı suç, fuhuşa aracılık suç, uyuşturucu suç. Şimdi siz bunları suç görmeyeceksiniz. Dönüp bir de aileyi savunmayı, ahlaklı nesilleri savunmayı bir suç gibi yansıtacaksınız.
0: Evet, maalesef. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu ülkeler de Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, evet, İzlanda, Danimarka. Tam 7 düveli rahatsız etti demişti ya Üner Bey. Hakikaten 7 devlet Hatta şöyle bir anekdot da var. İşte İtalya'da aslında imza atacakmış ama Meloni imza atmayı herhalde onay vermemiş. Öyle olunca imza atmamış. Bu büyükelçilerin de bu ikinci mi üçüncü hadsizlikleri herhalde. Yani Türkiye'nin iç işlerine devam eden bir operasyon sürecine, ki bu bir soruşturma yani. Sonucunda tabii ne ki olacağı da tabii henüz ki daha belli değil.
1: Tabii ki.
0: Daha bismillah soruşturma başlar başlamaz böyle seslerini yükseltiyor olmaları aslında tam çomağa,
1: tam da bam teline evet bastığımızı evet gösteriyor.
0: Gerçekten
1: ve öyle. Ve bakın burada bu ailem güvende operasyonlarından sonra ortaya konan tepkileri şöyle bir analiz ettiğinizde karşımızdaki tablo şu. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Haziran 1969'da Stonewall Inn diye bir bara baskın yapıyor New York polisi. Benzer bir tablo var. Fuhuş var. Reşit olmayan çocukların cinsel istismarı var. Ve bu baskın neticesinde bu cinsiyetsizleştirme projelerinin örgütleri hemen ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Aynı bugün olduğu gibi. Sokak gösterileri başlıyor, protestolar başlıyor. Ve bu öyle bir boyuta geliyor ki Amerikan devleti o gün geri adım atıyor. Bakın burası çok önemli. Amerikan devleti o gün geri adım atıyor. Şimdi 28 Haziran 1969 bunların sözde onur yürüyüşleri her yıl 28 Haziran'da yapılır. O baskının yıl dönümünde. İlk sözde onur yürüyüşünü de 1970 yılında yapıyorlar. Bakın o gün geri adım atıldığı için bugün tüm dünyada bu cinsiyetsizleştirme projeleri tam gaz devam ediyor. Dolayısıyla bugün biz bu ailem güvende operasyonlarına kararlılıkla devam etmeliyiz. Tarihsel süreç bize bunu söylüyor. Eğer bizim burada kafamız karışırsa, dışarıdan gelen baskılara karşı birazcık bir zayıf durursak, bu gelen dalganın altında hepimizin çocukları kalacak. Evet. Bakın bunun altını özellikle çiziyoruz, hepimizin yani. Lalegül TV'yi izleyenlerin değil sadece. Halk TV'yi izleyenlerin çocukları da bu dalganın altında kalacak. ATV'yi A Haber'i izleyenlerin çocukları da bu dalganın altında kalacak. Hangi siyasi görüşten, hangi inançtan, hangi meşrepten, hangi mezhepten olursanız olun bu gelen dalga bir ayrım yapmıyor ve hepimizin çocuklarını hedef alıyor. Hatırlayın 2022'deki bizim büyük aile buluşmasında toplumun bütün kesimleri bir aradaydı. Normal şartlarda yan yana gelemeyecek toplumun bütün kesimleri bir aradaydı. Çünkü o kesimler şunun farkındaydı. Bu gelen dalga hepimizin çocuklarını hedef alıyor. Buna karşı hep beraber mücadele etmek zorundayız. İşte o zaman bu tarihsel sürece baktığımızda Stonewall Inn baskınından sonra Amerikan devletinin yaptığı hatayı biz yapmamalıyız. O yüzden de şunu özellikle vurguluyoruz. 7 düvele karşı ailem güvende demeliyiz. Bu operasyonlara biz hemen destek açıklamalarımızı yaptık. Anadolu'daki platformlar da, illerdeki aile platformları da destek açıklamalarını yaptılar. Spor müsabakalarında Gençlik Spor Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız bu ailem güvende temasını işlediler, evet, işlemeye devam edeceğiz. Şimdi de bizim bir hazırlığımız var. Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çocuğu ve aileyi korumak üzere bir platform kurmak istiyoruz.
0: Çok güzel.
1: Büyük aile platformunu uluslararası arenaya taşıyacağız. Bu mücadeleyi uluslararası arenada vereceğiz. Yani uluslararası aktörlerin ülkemize baskı yapması değil, bizim uluslararası arenada onlarla mücadele etmemiz gereken bir evreye geliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şimdi görüşmelerimiz, temaslarımız başladı. Tüm dünyaya bunların hakikati perdeleyen, dezenformasyon, manipülasyon faaliyetlerine karşı hakikati ortaya koyan bir platform olacak inşallah.
0: Evet. Bu. Ya aslında Türkiye'nin gündemine bu İstanbul Aile Vakfı öncülüğüyle beraber işte Büyük Aile Platformu'nun kurulması, bu kamuoyunun oluşturulması,
1: evet,
0: bu bütün bu sapkın akımların her birinin oluşturmuş olduğu örgütlü çalışmalarına karşı bizim daha büyük bir halkayla, daha

0: daha büyük bir kucaklaşmayla
1: evet.
0: mücadele edebileceğimizi siz gündeme soktunuz aslında. Yani gerçekten
1: hep
0: çok güzel bir şey başardınız.
1: Hep beraber yaptık.
0: Bunlarla böyle mücadele edilir değil mi Öner Bey? Yani kamuoyu olmadan oluşturmadan olmuyor.
1: Bu kamuoyu farkındalığı ve kamuoyunun talebinin görünür hale gelmesi evet. çok önemli. Aksi takdirde siyasetin, kamunun harekete geçmesi çok güç oluyor.
0: Evet.
1: Kamu harekete geçti, işte ailem güvende operasyonunu yaptı. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde polis o operasyonu yaptı. Ondan sonra onlar bir kamuoyu oluşturup protestolarla o operasyonları durdurup geri adım attırıp ondan sonra da hakimiyetlerini tırnak içerisinde ilan ettilerse şimdi bugün biz bunlara bu fırsatı vermememiz evet. gerekiyor. Orada da sorumluluk hepimizde.
0: Bu meydan buluşmalarından sonra sosyal medyada da aslında orayı da bir meydan görüp
1: evet.
0: orada da bolca ses getirmek lazım.
1: Mesela, hem sosyal medyada hem sosyal meydanlarda evet. aktif olmamız
0: gerçi
1: gerekiyor.
0: Gerçi siz sanal medya diyorsunuz, doğru da bir ifade kullanıyorsunuz hakikaten. Evet. Yakın zamanda iki tane böyle bir organizasyon iptal edildi. Bu da işte sizin öncülüğünüzle başlatılan bir kampanyayla beraber insanların bundan rahatsız olması, ailelerin bundan rahatsız olmasıyla önüne geçildi. Bunlar evet. Türkiye'ye asla yakışmayacak etkinlikler, organizasyonlardı.
1: Evet, bazı konser organizasyonları evet. vardı, bir takım tur organizasyonları vardı. Bir geminin
0: evet.
1: ülkemize gelmesi söz konusuydu. Şimdi zaten resim netleşiyor Mustafa Bey. Bu gemi, şimdi bu operasyona bakıyorsunuz, bir takım dernekler var, bazı eğlence mekanları var. O eğlence mekanlarında fuhuş meselesi, uyuşturucu meselesi, çocuğun istismarı meseleleri var. Ve bu tur operasyonunda da, tur organizasyonunda da o geminin ülkemize gelişi gündeme geldiğinde biz şununla meseleyi fark ettik. O gemi yanaştığında bazı eğlence mekanlarında bir takım organizasyonlar yapıyorlardı. Şimdi o bizim konuyu fark etmemizi sağladı. Bu gemiye mani olduk. Ama şunu da ifade etmemiz lazım. Artık bir turizm kategorisi olarak tanımlanıyor bu. Bu cinsiyetsiz akımların ayrı bir turizm kategorisi var. Ve ülkemizde de bunun gibi pek çok tur düzenleniyor. Şimdi bu bizi nereye getiriyor? Dedik ya, bu operasyon önemli bir başlangıç. Ama bizim yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. O yasal düzenleme olmadığı için işte o tur organizasyonları yapılıyor. O yasal düzenlememiz olsa bütün bu propaganda faaliyetlerini, dayatma faaliyetlerini engelleyebileceğiz. Dünyada bu düzenlemeyi yapan 20'den fazla ülke var. Her geçen gün sayısı da artıyor. E şimdi 25.si, 26.si niye Türkiye olmasın? Bakın, 10. yargı paketinde bu gündeme geldi. 11. yargı paketinde gündeme geldi. 12. yargı paketinde gündeme geldi. Ama sonra bir şekilde son dakikada gündemden çıktı. Biz diyoruz ki 13. yargı paketinde bu konu kesinlikle olmalı ve kesinlikle geri adım atılmamalı.
0: Evet.
1: Çünkü buradaki kritik husus, programın başında da konuştuğumuz insan kasaplığı. Bunların propagandasını yaptığı şey şu. Diyorlar ki bu eşcinsellik doğuştan gelir. Böyle bir propaganda yapıyorlar. Biz ilk bu çalışmalara başladığımızda bir saha araştırması yaptık ve bizi dehşete düşüren bir bulgumuz oldu o araştırmalarda. 18-24 yaş grubundaki gençlerimizin %46.7'si eşcinsellik doğal bir durumdur, İnsan doğasında vardır diyordu.
0: Gençlerin yarısının aklını çelmişler o
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, propaganda gençlerin yarısına nüfuz etmiş vaziyetteydi. Bir sonraki yaş grubunda bu %25'e düşüyor. Bir sonraki yaş grubunda 17'lere düşüyor. Propagandanın hedefinde zaten gençler var. Bakın, siz biz bunu buna muhatap değiliz. Sosyal medya ve algoritmalar bu propagandayı bize yöneltmiyor. Çocuklara ve gençlere yöneltiyor. Çizgi filmlerde var, hikaye kitaplarında var, dijital platformlarda, özellikle gençlerin takip ettiği dizilerde, yapımlarda var. Şimdi bir taraftan bu propaganda, üstüne bu yapımlar, buradan propagandaya devam. Sonra onun üstüne bir de özellikle batıdan gelen sözde psikolog, psikiyatristlerin uzman görüşleri, bütün bunlar gençlerin aklını çelmiş vaziyetteydi. İşte bizler büyük aile platformunda bir araya gelen STK'lar hep beraber bu konudaki ilmi çalışmaları, bilimsel çalışmaları da belli bir seviyeye getirerek bütün bu propagandanın yalanlarını ortaya koyduk. Bu arada dünyada yapılan çalışmaları kamuoyunun dikkatine sunduk. Şimdi uluslararası çalışmalara göre yaklaşık 500 bin örneklemle yapılan bir çalışma. Nevzat Taran hocamız bunu bütün detaylarıyla kamuoyunda müteaddit defalar paylaştı. Eşcinsellik geni yok. Yani bu doğuştan gelmiyor. Sonuç itibariyle bunların suistimal ettiği şey bizim hünsa dediğimiz doğuştaki çift cinsiyet anomalisi. Şimdi çift cinsiyetli doğanların oranı 10 binde 2 ila 5 arasında. Buna bir müdahale yapmanız gerekiyor. Gerçek cinsiyetini, bunu tıbbi olarak tespit ediyorsunuz. Tali olan cinsiyeti iptal ediyorsunuz. O ameliyatın adı cinsiyet iptali ameliyatı. Şimdi bunu cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi lanse ediyorlar. Halbuki sizin bir
0: çok
1: kadını
0: farklı.
1: Erkek yapmanız mümkün değil. Bir erkeği kadın yapmanız mümkün değil. Yaptığınız şey erkeğin erkekliğini, kadının kadınlığını iptal etmek. O yüzden bunun adı cinsiyet değişikliği ameliyatı değil, cinsiyet iptali ameliyatı. O yüzden bu bir insan kasaplığı diyoruz. Ve buradaki problem cinsel kimlik karmaşası. Yani çocuklar maruz kaldıkları propagandayla, maruz kaldıkları sosyal medya içerikleri, medya içerikleriyle kafaları karışıyor. Bu cinsel kimlik karmaşası problemine maruz kalıyorlar. Ve o cinsel kimlik karmaşasını yaşadıklarında sözde psikiyatrlar, psikologlar diyorlar ki bu doğuştan gelen bir durumdur. Bu tedavi edilemez, cinsiyet değişikliği süreci başlamalı. Bakın dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk çocuğunu bu şekilde kaybettiğini ifade etti. Yani evet. Zengin olmanız, paranızın olması, güçlü olmanız sizi burada korumuyor.
0: Evet.
1: Bu gelen dalgaya karşı korumuyor. Ve o zaman dedi ki benim önüme iki seçenek sundular. Ya çocuğun cinsiyet değiştirecek ya da intihar edecek. Halbuki üçüncü seçenek var. Bakın biz İstanbul Aile Vakfı'nın aile danışmanlık merkezinde cinsel kimlik karmaşası problemi yaşayan gençlerimizden 60 tanesini bugüne kadar o alandan çektik, çıkarttık. Onlar gönüllü olarak bunu talep ettiler. Bize yardım edin dediler. Biz de uluslararası teknikleri kullanarak, Dünya Çakop bu tekniklerin Türkiye'deki eğitimlerini veriyor. Bizim uzmanlarımız da o eğitimleri aldılar. Ve bu eğitimler neticesinde dünyada uygulanan uluslararası bilimsel metotlarla, tekniklerle biz bu gençlerimizin içine düştükleri bu sıkıntıdan kurtulmalarına vesile olduk. Sözü şuraya getireceğim. Psikolojik alandaki bir problemi cerrahi müdahaleyle çözemezsiniz. Bunu Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamız yazdığı bilimsel makaleyle ortaya koydu. Yani bu ameliyatların cinsiyet değişikliği ameliyatı değil, cinsiyet iptali olduğunu ve psikolojik bir problemin çözümünün de psikoloji biliminde aranması gerektiğini ortaya koydu. Ve biz bunları Hakemli Aile dergimizde yayınladık.
0: Zaten çok
1: bunlar da literatürde acele, artık yer alıyor.
0: Acele ediyorlar. Farkındaysanız oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani bu konuda da ailelere çok ciddi baskı yapıyorlar. Eğer onların eline düşmüşseniz, işte sen bu çocuğa eziyet ediyorsun, görmüyor musun kendini nasıl hissediyor falan filan. Bir an önce bu hormona başlaması lazım. Bir an önce işte bu ameliyatı olması lazım
1: tabii,
0: filan.
1: Tabii tedavi sürecinin başlaması lazım diyor ama ondan sonraki süreç daha vahim bakın
0: tabii,
1: Mustafa Bey.
0: Tabii.
1: Bu müdahale sürecine giren gençlerin ömürleri kısalıyor. İstatistiksel olarak baktığınız zaman 40'lı yaşlarından sonrasını görme ihtimalleri çok düşük. Psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Çünkü büyük bir beklentiyle bu alana yönlendiriliyorlar. Sonucu hüsran. Bununla ilgili özellikle mahsuru yoksa TRT Tabi'de yayınlanan Gökkuşağı Faşizmi belgeselini herkesin izlemesi lazım.
0: Evet.
1: Anne babaların özellikle izlemesi lazım. Bu işin gerçek yüzü, nasıl bir faşizm olduğu Orada bütün bilimsel verileriyle ortaya konuyor. Şimdi bu faşizmin bir başka yansıması işte Ailem Güvende Operasyonu'ndan sonra o faşist anlayış çıkıyor. Diyor ki aileyi savunmak suçtur, ahlaklı nesilleri savunmak suçtur.
0: Evet.
1: Onların suç anlayışı bu. Ama o suç anlayışı uyuşturucuyu suç görmüyor, fuhuşu suç görmüyor, çocuk istismarını suç görmüyor. Ve bu derneklere, bu yapılara yapılan operasyonun gerekçesinin bu olduğunu kamuoyunun dikkatinden kaçırmaya çalışıyor. Sanki bireylerin hak ve özgürlükleriyle ilgili bir durum varmış gibi tartışmayı bu alana çekmeye çalışıyorlar. Hiçbirimizin bu tuzağa düşmemesi lazım. Hatırlayın 2022'de biz büyük aile buluşmasını yapmak üzere bir araya gelip çalışmalarımıza başladığımızda ne yaptılar bunlar? Dediler ki nefret söylemi. Bunlar LGBT bireyleri hedef alıyorlar. Dedik ki bizim LGBT bireyleri hedef alan hiçbir söylemimiz yok. Biz LGBT propaganda ve dayatmasıyla mücadele ediyoruz. Hı hı. Ve bütün sözümüzü buna dair kuruyoruz. O dönemde bu LGBT ailelerin dernekleriyle bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. O aileleri bize karşı bir kalkan olarak kullanıp o ailelerle bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ve o aileler şöyle açık mektuplar yazdılar. İşte bu yürüyüş yapılırsa benim çocuğum sokakta yürüyemeyecek, şiddete maruz kalacak, nefret söyleme hakim olacak. Ne oldu? Bunların hiçbirisi olmadı. Ve biz o zaman o ailelerin açık mektuplarına şöyle cevap verdik. Biz sizin çocuğunuza yapılan propaganda sebebiyle çocuğunuz kandırıldığı için hiç doğamayacak olan torunlarınızın yaşam mücadelesini veriyoruz. Bu propaganda daha fazla yapılmasın, daha fazla gencimiz kandırılmasın ve daha fazla aile çocuğunun kandırılması sebebiyle torunlarından mahrum kalmasın diye bu mücadeleyi veriyoruz.
0: Çok yani, çarpıcı yani.
1: Çocuğunuzla bir derdimiz yok.
0: Evet.
1: Biz sizin torununuzun hayat hakkını savunuyoruz.
0: Evet.
1: Çocuğunuzu kandırıyorlar. Ondan sonra siz çocuğunuzun yanında durmak adına siz de o kandırılanlar kervanına katılıyorsunuz. Sonra da dönüp bütün bu kandırmacayı organize edenlerin savunuculuğunu size bırakıyorlar. Hı-hı. Onlar yurt dışından fonlarını alıyorlar. Onlar yurt dışından bir sürü maddi imkanı alıyorlar. Sonra bu insanları problemleriyle baş başa bırakıyorlar.
0: Evet. Yani bu konunun o kadar çok başlığı, evet, sonra o kadar çok alt başlığı var ki aileyi konuşuyorsanız eğer sadece bu işte cinsel kimlik karmaşası vesaire bu sadece bunun tek bir başlığı olsa gerek. Yani bu işin daha aile çünkü anne baba ve çocuklardan
1: tabii
0: meydana geliyor.
1: Tabii.
0: Burada
1: aslında dede, nene bunları
0: tabii
1: saymayı unut.
0: Evet.
1: Bunu unutturdular
0: evet,
1: bize.
0: Tabii.
1: Yani geniş aileyi,
0: evet,
1: çok kuşaklı haneyi artık yok sayıyoruz. Sadece evet anne baba ve çocukları
0: evet
1: sayıyoruz.
0: Yok biz artık klinik hale gelmiş olan durumu
1: evet
0: konuşursak eğer bugün hakikaten baba otoritesi
1: silikleşen baba figürü.
0: Evet. Anne işte anneyi böyle ya şey de sosyal medyada öyle bir anne figürü falan ortaya çıkıyor ki sağlıklı normal ya son derece normal kabul edebileceğimiz anne, hı-hı, figürü eksik gibi gösterilmeye başladı.
1: Yok
0: annelerimizin artık psikolojisi bozulmaya başladı.
1: Maalesef.
0: Hanımlarımızın psikolojisi bozulmaya
1: maalesef
0: başladı. Bu tarafıyla ayrı bir propagandası var bu işin. Uyuşturucu belası çocuklar için, kumar yine baba için ki bu bataklığa düşmüş, kadınların da olduğunu görmeye başladık sosyal medyada önümüze düşüyor.
1: Gençler için oyun bağımlılığı.
0: Oyun bağımlılığı ya
1: ekran
0: o kadar
1: bağımlılığı
0: çok
1: genel manada.
0: Hangi tabii birini konuşacağımız şaşırdık ve karşımızda dev bir şey var. Yapı
1: dev
0: var,
1: yapı,
0: endüstri var yani.
1: Evet, evet.
0: İnanılmaz biz fon sağlıyor bunlara.
1: Aynen öyle. Biz buna bunun karşısında aile dostu ekosistemi oluşturmak zorundayız diyoruz.
0: Evet.
1: Biz bu konuyu ilk ne zaman fark ettik? 2020 yılıydı yanılmıyorsam. Bir uluslararası şampiyonada bizim milli takımımız şampiyon oldu. Hı hı. Milli sporcularımızdan birisi de eşcinsel olduğunu açıkladı.
0: Hı.
1: Hatırlayın.
0: Evet, evet.
1: toplumsal desteğin en yüksek olduğu anda çıkıyor ve diyor ki ben eşcinselim. Sonra o sporcuyu bugün bizim terör devleti İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz markalardan birisi reklam yüzü yaptı.
0: Hemen, hızlıca yani hemen.
1: Sonra o reklamlar büyük şehirlerde billboardlara boy boy asıldı. Ve orada yazan şey dedim olabilirdi. İlk etapta aklınıza şu geliyor. Diyorsunuz ki ya burada ne kadar sinsice bir cümle seçmişler. Ne dedin ne olabilir? Hani eşcinselim dedim, şampiyon olabilirim, milli sporcu olabilirim. Bununla sınırlı değil Mustafa Bey. O ifade dedim olabilir ifadesi Türkiye'de eşcinsellik propagandası yapan eşcinsellerden oluşan bir müzik grubunun gençler arasında en popüler olan şarkılarından birinin nakaratı. Şimdi bir reklam ajansı düşünün veya bir yapı düşünün. Sporcuyu, şirketi ve sanatçıyı bir araya getiriyor. Ve bunun üçünü de bunun propagandası için kullanıyor. Aynı reklam ajansı daha geçtiğimiz Mayıs ayında anne reklamıyla, hayvan annesi de olunur reklamıyla kamuoyunun gündemine geldi. Aynı reklam ajansı. Şimdi bu tesadüf mü?
0: Değil. Avrupa'da da normal aile, yani normal
1: aynı
0: anne
1: marka
0: ve çocuk,
1: Avrupa'da o reklam kampanyasını yapmıyor. Türkiye'de yapıyor bunu. O yüzden biz diyoruz Gazze'de soykırım uygulayanlar tüm dünyada soykurutma projelerini destekliyorlar.
0: Çok doğru.
1: Bakın hani niye bunu yapıyorlar sorusunun çok basit cevapları var. Yani çeşitli menfaat grupları açısından farklı farklı cevaplar verebiliriz. Ama bütün bu cevaplar bu karşımızdaki yapıyı bir araya getiriyor. Ve bu yapının ittifakı da bizim geleceğimize, bizim çocuklarımıza kastediyor. Mesela sermaye açısından şöyle bir durum var. Rüya pazar diye tanımlıyorlar bunu. İdeal pazar. Nedir o? İki maaş olacak. Hiç çocuk olmayacak. DINK diye bir kavramları var İngilizce'de. Double income, no kids. Yani bu eşcinsel birlikteliği bunun en somut örneği. İki tane eşcinselin çocuğu olması mümkün değil. İkisinin de maaşları olacak. Çocukları olmayacak. Zaten çocukları olmayacağı için hayatlarında kazandıklarını tamamen tüketime ayıracaklar. Yani aylık kazançlarının tamamını tüketime ayırabilecekler. Tasarruf diye bir dertleri yok. Kendinden önceki nesilden tevarüs ettiği varlıkları da kendi ömrü içerisinde harcayacak.
0: Evet.
1: Böylece sermaye el değiştirmiş olacak. Düşünebiliyor musunuz buradaki şeyi? Ve bu eşcinsel pazarın büyüklüğünün 5 trilyon dolara vardığını hesap ediyorlar kendileri.
0: Yani bunların gibi değil ya.
1: 5 trilyon dolar. Şimdi buraya katılan her genç bu pazarın biraz daha büyümesi demek. Bu kapitalizm açısından. Sizin hasım devletler açısından baktığınızda demografik olarak zayıflamanız demek. Yani bu 7 tane devlet niye bu açıklamayı yapıyor? Bu büyükelçilikler niye bunları destekliyor? Çünkü bu yapılar Türkiye'de güçlendikçe Türkiye demografik olarak zayıflıyor demek. Türkiye'de milli kimlik siliniyor demek. Türkiye'de gençlerin ülkelerine olan aidiyetleri ortadan kalkıyor demek. Şimdi bu onlar açısından tam da bir psikolojik harp hedefi. Bu yüzden destekliyorlar. Şimdi bir başka tarafından bakarsak, bu yapının aynı zamanda dinsizleştirme, cinsiyetsizleştirme, milliyetsizleştirme boyutları var. Özellikle ülkemizde baktığınızda vaat edilmiş topraklar hevesinde olanların bu ülkenin mukavemetini düşürmekle ilgili bir gündemi var. Terör devleti İsrail'in başındaki katil Netanyahu 2025 yılı içinde çıktı. Hepimizin gözünün içine baka baka dedi ki biz medya ve sosyal medyayı 8. cephe ilan ediyoruz. 8. cephe. 7 tane cephesi var Irak'tan Yemen'e. Orada fiziki fiili çatışması var. Yani bomba atıyor, mermi sıkıyor. Ama 8. cephe medya ve sosyal medya. Orada film yapıyor. Orada paylaşım yapıyor. Orada diziler çekiyor. Orada müzik grupları çıkartıyor. Bunun en somut örneğini geçtiğimiz aylarda gördük. Manifest diye bir grup çıktı. Hı hı. Genç nesillerde, çocuklarda hiperseksüel davranışlar, yetişkin davranışlar. Bunun iz düşümünü nerede gördük? Epstein Adası'nda gördük. Epstein Adası'ndaki iğrençliği şimdi bize popüler kültür diye sunuyorlar. Bunu sanat diye sunuyorlar.
0: Evet.
1: Ve bakıyorsunuz o müzik gruplarının belgesellerini Siyonistler çekiyor.
0: Ve ifşa olduklarında hiç utanmıyorlar ya.
1: Hiç.
0: Öyle de kendilerine şeyler yani. Çünkü kimden çekileceğiz?
1: Birleşmiş Milletler Genel yani. Kurulu'nda görmedik mahallelerini. Hı hı. Genel kurulda bütün protestolara rağmen gayet evet. Yüzsüzce.
0: Evet. Yani yapmış oldukları propagandalar istenmiyor, düşmanca görülüyor ki çok normal yani bir nesli, bir toplumu yok olmaya götürecek propagandalar bunlar. Evet. Yani geleceği yok yani bunun artık. Böyle bir hani bitkilerin köküne saldıran ve onu yiyip bitiren şeyler gibi böyle parazit gibi bir şey bu yani. Şöyle, Türk toplumunun gerçekten geleceğini emiyor yani.
1: Sadece bizim değil, bütün dünya toplumlarının. Hı-hı. Mustafa Bey. Bakın şu anda literatürde kültürel kuruma diye bir kavram var. Cultural desiccation. Tüm dünyada toplumlarda toplumsal fay hatlarının derinleşmesinin sebeplerinden biri olarak söylüyorlar bunu. Bu neye işaret ediyor? Tüm dünyada toplumlar kendi geleneklerinden, kendi kültürel kodlarından, antropolojik kültürel kodlarından uzaklaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde popüler kültür akımlarının hakimiyetini görüyoruz. Bakın bugün daha önceki programlarımızda da bunu gündeme getirdik. Bugün Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki bir metropolün, büyük şehrin günlük rutin akışıyla ülkemizdeki bir metropolün günlük rutin akışı arasında çok büyük fark yok. Yeme içme, tüketim alışkanlıkları bunlar benzeşmeye başlıyor artık. Evet. Popüler kültür büyük şehirlerde hakimiyetini ilan ediyor. Hı hı. Ve büyük şehirlerde biz kültürel kuruma yaşıyoruz. Bu kültürel kuruma dediğimiz şey bizim kendi medeniyet değerlerimizden, geleneğimizden, örfümüzden uzaklaşmamız. İşte biraz önce konuştuğumuz aile yapısında bir annenin kendini kötü hissetmesi. Niye? Sosyal medyada bozulmuş bir anne tanımı yapılıyor.
0: Evet, evet.
1: Babayla annenin rolleri birbirine giriyor. Hı hı. Babanın gittikçe aile içerisindeki rolü silikleşiyor.
0: Evet.
1: Ve bunu adamlar kasıtlı olarak yapıyorlar. İşte bu yüzden biz yeni bir kavram gündeme getiriyoruz. Sosyo-kültürel terör. Yani bir toplumu kaos ve karmaşaya götürmenin tek yolu silahlı terör değil. Siz toplumu sosyo-kültürel faaliyetlerle de kaos ve karmaşaya götürebilirsiniz. İşte bu sosyo-kültürel terör faaliyetlerini biz bir raporla yayınladık. Ve burada LGBT aktivizminin nasıl bir sosyo-kültürel terör faaliyeti olduğunu, silahlı terör örgütleriyle nasıl aynı yol ve yöntemleri kullandığını, çocuklarımızı dağa kaçıran yapılarla bu LGBT yapılarının nasıl aynı taktikleri, aynı söylemleri, sanatı, kültürü nasıl kullandığını bu raporda ele aldık.
0: Kapağını ikinci bölümde aralayalım. Bence tamam. Çok önemli bir rapor. Gerçekten çok ciddi bir hazırlık bu. Ki uzun zamandır da buna çalışıyorsunuz. Detaylıca dinlemek isteriz ama kısa bir aramız olacak. Siz de tabii bize yazabilirsiniz efendim. 0549-693-8282. Şu konuyla ilgili şöyle bir şey kafamıza takıldı. Buna ne cevap verir Üner Bey diye merak ettiğiniz bir şey varsa yazın, gönderin. Ben de Üner Bey'e sorabilirim bunu. Birazdan yine burada olacağız inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi

0: birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes kim var.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
4: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye Umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yeseviTur.com.
6: Efterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
7: Yüz tane, bin tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağına.

0: Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
1: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Doğum kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedirlere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
10: Hayder, Lale Gül Vakfı ve Lale Gül Medya ailesi olarak Müsiyat Expo 2026 fuarında sizlerle buluşuyoruz. 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 8. Hol 113 No'lu standdayız. Tanışmak ve hizmetlerimizi yakından dinlemek için sizleri standımıza bekliyoruz.
0: Şimdi soruyorlar, sihirle içine okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam eden 19'u bir gece akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle'den başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallahurrahman.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
12: Dünyada da ben merkezcilik giderek artıyor. Yani hoşgörüsüzlük, empati yoksunluğu, duygusal yaşantılara uzaklık, mesafelilik gittikçe artıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki kişilik bozukluklarının artış gösterdiğini zaten düşünüyoruz ve söylüyoruz. Zaman zaman burada yine böyle bahsettiğim oluyor.
13: 0549-691-8080 üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.
14: Ercan Gör'ün sunumu, psikolog ve psikoterapist Serhat Öncüler'in yorumlarıyla Psikolojik Bakış yeni bölümüyle
15: yarın saat 11'de Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.

0: Selamünaleyküm, yeniden birlikteyiz. Bunu konuşalım devam ediyor. Üner Karabıyık, İstanbul Aile Vakfı Başkanı bizimle birlikte bugün ve konumuz da aile. Daha doğrusu aileye yönelik tehditler. İşte dediğimiz gibi Ailem Güvende Operasyonu başladı bir şekilde, devam ediyor. Hakikaten yani 10 yıllardır diyebilirim ben buna. Türk ailelerinin beklediği o operasyon başladı bir şekilde. Sosyal medyada gördüğümüz işte uyuşturucuya özendirme, kumara özendirme, efendim oyun bağımlılığına özendirme, müstehcenlik vesaire, LGBT propagandası, hepsiyle topyekün bir mücadele içerisinde. Tabii bu mücadeleyi ortaya koyarken kamuoyunun da bunu destekliyor olması lazım. Neden? Bakın, 7 tane Avrupa ülkesinin büyükelçisi, işte bu şöyle insan haklarına aykırı, burada özgürlükleri kısıtlama var vesaire diye bir feverana girişti. Onların ne kadar devrede olduğunu görebiliyor olmamız lazım. Ne kadar doğru hamleler, adımlar olduğunu görebiliyor olmamız lazım. Bu konuda da hakikaten hükümetimize, devletimize, değil mi, o desteği vermemiz lazım.
1: Görünür hale getirmemiz kesinlikle gerekiyor. Öyle. Kalpten, yani, gönülden destekliyoruz.
0: Evet.
1: Ama bu kafi değil. Yani bizde tabii şöyle bir şey var. Bizim toplumumuzda, milletimizde devlet harekete geçtiği zaman biz, hı-hı, rahatlıyoruz. Hı-hı. İşte o rahatlık bizi bekleyen en büyük tehlike. Evet. Çünkü o bir rehavet hali getiriyor bize. Tam biz o toplum olarak rehavet haline girdiğimizde, karşı taraf kamuoyu oluşturmaya başladığında risk ortaya çıkıyor. Evet. İşte konuşmamızın başında Amerika örneğini vermiştik. Hı-hı. Belki onları da ekrana yansıtma imkanımız olursa.
0: Evet, Stonewall'dan bahsetmiştik. Video voley yansıtmasını isteyelim.
1: Bunu özellikle... Bu Stonewall provokasyonunun anatomisi ve Türkiye'de sahnelenmek istenen LGBT senaryosu diye biz bunu bir dosya olarak Aile Gazetemizde, Aile Gazetesi'nin web sitesinde çok detaylı şekilde ele aldık. Burada da
0: nedir bunun detayları?
1: Hızlıca bizi izleyenlere arz etmeye çalışalım.
0: Bir tekrar üzerinden geçelim.
1: Evet.
0: Hızlı devamını getirelim.
1: Stonewall neresi, onu anlatalım. Stonewall, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eğlence mekanı, bir bar. Hı hı. Ve burası dönemin New York'unda eşcinsel çevrelerin buluşma noktası. Ve orada reşit olmayan çocukların istismarı söz konusu. Mafya işletiyor burayı. Hı. Burası bir aslında suç merkezi. Ve New York polisi de bu suç merkezine bir baskın yapıyor. Ve baskındaki ana motivasyonları fuhuş ve çocuk istismarı. Ailem Güvende Operasyonu'ndaki ana motivasyon ne? Fuhuş ve çocuk istismarı.
0: Evet.
1: Şimdi bu tespiti yapalım. Stonewall'daki motivasyonla Ailem Güvende Operasyonları'ndaki motivasyon aynı. Ve bu Stonewall'da daha sonra neler yaşandı? Stonewall'da neler olduğunu o dönemin tanıkları da dile getiriyor. Bununla ilgili pek çok kitap yazılıyor. Ve bu Stonewall'un gerçek yüzü kamuoyuna yansıyor. Daha sonrasında LGBT örgütleri çok ciddi toplumsal olayların fitilini ateşliyorlar. Ve protestolar yapıyorlar. Bu protestolar yapıldıktan sonra bu operasyonlar kesiliyor. Bakın, Stonewall baskını 28 Haziran 1969... İlk sözde onur yürüyüşü 28 Haziran 1970, tam onun birinci yılında LGBT aktivistleri, örgütleri bir propaganda makinasını harekete geçiriyorlar. Hı hı. Ve o gün geri adım atan Amerikan devletinin zafiyeti tüm dünyada bu yıkıcı dalganın büyümesine sebep oluyor. İşte o yüzden bugün bizim durmamız gereken yer, teyakkuz halinde devletimizin sapasağlam arkasında olmak.
0: Evet.
1: Eğer bunu yapmazsak, eğer biz rehavete düşersek, devlet de bu operasyonların arkasını getirmezse, işte o zaman bu dalga hepimizin çocuklarını önüne katacak, hı hı, ve silip süpürecek.
0: Evet. O yüzden destek olmak işte bu anlamda çok önemli, aile, evet, güvende İsim de çok güzel. Ailem Güven'de. Yıllardır...
1: Ve ilginç bir şekilde buna karşı çıkanlar, hı-hı, neye karşı çıkıyor? Diyor ki ahlaklı nesiller yetiştirmeyin. Aileyi savunmayın. Bu, hı-hı, suçtur. Aileyi, ahlaklı nesilleri savunmayı suç olarak görüyorlar. Uyuşturucuyu, fuhuşu, çocuk istismarını suç olarak görmüyorlar ve kendilerine hukukçu diyorlar. Biz derneğiz diyorlar. Dernek ve sivil toplum olmakla da bunu yapmayı kendilerine hak görüyorlar. Biz de diyoruz ki sizin dernek olmanız bu yıkıcı faaliyetleri yürütebileceğiniz anlamına gelmez. Devlet de buna karşı gerekli adımları atmalıdır. Ve bu adımların müteakip evresi şu olmalıdır. Bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Kendilerine dernek süsü verip bireysel hak ve özgürlükleri savunuyoruz diyerek toplumun temeline dinamit koyan bu yapılara kesinlikle geçit verilmemeli. Bununla ilgili yasal düzenleme acilen hayata geçirilmeli.
0: Evet.
1: Çünkü şimdi, bütün bu yapıların arkasında dış desteğin olduğunu görüyoruz. Yine birinci bölümde bunları konuştuk. Niye bunu destekliyorlar? Sermaye niye bunu destekliyor? İdeal tüketici, rüya pazar. Çünkü bu alana düşenlerin nesli devam etmediği için, soyu kesildiği için tasarruf diye bir düşüncesi yok. Kazandığını harcıyor. Hı hı. Bunu yurt dışında double income no kids think diye bir kavramla ifade ediyorlar. Bu tam ideal tüketici profili. Mükemmel tüketici. Kendinden sonra gelen bir nesil olmadığı için kendinden önceki nesillerden elde ettiği bütün varlığı ve kendi hayatında kazandığı bütün varlığı harcayıp tüketiyor.
0: Evet.
1: Tam mükemmel tüketici. Evet. Bunun yanında devletler, hasım devletler bizlerin toplumsal yapısını, demografik yapısını bozmak üzere bu akımları, bu sapkın akımları destekliyorlar. İşte 7 düvel diyerek ifade ettiğimiz 7 devletin destek açıklamalarını bütün kamuoyu gördü. Hı hı. Yine bu derneklere para kaynağı bu devletlerin büyükelçilikleri marifetiyle geliyor.
0: Evet.
1: Şimdi ve bu yapılar, bu dernekler kandırdıkları gençleri kendilerine kalkan yapıyorlar. O gençlerin arkasından bize saldırıyorlar. Biz de diyoruz ki biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, bu gençlerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Hatta o gençlerin düştükleri bu tuzak alanından, bu tuzaktan çıkmalarına biz yardımcı olacağız, oluyoruz. Bugüne kadar 60 gencimizi sadece İstanbul Aile Vakfı, pek çok sivil toplum kuruluşu var bunu hayata geçiren ve böylece bu bataklıktan çıkabilen pek çok gencimiz var. Bunların sayısını artıracağız. Ama biz bir taraftan bataklıktan bu gençleri çıkarmaya çalışırken devletin de bu bataklığı kurutması lazım. Bunun için de yasal düzenlemenin behemahal hayata geçmesi lazım. 10. yargı paketinde, 11. yargı paketinde, 12. yargı paketinde bunlar gündeme geldi. Hatırlayın, biz o zamanlar büyük aile buluşmalarının ilk yapıldığı dönemlerde imzalar topladık. 150 bin insanımız ad soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgisini içeren dilekçeler imzaladılar. Bu dernekler kapatılsın diye. O gün bu dernekler kapatılsaydı işte bu gün operasyona konu olan bu şer yuvaları olmayacaktı.
0: Evet.
1: Buradaki uyuşturucu, buradaki fuhuş, buradaki çocuk istismarı olmayacaktı. Geciktiğimiz her gün bu yara büyüyor. Buradan akan kan artıyor.
0: Evet.
1: Buna engel olmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle. Devam edelim. Şimdi artık gerçeklikten de kopmaya başladık. Yani sanal alem diyorduk eskiden. İşte maalesef, dijital dünya diyelim. Şimdi o dijital dünyanın içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Biz de içerisindeyiz artık bunun, yani anne babalar olarak. Çocuklarımız daha da işin göbeğinde. Çünkü onlar içinde
1: hedefte
0: doğdular yani.
1: Hedefte çocuklarımız var.
0: Evet, bu işin. Evet. Siz yakın zamanda sosyal medya şirketlerini dava açtınız.
1: Evet.
0: Nedir bunun şeyi aslında?
1: Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki Mustafa Bey. Çocuklar dizimizin dibinde, hı-hı, ama onları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Çünkü dizimizin dibindeki çocuğumuzun elinde bu ekranlar var. Ve bu ekranlar üzerinden binlerce kilometre öteden algoritmaların insafına bırakıyoruz çocuklarımızı. İşte doğru. O algoritmalar çocuklarımızı kimliğinden, milliyetinden, cinsiyetinden koparıp alıyor. İşte o yüzden biz bu algoritmaların bağımlılık yapan hususlarının tespiti, çocuklara zarar veren hususlarının tespiti ve bunlara tedbir alınması istemiyle bir dava açtık. O dava yürüyor ve davaya sosyal medya platformları şimdi savunma dilekçelerini, cevap dilekçelerini veriyorlar. O dilekçelerde de çok ilginç hususları dile getiriyorlar. Diyorlar ki siz bu davayı açtınız ama Türkiye'de bu davayı görme hakkınız yok. Niye yok o hakkımız? Çünkü Amerika'da olan yasa Türkiye'de yok. Amerika'da kaybediyorlar patır patır davaları. Amerika'da olan yasa Türkiye'de yoksa o zaman benim devletimin o yasayı bir an evvel geçirmesi, uygulamaya koyması gerekiyor.
0: Türkiye değneksiz köy diyor yani. İstediğimiz evet. gibi at koştururuz.
1: Çocuklarınız yani. Elimizde diyorlar. Buna geçit vermememiz gerekiyor. Bu dava bu manada da...
0: Bu da şimdi bir farkındalığı ortaya koymuş oldu.
1: Evet.
0: Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk mesela.
1: Tabii.
0: Yani bu kadar
1: kendi
0: boş
1: ağızlarıyla söylemiş oldular. Yani Amerika'da bu konuda çok daha sıkı kurallar var. Ama sizde bu kurallar bu kadar sıkı değil. Ne güzel, biz de bunu öğrenmiş olduk. O zaman devletimizin bu kuralları daha sıkı hale getirmesini temin etmemiz, talep etmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için de kamuoyunda bir farkındalık ve bir toplumsal talebin görünürlüğünü temin etme ihtiyacımız
0: var. O zaman böyle
1: var.
0: Bir emsal varsa yetkililerin de çok fazla mesai harcamasına gerek yok. Gidip oradan bakıp yani bunu uygulayabilirler Türkiye'de
1: tabii
0: de. Tabii
1: ki bu sonuçta bu şirketlerin... Dava ile ilgili mahkemeye sunduğu dilekçeler Adalet Bakanlığımızın da bilgisi dahilinde.
0: Evet. Bu görseli alabiliriz artık arkadaşlar. Peki yani bu algoritmanın insafına diyoruz ya, burada özel bir çalışma var değil mi? Yani sosyal
1: medyanın.
0: Tabii ki
1: bakın geçtiğimiz günlerde Instagram'ın kurucularından birisi çocuklarına Instagram kullandırmadığını söyledi.
0: Vay be.
1: Yani kendi çocuklarını koruyor. Bizim çocuklarımızı maruz bırakıyor. Düşünün, tablo bu. Ve bunu kendi ağzıyla söylüyor. İşte yine birinci bölümde konuştuk. Terör devleti İsrail'in başındaki katil Netanyahu diyor ki medya ve sosyal medya bizim için 8. cephedir. Bu cephede biz genç nesillerin zihinlerini ve kalplerini ele geçirmeliyiz. 7 tane fiziki cephemiz var. Orada ateşle, barutla savaşıyoruz. Medya ve sosyal medyada içerikle savaşıyoruz. Hedefimiz de çocukların kalplerini ve zihinlerini ele geçirmek. Ve biz o cepheye çocuklarımızı terk ediyoruz. O yüzden Aile Vakfı olarak diyoruz ki Allah rızası için hudut nöbeti tutmanın gittikçe öneminin azaldığı bir çağda yaşıyoruz. Çünkü tehlike artık hudutlardan gelmiyor sadece. Tehlike ekranlardan geliyor. O yüzden bizim evlat nöbeti tutmamız gerekiyor. Evlatlarımızın ekran nöbetini tutmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımızda işte o zaman o savaşı kaybedeceğiz. Çocuklarımızın zihinlerini ve kalplerini ele geçirecekler. Evet. Nesilleri kaybedeceğiz. İşte bunun en somut örneği de bu cinsiyetsizleştirme projeleri. Bu propaganda ve dayatma ekranlar üzerinden yürüyor. Sizin çocuğunuzu alıyor, size karşı kalkan olarak kullanıyor ve sonunda çıkıyor bir de o çocuğun hakkını savunuyorum ben diyerek karşınıza çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz bunu nerede gördük? Daha önce bölücü terör örgütüyle ilgili de bunların yaptıkları propaganda buydu. Bugün bu yapıları savunanlar dün bölücü terör örgütü için aynı şeyleri yapıyordu. Onunla ilgili de bir çalışmamız var. Onu da eğer yansıtabilirsek orada bütün bu ilişkileri çok somut bir şekilde görüyoruz. Yani bugün bu operasyona karşı çıkanlar dün aynı duruşu bölücü terör örgütünü desteklemek için yapıyorlardı.
0: Evet.
1: Aynı aktörler, aynı devletler. Şimdi bu tesadüf olabilir mi?
0: Çünkü bu da bir terör yani.
1: Evet, sosyo-kültürel terör demiştik evet. yine birinci bölümde. Biz burada bölücü terör örgütünün çocuklarımızı, gençlerimizi daha nasıl kaçırdığını ele aldık. LGBT aktivizminin de aynı metotları nasıl uyguladığını bu raporda Profesör Doktor Adem Palabıyık hocamız, sosyologtur kendisi, bu raporda bütün bilimsel verileriyle ortaya koydu. Hı hı. Şimdi bu sosyokültürel teröre de nasıl silahlı teröre geçit vermiyorsak sosyokültürel teröre de geçit vermemeliyiz. Yasal düzenleme bu yüzden önemli.
0: Evet.
1: Ve bu noktada şu tespiti yapmak zorundayız. Dün bölücü terör örgütünü destekleyenler şimdi bu yapıları destekliyorlar. Hı hı. Şablon birebir örtüşüyor. Bunu açık kaynaklarda yapacağınız basit bir aramayla net bir şekilde görebilirsiniz Mustafa Bey.
0: Ben şuna çok hayret ediyorum. Yani sosyokültürel terör diyoruz ya, artık hakikaten yani yasa vesaire şunu bunu konuşurken topyekün böyle bir işte Türk örfü, töresi, ananesi neyse bunun yasal koruma altına alınması lazım ya. Yani bizim yaşam tarzımızın, bizim derken yani bu topraklardaki insanların yaşam tarzı 3 aşağı 5 yukarı çok benzerdir. Yani ithal olan ne kadar yaşam tarzı ve kültür şeyi varsa bunlara yani çok böyle bize aykırı geliyorsa, bizi biz yapan değerlerden uzaklaştırıyorsa bunun bir şekilde engellenebiliyor olması lazım.
1: Bir kere
0: lazım
1: şunu
0: yani.
1: Görmemiz lazım. Kültür emperyalizmi diye bir olgu var.
0: Evet.
1: Ve antropolojik istihbarat diye bir kavram var. Hı hı. Yani hasım devletler bugünün dünyasında artık savaşları daha çok konuşuyoruz. Çatışmaları daha çok konuşuyoruz. Bakın kuzeyimizde savaş var. Güneyimizde savaş var. Doğumuzda savaş var. Batımızda tahkimat var. Ve bir çatışma ihtimali her geçen gün artıyor. Dolayısıyla dördüncü nesil savaş diye bir kavram var. Yeni nesil savaş diye bir kavram var. Bu askeri literatürde artık sosyokültürel konular, sosyal doku, sosyal bağlar savaşın bir faktörü olarak ele alınıyor. Dolayısıyla da bu sosyokültürel terör faaliyetleri psikolojik harbin bir unsuru olarak ele alınıyor. Bütün bunlar böyle ele alınırken sizin kendinizi koruma mekanizmanızın da harekete geçmesi gerekiyor. Güzel gelişmeler de var. 19 Mart 2026'da Milli Güvenlik Kurulumuz teşkilat mevzuatında bir değişiklik yaptı. Ve İç Güvenlik Dairesi'nin görev alanına kültürü de koydu. Artık kültür bir milli güvenlik meselesi haline geldi.
0: Çok güzel.
1: Dolayısıyla bu konuda hepimizin daha fazla çalışması lazım. Bir taraftan bizler de Büyük Aile Platformu çatısı altında Temiz Ekran Hareketi diye bir inisiyatif aldık. Çünkü ekranlar üzerinden gelen tehlikelere karşı toplumumuzu koruyabilmek adına ekranlardaki içeriklerin daha pozitif etki üretmesini temin etmemiz gerekiyor. Burada şunu kastediyoruz. Bugün nasıl bir fabrika yapılırken, siz çevresel etki değerlendirme raporu istiyorsunuz. Bu fabrika yapıldığında tabiata etkisi ne olacak? Su kaynaklarına, bitki örtüsüne, havaya, işte kuşların göç yollarına etkisi ne olacak diye oturuyorsunuz. Bütün bunları analiz ediyorsunuz. Dünyada sürdürülebilirlik diye bir gündeminiz var. Gezegenin sürdürülebilirliğini masaya yatırıyorsunuz. Bunun için zirveler tertipliyorsunuz. İşte COP31 önümüzdeki günlerde Kasım ayında ülkemizde düzenlenecek bu zirve. Şimdi o zaman toplumsal etkiyi de aynı hassasiyetle bizim analiz etmemiz, değerlendirmeye tabi tutmamız gerekiyor. Yani herhangi bir medya içeriği, herhangi bir içerik üretilirken bunun toplumda oluşturacağı etkiyi uzmanlar çalışsın, raporlasın. Biz de o içeriği bunu bilerek tüketelim. Şimdi bakıyorsunuz bugün televizyon izleyenlerin maruz kaldığı, sosyal medya kullananların maruz kaldığı çok zararlı içerikler var. Dizilere bakıyorsunuz, geçtiğimiz yıl bütün dizilerde kocasını aldatan kadın hikayesi.
0: Evet.
1: Sosyal medyaya bakıyorsunuz işte orada toplumsal yapıyı alt üst edecek bir sürü içerik. Yani lağım tabiri caizse. Hı hı. Şimdi bu tabloya kayıtsız mı kalacağız biz? Artık füzeler sadece balistik füzeler gelmiyor. Ahlaksızlık füzeleri geliyor ve bu füzeler ekranlar üzerinden evimizin salonunun ortasına düşüyor. Çocuğumuzun odasının içerisine giriyor. O yüzden diyoruz hiçbir çağda olmadığı kadar çocuklarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Dizimizin dibinde oturuyor olması onu güvende kılmıyor. Çünkü tehlike evimizin içinde. Ve bu tehlikeye karşı bizim farkındalığımızı artırmamız lazım. O yüzden Aile Vakfı olarak bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle birlikte aile okulu projesini hayata geçireceğiz. Anne Çok babaların güzel. Bu evlat nöbetlerini nasıl tutacaklarına dair bir farkındalık oluşturma imkanı olacak inşallah tüm Türkiye sattığında.
0: İnşallah bol istifadeli olur diye dua edelim biz de
1: Allah
0: şimdiden.
1: Razı olsun.
0: Gerçekten çok güzel şeylere öncülük ediyorsunuz. İstanbul Aile Vakfı ciddi manada çalışıyor. Yani biz yakından
1: bunu hep
0: da
1: beraber
0: biliyoruz.
1: Yapıyoruz Mustafa evet. Bey. Çünkü İstanbul Aile Vakfı'nın kurucularına, mütevellisine baktığınız zaman A'dan Z'ye bütün sektörlerde faaliyet gösteren 3-4 kuşak sanayici ve tüccar ailelerin fertlerinden oluşuyor. Hı hı. Ve bu sanayici ve tüccar ailelerin sağladığı kaynaklarla biz faaliyetlerimizi
0: Allah
1: hayata geçiriyoruz.
0: Çok güzel.
1: Çünkü onlar da nesil endişesi taşıyorlar. Hayatları boyunca çalışmışlar. Hı hı. Bu memleketin gurur kaynağı işletmeler ortaya çıkmış. Şimdi isimlerini saysak reklama gireceği için evet. sayamıyoruz ama dediğim gibi A'dan Z'ye yani alüminyum sektöründen hı hı. alın, züccaciye sektörüne kadar götürün. Bütün sektörlerde faaliyet gösteren yerli milli Anadolu sermayesi. Hı hı. Ve bu Anadolu sermayesi diyor ki bu milletin evlatlarına yönelen tehlikelere karşı biz de dünya ölçeğinde o kalitede İşler ortaya koyalım. Bu yüzden uluslararası sempozyumlar yapıyoruz. Bu yüzden çalıştaylar, hakemli dergiler yayınlıyoruz. Ve tüm bu faaliyetlerimizle artık uluslararası ölçekte ses getirecek aşamaya gelmek için gayret ediyoruz
0: evet,
1: gece gündüz.
0: İnşallah. Rabbim emeklerinizin karşılığını kat be kat versin.
1: Hep beraber.
0: Şimdi devam edelim. Bu temiz ekran meselesi çok önemli. Bir ara bir Rütük artık interneti de denetleyeceğini böyle bir haber olmuştu Ebubekir Şahin Bey döneminde.
1: Evet.
0: Sonra pek oralı olunmadı yani niyeyse. Çünkü orada da karşı taraftan işte özgürlüklerime müdahale ediyorsunuz filan. Bu anlatılamıyor. Biz de yani haklılığımızı ifade etmek, bunu anlatabilmek. Lisan-ı münasiple tabii ki. Böyle çok zorlanıyoruz bunda. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Ya sonuçta internette o yayınları yapan kişinin yaptığı şeyin adı da yayıncılık oluyor.
1: Evet.
0: O da insanlara ulaşıyor. Hem de yaş grubu şu bu vesaire hiç gözetilmeden sonuna kadar işte asla bir gencin belki de maruz kalmaması gereken içerikler.
1: Tabii.
0: Hiçbir böyle önünde şey olmadan... engel olmadan ulaşıyor o gence ama sen burada televizyonda yayın yaparken hayır şu şu şu kurallara dikkat etmelisin, böyle yapmalısın, şunu asla kullanamazsın filan bir sürü bir mevzuat var. Bir an önce bu interneti de o zaman düzenlemek lazım. Çünkü onun
1: Tabii
0: yaptığı
1: ki.
0: İşin adı da yayıncılık
1: aslında
0: yani.
1: Aslında bütün ekran ekosistemini
0: Tabii.
1: Mustafa Bey.
0: Telefon ekranından televizyon ekranına kadar yani.
1: Tabii şimdi burada biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde yayıncı kuruluşlardan bir takım itirazlar geldi. Dediler ki ya bizi konuşuyorsunuz ama biz Rütük bizi düzenliyor zaten. Biz bu noktada kontrol altındayız. Ama dijital taraf kontrol altında değil.
0: Evet.
1: Evet bu noktada dijital tarafla ilgili atılması gereken adımlar var. Ama konvansiyonel tarafta da atılması gereken adımlar var. Biz bunun birini diğerine tercih edemeyiz. Her ikisini
0: Doğru.
1: aynı aciliyette ele almak zorundayız. Çünkü bunun etkisini biz saha araştırmalarında ölçüyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız saha araştırmamızda 26 ilde 4202 kişinin verilerini analize tabi tuttuk. 5000 kişiden fazlaydı katılan ama bunun 4202'sini aldık. Niye? bu araştırmanın bize tam bir Türkiye fotoğrafı vermesi için siyasi ve demografik kota uyguladık. Hmm. Yani tüm siyasi görüşler yani. Türkiye'nin seçim sonuçlarını yansıtacak evet. şekilde olsun. Demografik özellikler Türkiye'yi yansıtacak şekilde olsun. 5000 kişiye yaptık, sonra bazılarını değerlendirme dışında tuttuk. 4202 kişi de şunu gördük. Araştırmaya katılanların %94'ü diyor ki aile benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı.
0: Güzel.
1: %76'sı diyor ki komşuluk benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı. Yaşadığım çevre mutluluk, huzur, güven kaynağı. Bunu diyenlerin oranı %76. Yaşadığım şehir benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı diyenlerin oranı 67. Ülkem benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı diyenlerin oranı %56. Bakın 94'ten evet. 56'ya
0: çok
1: düşüyoruz.
0: Çok ciddi bir düşüş var.
1: 94, 76, 67, 56. Şimdi bu bize şunu söylüyor. İnsanımız yaşadığı, haberdar olduğu, pardon yaşadığı, şahit olduğu alanda mutlu, huzurlu ve güvende. Hı hı. Ama haberdar olduğu alanda baskı, sıkıntı, kaygı seviyesi artıyor. Hı. Şimdi haber kanallarımız neresi? Ekranlar.
0: Evet.
1: Konvansiyonel ve dijital. Haber kanalı eğer bizde baskı, sıkıntı, kaygı seviyesini artırıyorsa bunun etkisi ne oluyor diye baktığımızda aidiyet düşüyor. Geleceğimi başka ülkede ararım deme eğilimi artıyor. Şimdi işte bu dördüncü nesil savaş, yeni nesil savaş dedik ya, savaşın bir de toplumsal yapıyı yumuşatma diye tabir edilen faaliyetleri var. Yani savaş öncesi, muharebe öncesi toplumsal yapıyı gevşetme. İşte tam da buna maruz kalıyoruz ekranlar üzerinden. O yüzden temiz ekran hareketi aciliyet kesbediyor. Ve burada hem konvansiyonel hem dijital alanda. O yüzden biz sosyal medya şirketlerine dava açtık. Ve burada o bilimsel konuşmanız gerekiyor. Sizin de işaret ettiğiniz o sesler hemen yükseliyor. Siz yasakçı mısınız, sansürcü müsünüz sesleri yükseldiği için 1600 kadınla gündüz kuşağı programlarına dair bir araştırma yaptık. Bu programları izleyen kadınların aile ilişkileri nasıl etkileniyor, psikolojileri nasıl etkileniyor? Bu araştırmanın sonucuna göre psikolojik iyi oluşları olumsuz etkileniyor, aile ilişkileri de olumsuz etkileniyor. Bilimsel veriyle konuşarak diyoruz ki buraya müdahale edilmesi lazım. Bu gündüz kuşağı programlarının toplumsal etkisi olumsuz. Bunu toplumsal etkisini pozitife çevirecek bir şey yapmamız lazım. Ne olabilir dedik? 10 ayrı format çalıştık. O programları çeken prodüksiyon ekibinde tek bir kişi değiştirmeden, formatı değiştirerek etkiyi pozitife çevirebileceğimiz 10 ayrı format çalıştık. Tabiri caizse programı yatak odasından çıkardık, mutfağa, salona, oturma odasına odakladık. Ve ailelerin, şehrin, modern hayatın ürettiği problemlere çözüm ürettiği formatları ele aldık.
0: Evet.
1: Mesela bu toplumsal etkisi pozitif bir yaklaşım. Türkiye'de reytingi en yüksek dizileri mercek altına aldık. Uzmanlarımız, üniversitedeki uzmanlarımızla beraber, Aile Vakfı'nın araştırma merkezi uzmanları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi, Türkiye'de reytingi en yüksek dizileri mercek altına aldı. Buradaki aile temsillerine baktık. Ve aileyi problemli yansıttıklarını tespit ettik. Bunu da dijital anafor zirvemizde bir akademik bildiri olarak sunduk. Şimdi bütün bu tespitleri yapma sebebimiz şu. Siz yasakçısınız, siz özgürlükleri kısıtlıyorsunuz. Hayır, biz bu toplumu, milletimizi korumak istiyoruz. Toplumsal dayanıklılığımızı tahkim etmek istiyoruz. Daha muhkem bir Türkiye istiyoruz. Cumhurbaşkanımız demiyor mu iç cepheyi tahkim etmemiz gerekiyor?
0: Evet.
1: Nasıl olacak bu?
0: Evet.
1: İşte böyle temiz ekran hareketi gibi hareketlerle olacak. Burada da şunu söylüyoruz medya kuruluşlarına. Gelin bunu beraber yapalım. Bizim sizinle bir problemimiz yok. Biz hep beraber medya içeriklerinin topluma ürettiği faydayı daha yukarı seviyelere taşıyalım. bu kadar emek ve kaynak harcanan yapımların bizi getirdiği noktanın bu olmaması gerekiyor. Mustafa Bey, şimdi TürkSat uydusunu uzaya gönderiyoruz, göğsümüz kabarıyor. Sonra o uydular üzerinden öyle yayınlar yapıyoruz ki yüzümüz kızarıyor. Bugün ya, pek çok ülkede küfür yerine kullanılan bir cümle var, biliyor musunuz? Anneni Türk dizisinde görmüşler.
0: Allah Allah.
1: Şimdi pek çok ülkede, işte Rusya'da Türk dizilerinin yasaklanması konuşuluyor. Topluma verdiği zarar sebebiyle.
0: Evet.
1: Bu dizilerin ihracat potansiyelleri önemli. Turizm etkisi önemli. Ama biz bunlardan vazgeçelim demiyoruz ki.
0: Hı hı.
1: Bu ihracat potansiyelini koruyalım. Turizm potansiyelini koruyalım. Ama bunu pozitif şekilde yapalım. Bunun için belki biraz daha fazla kafa yormamız lazım.
0: Hı hı.
1: Kolaya kaçmamamız lazım. Ama bunu yapacak kapasite de bizim ülkemizde, medya sektörümüzde fazlasıyla mevcut.
0: Kesinlikle.
1: Biz şu anda reytinglere odaklanmışız, reklam gelirlerine odaklanmışız. Kolayca bu reytingleri nasıl muhafaza ederiz, reklam gelirlerini nasıl muhafaza ederiz, buna bakıyoruz. Aynı reytingi, aynı reklam gelirini birazcık efor harcayarak gene muhafaza edebiliriz. İnanın daha bereketli olur ve şöyle bir realite var. Dijital mecralar zaten reklam pastasından her geçen gün daha fazla bir pay alıyorlar. E şimdi bu realite varken önümüzde, o zaman biz dijital mecraların reklam gelirleri üzerine de yasal düzenlemeleri konuşalım.
0: Hı hı.
1: Buraya daha fazla vergi konmasını, konan bu vergilerden elde edilecek kaynakların bu pozitif içeriklerin üretilmesi için bir teşvik mekanizması haline getirilmesini konuşalım. Bütün bunları
0: evet,
1: konuşarak çözebiliriz. Ama biz maalesef birbirimizi dinlemeden hemen diyoruz ki siz yasakçısınız, siz sansürcüsünüz. Hayır, biz ne yasakçıyız ne sansürcüyüz. Biz medyayı ve sosyal medyayı yeni savaş alanı ilan eden, Gazze'de soykırım uygulayan, tüm dünyada soykurutma projelerini destekleyen bu zihniyetle mücadele etmek istiyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve bunlar açık açık artık ülkemize karşı hasmane tutumlarını sergilemekten çekinmiyorlar. Bizim bu tehlikeyi fark edip harekete geçmemiz için daha ne yaşamamız gerekiyor? Sınırımızın 70 kilometre ötesine bombaları attılar. Yani daha ne görmemiz gerekiyor acaba?
0: Evet. Yani siz aslında yasakçı zihniyet değilsiniz. Ve siz tamamen korumacı bir tavırla fikirler üretiyorsunuz, somut tekliflerle geliyorsunuz. Bence bu da biraz işlerini zorlaştırıyor. Yani
1: işte korumacı derken kendimizi de kapatalım demiyoruz bakın.
0: Yok tabii ki.
1: Özümüzü
0: yani
1: koruyalım, hı-hı, mayamızı koruyalım, kimliğimizi koruyalım, evet, çocuklarımızı, neslimizi, geleceğimizi koruyalım,
0: hı-hı,
1: ve dünyaya daha insani, daha adil, daha merhametli teklifler sunalım.
0: Bu dijital çağda
1: zararına
0: Türk modeli oluşturalım yani aslında.
1: Türkiye yüzyılını konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Türk ve Türkiye yüzyılını konuşuyoruz. Bizim tarihimizden tevarüs ettiğimiz bir mesuliyetimiz var. Bu dünyadaki düzenin insanlığın faydasına olmasını temin etmekle ilgili bir mesuliyetimiz var. Bunu nasıl yapacağız? Bunu böyle böyle yapacağız.
0: Evet. Hani madem dünya dijitalleşti, madem globalleşti, bugün Türkiye'yi o işte siz alem güvende operasyonlarıyla özgürlükleri kısıtlıyorsunuz diyen büyükelçilerin ülkesinde de bu sizin önerilerinizle oluşacak o böyle de bir şey mümkün önerisi, teklifi ciddi ciddi gündemlerine ya gelecek belki. Ya Türkiye bunu başardı, biz de başaralım, bizim, biz de çoluk çocuğumuzu koruyalım.
1: Sizin aileleriniz de güvende olsun, hı-hı, diyoruz. Biz diyoruz ki bakın şu içine girdiğiniz halüsinasyondan,
0: evet,
1: illüzyondan bir çıkın.
0: Hı hı.
1: Çünkü bugün dünyada insani gelişmişlik endeksindeki ilk 50 ülkenin neredeyse tamamında kadın başına doğum oranı 2.1'in altında.
0: Korkunç.
1: Tek bir istisnası var. İsrail 2.92.
0: Evet.
1: İsrail 2. Dünya Savaşı sonrası tüm insanlığa bir model sundu. uluslararası sistem adı altında. İşte Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler. Bu uluslararası sistem 7 Ekim'den sonra çöktü. Bunun bir illüzyon olduğu ortaya çıktı. Artık o zaman bizim bu illüzyonu fark edip tüm dünyaya yaptırdığı ama kendisinin yapmadığı şeyleri yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Kadınlar her ne yapıyorsa, erkekler her ne yapıyorsa bunu masaya yatırıp buradan bir çıkışı bulup bireyi merkeze alan insani gelişmişlik yaklaşımından aileyi merkeze alan insani gelişmişlik yaklaşımına geçişi temin etmemiz lazım. İşte Aile Bakanlığımızın geçtiğimiz yıl harekete geçirdiği aile diplomasisi bunun için çok büyük bir fırsat. Hı hı. Şimdi devletimiz önümüzdeki 10 yılı aile ve nüfus 10 yılı ilan etti. Bu 10 yıl içerisinde biz dünyaya bu manada çok ciddi teklifler sunabiliriz. O yüzden İstanbul Aile Vakfımız bir araştırma destek programı başlattı. Eylül ayının başında bunu ilan ettik. Yüksek Öğretim Kurulu'yla bir protokol imzaladık. 209 üniversitemize bunu duyurduk. Aile konusunu çalışacak yüksek lisans ve doktora araştırmacılarına bir destek vereceğiz. Yüksek lisansta 50 bin lira, doktora da 75 bin lira. Doktora da 2 yıl, yüksek lisansta 1 yıl boyunca bu desteği veriyor olacağız. Başvurular da 27 Eylül'de sona eriyor. Bizi izleyenlere de bu vesileyle bunu tekrar ilan etmiş olalım. Buradaki derdimiz ne? Aile dostu içerik nasıl üretilir? Bu bir yüksek lisans tezi olsun. Aile dostu işletme uygulamaları, işletme alanında bir doktora tezi konusu olsun. Aile perspektifiyle güvenlik ve asayiş yaklaşımı. Bu yine bir yüksek lisans doktora tezi olsun. Bakın sadece psikoloji, sosyolojiden bahsetmiyorum. Çok kuşaklı haneler için bir konut tasarımı, şehir plancılığı, aile dostu şehirlere dair şehir planı nasıl yapılır? Bu yüksek lisans doktora tezi olsun istiyoruz. Birkaç yıl sonra o zaman biz literatüre bu çalışmaları kazandırmış olacağız. Bu birikimle de bu sefer dünyaya söz söyleyebileceğiz. Aile Vakfı işte mütevellisinin sağladığı imkanlarla bu çalışmaları aşama aşama hayata geçirmeye çalışıyor.
0: Çok güzel.
1: Birinci bölümde işaret ettiğiniz hani çok fazla başlık var. Evet, aileye dair çok fazla başlık var. Ama bütün bu başlıklarda insanlığa çözüm üretecek birikim de bizim medeniyetimizde var. Tek yapmamız gereken o sahip olduğumuz hazine sandığı, üzerinde oturduğumuz hazine sandığının üstünde oturup dilenmekten vazgeçip o sandığı açıp oradaki hazineleri, cevherleri alıp işleyip insanlığın faydasına tüm dünyaya teklif etmek.
0: Çok güzel. Yani hakikaten çok zaman kalmadı program için ama o kadar kıymetli şeylerden bahsettiniz ki Allah razı olsun ve bu denli çalışma içerisinde olduğunuzu bilmemiz, öğrenmemiz bize birazcık daha nefes aldırdı hakikaten. Yani kaygı dozumuz en azından birazcık daha azaldı. Tabii ki rehavete kapılmaya gerek yok. Fakat çarpıcı bilgiler de var sizde. Ben biliyorum daha önceki yaptığımız programlarda. Bugün eğer hiçbir şey yapılmasa, yani hala bu düzen devam etmiş olsa, bu dijital dünyanın kirliliği içerisinde 10-20 sene Türkiye'yi nasıl bir ortam bekliyor?
1: Dünyadan Türkiye'ye gelelim isterseniz. 1960'larda kadın başına doğum 5.3 çocuktu. Bugün 2.1. Evet. Nüfusun kendini yenileme oranı olan 2.1'in altına gidiyor. 20 yıl sonra biz bu gidişe dur demezsek dünyaya çocuk gelmeyecek. 2045'te bazı araştırmalara göre 2045 yılında o yıl 18 yaşına girenler hemen evlenip çocuk sahibi olmak isteseler bile çocuk sahibi olamayacaklar. Çünkü erkeklerde sperm, kadınlarda da yumurta kalitesi bozulduğu için doğurganlık sıfıra düşecek. Şan Nasıvan adında epidemiyolog bir hanımefendinin çalışmaları var. Countdown isimli kitabında bunu yazıyor. 2045'te doğurganlık sıfır. Bu şu Allah demek, Allah. 19 yıl sonra sıfır doğurganlıkla yüz yüze kalabilme riskimiz var insanlık olarak.
0: Yok olmak bu işte. Evet. Yani.
1: Evet. Ve burada işte cinsiyet bükücü kimyasallar diye başka bir olgu var. O cinsiyet bükücü kimyasallar çocuklardaki hormon seviyelerini etkiliyor. Üstüne bu cinsiyetsizleştirme propagandası geliyor. Çocuğun kafası karışıyor, cinsel kimlik karmaşasına düşüyor. Sözde uzmanlar diyor ki bu doğal bir durum, buna müdahale edilmez, cinsiyetini değiştirsin. 2045'te karşılaşacağınız bu problemi bir de bu yan problemle birlikte düşünün. O yüzden diyoruz soykurutma projeleri. Ama bu projeleri kurgulayanlar da kendilerindeki doğurganlığı muhafaza ediyorlar. Çünkü onların sapkın itikadına göre dünyayı cennet haline getirmek var. Dünyadaki nüfusu azaltmak var ve onların sapkın itikadında biz hayvan mesabesindeyiz. O yüzden Gazze'de bu soykırımı yapıyor. Ve çıkıp bakanları açık açık bunu insanların gözünün içine baka baka bunu söylüyorlar. Şimdi bizim tüm bunları gördükten sonra harekete geçmek için neyi bekliyoruz?
0: Evet. Benim eşim anaokulu öğretmeni ve her yıl söylediği şey şu, yani işte 10 yılın üzerinde vazife yapıyor öğretmen olarak. Her sene sınıf mevcudunun azalmaya başladığından söz etti.
1: Bu yıl 1 milyonun altına düştü öğrenci sayısı.
0: Ben de sizden ne yaptığımız programlardan aldığım bilgiyle dedim ki 5 sene sonra bir 5-6 kişi daha olmayacak belki sınıfında yani.
1: İşte o yüzden daha önceki programlarımızda söylediğimiz bir şey vardı. Biz çocuk parklarını, okulları yıkıp yerine huzur evi yapmak zorunda
0: acayip
1: kalacağız.
0: Bir şey ya bu.
1: Bu yıl geçen yıla göre öğrenci sayısı düştü. Birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısı 900 binlere indi.
0: Evet.
1: Bu bundan 10 sene önce, 15 sene önce 1 milyon 250 bin, evet. 1 milyon 300 bin seviyesindeydi. Doğru. Bakın nüfus piramidimiz terse dönüyor. Bu ne demek? Sizin sosyal güvenlik sisteminiz çökecek, sizin savunma kapasiteniz düşecek, ekonomik faaliyetlerinizi sürdüremeyeceksiniz. Demografik olarak bu çöküşü yaşayan hiçbir millet tarih sahnesinde kalamamış.
0: Evet.
1: O yüzden biz bu demografi meselesini, aile meselesini bir milli güvenlik meselesi olarak ele almak zorundayız. Ve hala daha bize nüfus planlaması yapılmalı diyenler var. Hala bakın. Türkiye'de demografik bir problem var diye biz aile şurası yaparken Türkiye'nin en büyük holdingleri YouTube'da, resmi YouTube kanallarında çıkıp Türkiye'de nüfus fazla, bu nüfusu düşürmemiz lazım diyebiliyorlar gözümüzün maalesef içine bakarak. Şimdi sizin okullarınız anlamsızlaşacak, öğretmenleriniz atıl olacak. Yunanistan'da okullar kapanıyor. Niye? Demografik olarak çöktükleri için. Aynı tehlike Türkiye'nin kapısında. Şimdi bu tablo içerisinde bizim gençlerin evlilik düşüncelerini iyi analiz etmek, onları olumsuz etki eden faktörleri tespit etmek ve buna çözüm üretmek zaruretimiz var. Araştırmalarımızda buna da bakıyoruz. Ve dünya örnekleri bize şunu söylüyor. Şu an sorduğunuzda gençler otomatikman diyorlar ki ekonomik sebepler.
0: Evet.
1: Ama dünyada ekonomik sebepleri çözmeye dönük atılan adımlar sonuç vermemiş. Güney Kore bunun somut bir örneği. Güney Kore'de geçtiğimiz programlarda 200 milyar diyorduk. Son rakamlara baktık, 215 milyar dolar olmuş harcanan para. Bu destek ve teşvik paketleri 1.2'deyken başladılar bunlara. Geldikleri nokta 0.7. Para vererek çözülmüyor.
0: Evet.
1: Bu kültürel, manevi bir alan. Çünkü evet, sizin sağladığınız maddi imkanlar ilk başta meseleyi çözecek gibi dursa da maddi imkanları genişlettiğinizde beklentiler çok daha hızlı artıyor ve o aradaki makası kapatamıyorsunuz. Hı hı. Bugün çocuksuzluk akımları var. İşte birinci bölümde konuştuğumuz o double income, no kids kavramı tüm dünyada o rüya pazarı elde etmek isteyen şirketlerin uygulamaları neticesinde bir akım olarak gençlere sirayet ediyor. Yine konuştuğumuz bir bahisti, bir beyaz eşya uluslararası beyaz eşya üreticisi bir marka Türkiye'de Anneler Günü için bir reklam yaptı. Hayvan anneliğini annelik olarak takdim etti. Aynı marka Avrupa'da bunu böyle yapmıyor mu?
0: Evet.
1: Böyle de bir çifte standart var. Yasakçısınız, sansürcüsünüz diyenler o şirketlere hiç o cümleyi kurmuyorlar.
0: Evet.
1: O şirketlerin reklam ajansları LGBT propagandası yapan reklam kampanyalarını yaptığında ve anneliği bozan kampanyayı yaptığında kimse onlara cümle kurmuyor.
0: Evet.
1: Buradaki çifte standardı ne yapacağız?
0: Üner Hocam, yani hakikaten konuşulacak çok konu var bu meseleyle ilgili ama süremiz sona ermiş. Çok akıcı bir buçuk saati geride bıraktık hakikaten.
1: Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür
0: ediyoruz. Her zaman baş tacısınız, her zaman bekleriz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz hakikaten. Bol bol tabii biz sizi ağırlamak istiyoruz. Bu mesele çok bizim üzerinde durulmasını istediğimiz bir mesele. Hakikaten Lale Gül Medya ailesi olarak diğer medya kuruluşlarından da hakikaten bunu bekliyoruz. Sizin yani her televizyona çıkmanız, bu gerçekleri aykırmanız
1: işte
0: lazım.
1: Bir yandan temiz ekran hareketini başlatınca her televizyona da çıkmak o kadar mümkün olmuyor
0: doğru
1: bazen.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Ama son bir cümle olarak şunu

0: boş olduğunu biliyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz
1: sizlere de çok
0: ederiz.
1: Teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfı.org.tr.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden

0: kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Bir soru, bir cevap.
1: Varisi olmayan, eşi ve çocuğu olmayan bir kişi, bu kardeşin mirası nasıl pay edilir demişler. Mirası pay etmeye geciktirmenin hükmü nedir?
2: Şimdi burada iki tane soru vardır. Birinci soru, biraz tafsilata ihtiyaç vardır. Çünkü varisi olmayan deniyor ama acaba varisten kastettiği kim? Hanımının olmaması.
1: Hanımı ve çocukları diye parantez içinde koymuş.
2: Çocukları olmuyor. Peki annesi babası hayatta mıdır? Kardeşleri hayatta mıdır? Hı-hı. Buna göre miras şekillenecektir. Kur'an-ı Kerim'de fıkhi anlamda en detaylı anlatılan mesele miras ahkamıdır. Evet. O yüzden mezhepler açısından baktığımız zaman en ihtilafı az olan mesele de mirastır. Mirastır. Evet. Çünkü kimin ne alacağı Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde herkesin payı belirtilmiş, herkesin payı ifade edilmiştir. Bu sebepten dolayı bu kişi geriye kim bırakmış, kimi bırakmış, bunlar önemlidir. Buna göre şekillenecektir. Evet, belki hanımı yoktur, annesi yoktur, babası yoktur ama kardeşleri vardır. Kardeşleri anne baba öz kardeştir ya da sadece babadan bir kardeştir ya da sadece anneden kardeştir. Anne baba kardeşse o zaman kız erkek olarak işte ikiye birli malı taksim edecekler. Ama sadece anneden bir kardeş ise o zaman eşit olarak taksim edecekler. Bunun gibi bazı detaylar vardır. Var. O yüzden tavsiyemiz, bu kardeşimiz bu meseleyle alakalı kendi durumunu sorabilmek adına bizim danışma hattını arasınlar. Oradaki arkadaşlara kendi durumunu anlatsın. Vefat eden kişiye nispet ederek, tabii bu şöyle soru da çok hatalı olabiliyor. Bazen insan mirasla alakalı soru soruyor ama kendisine nispetle soruyor. Yani diyor ki hocam işte ölen kişinin geriye işte babam kaldı, annem kaldı. Halbuki bir soruda ölene nispetle annesi mi babası mı olması gerekir. Halbuki soran kendisine nispetle anam kaldı, babam kaldı, işte kardeşim kaldı şeklinde ifadeler kullanılabiliyor. Bu da soruyu dinleyen hoca efendi için bazı karışıklığa sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu gibi sorularda soruyu sormanın usulünü de bilmemizde fayda vardır.
1: Anne, baba,
2: o da var. Bir de ölüye nispetle, yani ölenin hanımı kaldı, ölenin annesi kaldı, ölenin çocuğu kaldı şeklinde soruyu böyle tavsiye etmemiz gerekir. Bu kardeşimiz bunları zapt etsin ve bizim danışma hattına sorsun. Oradaki arkadaşlar kime ne düşüyor, bunu en ince ayrıntısına kadar söyleyecekler. Gelelim ikinci sualine. İkinci sualinde diyor ki işte geciktirmemiz caiz olur mu? Şimdi mülk edinme yollarına baktığımız zaman İslam fıkhında temelde bu mülk edinme yollarını ikiye ayırırlar. Bir ihtiyari olan mülk edinme yolları, bir de cebri olan mülk edinme yolları. İhtiyari ne demektir? İhtiyari kişinin kendi iradesiyle oluşur. Söz gelimi ben sizden bir mal satın alırım. Satın almış olduğum malı mülk edinmiş olurum ama bu benim irademledir. Veyahut da ben mubah olan bir malı ihraz ederim. Yani örneğin işte balığa çıkarım, balık yakalarım veya ava çıkarım, avlanırım. Veyahut da ormanda, dağda odun toplarım ya da işte dağ çileği toplarım. Onu mülk edinirim. Bu da benim ihtiyarımla olan bir ameliyedir. İhraz ile ihraz-ı mubahat şeklinde ifade edilen mülk edinme yolları ama bunlar hep ihtiyaridir. Bir de cebri vardır ki cebri kişinin iradesinin dışında kendiliğinden oluşan bir mülk edinmedir. Bu da nedir? Miras ahkamıdır. Yani mirasta kişinin kabulüne bağlı olan, isteğine bağlı olan bir mülk edinme yolu yoktur. Cebri olarak, otomatik olarak intikal eden bir mülkiyet vardır. Müverris vefat ettiği zaman varislerin hisseleri doğrultusunda her ne kadar kendileri bunu bilmese de mal otomatik olarak kişinin vefatıyla bunlara intikal eder. O yüzden hani soruda biz intikali geciktirecek olursak, aslında intikali geciktirme diye bir şey olmaz.
1: Sadece ele alma.
2: Yani sadece burada var olan yeküm malda total olarak her bir mirasçının yüzdelik olarak payı kendiliğinden sabit olur. Ama siz o kişinin payını ona vermekte geciktirirsiniz. Evet. O zaman bu kişiye ait olan bir malı kişiye vermekteki geciktirme olur ki karşı tarafın rızası olmadan böyle bir şey yapmak caiz değil. Çünkü ona ait olan bir maldır. Ona ait olan bir malı siz vermiyorsunuz. Meseleyi böyle, efendim biz daha mirası taksim etmedik o yüzden vermiyoruz değil. Miras taksim edilmiştir aslında şer'an. Çünkü şer'an o malda yekün olarak o kişinin, o mirasının yüzdelik olarak hissesi sabittir. Ve indallah'ta o onun mülküdür.
1: Artık onun mülküdür, onun mülküdür. Tasarrufundadır.
2: Onun tasarrufundadır. Hmm. Ama siz resmi olarak bir takım kuralları işleterek ya da belki de o ananiyenizi işleterek, o var olan törenizi işleterek o evladın veya o kardeşin ona el uzatmasını engelliyorsunuz. Veya o evladınızın, ki anneler genelde böyle bir şey de yapabiliyor. Evet. Ona el uzatmasını engelliyorsunuz ya da o haya ettiği için, utandığı için bir karmaşalık çıkmasın diye el uzatmaktan çekiniyor. Yoksa bu mirası pay etmeyi geciktirmek olarak değil. Burada mal otomatik olarak ona intikal etmiştir yüzdelik olarak. Ha, sadece var olan maldaki hisseyi bölüştürme meselesi kalmıştır. Bölüştürmede tarafların rızasıyla belli bir o oranlar sabittir zaten. O oranlar doğrusunda bölüştürme olunur. Bu bölüştürme tabii kısmen bir alışveriştir. Nasıl kısmen alışveriştir? Yani söz gelimi diyelim ki şu bilgisayar da bize ortak olarak kaldı. Şu masa da bize ortak olarak kaldı. Ben işte diyorum ki bilgisayardaki hissemi sana şu masadaki hissem mukabilinde satıyorum. Evet. Sen de o hisse mukabilinde bilgisayarın hissesini satın alıyorsun, masanın hissesini bana satıyorsun. Bu karşılıklı bir mübadele mantığıyla oluşacağı için bu iki tarafın veyahut da tarafların rızasına bağlı olan bir ameliyedir. Hmm. Sadece bunu geciktirebilirler. Bu geciktirme de tarafların rızasıyla olmalıdır. Evet. Yoksa bu maldaki hissem, benim masadaki hissem veya benim bilgisayardaki hissem ya da önünüzdeki bardaktaki hissem kendiliğinden oluşan bir hissedir. Çünkü dedik ya, cebri olarak, yani ihtiyarın dışında, irade dışında kendiliğinden intikal eden bir mülkiyet olacağı için baba vefat etti, müverris vefat etti, varis otomatik olarak o mala sahip oldu demektir.
1: Yani şimdi biz büyükler olarak işte baktığımız zaman kendi aile içerisinde veya çevremizde işte diyoruz ki aman mal çarçur olmasın, birileri onun idaresini yapsın, işte kardeşlere hakkını dağıtsın, ama burada bazen dediğiniz gibi hakkaniyetsizlik olabiliyor. Evet. Veya bir kişinin farklı bir ticaret yapma ihtimali var. Siz onun önüne geçmiş oluyorsunuz veya ev alacak, farklı bir şey yapacak. Bunu durdurmuş oluyorsun. Bu da o zaman kul hakkına girmiş
2: oluyor. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki biz ortaklaşa ikimiz bir malı beraberce satın alsak, tek bir malı ortak olarak satın alsak, satın aldıktan sonra bu malda sizin de hisseniz var, benim de hissem var. Satın almadaki hisse oranlarımız buna göre şekillenecek. Peki bu malda benim hissemi ve senin hisseni bölüştürme meselemiz var. Bu bölüştürmede nasıl ki ikimizin iradesine ihtiyaç duyuluyorsa, o malın bize babamızdan intikal etmesi durumunda da durum aynı olacaktır. Evet. Ha beraber ortak olarak satın almışız ya da o bize işte müverrisimizden intikal etmiştir. Bu bağlamda arada bir fark olmayacaktır.
1: Bazen de diyorlar ki işte büyükler gücenmesin, darılmasın, arada kavga gürültü olmasın, bir maldan sebep işte birbirimize girmeyelim.
2: Şüphesiz
1: diye.
2: Olması gereken bu. Evet. Yani eğer mirasçılar içinde malı problem yaparak, ön plana çıkartarak bu konuda nahoş bir manzara oluşmasına sebebiyet verecek bir durum söz konusuysa, elbette uygun olan diğer tarafa biraz daha tahammül etmek, maldan sebep akrabalık bağlarını kopartmaya fırsat vermemektir. Evet. Efendim abim yapıyor, kardeşim yapıyor, anam yapıyor. Evet, o belki yapması gerekeni yapmıyor ama onun suç işlemiş olması senin en azından bu suça devam ettirerek bu aile bağların kopmasına da sebebiyet vermemek evet. lazım. Fedakarlıkta bulunur, güzel lisan-ı münasip ile anlatılır ama açık bir şekilde sana zulmediyorsa ve sen de bu zulme tahammül edemeyecek bir durumdaysan, karşı tarafa zulmetmeden hakkını almak da şer-i şerifte kişinin hakkıdır.
1: Evet hocam.
0: Bir soru, bir cevap. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, çok değerli destekçilerimiz. Kıyamdar Yetim Köyü'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu ümmette emaneti olan yetim evlatlarımızla beraberiz. Onları şu sıcak günlerde eğitimlerinde mutlu etmek adına, derslerine çalıştıkları için onları mükafatlandırmak adına şimdi dondurma dağıtacağız bu güzel evlatlarımıza. İnşallah yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en yakın olacak ümmetindeki kişi olmaya talip olduğunuz için bu yetim evlatlarımızın şahitliğiyle yarın alemlerin efendisinin yanına yetim evlatlarına, yetim ümmetinin evlatlarına sahip çıktığımız için bu evlatlarımızın şahitliğinde inşallah Efendimizin huzuruna alnımız ak, Efendimizin mükafatlarına talipli olmak için çıkacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kıyamdar Yetim Köyü kurulduğundan bugüne kadar desteğini hiç bırakmayan, dualarda bizi eksik etmeyen tüm destekçilerimize, tüm takipçilerimize Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu kara bulutları tez zamanda dağıtsın inşallah. Buradaki yetim evlatlarımıza elimizi değebildiğimiz gibi Gazze'deki, oradaki yetimlere, oradaki talebelere, medresedeki müderrislere, buradaki kardeşlerimize yaptığımız çalışmaları yakından yaptığımız gibi yapabilecek günleri bizlere yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Şimdi evlatlarımızı bekletmeyelim, dağıtımlara geçelim.

Selamun aleyküm. Çabuk çabuk dağıtıyoruz. Hava sıcak. Dondurmaların tadını çıkartarak yesinler diye. Evlatlarımız da artık Türkçe konuşmasını bilenler, teşekkür edenler, Türkçe teşekkür edenler, adımızı Türkçe soranlar. Evet, şimdi de kız talebelerimizden sonra erkek talebelerimizi de ziyarete geldik. Onlara da hızlıca dondurmalarını dağıtacağız, dualarını alacağız sizlerin ve kendimiz adına. Ondan sonra diğer çalışmalarımızla alakalı başlayacağız inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, Müslümanları kardeş kılan Allah'a mahsustur. Rabbim tüm Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Dünyadaki tüm Müslümanlar bizim kardeşimiz. Hemen yanımızda olan Suriye'de Esed döneminde yaşanan katliamın en zirve noktalarından bir tanesi olan Hama'dayız. Hama katliamından sonra bu bölgedeki yıkılmış camiler, okullar, köyler, her yer tahrip olmuştu. Şu anda olduğumuz cami Hasan Camisi Hama'da. Burada Kıyamder'den bir destek istendi. Caminin halılara ihtiyacı vardı. Allah'ımıza hamdolsun, destekçilerimizin birlik ve beraberliğiyle Müslümanları kardeş kılan Allah'a hamd ettik ve bir kampanya başlatarak buradaki halılar yardımlarla beraber toplandı ve camiye serildi. Ben de bugün ziyaret nasip oldu. Halid bin Velid Hazretlerinden sonra Hama'ya camiyi yerinde görmeye geldik. Burada civardaki köylerden 400 tane kız talebe her gün bu camide eğitim alıyor. 100 tane de erkek talebe burada eğitim alıyor. Bu hayırlı işe destek veren tüm hayırseverlerimize Hama'daki bu evlatlarımız adına teşekkür ediyorum. Cemaat adına teşekkür ediyorum. Rabbim hayırınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Evlatlarımız burada. Onların da hayır dualarını alıp inşallah buradan İdlib'e, yetim köyüne doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Buradan Kur'an talebelerinin duaları sizlerin üzerine olsun. Rabbim İslam coğrafyalarındaki kara bulutları dağıtsın. Gazze'yi tekrar özgürleştirsin. Suriye'yi tekrar o güzel refah günlerine kavuştursun inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz. Kıyam der, yetim köyü ikinci etap inşaat alanındayım şu anda. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a hamdolsun bitmek üzere. Burada tespit edilmiş tam 184 tane yetim ailemiz var. Sadece bu evlerin bitmesini bekliyorlar. Suriye'de savaş bitti, her şey normale döndü zannediliyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Birçok insan hala kamplarda gıdaya ve işe veya enerjiyle alakalı birçok şeye muhtaç durumda. Yetim aileler Suriye'de hala en zor şartlardalar. Suriye'de eskimiş, dağılmış veya iklim şartlarından dolayı artık kullanılamayacak hale gelmiş olan yetimhaneler var. Ya da Türkiye'ye sığınmış ama hayata tutunamamış evlatlarıyla beraber Anadolu'nun kırsalında kötü şartlarda kalan tespit ettiğimiz yetim aileler var. Bu saydığım tüm unsurların hepsinin gözü kulağı burada tamamlanacak olan Kıyam der Yetim Köyü inşaatının bitmesini bekliyorlar. İnşaatımızın son aşamasına geldik. Kıymetli destekçilerimizin ve sevgili takipçilerimizin son bir gayretle, Allah için son bir gayretle bu yetim köyünü hızlıca tamamlayıp bu ailelerimize tespit etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Efendimizle aynı kaderi paylaşan bu yetim evlatlarımıza yarın mahşerde Efendimizin nazarına, metine, şefaatine nail olmak amacıyla Efendimizin bize emanet ettiği bu yetim aileler için son bir gayretle bu yetimhaneyi tamamlamak için siz sevgili destekçilerimizi, desteklerini bu yetim evlatlarımız adına ben talep ediyorum. Rabbim şimdiden yaptığınız hayırları kabul eylesin, makbul eylesin. Efendimizin kader arkadaşı olan bu yetim evlatlarımıza, sahip çıkanlara Efendimizin şefaati nail olsun inşallah diyorum. Hayır dualarımız sizlerle. Allah'a emanet olun.

Evet, bundan tam 12 yıl evvel bu gördüğünüz Cebeli Killi tepesine geldiğimizde bu tepenin adı Yılanlı Tepe'ydi. İnşaat alanında kendimize üstü açık bir brandadan bir alan oluşturduk. Etrafına katran dökmüştü buradaki işçiler. Yılanlar bizi gelip sokmasınlar diye. Buradaki civardaki kamplardaki insanlar diyorlardı ki burada günde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu hep yılan sokar. Bu tepenin ismi Yılanlı Tepe'ydi. Ama Allah'ımıza hamdolsun. Kıyamder'in yapmış olduğu Emre Hocamızın bu proje hayata geçirmek için siz kıymetli takipçilerimiz ve destekçilerimizin ümmet bilinci ve kardeşliğiyle oluşturulan bu yardım hareketiyle bugün yetimhanemizde 950 kişi misafirimiz. Allah'ımıza hamdolsun. Kayalıktan, yılanlardan ve beyaz kireçten oluşan bu tepe şimdi buradaki Efendimizin bize emanet ettiği kız kardeşlerimizin gayretleriyle bu gördüğünüz bahçeyle beraber o bembeyaz kayalıklı toprak nasıl burada yeşerdiyse ümitlerimiz böyle yeşerdi. Allah'ın izniyle inşallah tüm ümmeti Muhammed'in kurumuş topraklarına ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle hep beraber el ele vererek aynı bu kurumuş dağı nasıl yeşerttiyse buradaki bacılarımız, biz ümmet bilinciyle inanıyoruz ki hep beraber bir olursak, gayret edersek, Allah'a tevekkül edersek aynen böyle yeşerecektir tüm dünya. Bu bilinç ve dua ile hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları. A. Müslüman hakları. 1. Kendisinin beğenmediğini hiçbir Müslüman için de beğenmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir beden gibidir. Bir uzvu acıyınca bütün uzuvları bunu duyar ve acır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, cehennemden kurtulmak isteyen, ölüm gelince kelime-i şehadet üzere olmalıdır. Ve kendisine yapılmasını hoş görmediği şeyi hiçbir Müslümana yapmamalıdır buyurdular. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundu. Ya Rabbi, kullarından daha adil hangisidir? Allahü Teala kendini başkalarından aşağı görenler buyurdu. 2. Elinden ve dilinden hiçbir Müslümana zarar gelmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kime derler biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir buyurdu. Mü'min kime denir diye sordular. Müslümanların bedenlerinin ve mallarının kendisinden emin olduğu kimsedir buyurdular. Muhacir kimdir dediler. Fena işlerden kesilendir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, bir Müslümanı rencide eden bakış kimseye helal değildir. Bir Müslümanı korkutacak bir şey yapmak da helal değildir buyurdular. Mücahit radıyallahu anh diyor ki, cehennemde olanlara Allahü Teala öyle yaralar verir ki bütün bedenleri sızıp akar, yalnız kemikleri kalır. Sonra bir ses, bu nasıl bir elemdir der. Onlar çok şiddetlidir derler. Aynı ses, bu dünyada Müslümanlara verdiğiniz sıkıntının karşılığıdır der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette istediği gibi dolaşan birini gördüm. O kimse Müslümanlara eziyet vermesin diye yol üzerindeki bir ağacı kesmişti. 3. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bana vahiy ile bildirdi ki tevazu et, kimse kimseye övünmesin buyurdu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dul kadınların, miskinlerin işlerini görünceye kadar uğraşırdı. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Allahü Teala evliya kullarını herkesin gözünden saklamıştır. 4. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadis-i şerifte, söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. Bilinmelidir ki, bir kimseyi senin yanında kötüleyen, seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. 5. Bir tanıdığı ile 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durmak, helal değildir buyurdu. İki dargının en iyisi önce selam verendir. İkrime radıyallahu anh diyor ki, Allahü Teala Yusuf aleyhisselama senin dereceni ve ismini kardeşlerini affettiğin için büyük eyledim buyurmuştur. Hadis-i şerifte din kardeşini affedenin izzeti ve büyüklüğü artar buyuruldu. 6. Karşısındaki ister iyi biri olsun, ister kötü biri olsun, elinden gelen iyiliği ona yapmalıdır. Hadis-i şerifte, elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o buna layık değilse, sen layıksın buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte ise, imandan sonra aklın esası, Müslümanları sevmek, müttaki olan ve olmayanlara iyilik etmektir buyuruldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kimse müsafaha edip konuşsa, o kimse elini çekmeyince o da elini çekmezdi. Kimle konuşsalar yüzünü ona döner ve sonuna kadar beklerdi. 7. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, saçı sakalı ağarmış olanlara tazim ve hürmet, Allahü Teala'ya tazim ve hürmettir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir buyuruldu. 8. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli, sıkılır vaziyette durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, günahların affına sebep olan iyi amel, güler yüz ve tatlı sözdür buyuruldu. Enes radıyallahu anh diyor ki, ihtiyar bir kadın Resulullah'ın yoluna geldi ve seninle işim vardır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, istediğin yerde oturalım seni dinleyeyim buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu ve Resulullah onu sonuna kadar dinledi. 9. Hiçbir Müslüman verdiği sözü yerine getirmemezlik etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 3 huy vardır. Bunlar kimde bulunsa o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden buyuruldu. 10. Herkese derecesine göre hürmet etmelidir. Daha aziz olanı herkesin arasında daha aziz ve üstün tutmalıdır. Güzel elbisesi, atı ve malı olan daha kerim ve aziz tutulur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha seferdeydi. Sofra kurdular. Bir fakir geçiyordu. Şuna bir parça ekmek verin buyurdu. Bir atlı geçiyordu. Onu çağırın buyurdu. Ona dediler ki, fakiri yolladın, zengini çağırıyorsun. Buyurdu ki, Allahü Teala herkese bir derece verdi. Biz de bu derecenin hakkını gözetmeliyiz. Fakir bir parça ekmeğe sevinir. Zengine böyle yapmak ise ayıp olur. Onu da sevindirecek bir şey lazımdır. Hadis-i şerifte, bir halkın azizi yanınıza gelirse onu aziz tutunuz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine oturmak için paltosunu kendisine süt emziren yaşlı kadına verip şöyle dedi. Ey annem, rahat ol. Emret ve ne istersen iste vereyim. Resulullah ganimetten kendisine verilen malı ona verdi. O da bu malı 100.000 dirheme Hazreti Osman'a radıyallahu anh sattı. 11. Birbirine dargın olan iki Müslümanı barıştırmaya, aralarını bulmaya uğraşmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size oruçtan, sadakadan ve namazdan, yani nafile namaz ve oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi buyurdu. Buyurunuz dediler. Müslümanların arasını bulmak, onları barıştırmak buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Niye güldünüz?" dedi. Resulullah, "Ümmetimden biri alemlerin Rabbinin huzurunda diz çökmüş. Ya Rabbi, benim hakkımı ondan al. Bana zulüm etmiştir. Hakkımı isterim." diyor. Allahü Teala diğerine, "Bunun hakkını ver." buyurur. "Ya Rabbi, benim iyiliklerimi, sevaplarımı hasımlarımın hepsi aldı. Bende hiçbir şey kalmadı." der. Allahü Teala mazluma, "Hiç sevabı kalmadı. Ne yapayım?" der. "Ya Rabbi, günahlarımı ona yükle." der. "Böylece günahları ona verilir. Yine de zulmü bitmez." buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki, "Bu, herkesin üzerindeki yükün kaldırılmasını istediği büyük bir gündür. Sonra Allahü Teala kendisine zulüm olunana, bak bakalım ne görürsün der. Ya Rabbi, gümüşten şehirler, altın süslemeli köşkler görüyorum. Hangi peygamberin, hangi sıddıkın yahut hangi şehidin olduğunu bilmiyorum." der. Allahü Teala, "Bunlar satılıktır." buyurur. "Ya Rabbi, bunların kıymetini kim verebilir?" der. Allahü Teala, "Sen verirsin." buyurur. "Ya Rabbi, ben bunu neyle alabilirim?" der. Allahü Teala, "Din kardeşini affetmekle." buyurur. "Ya Rabbi, onu affettim." der. Allahü Teala, "Kalk, elinden tut ve ikiniz de cennete giriniz." buyurur. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, "Allahü Teala'dan korkunuz ve Müslümanları barıştırınız. Zira Allahü Teala kıyamet günü Müslümanların arasını bulur, onları barıştırır." 12. Müslümanların bütün ayıplarını ve gizli şeylerini örtmelidir. Hadis-i şerifte, "Bu dünyada Müslümanların hallerini örtenlerin günahlarını Allahü Teala da kıyamette örter." buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Hırsızlık yaparken, içki içerken gördüklerim hakkında da Allahü Teala'nın bu çirkin işlerini örtmesini isterim." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler, insanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, isterse kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır." buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Hırsızlıktan dolayı ilk defa el kesilecekti. Hırsızı Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Birden Resulullah'ın rengi değişti. Ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, bu işe üzülüyor musunuz?" dediler. Resulullah, "Ne için üzülmeyeyim? Kendi kardeşlerime kötülükte nasıl şeytanın arkadaşı olurum? Eğer Allahü Teala'nın sizi affetmesini, günahlarınızı bağışlamasını ve örtmesini isterseniz, siz de Müslümanların günahlarını örtünüz. Çünkü sultanın huzuruna getirilince had cezası tatbik edilmek gerektir." buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece nöbetçilerini denetliyordu. Bir şarkı sesi işitti. Hemen pencereye tırmandı. İçeride bir adam, bir kadın ve yanlarında şarap gördü. Pencereden içeri girdi ve, "Ey Allah'ın düşmanı! Böyle bir günahını Allahü Teala'nın örteceğini mi zannettin?" dedi. O kimse, "Ey müminlerin emiri! Ben bir günah işlemiş isem, sen 3 günah birden işledin." Allahü Teala Hucurat suresi 12. ayetinin ortasında, "Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın." buyurdu. "Sen ise araştırıyorsun. Allahü Teala Bakara suresinin 189. ayetinin sonunda evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtulasınız buyuruyor. Sen ise pencereden girdin. Allahü Teala Nur suresi 27. ayetinin başında ey iman edenler, kendi ev ve odalarınızdan başka evlere sahipleriyle alışkanlık temin edip izin almadan ve selam vermeden girmeyin buyurdu. Sen ise izinsiz girdin ve selam vermedin. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: şimdi seni affedersem tövbe eder misin? O kimse, elbette tövbe ederim. Eğer affedersen bu günahı bir daha işlemem dedi. Hazreti Ömer affetti, o kimse de tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken, ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür. 13. Töhmet altında kalınacak şeylerden kaçınmalıdır. Böylece Müslümanların kalplerini kendisi hakkında suizan etmekten, dillerini de gıybet etmekten korumuş olur. Çünkü başkasının günah işlemesine sebep olan, o günaha ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anasına babasına söven kimse hakkında ne dersiniz buyurdu. Ya Resulallah bunu kim yapar dediler. Buyurdular ki, başkalarının anasına babasına sövüp, mukabilinde anasına babasına sövdürenler, anasına babasına sövmüş olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, töhmet altında kalmasına sebep olacak yerde duran kimse, kendisine suizan edeni ayıplamasın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ramazan ayı sonunda hanımı Safiye radıyallahu anha ile mescitte oturmuş konuşuyorlardı. İki şahıs oraya gelince, Resulullah tebessümle, bu benim hanımım Safiye'dir buyurdu. Gelenler, ya Resulallah, bir kimse ne kadar suizan etse de size de edemez ya dediler. Resulullah onlara, şeytan insanın vücudunda kan gibi akmaktadır buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh sokakta kadınla konuşan bir erkek gördü. Erkeğe kamçıyla vurdu. Erkek, bu benim hanımımdır dedi. Hazreti Ömer, niçin kimsenin görmediği başka bir yerde konuşmuyorsunuz buyurdu. 14. Makam sahibi olan kimse hiçbir Müslümandan yardımını esirgememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, bir ihtiyacı için bana gelenlere siz de yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri sizlerin iltimasta bulunup ecir kazanmanız için biraz geciktiririm buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifte dil sadakasından daha faziletli sadaka yoktur buyurdu. Bu nasıl olur dediler. İltimasta bulunmakla bu sayede kan davası önlenir, menfaat sağlanır, zararın önüne geçilir diye cevap verdiler. 15. Bir kimsenin bir Müslümana dil uzattığını, canına veya malına kıymak istediğini duyunca, o kimse orada yoksa, cevapta orada bulunmayan Müslümanın vekili olmalı ve o zulmü ondan gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu methederek ona yardımcı olana Allahü Teala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur. Bir Müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa Allahü Teala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır buyurdu. 16. Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır. Ona kötü bir söz söylememelidir. İbni Abbas radıyallahu anh, Ra'd suresi 22. ayetinin sonunda, kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar adı geçenler var ya, ahiret saadeti onlar içindir. Yukarıdaki ayetin manasını anlatırken, kötü söze selam ve gülümsemeyle mukabele ediniz buyuruluyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. Gelsin, zira kavmi arasında kötü kimsedir buyurdu. O şahıs Resulullah'ın yanına gelince ona o kadar güzel ve insanca muamele etti ki Resulullah'ın yanında büyük bir kıymeti, hususi bir derecesi vardır sandım. Adam dışarı çıkınca fena insandır dedin ve böyle muamele ettin dedim. Buyurdular ki ey Ayşe, kıyamette Allahü Teala'nın indinde insanların en kötüsü kötülüğünden korkulduğu için hürmet görendir. Başka bir hadis-i şerifte kötü sözlülerin dilinden namusunu korumak için yapılan her şey sadakadır buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu anh, çok insanlar vardır ki yüzlerine güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder buyurdu. 17. Fakirlerle oturup kalkmalı, arkadaş olmalıdır. Her zaman zenginlerle oturmaktan sakınmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölülerle oturmayınız buyurdu. Ölüler kimlerdir dediler. Zenginlerdir buyurdu. Süleyman aleyhisselam kendi ülkesinde nerede bir fakir görse yanına gider, oturur ve şöyle derdi. Miskinler miskinlerle oturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür ve beni fakirlerle haşreyle diye dua ederlerdi. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, seni nerede arayayım diye niyazda bulundu. Allahü Teala, beni kalbi kırık olanların yanında ara buyurdu. 18. Müslümanın gönlünü sevindirmeye uğraşmalı, bir Müslümanın ihtiyacını gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın işini görenin bütün ömrü Allahü Teala'ya hizmetle geçmiş gibidir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir buyuruldu. Konu ile ilgili şu hadis-i şeriflere de bir göz atalım. Bir Müslümanın işini görmek için gece veya gündüz bir müddet uğraşan, o işi yapsın veya yapmasın, camide 2 ay itikaf etmekten daha iyidir. Üzüntülü bir kimseyi sevindirene yahut bir mazlumu kurtarana Allahü Teala 73 çeşit mağfiret ihsan eder. Zalim olsa da mazlum olsa da din kardeşine yardım eyle. Zalim olunca nasıl yardım edelim dediler. Zulmetmekten alıkoymaya yardım etmekle buyurdular. Allahü Teala bir Müslümanın kalbini sevindirmekten daha çok hiçbir taati sevmez. İki haslet vardır ki onlardan kötüsü yoktur. Allah'a şirk koşmak ve insanlara eziyet vermek. İki haslet vardır ki onlardan büyük ibadet yoktur. İman etmek ve insanların rahatlığını aramak. Bir Müslümanın üzüntüsüne üzülmeyen bizden değildir. Fudayl bin İyad'ı rahmetullahi aleyh ağlarken gördüler. Niçin ağlıyorsun dediler. Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Kıyamette ona sorulacak ve rezil olacaktır. Fakat hiçbir özür ve bahane bulamayacaktır dedi. Maruf-u Kerhi rahmetullahi aleyh, bir kimse günde 3 defa Allah'ım Muhammed aleyhisselamın ümmetini ıslah eyle, Muhammed'in ümmetine merhamet eyle, Muhammed'in ümmetinin önünü aç derse, ismi ebdallar defterine yazılır buyurdu. 19. Kime rastlarsak konuşmadan önce selam vermelidir. Elini sıkmalı, müsafaha etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam vermeden önce konuşana cevap vermeyiniz. Önce selam versin buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve selam vermedi. Resulullah ona dışarı çık, yeniden gir ve selam ver buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, abdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun. Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun buyuruldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi ve selamun aleyküm ya Resulallah dedi. Buna 10 sevap yazıldı buyurdu. Bir başkası geldi ve selamun aleyküm ve rahmetullah dedi. Buna 20 sevap yazıldı buyurdular. Bir başkası daha geldi ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dedi. Buna 30 sevap yazıldı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yere girerken selam veriniz, dışarı çıkarken de selam veriniz. Zira birincisi sonuncusundan evla değildir buyurdu. İki mümin el sıkışınca bu arada 70 rahmet taksim olunur. Bunun 69'u güler yüzlü ve neşeli olana verilir. İki Müslüman birbiriyle karşılaşınca birbirlerine selam verir, 100 rahmet aralarında bölünür. 90'ı önce selam verene, onu da diğerine verilir. Din büyüklerinin ellerini öpmek sünnettir. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhüma elini öptü. Enes radıyallahu anh diyor ki, birbirimize rastlayınca eğilelim mi diye Resulullah'a sordum. Hayır buyurdu. Öpüşelim mi dedim. Hayır buyurdu. Musafaha edelim mi dedim. Evet buyurdu. Ama yolculuktan gelenin boynuna sarılmak sünnettir. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmezdim. Ve geldikleri zaman ayağa kalkmazdım. Böyle yapmamı sevdiklerini bilirdim. Adet öyleyse, bir ikram olarak ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Tazim için olursa mekruhtur. Ama bir kimsenin önünde ayakta durup beklemek yasak edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi oturup karşısında insanların ayakta durmasını isteyen cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. 20. Aksıran kimse elhamdülillah demelidir. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırınca elhamdülillahi rabbil alemin dememizi öğretti. Böyle dediği zaman duyan kimse yarhamüke Allah demeli. Aksıran da yağfirallahu li ve leküm demelidir. Aksırınca elhamdülillah demeyene yarhamüke Allah da denmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aksırıcağı geldiğinde sesini kısar, elini ağzına getirirdi. Bir kimse heladayken aksırınca kalbinden elhamdülillah demelidir. İbrahim Nehai, dil ile bile söylese zararı yoktur demiştir. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, ya Rabbi, yakın isen gizli, uzaksan sesli konuşalım deyince, Allahü Teala, ben beni hatırlayanla beraber onunla oturuyor gibiyim buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, cünüp ve helada bulunmak gibi hallerim olunca, seni o zaman hatırlamaktan daha yüksek tutuyorum dedi. Allahü Teala, hangi halde olursan ol, beni hatırlamaktan korkma, buyurdu. 21. Tanıdığı Müslümanlara hasta ziyaretine gitmelidir. Ahbabından olmasa da gidebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta ziyaretine giden cennete girmiş gibidir. Döndüğünde 70.000 melek ona geceye kadar mağfiret ederler. Allahü Teala'dan affını isterler, buyurdu. Elini hastanın elinin üstüne koymak yahut alnına koymak ve nasılsın diye sormak sünnettir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Euzüke billahil ehadis samet ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad min şerri mâ yecidü duasını okumalıdır. Osman radıyallahu anh diyor ki, hasta olmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve 100 defa bu duayı okudu.

Öldürürsem rahmetimle öldürür, yerini cennet eylerim. İyi edersem bu hastalık sebebiyle günahlarını affederim buyurur, buyuruldu. Ali radıyallahu anh, kimin karnı ağrırsa hanımının mehir parasından isteyip bal alsın. Yağmur suyu ile karıştırıp içsin, şifa bulur. Çünkü Allahü Teala yağmura bereket, bala şifa ve kadınların mehrine afiyet buyurmuştur. O halde bu üçü bir araya gelirse elbette şifa bulur buyurdu. Hastanın dikkat etmesi gereken edepler şunlardır. Hastalıktan şikayet etmemeli, yüksek sesle ağlamamalı, hastalığın günahlarına kefaret olacağını ummalı, ilaç içince ilaca değil Allahü Teala'ya güvenmelidir. Ziyaret eden kimse hastanın yanında fazla oturmamalıdır. Hastaya çok soru sormamalı, afiyetle dua etmeli, hasta olmasına üzüldüğünü belirtmelidir. Hastanın yattığı odanın kapı ve penceresine bakmamalıdır. Evin kapısına gelince içeri girmek için izin istemeli, kapının karşısında değil, bir kenarda durmalıdır. İçeriye girmek için kapıyı hafif çalmalı, "Ey filan!" demeyip, "Subhanallahi velhamdülillahi!" diyerek geldiğini duyurmalıdır. "Kim o?" denirse, "Benim!" dememeli, adını söylemelidir. Kapıyı çalanın buna dikkat etmesi lazımdır. 22. Müslüman kardeşinin cenazesinin ardından gitmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cenazenin ardından gidene bir kırat, cenaze defnedilinceye kadar bekleyene iki kırat sevap verilir. Bir kırat, birkaç Uhud dağı büyüklüğündedir, buyurdu. Cenazeyi teşhi ederken susmalı, gülmemeli, çeşitli ibret levhaları görmeli, kendi ölümünü hatırlamalıdır. Âmes rahmetullahi aleyh, bir cenazenin ardından gidiyordum. Kime başın sağ olsun diyeceğimi bilmiyordum. Çünkü oradakilerin hepsi birbirinden üzüntülüydiler, buyurdu. Bazıları ölen birisine çok üzülüyorlardı. Büyüklerden birisi onlara, "Artık üzülmeyin. O üç korkuyu da atlattı. Can alıcı meleği gördü, ölüm acısını tattı ve son nefes korkusundan kurtuldu," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölünün arkasından üç şey gider. Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı geri döner, ameli ise onunla kalır," buyurdu. 23. Kabir ziyaretine gitmelidir. Onlara dua etmeli, ibret almalıdır. Düşünmelidir ki, onlar önceden gitti, kendisi de yakında gidip, yeri orası olacaktır. Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh, kabirleri hakkında çok düşünen, ölümünü çok hatırlayan, mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Ölümünü, mezara gideceğini, oradaki halini unutan ise, cehennem kuyularından bir kuyu olarak bulur, buyurdu. Rebi bin Heysem, radıyallahu anh, evinde bir mezar kazmıştı. Kalbinde bir gevşeme hissetse, o mezara girer, bir müddet kalırdı. Sonra, "Ya Rabbi, beni dünyaya gönder, kusurlarımı, eksiklerimi tamamlayayım," derdi. Küçük odun tutuşmadan, büyük odun tutuşmaz. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün, toprakla oynayıp, bazen gülen, bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istemedim. Sonra nefsime, "Ey nefis! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam, ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa,

0: "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar âleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefis arasında ne fark var?" diye sorunca çocuk şöyle dedi: "Nefsin seni selamdan men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti," diye cevap verdi. "Sen neden toprakla oynuyorsun? Topraktan yaratıldık. Yine toprağa karışacağız. Seni bazen ağlarken, bazen gülerken gördüm. Bunun sebebi nedir?" "Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum." "Ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun?" Çocuk şöyle cevap verdi: "Ey Malik, öyle söyleme. Zira ben, annem ateş yakarken küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm." B. Komşu hakkı. Komşu hakkı, Müslüman hakkından daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kâfir olan komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman ve akraba olan komşunun üç hakkı vardır," buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, "Cebrail aleyhisselam bana daima komşu hakkını vasiyet ederdi. Hatta ben ölünce malımdan miras alacaklarını zannettim," buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun," buyuruldu. Şu iki hadis-i şerifte komşu ile ilgili: "Komşusunun zararından emin olmadığı komşu mümin değildir. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, filan kadın gündüz oruç tutar, gece namaz kılar. Fakat komşusuna eziyet eder," dediler. Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, "40 eve kadar komşu olur," buyuruldu. Zühri rahmetullahi aleyh, "Önden 40 ev, arkadan 40 ev, sağdan 40 ev, soldan 40 ev komşu olur," buyurdu. Komşunun hakkı ona eziyet etmemektir. Onunla iyi geçinmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamet gününde fakir olan komşu zengine asılıp, 'Ya Rabbi, ona bana niçin iyilik etmediğini, evinin kapısını bana niçin bağladığını sor," der, buyurdu. Büyüklerden birinin evinde çok fare vardı. "Niçin kedi beslemiyorsun?" dediklerinde, "Korkarım fareler kedinin sesini duyar da komşunun evine giderler. Kendim için beğenmediğim şeyin komşuma olmasını istemiş olurum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin. Borç isterse borç verin. Fakir ise ihtiyacını görün. Hasta olursa ziyaretine gidin. Ölürse cenazesinin arkasından gidin. Sevinirse sevinin. Üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun. Kendisine üzülmeyin, deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin. Vermezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Komşunun çocuğu görüp de istemesin. Yemeğinizin kokusu ile komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin." Başka bir hadis-i şerifte, "Komşu hakkı nedir bilir misiniz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet edene Allahü Teala merhamet eder," buyuruldu. Komşusunun penceresinden içeri bakmamalıdır. Duvarına bir odun koyarsa mani olmamalı, su yolunu tıkamamalı, evin önüne toprak koyarsa kavga etmemeli, onların gizli şeylerini örtmeli, kimseye söylememelidir. Konuşmalarına kulak vermemeli, mahremine bakmamalıdır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yemek pişireceğim zaman suyunu fazla koymamı ve komşuya da ondan göndermemi tembih etmişti. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz hesapsız cennete girer. C. Ana baba ile ilgili hadis-i şerifler. Cennet, ana babanın ayağı altındadır. Baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin, Allah ismiyle olur. Babanın dostunu gözet. Onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allahü Teala nurunu söndürür. İyiliklerin en iyisi, babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da. Anne ve babanın evlatlarına duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh. Ana babasını üzen onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Mekhul Eş-Şami rahmetullahi aleyh. Müslüman akraba, komşu ve ana baba hakları.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 21. bölüm başlıyor.

صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، بارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقطيعة الرحم، akraba ilişkisi kesilecek. Akraba ilişkisi kesilecek. Efendim, görüşme yok, birbirini arayıp sorma yok, ziyaret yok. Neden? İslam'ın emir ve yasaklarına önem vermek yok. Hassasiyetler kaybolmuş. Halbuki Kur'an hassasiyeti, efendim, ayet hadis kültürü millette, toplumda yer etmiş olsa, iz bırakmış olsa, şimdi tabii yine bizimkinde bir İslam'ın ismi bile bu kadar fayda veriyor. Yine Türkiye'de, efendim, diğer İslam ülkelerinde, Avrupa'da duyulduğu kadar ana babasını terk etmek, akraba ilişkisini kesmek duyulmuyor. O kadar duyulmuyor nispeten. Şimdi mesela Avrupa'da şurada burada tamamen hiç anasız babası, kaç tane çocuğu var, bir tanesi arayıp sormaz. Avrupa'da çok, efendim, insanlar çoluk çocuğunu göremez haldedir. Hiç aramaz. Hiçbir kere komşuluk veya görüşme, böyle bir şey yok. Yine bizde bir şeyler kaldı, bir eser. Ama bunu da söndürmeye çalışıyorlar. Bunu da düzlemeye çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim okusaydılar, şu okuduğum ayeti duysaydılar, sohbetin başında okudum, Mevlamız buyuruyor, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ. Allah size bir fırsat verirse, imkan verirse, güç verirse, yönetimde yetki verirse, bir de siz en tüfsidû fil ard, yerde bozgunculuk çıkarırsanız ve tukattû erhamekum, akraba ilişkilerini keserseniz, sıla-i rahmi bozarsanız ne olacak? Korkarım. Olur bunlar. Ulaikellezîne le'anehumullah. Allah kime imkan verdi de o kişi o imkanla sıla-i rahim yapmadı, akrabasını arayıp sormadı, velev mektupla, velev telefonla, gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya, Allah bunlara lanet etmiştir diyor. Cennetinden, rahmetinden tard etmiştir diyor. فَاَصَّمَّهُمْ kulaklarını sağır etmiştir. وَاَعْمَا اَبْصَارُهُمْ gözlerini kör etmiştir diyor. Akraba ilişkisini kesen adamın diyor, kalp gözü kördür, kalp kulağı sağırdır, haktan hakikattan gafildir diyor. Kur'an tabiriyle Allah'ın lanet ettiği bir kuldur diyor. Hadis-i şerifte la yedhulul cennete katu rahim, akrabasıyla bağını koparan cennete giremeyecek diyor. Giremeyecek. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, efendim, hacca da gitse, ömreye de gitse, kardeşiyle görüşmüyor. He? Dayısıyla dargın, teyzesiyle kırgın. He? Ana babasıyla dargınlar var. En yakın akraba. Efendim, bunlarla ilişki kesilmiş, koparılmış. Anlasın. Her sene ben ömreye gidiyorum, hacca gidiyorum, şuraya gidiyorum, buraya. Ama cennete giremeyeceğin işte. Resulullah ne buyuruyor? Akraba ilişkisini kesen cennet yüzü görmez. E bu hadisi bilse adam, değil mi? Aramaz mı, sormaz mı? Halamdır, teyzemdir, he? Dayımdır, amcamdır. Bunlar aranmaz mı ya? Efendim işte, hoca efendi onlar uzakta oturuyor, bilet parası pahalı tutuyor, şudur budur. E bir telefon,
Ne olur? Arıyorsun fuzuli adamları. Kaç kontür? Dur. Kaç kontür? Ara bir dakika anneni. Ara bir satır amcanı. He? Ne olacak? Fuzuli konuştuğunun yarısı gitmez. Kazansana. Çok aradık da hatlar meşguldü. Bayram ya, herkes birbirini arıyormuş. Biz de uzaktaydık, çıkmadı. Neyse, geçmiş bayramınız mübarek olsun falan. İş geçiştirilir. Bu da böyle gider. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır, yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyne yedeyse kat alerham. Diğer hadis-i şerifte kıyametin kopmasından biraz önce diyor, akraba ilişkisi tamamen kesilecek. Kim kime dumduma olacak. Aynen oraya gidişat, yani ucunu gösterdi. Tünele girildi yani, ucunu gösterdi. Şu gidişat ona gidiyor. Artık bizden sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız nasıl acaba birbirinden görüşürler mi onu bilmiyoruz. Şimdiki durum meydanda. Ondan sonra ve su'ul mücaverati hadis-i şerifte. Yine kıyamet kopmadan evvel ne belirecek? Kötü komşuluk. Kötü komşuluk. Kimse kimseyi zaten tanımıyor. 20 kat, 30 kat, efendim 40 hane, 50 hane, bir köy kadar bir apartman. Kim oturuyor karşıda bilen yok. Karşıki komşu açlıktan ölse duyan yok. Efendim orada ölse, kaç gün geçse ancak koku yayılırsa, he? Bu koku nereden geliyor diye kaç tane öyle efendim bir de belediyeye şikayet ediyor. Belediye geliyor, evi açıyor. Aa, çöpten ev bulduk. Bilmem ne bulduk. Adam ölmüş kalmış. Kimsenin haberi olmamış. E bunun komşusu yok mu bu? Dağın başında mıydı bunu? Kurtlar mı yedi? Yok. Etrafta dolu komşu var. Duyulmayacak. O sonra kötü komşuluk. Bu kötü komşuluk Allah. Üstten tak tak tak tak tak tak tak. Rahatsız eder. Gece yarısı şarkıyı açar. He? Adamın güneşini kapatır. Adamın havasını kapatır. Adamın yolunu tıkatır. Efendim balığı yapar. Kokuyu içeri salar. Adam balık alacak hali yok mesela, fakire fukaraya kokutturur, tattırmaz. Yaptığından hediye yollamaz. He? Kötü komşuluk. Kıyametten evvel. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mâ zâle Cibrilu yusîni bil cari hattâ zanentu ennehu seyverrithuhu. Cibril aleyhisselam geldi gitti, geldi gitti, komşu hakkı, komşu hakkı, komşu hakkı o kadar benim üstüme geldi ki ben diyor zannettim ki yakında Cebrail aleyhisselam gelecek, komşunun mirası komşuya düşer diyecek. Komşunun mirası komşuya düşer diyecek. O kadar diyor beklentiye girdim ki diyor, nasıl ki babası ölse oğlu varis oluyor, komşu ölse komşusuna mal kalacağına efendim kanaat getirecek hale geldim. O kadar komşuya önem verdi Cibril aleyhissalatü vesselam. Bu insanlar, bu dünya böyle efendim gelip geçiyor zannediliyor, bu hayatlar yaşanılıyor efendim, fakat hiç öyle değil arkadaşlar. Bu eziyetler, bu cefalar, bu kötü geçimler, bu kötü komşuluklar, insanları üzmeler, eziyet etmeler. O komşusundan ne eziyet çekenler vardır. Anlatırlar da adam saatlerce anlatır ya. O neler yapmamış ya. O komşu komşuya neler yapabilir yani. Hakikaten yapabilir. Böyle mi yapmak lazım? Bak ayet var, hadis var. Mevla Teala ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana. Ana babanıza İyi davranın, iyi muamele edin. Ve bidil kurba, akrabanıza, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, fakirlere, yoksullara, vel caridil kurba, yakın komşuya. Kur'an söylüyor, yakın komşu.
ev eve bitişik. Aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki tamamen yakın. Vel cari zil kurba, vel cari'l cünüb. Yan yana olan komşun. Bitişik komşun. Kaç eve kadar yakın komşun. Vel sahibi bil cembi. Yol arkadaşın, ders arkadaşın, haç arkadaşın, asker arkadaşın. Bu arkadaşlıkları gözetin. Hukuk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisiyle gidiyordu, bir koruluğa girdiler. Mübarek oradan bir asa yonttu. Efendim, bir iki tane asa yonttu. O yanındaki arkadaşa, sahabesine düzgün asası verdi. Kendisi biraz eğri olan dalı aldı. O zat dedi ki, ya Resulallah, düzgün olan size daha çok yakışır. Bunu niye bana tercih ettiniz? Buyurdu ki, biz seninle şu kadar zamandır aynı yolda gidiyoruz. Bir insan bir insanla bir ufacık sohbet, birliktelik ve beraberlik yaptığı zaman mutlaka onu tercih etmesi lazımdır. Kainatın efendisi bu, sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsun? Yan yana arkadaşın, cemaat arkadaşın, efendim, ne yoldaysa, yani meşru yolların hangisinde arkadaşlığın var, beraberliğin var, birlikteliğin var, bunlara iyi davranın. Ve ibn-i sebil, yolda kalmışa, yolcuya iyi muamelede bulunun. İşte ayet. E bu ayet-i kerimeler işlese, bu ayetler işletilse, bunlar hayata tatbik edilse, yaşam sahasına geçirilse, bu toplumda bu sıkıntılar olur mu ya? He? Adam onu orada dövse, bu buradan hiç görmemişim olalım diyor, yürü. Niye? Bir de ben köteklenmeyeyim şimdi diyor. Ondan sonra onu orada efendim soysalar, bu burada hiç görmedim, duymadım, bilmedim diyor. Yürü kaç. Değil mi? Yarın senin de başına gelirse, şimdi onu düşünmek zamanı değil. Şimdi onun başına gelmiş, sen hele sıvış diyor. Öyle mi? Durum bu. İyi davranın, hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede, nerede, nerede? Sahabe-i kiramın ahlak. Ya geliyor bir kelle, koyun kellesi, fakir diye sahabeden birinin evine, değil mi? Medine-i Münevvere döneminde bunu konuşuyoruz. Efendim, o ne yapıyor? Onu yemiyor. Ne diyor? Yandaki komşu benden daha muhtaç diyor. Ona yolluyor. O diyor ki, yandaki daha muhtaç, ona yolluyor. O bir kelle bütün Medine'yi dolaşıyor, ilk sahibine geliyor. Şimdi gönderilen adama gelmeden yolda yutarlar kelleyi. Getiren tahsildar yutar zaten. Ya Osmanlı daha çok mu uzakta? Osmanlı zamanından bile hatıralarda, değil mi, konuşuluyor. Dükkan, yan yana dükkanları olan komşular, dükkan komşularında. Efendim ne diyor? Ben sifta yaptım diyor. Komşum daha sifta yapmadı. Sen ondan alışveriş yap. Bunu duydunuz değil mi siz? Duydunuz. Hiç yaptınız mı böyle bir şey? Olur mu ya? Bir de adama der ki, ya o çok sifta yaptı, ben daha yapmadım. Yalan da konuşur. Kandırır da. Benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Ya. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne min eşradı sa'a, kıyametin alametlerindendir. En yazharal fuhşu ve tefahuşu. Bu müstehcenlik. Fuhuş dediğin zaman cimrilik de dahili. Şeytan yu'idukumul fakra ve emrukum bil fahşa. Bütün kötü huylar. Şeytan size fuhşu emrediyor. Oradaki ayetten maksat nedir? Zinayı emrediyor değil. Ya nedir? Fakirlikle korkutuyor, cimriliğe sevk ediyor. Zekat verme, sadaka verme, hayır yapma. Enayi misin, deli misin? Parayı ona buna mı yedireceksin? Sana mı kaldı İslamiyet'i düzeltmek? Allah sana mı muhtaç canım? Allah yedirmemiş, sen mi yedireceksin? Bu şekilde şeytan vesvese veriyor, fuhşu emrediyor. O fuhuştan maksat ne? Cimrilik. Çünkü hadis-i şerifte de buyuruyor, en büyük fuhuş, efendim,
cimrilik. Ondan sonra da faiz. Faiz olayında hadis-i şerifte yine ne buyuruyor? Efendim, faiz riba sintani ve sebuni şube 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır. Ednaha yetir raculumu. En aşağısı diyor anasıyla düşüp kalkması kadardır. En aşağısı diyor annesiyle zinadır hadis. İnne min erber riba, en büyük faiz, en büyük bela istitalete racul fi irda ahi. Bir kardeşinin namusu hakkında konuşmak, hanımına iftira etmek, kızına iftira etmek, onu rencide edecek, haysiyetini kıracak sözler söylemek, bu da diyor en kötü faiz çeşitlerindendir. Faiz de illa parayla olan da değil yani. Bir verdim, iki aldım değil yani. Faizin de nesi var? Şubeleri var, çeşitleri var. Yani zarar verme, karşı tarafa zarar verme konusu İslam'da yasak. La darara ve la dırar. Zarar görmek de yok, zarar vermek de yok. La tazlimune ve la tuzlamun. Zulüm de yapmayacaksınız, kendinize de zulüm yaptırmayacaksınız. İki tarafta da Mevla Teala kulunun hakkını koruyor. İşte İslam'a uyulsa, bu ayetler duyulsa, bu nasihatler dinlense ne olur? Vallahi cennet nasıl oluyor? Dünyada öyle olur işte. Cennet hayatı burada kurulur. İşte asr-ı saadet Müslümanlığı cennet gibiydi değil mi? O sahabenin kardeşliği nasıldı? Onu yeniden tesis. Ve su'ul huluk, kötü huy, ahlak bozukluğu, o sinir, o gazap, o öfke, millet olmuş barut ya. Adam diyor ki kardeşim şuradan arabanı şuradan park etmeye açık. Ne diyorsun sen bana kü? Ne oldu ya? Giriyor ona. Adam ona bir şey diyor, o ona dalıyor. En ufak bir şeyle arabayı efendim onu sollamış olsamış onu sen bana niye lan korna çaldın? İniyor aşağı. Kaç yerinden bıçaklamış adamı ya. Şu haberler, şu şeyler, olaylar yani şu memlekette tabii duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz. Çoğu havadisler de kaçıyor. Ya geçen gün işte Hoca Efendi vefat etti dedim size. Abdurrahim Hoca değil mi? Abdurrahman Hoca. Kanlıca'daki, Kaynarca'daki Abdurrahman Hoca. Allah rahmet etsin. Ya adam kiracı kirayı ödemiyor. Veyahut da eziyet ediyor. Hoca Efendi'nin de mübarek bir dairesi var. Kira alacak. Gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse. Geliyor adamı öldürüyor ya. Mübarek Hoca Efendi'yi öldürdü adam. Yakında oldu. Yani vaaz adam, Efendi Hazretleri'ne bağlı vaiz, hatip adamdı. Neticede yani kiracı alıyorsun başına bela. Yardım edeceksin başına bela. Bu sinir, bu öfke, bu. Huysuzluk çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Müslüman geçimli olacak. Mümin, innel mümin yelef. Mümin kanı sıcak kişidir. İnsanlara kanı kaynayan kişidir. En hayırlı insan. El mümin kel cemelil enif. Burnuna deve nasıl halka takılıyor? Burnuna halka takılan deve gibi hadis-i şerifte buyuruyor. Mümin inkiden kade. Otur oturur ve üstünü hala sahratın istenaha. Çök buraya çöker. Kalk şuradan kalkar. Deve nasıl? Hadis-i şerif mümini ona benzetiyor. Hadis-i şerif benzetiyor. Demin hoca bize deve dedi falan. Tövbe ya Rabbi. Keşke deve gibi olsak. Bak Resulullah biliyor ki mümin o deve gibidir diyor. Ben o deve gibi olsam ne isterim? Resulullah tarif ediyor bu devenin güzel huyunu. Geçimliliğini. Otur otur kalk kalk. Tabii ki körü körüne taklit manasında konuşulmuyor. Yani ne var? Şurada bile arkadaşlar sohbet hukukumuz var. Beraber oturuyoruz, yarım saat, bir saat, bir buçuk saat sohbet yapıyoruz. Yani bazı insanlar barut. Kardeşim biraz çekil. İşte bana da bir yer aç. Daha beter gidiyor böyle. Efendim saf. Ya saflarda boşluk var. Efendim bu nasıl olacak safların sünneti?
Sık olacak. Sahabenin safları nasıldı? Çivi gibi. Eğer ki diyor bir adam diyor sahabenin saflarının arasına girse, hiç diyor kendi eğilip kalkmasa, onların eğilip kalkmasıyla otomatikman eğilir kalkar. Çivi gibi böyle. Sahabenin safları. Bizim saflar nasıl? Esneme payı, oynama payı falan. Böyle bir saf. Şimdi adam arkadan, o hiç istemiyor biliyor musun? Yandaki ne diyor ki? Geril diyor biraz. Arkadan adam almayacak. Arkadaki de sünnet yerine geldi. Adam oraya geçiyor. Adama bir yumruk. Camide rastladım ya. Mekke'de, Medine'de bir gör. Oh, hac zamanı. İzdiham var tabii. Geliyor üstüne herif. Onlar da bir antika yani. Tabii orada da iki kişi var. Tak ortasına. Mübarek biraz yeri. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı. Endonezya, Malezya var ya bu uzak dur. O Endonezya, Malezya. Ay bir ahlak. 120 bin kişi gelirler. Bizim 100 kişi ortalığı batırır. Onlar 120 bin kişi de çıt yok. Adam böyle yapıyor. Önceden şöyle okşuyor, okşuyor, okşuyor. Sen de diyorsun ne oluyor? Masaj mı yapıyor beni falan? Yol aç, yol aç. Öyle şey böyle yapıyor. Böyle yol açıyor. Adam anam 100 tane, 500 tane safı yarıyor. Böyle, böyle, böyle, böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok tok tok tok tok gidiyor. Ulan adamın omzu ağrıyor. Öbürü bir adam dalmış zikir yapıyor. Küt adama vuruyorsun. Biraz dikkat et ya. Ahlak ya, ahlak ya. Yok. Mekke Medine'de gör. Kırar geçirile birbirini. Hacer-i Esved'de kafan ayrı yere gider, sen ayrı yere gider. Hacer-i Esved'de kırar. E bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olur? Müslümana eziyet haramdır şimdi. Sünnet yapacağım diye harama girdin. Görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. Onlar da ziyarete girer. Yahu bu kadının buraya girmesi sevap mı şimdi ya? 40 tane erkeğin arasında. Üstün açılır, başın açılır. Bas bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara. Ölecek. Bağırıyor orada ya. Ya insanlar ya, ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın. Kitap, İslam kitapta kalmış. He? Yeti alennâs zaman, insanların üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an fî vâdî mûn fî vâdî. Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Ayşe anamıza Resulullah'ın ahlakı soruyor. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor. Resulullah'a mı soruyorsun? Kur'an'a bak, o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an, ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onu mu söylüyor? Hudil affe. Af yolunu tut. Ve emur bil urf. İyilikle emret. Ve arizanil cahilin. Bilmeden ederler, bilmeyen, haddini bilmeyenlere dalaşma, bulaşma diyor. Mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Bodozlama. Mevzuları açıyorsun. İdfa billeti ahsen. En güzeliyle davran diyor. En güzeli. Kısas, adam sana bir tokat, senin de ona karşı hakkın nedir? Bir tokat. Bir tokat. Ve cezâü seyyiyetin seyyiyetün misluha. Bir kötülüğün karşılığı diyor nedir? Misliyle mukabele edin. Femen afâ ve aslâhe fecrû alâllâh. Ama derse ben affediyorum, görmemezlikten geliyorum, sevabını ben vereceğim Allah diyor, kimseden almayacak, geldim gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı, otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu? Tokat yenip oturulur mu? İki de sen koyacaksın. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok. Burana vurdu mu bir de buran döneceksin. Vur kardeşim tamam. Mühim değil ya. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Adam senin diyor. Bak çocuğunu öldürdü. Adam senin çocuğunu öldürdü. Sen kan sahibisin. Kan sahibi. Velisin yani. Burada tabii kısas hakkın var değil mi İslam'da? Ama kısas hakkında mecbur musun? Mecbur musun? Değilsin. Kamu olarak, yani otorite ve kamu olarak o da o hakkın var. Ama sen gider dersen ki kan sahibi olarak ben bunu bağışladım, o zaman o adam öldürülür mü? Öldürülmez. İslam'da kısastan affetme imkanı vermiş mi sana? Vermiş. Peki kısas yapmadın, bu ne oldu diyor? Kısas terk ettin. Şimdi diyor, kısası terk etmekle olmaz. Bir de iyilik yapacaksın diyor. Nasıl iyilik yapacaksın diyor? Efendim, en güzeliyle muamele edeceksin diyor. Şimdi onun çocuğunu öldürtseydin, yani katili öldürtseydin, katili kısastı. Kısas yapmadın. Af yaptın. Ama bir de baktın ki onun çocuğu bir yerde tehlikeye girmiş, öldürülmek üzere. Lan bu adam zaten benim çocuğumu öldürmüş, adamın çocuğu ne olursa olsun demeyeceksin diyor. Onun çocuğunu orada kurtardığın zaman işte en güzelini yapmış olursun diyor. İdfa billeti ahsen feizellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamim ve la tessevil hasene ve la tessevil. İyi muamele ile kötü muamele bir olmaz.
Allah indinde de kul indinde de eşit olmaz. Sen kötülüğe güzeliyle değil, en güzeliyle karşılık ver. O zaman arandaki düşman olan senelerin, yılların kan davalısı insanlar en yakın dost olur diyor. Ve ma ulaqaha illellezine sabaru. Bu makamlara sabredenler kavuşturulur. Ve ma ulaqaha illa zuhazzun azim. Her hacının, her hocanın, her sakallının, her Müslümanın ağzının kaşığı değildir diyor. Büyük nasipli olan İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bakıyorsun adam, çirkef çirkef çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirini tacizler, eziyetler. Sana bunu mu emretler? Resulullah'ın sünneti bu mu? İşte Hazreti Hasan hikayesini anlatıyoruz. Bir vakit Hazreti Hüseyin değil mi? Ehl-i Beyt, Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ne diyor? Adam geliyor yolda ona sövüyor, sövüyor, sövüyor, sövüyor. Müsaade etse boğacaklar adamı. Adama ne diyor biliyor musun? Eğer diyor ben senin dediklerin gibiysem Allah beni affetsin. Yok eğer değilsem Allah seni affetsin. Bu kadar olur edebiyat ya, bu kadar olur güzellik ya, bu kadar olur medeniyet ya. Var mı böyle bir medeniyet ya? Medeniyetten bahseden canavarlar da var mı? Saldırıyorlar millete. Okumuşlar, kaç mektep bitirmişler. Kültür mü almışlar? Böyle bir huy mu görmüşler? Böyle mi yapıyorlar birbirlerine? Böyle mi davranıyorlar aydın geçinen kaydınlar? İşte İslam. Hazreti Hüseyin Efendimiz ne yapıyor? Efendim, ağır misafirleri var. Devlet ricalinden, eşraftan, efendim reislerden, liderlerden, sofrada. Bir de kölesi çorbayı getirirken döktü üstüne bütün. Tam da önemli meclis, ortalık bulaştı. İnsanın biraz siniri bozulur böyle şeylere. Yani bozulmaz diyemeyiz. Şimdi o köle de ayet bildiği için o zamanın köleleri şimdilerin müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor vel kazımin el gayza. Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Uddet lil muttakin ellezine yunfikune fissarrai ve darrai vel kazımin el gayz. Darlıkta da bollukta da verenler. Esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabi ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, çemberli taşta marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hazreti Hasan orada. O Hazreti Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kezamtü diyor. Yuttum diyor, karıştırma. Vel afina anin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. Afevtu tamam dedi kapat sildik bir şey yok ya. Olmaz diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. Ne yapayım sana dedi çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim falan cariyeyle de nikah ettim dedi ya. İşte adam keşke bilseydi daha dengeli dökerdi yani. Daha önce işi bitirir. İşte adam, işte İslam, işte ahlak, işte muamelat, işte kibarlık, işte nezaket, işte zarafet, işte medeniyet. Şimdikiler yamyam, yabani, vahşi ya. Okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar, çıkıyorlar. Birbirine saldırmaktan başka bir şey. Şu misallerden birini de şimdiki efendim İslam dışı çevrelerden birinden örnek verin ya. Olamaz. Okudukları kültür onlara bunu vermez. İşte onun için İslam kıyamet kopmadan evvel huylar bozulacak. Şimdi böyle bir mürüvvet, böyle bir karakter, böyle bir şahsiyet sahibi adam nerede çıkacak ya? Adam inadına efendim iş yapacak, mükafat alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Ömer dedi, kölelerimden namaz kılanları azat ettim. Hepsi başladı namaz. Biri kılıyor azat oldu. Öbürü kılıyor. Geldiler dediler ya Ömer bunlar seni kandırıyor ya. Dedi ben de biliyorum ama beni namazla kandırsınlar fark etmez dedi ya. Yani içki içerek kandırmıyor ya namaz kılıyor dedi ya. Kılsın dedi ya. Azat olsun. He? Ahlak.
O zaman kölelerine davran. Geçen hafta anlattık. He? Kölenin sırası geldi. Şam'a girerken ne yaptı? Sıra sende, adalet. Sen çık. Ben yaya gideceğim. Ver ayakkabılarımı elime, dereye geçeceğim. Reisül Ülül Emir, devlet reisi, fark etmez. Bunlarda ahlak var. Ama kıyametten evvel bu huylar bozulacak ve su'ül civar, kötü komşuluk belirecek insanlar. Yine kıyamet alametlerinden. Bu hadis-i şerifler birkaç şekilde rivayet edildiği için bu da tam alamettir. Efendim, su'ül civar, kötü komşuluk, geçimsizlik. Min eşratı saati su'ül civar ve katiyatül erham. Katiyatül erham, akraba ilişkilerinin kopması. Ve en yuhattale seyfu minel cihad. Kılıç cihattan tatil edilecek. Yani cihat diye bir şey kalmayacak. E tabii ki İslam aleminin vaziyeti meydanda, kendi ülkesini savunacak halde değil. Nerede kaldı Hazreti Fatihler gibi, Hazreti Yavuzlar gibi kaç kıtaya efendim İslam'ı götürecek, medeniyeti götürecek, zulmü kaldıracak? İstanbul fethedilmeden evvel ne büyük bir zulüm vardı İstanbul'un içerisinde kendi halkına. He? Bizans kralı Konstantinopolis kendi halkına yaptığı zulüm, kendi halkına koyduğu vergiler, kendi halkını inimini minnetmeler, değil mi? Hazreti Fatih surlara dayandığı zaman da İstanbul'daki Rumlar ne dediler? Efendim Osmanlı'nın sarığını, efendim öbür papazların mezhep çatışmalarıyla İstanbul'u yağmalayan Latinlerin bilmem nelerin külahına tercih ederiz. Osmanlı sarığı görelim İstanbul'da dediler be. Tabi bıktırdılar, sandırdılar. Çünkü küfür düzeni, zulüm düzenidir. Bunlarda medeniyet olmaz. Sen de diyorsun ki işte Fransa çok medenidir, Almanya çok medenidir, İngiltere çok medenidir. Ondan sonra oradan onu al, buradan bunu al. Böyle bir karman çorman ortaya bir şey çıksın. Ucube, garibe bir yere uymuyor. Hiçbir yere benzemiyor. E şimdi ne ortam düzeliyor, ne huzur bulunuyor, ne bir şey. Herif zaten seni içten içe bölmeye çalışıyor. Oradan Kıbrıs'ı almaya çalışıyor. Buradan efendim ırkçılığı körüklüyor. Doğuda kaşıyor. Askerimizi, polisimizi şehit ettiriyor. Oradan finans sağlıyor. Öte taraftan biz onları terör örgütü kabul ediyoruz diyor. Böyle bir tiyatro, böyle bir senaryo. Kendi yazar, kendi oynar. Bu millet buna nasıl kanar ben? Akıl sırrı ermiyor ya. Gözümüzde bakarak da Avrupa bizim iyiliğimizi istiyor. Gavullar bizi modern yapmak istiyor. Onlar bizi medenileştirecek. Bu şekilde de bir safsatayla millet uyuşturuluyor, uyutuluyor, gidiliyor. Allah uyandırsın Allah. Halbuki güzel ahlak İslam'da, medeniyet İslam'da, tabii ki kendi vatanını koruyamayacak hale gelen bir ümmet. Nerede kaldı ki fetihler yapacak? Nerede kaldı fatihler yetiştirecek? Nerede kaldı dünyaya hakimiyet, adalet getirecek? Kendi içinde, ailesinin içinde, en küçük toplum ailedir yani. Ailede bir düzen yok ki zaten. Balık baştan kopmuş. Ben tüctelebe dünya bittin. Yine bu bahiste, hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri olarak efendim din vesilesiyle dünya celbedilecek. Yani din alet edilecek, din istismar edilecek, rant nereye kaydırılacak? Dünya menfaatına kaydırılacak. İnsanlar sömürülecek, din adına insanlara işte efendim Allah için, din için, şu için, bu için milletten paralar toplanacak, işte efendim hizmetler yapılmayacak, istismar edilecek. Ama tabii ki zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik, hayra teşvik, bunlar sünnet. Ve lakin efendim insanları kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istismar etmek, bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, yani her şey rant, her şey ticaret, haccı öyle, ömresi öyle, seyahati öyle, her şeyde efendim dini duygular sömürülerekten efendim neymiş? İşte falan hoca efendiyle gidiyoruz. 1500 dolar. Ne olacak? Öbür turda 1000 dolar. Bizdeki hoca kaliteli hoca, 1500 dolar. Bu olur mu şimdi?
1600 dolar. E 1000 dolara götürüyor. İşine gelirse, efendim, hocalar alet ediliyor, veliler alet ediliyor, efendim, istismar ediliyor, değil mi? Niye? Fazla para. Ya senin hakkın ne? 1100'e 1100. E ne olsa, bu hoca gelmiş diye burada misafir bir vaaz edecek diye sen bunu efendim vesile edinerekten koydun millete 300 dolar fazla ya. Oldu mu şimdi bu? İşte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim kişiler bu şekilde istismar edecek, müesseseler istismar edecek, kurumlar istismar edecek. Allah muhafaza, neticede de işte bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallah Teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Efendim kötülerinden Allah'a sığınırlar. Kendilerini düzeltmeye çalışırlar. İnsanları düzeltmeye çalışırlar. Efendim böylece Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Resulullah buyuruyor ki cuma sabah namazından üstün bir namaz yoktur. En üstün namaz onu cemaatle kılmaktır. Bir kimse cuma sabah namazına cemaate gelirse af olmadan çıkmaz diyor ya. Bayramınız bayram olsun ya. Cuma sabahı af olun, o gün bayramınız olsun. Haftalık sigortanız olsun. Cuma salim geçer, bütün günler ona tabi geçer diyor hadis-i şerif. Onun için şu cumaya değer verelim. Cumamızı yeniden gündeme getirelim. Cumamıza hazırlık yapalım. Gecesinden başlayalım bu hazırlığa. Cuma gecesi zaten başlıyor. Mübarek yatsı namazının cemaatinden. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Risale-i Kutsiye'yi kim yazdı? Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi. Evliyaullah'ın reisi. Şurada yatıyor. İsmet Baba Tekkesi. İsmet Garibullah dergahı şurada hemen efendim yukarıda. Bu mübarek tekkede yatıyor. Velilerin başbuğu. Bu zatın eseridir. İlhamla yazılmış. Bunun izahını kim yapmış? Üstadımız, şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Allah başımızdan eksik etmesin. O mübareğin, o sözleri, o feyizleri, o bereketleri hepinizin evinde yatmadan efendim 3-5 mısra, 3-5 beyit okursanız Allah size feyiz verecek, nur verecek. İsmet Garibullah gibi büyük bir veli buyuruyor ki benim risalemi okuyanda dert ve keder kalmasın Allah'ım diyor. Hakikaten nerede okunuyor? Hemen orada bir feyiz mi geliyor? Okunduğu yere rahmet yağıyor. Bu denenmiş. Sıkıntınız varsa deneyin. Hemen o buhran sizden kalkar o Risale-i Kutsiye hürmetine inşallah. İnsanların aşkını, sevgisini Allah'ın dostlarına yönlendirin. Allah için sevin, Allah için kızın. Sevilecekleri seçin. Allah Teala bu dostlarının şefaatine nail eylesin. Habibullah Can Canan'ı mazhar. Ta Hindistan'da yatıyor. Yeni Delhi'de yatıyor. Ama ruhaniyetleri bunların alemi dolaşıyor. Ve siz onları severseniz, dinlerseniz, ruhlarına Fatiha diye ederseniz mutlaka sizlere himmetleri ulaşıyor. Daraldığınız yerde bu Allah dostları mededinize yetişiyor. Ama o irtibatı kurmak için tanımak ve sevmek lazım. O sevgiyi kazanın inşallah. Geçen hafta burada olup bu hafta mezarda adam var. Sizden biriniz de haftaya mezarda olabilirsiniz. Kendinizi kabir ehlinden sayın. Önceliklerinizi belirleyin. Bu mezara indiğim zaman ne sorulacak? Öncelik belirleyin. O öncelikleri yapın. Taviz vermeyin o önceliklerden. Evvela itikat, sonra namaz. Abdest ve namaz. Ameli salihin başı, abdest ve namaz. Abdestimiz, guslümüz, taharetimiz güzel olsun. Allah'ımızın istediği üzere olsun. Bir ufacık kuru yer kalsa zarar görürüz. Bu abdest risalesinde ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler. Şöyle Allah Resulü'nün istediği gibi bir abdest nasip olsun ya. Öyle bir abdesti öğrenip almak nasip olsun ki o abdest bizi Allah'ın azabından, gazabından kurtarsın inşallahı rahman. 8-10 sene diyor evvel külliyeye sohbete getirdim. Taksi şoförüydü. Efendim namaz abdese başlatamadık. 3 gün evvel içki komasında öldü. Şimdi biz buna ne yapalım diyor. Yani buna ne yapalım, ne yapalım? Tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve la yeşrabul hamra hine yeşrabu mümin. İçki içen mümin olarak içki içmez diyor. La yezni zani hine yezni ve mümin. Zina ederken mümin olarak zina etmez diyor. Ama tabii ehli sünnete göre zina ederken de ölse, sarhoş da ölse kafir midir? Değildir. Ehl-i sünnet öyle bir istikamet ve orta çizgi belirlemiştir ki, peki bu hadis-i şerifteki mana nedir? Bu hadis-i şerifteki mana şudur: eğer gerçek manada
Allah'a iman, ahirete imanı göz önünde bulundursa zina edemezdi diyor. Tabii ki o zina ve içki anında gaflete düşmüştür diyor. O gaflete düşmese de o günaha düşmez. Hadis bunu anlatıyor. Ama kafir değildirler. Efendim imanlı olduklarına şahitseniz, hali hayatlarında efendim ayıkken Müslüman olduğuna, inançlı olduğuna, amentü esaslarına, Kur'an'a, sünnete inandığına şahitseniz Allah rahmet etsin diyeceksiniz. Yine Allah'ın Celle Celaluhu rahmetine ısmarlayacaksınız. Çünkü bizim hükmümüz zahire göredir. Son nefeste Allah'la arasında kimin ne olduğuna kimse hüküm veremiyor. Ancak tabii ki kelime-i tevhid ile giden, kelime-i şehadetle gidene çok büyük bir güvencemiz vardır. Tabii içkide, kumarda, zinada gidene epey bir sıkıntı vardır. Bununla beraber Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri imanını kurtarmış olabilir. Bu kafir öldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dengeyi koruyun, dengeyi bozmayın. Bir de şöyle bir dua yapılabilir. Ya Rabbi bu kardeşimiz iman ile öldüyse ona mağfiret eyle, ona rahmet eyle. Bir iman ile ölme kaydı. Şüphelendiğiniz noktada imanlı ölme kaydı koyarsanız o kayıt sizi kurtarır. Anladınız mı? Eğer imanlı öldüyse ben gaybı bilmiyorum ya Rabbi sen biliyorsun. Ben çünkü imansıza rahmet okuyamam. Ama imanlı öldüyse biz onu Müslüman tanıyoruz. Son nefeste imanlıysa diye bu şekilde bir dua edebilirsiniz. Allah Teala mağfiretine havale edebilirsiniz. İnşallahurrahman. Allah Teala karını bilenlerden eylesin. Şeytanın en kötü işlerden fuhuş tabir edilen cimriliğe teşvikinden bizi muhafaza eylesin. Allah bize mağfiret vaat ediyor. Fazlını vaat ediyor. Benim yoluma verenlere, sadaka-i cariye, faydalı ilim dağıtanlara, yayanlara affedeceğim, çok vereceğim, söz veriyorum buyuruyor. Şimdi şeytan da size en aylık etmeyin, vermeyin diye fakirlik tehdidi veriyor Allah buyuruyor. Şimdi siz bir ikilemdesiniz. Rahman'a inanın, şeytana küfredin inşallah. Onun dediği olmayacak, veren mahrum olmayacak. Sadakayla, hayırla kimsenin malı eksik olmayacak. Çünkü Muhammed Mustafa'yı Allah Teala yalancı çıkarmayacak. Manekası malu abim sadak. Hayır yapmakla kimsenin malı eksilmemiş buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygambere inandım, şeytana küfrettim. Veriyorum geliyor, veriyorum geliyor. Ben deniyorum, veriyorum geliyor. Cüzdanım bazı kere doluyor, iki gün sonra boşalıyor. Bakıyorum yine doluyor. Siz de verin, Allah verecek. İnşallah. Hiç cimriliğe kapılmayın. O yeşil kutuları görünce o cenaze arabasını, son bineceğiniz arabayı hatırlayın ve gitmeden gönderin yatırımınızı. Faydalı ilimle İslamiyet yayılsın inşallah. Hayırlar yayılsın, şerler defolsun, mündefi olsun, münkerler efendim ortadan kalksın, iyilikler saçılsın inşallah. Allah size bu hizmeti nasip etti. Allah devam versin, sebat versin, gözden nazardan muhafaza etsin. Hayırlı işler versin. Allah Teala borçlarınızı ödettirsin. Alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah Teala hastalarınıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ikram etsin. Allah Teala şu mübarek cemaata cennetini, cemalini lütfeylesin. Buradan dağılmadan cennet istiyoruz. Rabbim ihsan eylesin. Azabından, gazabından sığınıyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi o cennet haktır. Ya Rabbi biz ona iman ediyoruz. Senden istiyoruz ya Rabbi. Ona yaklaştıracak sözler nasip eyle. Ameller nasip eyle. Ya Rabbi bizi o cennetten, cemalinden uzaklaştıracak inanç ve söz ve amellerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin diyenlerin ar-ı cahimden azad eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyl mursalin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin.

0: 21. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
3: 9 Kasım 1992 Pazartesi, İstanbul, Eyüp'te yapılan sohbetten. El-Müzzemmil Suresi 20. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Şüphesiz senin Rabbin bilmektedir ki, muhakkak sen emrolunduğun üzere hareket ederek, teheccüd namazı için kalkarak, bazen gecenin 1/3'ünden daha az bir zamanda, bazen yarısında ve bazen 1/3'ünde kıyamda bulunuyorsun. Seninle birlikte olan kimselerden bir topluluk da böylece yapmaktadır. Bundan ne anladınız? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem gece kalkıyordu, ona vacipti, bize sünnet oldu. Peygamberden başka kalkanlar da vardı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem'den başka kalkanlar olunca senle bana ne düştü? Kalkmak. Bize düşer kalkmak, kalkmayan kalkaleli ahmak. Gece yarılarına kadar dın dın dın 12 bire kadar, ondan sonra da belki de ayakkabılarını bile çıkarmadan yatacak. Hocalar ne diyorlar? 5 vakit namaz kıldın mı, ne lüzumu var gece kalkıp postun üzerinde 4 köşe olmaya? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılıyor muydu? Evet. Sabah namazını cemaatle kılıyor muydu? Evet. Gece ayakları şişinceye kadar, sabaha kadar da ibadet ediyor muydu? Evet. Öyleyse bizim de kılmamız lazım. Bitti. Daha ne istiyorsun? Şeytan aldatıyor bizi. Haberiniz olsun. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem geldi, Ayşe validemizin yatağına yattı. Biraz sonra, Rabbime ibadet edebilmek için kalkabilir miyim ya Ayşe dedi. Ayşe validemiz de radiyallahu teala anha, nasıl seversen öyle yap dedi ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kalktı. Sabaha kadar, ayakları şişinceye kadar ibadet etti. Kocasının gece ibadete kalktığına veya hanımının gece ibadete kalktığına kızan varsa bunu duysun. Geç yatmayı adet etmeyelim. Tez yatmayı adet edelim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz öyle yapardı. Şimdi geceler biraz uzun olduğu için istifade etmek lazım. Bir hadisi kutsi var. Ebu Hureyre radiyallahu teala anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbimiz tebareke ve teala her gece gecenin son 1/3 kaldığı zaman yani seher vakti en alt semaya hareketten ve intikalden münezzeh olarak nüzul eder. Yani Allah-u Teala'nın feyiz ve nurlarının tecellisi iner de bana kim dua edecek ki onun için duasına icabet edeyim? Benden kim bir şey isteyecek ki ona muradını vereyim? Benden kim

0: mağfiret talep edecek ki onun için günahlarını bağışlayayım buyurur. Bu hadis-i şerif Buhari'dedir. Rabbinin tecellisi iniyor, sen gece yatakta har har hızar biçiyorsun. Şimdi gecenin son üçte birini bulalım. Gece kaç saat? 13,5 saat. Bunu üçe bölünce 4,5 saat oluyor. Geceden ilk 4,5 saat geçti mi, gecenin ilk üçü geçmiş oluyor. Geceden 9 saat geçince gecenin 1/3'ü olmuş oluyor. Geriye son 1/3 kalmış oluyor. İşte bu vakitte Mevla'nın nuru iniyor, yani tecelli ediyor. Mevla inmez, çıkmaz, sallanmaz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bazen ilk 1/3'te, bazen 1/3'te, bazen de son 1/3'te kalkardı. Şimdi ben karışmam. Doğrusunu söyledim size Allah'ın izniyle. Şimdi kalkıp kalkmamanız Mevla Teala ile sizin aranızda. Severim ki yarın ahirette yüzümüz ak, gönlümüz pak olsun. Tevazumuz hak, yani toprak olsun. Büyük insanlar nerelere ulaşmışlar, biz nerelerde yatıyoruz? Çöplükte. Çürük eşeğin damadını bilir misiniz? Bir zengin adamın nazlı bir oğlu vardı. Dünyanın en güzel kızını arıyordu. Zenginler bir şeyler ederler. Buldu ve oğlunu evlendirdi. Oğlu da o gece içti, içti, içti. Kendinden geçti, şişti. Herkes dağıldıktan sonra o da hanımın yanına gidecek. Odayı bulamadı. Açtı kapıyı, dışarı çıktı. Etrafta dolaştı. Gezerken baktı ki orada yatıyor. Bu benim hanım dedi, gitti yanına. Onu kucaklıyor, öpüyor, bilmem ne yapıyor. Sabaha yakın içkinin tesiri gidince kötü kokular almaya başladı. Baktı ki çöplükte. Acaba beni kimse gördü mü diye baktı. Kimse olmayınca hemen oradan kaçtı. Ey Müslümanlar! Bizim halimiz bundan ibaret. Her bir düşüncemiz ondan, o leşten daha aşağı. Bırak o leşleri, gel Rabbine mübarek adam. Esma sıfatıyla olmana müsaade vermiyor. Gel benim ol buyuruyor Allah Teala. Sen onunla bile değil, nelerle oluyorsun? Dünyayı sevmek, haramları sevmek insanı sarhoş ediyor. Millet sarhoşları ayık zannediyor. Dünya sevgisi insanları sarhoş eder. Dünyanın toprakları değil ha, dünyayı tarif edin. Hazreti Ali radıyallahu teala anh şöyle demiştir. Senin dünyan seni Mevla'dan alıkoyandır. Dünya nedir? Allah Teala'dan gafil olmaktır. Kumaş, gümüş, çocuk ve kadın değildir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, iyi mal, salih bir adam için ne güzel olmuştur buyurdu. El-Hadid suresinin 20. ayetinde de, bilin ki o en alçak dünya hayatı, ancak çocukların boş yere kendilerini yorduğu oyunlar gibi kıymetsiz bir oyun, gençlerin eğlenişi gibi kısa süren geçici bir eğlencedir. Dünya sevgisi senin içine girince seni batırır. Ama sevgisi içine girmeyip at gibi altında olursa seni götürür. Yani dünya nedir anlayalım. Asr-ı Saadet zamanında bir misafir geldi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, bunu kim misafir edecek dedi. Ensardan bir zat, ben misafir edeyim dedi. Misafiri evine götürdü. Evinde bir öğünlük yemek var. Misafir yese ev sahibi yemeyecek, ev sahibi yese misafir yemeyecek. Hanıma dedi ki, misafire sofra kuralım. Burada da bir sofra kuralım. Kaşıkları ses yaptıralım, misafir üzülmesin. Bizim de yemeğimizi yediğimizi zannederek rahat etsin. Hanım ama ne hanım? Uyudular, sabah oldu. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Daha bir şey demeden Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den radiyallahu teala an rivayete göre şöyle buyurdu. Allah Teala bu gece yaptığınızdan memnuniyet izhar etmek için size güldü ya da sizin işinize hayret etti ve bu ayeti indirdi. Sonra Allahu Teala Haşr suresinin 9. ayeti kerimesini indirdi. Bunları yapması zor. Allah Teala ona verse bana az kalır mı diyoruz. Allah Teala bir adama dünya kadar verse onun hazinesinden iğne tepesi kadar eksilmez. Sana verir, bana da verir. Hep avanaklığımızdan, ahmaklığımızdan yapıyoruz. Bir adam kötülük etti. Sen ona acı, çünkü onu kendine yaptı. Affet onu ya Rabbi de. Allah Teala ona ne kadar cennet verse senden eksik olmayacak. Allah Teala ona ne kadar ilim verse bana da verirsin ya Rabbi de. Allah Teala ona ne kadar rütbe verse bana da verirsin ya Rabbi de. Kıskançlık insanın elinde değil. Kıskanmak onda da var. Bende de olsun. Haset bende yok, onda da olmasın. Bir yerde sufiler vardı. Onları hükümete şikayet ettiler. İdam edilecekler. Birini alıyor, idam edecek. Öbürü diyor, beni idam et, onu etme. Onu alıyor, bir başkası diyor, onu idam etme, beni idam et. Hakim şaşırdı kaldı ve eğer bunlar idamlıksa, dünyada idam edilmeyecek kimse yok. Niye böyle yapıyorsunuz? Diye sordu. Onlar da, biz birbirimizi çok severiz. İsteriz ki o bizden bir nefes daha fazla yaşasın, dediler. Ya Erhamer Rahimin, yardım eyle bize. Tut elimizden, bizi bize bırakma. Sevgili Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem şu ümmetini Kur'an'da cem eyle. Bütün dünyada ışık tutmaya muvaffak eyle. Kur'an'ı okuyup ayet ve hadis-i şerifleri, tasavvufu, fıkhı anlayıp millete anlatsan ışık tutmuş olursun. Ya Rabbi, okuyanları mutlaka muvaffak et. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
3: Vakti Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Nahl suresini dinliyorsunuz.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Allah Teala sınırlar koymuş. Hayatımız sınırsız değil. Ben Sarı Çizmeli Mehmet Naim, özgür bir adamım. Kimse bana karışamaz. Ne demek karışamaz? Kimse sana karışamıyorsa hasta olma bakalım. Hastanelerde sürünme bakalım. İstediğin her şeyi elde et bakalım. Çocuğun şöyle olsun diyorsun, oluyor mu? Hanımın veya kocan böyle yapsın istiyorsun, oluyor mu? Yaşlanmayalım istiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz yaşlanmak. Oluyor mu? Ha, benim sol gözüm gitti, görüyor mu? Param, imkanım, her şeyim seferber etsem geri geliyor mu? Damarların tıkandı, açılıyor mu? Ben müstakil bir adamım. Peki, Aziz Aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz dedi. Gidiyorsun. Ben gelmiyorum diyebiliyor musun? Bir kişi dünyada kalabildi mi bu kadar zenginler, krallar, paşalar, ağalar geldi geçti. Nasıl senin elindesin? Nasıl özgürlükten bahsediyorsun sen? Ha, senin özgürlüğün neye geçer? Abdest almıyorum. Niye? Abdest almayana para cezası yok. Hapis cezası yok onun için. Namaz da kılmıyorum. Niye? Namaz kılmayana hapse atmıyorlar. Sopa atmıyorlar, ceza vermiyorlar. Bugünkü düzenden bahsediyorum. İslam'a göre öyle değil. Bugünkü düzene göre. Adam da bana ceza veren yok. Bir şey yapan yok, bir şey diyen yok. Kılmıyor. Peki bu senin özgürlük alanına mı giriyor? Kılmadım diye yarın ahirette kurtarabilecek misin? Ben ne zaman mahşere çıksan, orada da ben cennete gitmek istiyorum desen, melekler de seni alsalar, cennete koysalar, o zaman derim ki arkadaş, senin yaptığın yanına kar kaldı, sen özgür adam mısın ve selam. Ama öyle değil. Daha kabirde başlıyor. Evvelü mâsûlâ hani salâh. İlk sorgu sual namazdan, abdestten, taharetten, temizlikten, üstüne idrar sıçrattınsa, elbisene, üstüne, sonra da temizlenmediysen, yıkamadıysan oraları, öyle de namaz kılsan da boş. Ondan sonra başladı kabir azabı. Hani özgürdün? Kabir azabının ekseriyeti idrar sıçramalarından ve taharete ve temizliğe dikkat etmemekten, pislik, necaset üzerinde taşımaktan, elbisende, bedeninde bulundurmaktan, bulaşık bırakmaktan,

elinde değil, ölmek elinde değil, ölmemek elinde değil, kabirde azap görmemek elinde değil, mahşere çıkmayacağım desen çıkartıyorlar. Ya ben çıkmayayım, çıkmak istemiyorum ya. Ot gibi biteyim, yiteyim. Dirilmek olmasın. Ya Allah Teala sana dirilmek istiyor musun, istemiyor musun diye seçenek sunmadı ki. Karşında böyle bir ihtiyar yok, seçim hakkı yok. Mutlaka çıkacaksın. Ondan sonra فَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي السَّعِيرِ bir fırka cennet, bir fırka cehennemin dibini boylayacak. وَمْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيْوَ الْمُجْرِمُونَ ey suçlular, şirke düşenler, ehl-i sünnet itikadından çıkanlar, haramlar işleyenler, namazsız abdestliler, evet. Ayrılın bakalım. Siz cehennem tarafına, sol tarafa, cennet ehli bu tarafa, sağ tarafa. Ben o tarafa geçeceğim diyebiliyor musun? Cennete gitmek istiyorum desen gönderirler mi? Cehenneme gitmek istemiyorum, beni yok edin, beni öldürün, bağır bağır bağır. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا sonra cehenneme giren de ne ölecek, kurtulsun, ne dirilecek, bir nefes alsın. Yanacak, yanacak, yanacak, bütün derileri pişmiş kebap olacak, üzerinden dökülecek. Ondan sonra bizi Cidde'de bir yere götürdüler. Oğlak eti yapıyormuşlar falan. Ben çok et sevmiyorum, bir et de yiyemiyorum çok ama arkadaşlar katından gittik senelere be. Ondan sonra Yemen usulüymüş o, ben bilmiyorum. Bir de getirdiler böyle bayağı bir oğlak. Ondan sonra adam havadan kaldırdı böyle. Nasıl pişmişse şöyle yaptı, bütün etler düştü. Ha, işte küllemâ nadı. Ben onu görünce iştaham kaçtı. Allah Allah dediler, millet yumuldu bizim arkadaşlar. Çok da lezzetliymiş dediler. Benim moralim bozuldu. Dediler sana ne oldu böyle? Ya dedim Allah Allah, ayette de buyuruyor ki derileri pişecek pişecek, ondan sonra dökülecek. Öyle şöyle salladı, bütün deriler döküldü. İnsan ahireti hatırlarsa, azabı hatırlarsa, oğlak etiymiş, keçi etiymiş, manda sütüymüş bilmem ne. Yani morali bozulanlar oluyor da. Onun için Evliyaullah'tan biri ve cennetin ardu semavatü vel ardu Kur'an-ı Kerim ve şari'u koşun, yarışın ilâ mağfiretimin rabbikum Rabbinizin mağfiretine koşun ve cennetin ardu semavatü vel ardu öyle bir cenneti kazanmaya yarışın, müsabaka edin ki o cennetin eni yerlerle gökler kadardır. Eni ne demek biliyor musun? Çünkü ekseriyetle en uzun oluyor. Onun için veyahut da en kısa oluyor, boy uzun oluyor. Eni göklerle yerler ne demek? Birinci kat, bu dünyanın hepsi bir kat. Alttaki ikinci katı onun yanına koy. Yedi katı yan yana koy. Yani bu dünya kadar enine gidersen yedi tane. Yedi kat gökleri de yan yana koy. Etti 14. Yani diyelim bu dünya, bu yeryüzü kadar 14 taneyi yan yana diz, bir Müslümana cennette verilecek yerin eni o kadar. Ekseriyetle en boydan kısa olur. Eni o kadarsa boyuna kadar. Bir Müslümana cennette verilecek yer 10 bu dünya kadar, 60 bu dünya kadar. Zaten Bukhari Müslim hadisi şerifinde 60 bu dünya kadar. Cehennemden en son çıkıp cennete girene bile 10 bu dünya kadar yer verilecek. Bukhari Müslim sahih hadis. İşte siz diyor öyle bir cenneti kazanmaya koşun ki burada 100 metrelik arsa için birbirinizi vurmayın. Birkaç metrelik efendim sınır ihlalinden sebep kan davası çıkartmayın. Bizim Karadeniz'de çok ol. Bir metre o onun tarlasına girdi, o onun bilmem nesine geçti. Tecavüz etti sınırı. O ondan bir vurur, o ondan iki vurur. Böyle 100 sene kan davası gidiyor. Değer mi? Şu fani dünya, ölüp gideceğiz, her şeyi bırakacağız. Değer mi? Bir şekilde helallaşmaya bak. Ama sen işte ne kadar fakirlerin yeri, dünya ne kadar zelillerin yeri ki 100 metre, 200 metre, 100 dönüm ne ya? 100 dönüm
200 dönüm, 300 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm. Adam işte efendim

0: tarla ağasıymış da bilmem bütün bu köyler onun. Ne kadar yeri var dedim. Oho dedi, 2000-3000 dönüm. Dönüm. 2000-3000 metre değil, 2000-3000 dönüm adamın yerleri var. 100 dönüm yeri var. Yani dünyaya nispetle ne kadar bir yer? Çok az. Dünyanın yüz ölçümü ne kadar? Çok az. Denizler toprakların 3 katı fazla. Dünya fakirlerin yeri. Adam 300 dönüm arsası olan, ooo toprak ağası. Çok zengin. Cennette bu mu? Bir şey değil. Küçücük bir yer, bir metreye değmez. Bir de burası fani, ölüp ayrılıyorsun, gidiyorsun. Cennet ebedi senin yurdun. Ve innel darul ahirete ve innel ahirete leyel hayvan. Esas hayat, gerçek yaşantı. Ölmeden, hasta olmadan, başın dişin ağrımadan, üzücü bir söz duymadan, karından kocandan eziyet çekmeden, oğlundan torunundan zarar ziyan görmeden, hiçbir korkusuz hayat, gerçek hayat. Böyle bir sonsuz hayat var. Burada her an ölmek üzere böyle bekliyoruz. Ben bekliyorum, siz de bekliyorsunuz. Neyi bekliyorsun? Hepimiz Azrail Aslan bekliyoruz. Gideceğiz. Böyle bir hayat için efendim insan namazı bırakır mı? Orucu terk eder mi? Zinaya düşer mi? Meşru surette helal yoldan kendini tatmin etmek varken o belalara, eşcinsellik belası Allah muhafaza sardı dünyayı. Kadın kadına, erkek erkekle evlenmeler serbest edilmeye başlandı dünya ülkelerinde. Türkiye'ye de bu işin belası, az kalsın İstanbul Sözleşmesi yüzünden çok beter bir duruma düşmek üzereydik. Neyse kaldırıldı ama açtığı belalar kapatılamadı tabii. Bu günahlara insan girer mi? Lut kavmiyle beraber haşrolup cehennemin dibinde kaynamak göze alınacak bir şey mi ya? Zina edenlerin atılacağı katrandan cehennem çukurlarına, kuyularına düşmek, o namazsızların, o yılanlar, akrepler, katır kadar akrepler, manda kadar, camış kadar yılanlar cehennemde onu her namaz vakti gelindiğinde, öğlen okundu, ikindi okundu, her namaz vakti geldiğinde, tabi cennette bu şekilde gündüz gece yok. Cennet hep gündüz. Onun için namaz vakitleri gündüze geceye göre oluyor. Orada o zaman dilimlerinin arasının hesabı yapılarak bu işlem uygulanacak. Her namaz vakti melekler gelip de yılanlar, akrepler onu soktuğunda ya muzayya hakkıyla Allah'ın hakkı namazı zayi eden adam, tat bu azabı bakalım dendiği zaman, yani sen diyeceksin ki ben dünyada ne iş yapmışım ya, ben niye yaşamışım ya, aleyhime yaşamaktansa, yani bir dükkan devamlı zarar etse kim o dükkanı açık saklar, kapat gitsin ya. Vergisi ayrı, sigortası ayrı, bilmem nesi ayrı. Müşteri de yok, kar da yok. Devamlı zarar, ana parayı da yiyecek. Ondan sonra müflis tüccar, eve de aciz gelecek. Hiç olmazsa evim kalsın. Hiç olmazsa başka bir birikimim kalsın. Biz bu hayata geldik. Ömür sermayesini tüketiyoruz. Şu anda bak şu vakitleri geçiriyoruz. Ölüm ansızın gelecek kardeşlerim. Yani bu sermaye, bunda namazları kılabilirsin, kazalarını bitirebilirsin, bütün borçlarını Allah'a ödeyebilirsin, kul haklarından sıyrılabilirsin, helallaşabilirsin. Can tende, ruh bedende be kardeşim ya. Sen şimdi bunu böyle keyifle, zevkle geçir, ondan sonra ölüm ansızın gelir, haydi gidiyoruz. Ahirete gittin, kabirden başladı süreç.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesinin iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanlara yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir gece. Akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi
2: Bakara Sûre-i Cez 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Cez'den başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler, soruyorlar. 26 Eylül, her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallah Rahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır, olacaktır. İnşallah Rahman.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Kültür Merkezi'nden yapacağı Bakara Suresi tilaveti ve sihir bozan dualar canlı olarak yarın akşam saat 19.30'da Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
5: Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri, hepinizi Edirne'den hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin. Arkamda gördüğünüz köprü Edirne Mecidiye Köprüsü'dür. Sultan Abdülmecid döneminde yapımına başlanmış. Ecdadımız böyle imar faaliyetlerinde inşa ettikleri eserleri yüzyıllara meydan okusunlar diye çok sağlam bir şekilde kesme taşlardan yapmışlardır. Bir nükteci de ifade etmek isterim. Bakınız, hiçbir zaman sade eser yapmazlar. Hemen ortasına bir tane de seyir köşkü kondurmuşlardır. Kıymetli izleyenlerimiz, Edirne'deyiz. Edirne, Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin ikinci payitahtı, yani başkenti. İlk başkentlerimiz Bursa, sonra Edirne'ye fethederiz ve Edirne başkentimiz olur. Hikayemiz şöyle başlar. Sultan 1. Murat, Murat Hüdavendigar, Kosova şehidi, yüce padişah, Edirne'yi fetheder. Daha sonra Kosova'da harp meydanında savaşırken şehit olur. Ardından Yıldırım lakaplı oğlu buraya gelir. Burada padişahlık yapar. Bursa fethedilmiş, Edirne fethedilmiş, arada İstanbul kalmıştır. Yıldırım da daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. İstanbul'u kuşatır. Maalesef daha sonra Timur ailesinden sonra Devlet-i Aliye Fetret devrine girer. Ve Edirne Şehzade'nin elinde birkaç defa el değiştirir. En son Bani İsani, yani Devlet-i Aliye'nin ikinci kurucusu dediğimiz Çelebi Mehmet buradadır. Burada yaşar. İmar faaliyetlerinde bulunur. İnşallah onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra kendisine felç, yani inme hastalığı vaki olur ve burada o hastalıktan 6 ay sonra vefat eder. Ve sahne Sultan 2. Murat Han'a kalır. Kimdir bu zat? Sultan Fatih'in babası. Yani tarihte çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fatihi olacak Sultan Fatih. Edirne'de doğmuş, burada büyümüş, burada yetişmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Letüftehennel Konstantiniyetü. Konstantin'in şehri elbette muhakkak bir gün fetholunacaktır. Feleni'mel emiru emiruha ve leni'mel ceyşu zalikel ceyş. İşte o komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur diye müjdelediği, muştuladığı bu bişarete nail olmuş Sultan Fatih burada doğmuş ve burada yetişmiştir. Niçin buradayız? Devlet-i Aliye'nin 3. Şeyhülislam'ı sayılan Fahrettin Acemi Hazretlerini dilimiz döndüğünce anlatmak için Edirne'deyiz kıymetli izleyenlerimiz. Kıymetli izleyenlerimiz, Edirne'ye gelmişken Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli camilerine değinmeden elbette olmayacaktır. İnşallah Edirne'ye geldikçe diğer Şeyhülislamlarımızın çekimlerinde hepsine kısım kısım değinmek istiyoruz. İlk çekimimiz olan Fahrettin Acemi Hazretlerinin tanıtım çekiminde en azından başlangıç olarak Selimiye ile başlayalım. Birkaç bilgi verelim istedik. Selimiye, Sultan 2. Selim, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu, 2. Selim'in döneminde yapılmış bir eserdir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde naklettiğine göre Kıbrıs fethedilmiş, Ebu Suud Rahimullah'ın fetvası ile hac yolunda olması münasebetiyle güvenliğin sağlanması amacıyla Kıbrıs'ın fethi için fetva verilmiş ve 2. Selim döneminde Kıbrıs'ın fethi gerçekleşmiştir. Kıbrıs'ın fethi üzerine Evliya Çelebi'nin rivayetiyle söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2. Selim'in rüyasına girer ve Edirne'de büyük bir mabet yapmasını buyurur. Bunun üzerine 2. Selim de bu mabedi Mimar Sinan'a inşa ettirir. Mimar Sinan ayrı bir insandır, ayrı konuşulması gereken büyük bir insandır. Kısaca değinmek isterim. İstanbul'da Eminönü sırtlarında Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu Süleymaniye Camisi'nin mimarı da aynı şekilde ve orada türbesi de vardır. Süleymaniye Camii'nin üstten baktığınız zaman kıymetli izleyenler sanki bir hattat dip tarafa imzasını atar ya, Mimar Sinan da kendi türbesini o Süleymaniye Külliyesi'nin dibine yine sanatkarlığını konuşturarak kondurmuş. Sanki bir hattatın imzası gibi kabirini de oraya kondurmuştur. İşte o yüce mimar buranın da mimarıdır. 100 yaşına yakın ömür sürmüştür. Ömrünün yarısında mimarlık yapmış, yüzyıllar boyunca ayakta kalacak böyle şaheser eserler dikmiştir. Yeryüzünde bize bunları bırakmıştır. Kıymetli izleyenlerimiz, Kıbrıs'ın fethi şerefine inşa edilmiş olan Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Şehzadebaşı Camii çıraklık, Süleymaniye Camii kalfalık, Selimiye Camii ise ustalık eseridir. Gerçekten inşallah içeride de değineceğimiz üzere yapı bütünlüğüyle, kubbesinin büyüklüğüyle şaheser bir eserdir. Dünya sanat tarihinde emsalsiz bir yere haizdir. Tezkiretül Bünyan'ın da Mimar Sinan'ın kendi ifadesiyle bir de burada ayrı bir güzellik katmış. Şöyle bir şey yapmıştır Mimar Sinan. Camimizde 4 tane minare var. Öndeki minareler, arkadakiler de 3 şerefeli. Öndeki minarelerde tek merdivenle çıkılmakta. Arkadakinde ise kıymetli izleyenlerimiz 380 santim çapındaki bu minareler 70 metreden de uzundur ayrıca. Böyle minareye, o arkadaki 2 tanesine 3 şerefeye çıkan 3 ayrı merdiven sığdırmayı Mimar Sinan gibi koca bir mimar başarmıştır. Kıymetli izleyenlerimiz, Edirne Selimiye Camii bahsettiğimiz gibi Mimar Sinan'ın, o yüce mimarın ustalık eseridir. Burada hepimiz için ibretlik bir husus vardır ki illaki değinmem gerektiğini hissediyorum. Mimar Sinan bu camiyi yaptırdığında kıymetli izleyenler 80 yaşından daha fazladır. Bununla alakalı, bu ibretlik hikayeyle alakalı tarihimizde çok misaller vardır. 80 yaşında, 90 yaşında cephelerde şehit olmuş, asırtından inmemiş insanlarımız, kahramanlarımız olmuştur. Maalesef son 100 yılda diyebilirim, Anadolu'muzda bir laf çıkmıştır, tembel lafıdır maalesef. Unumu eledim, eleğimi astım. Hiç bize yakışan bir iş değildir. Bakın kıymetli izleyenlerimiz, tarihimizdeki misallere bakınız ki Mimar Sinan gibi bir insan İstanbul'dan kalkıp gelip 80 yaşından sonra böyle bir eser bina etmiştir. Hepimiz için ibretamiz bir duruştur kıymetli izleyenlerimiz. Buraya gelmişken caminin harem kapısındaki beyti okumak isterim. Kendi bu beyt Sofuzade Da'i Çelebi'nin beytidir. Harem kapısının balasına, üstüne hak edilmiş, kazınmış, yazılmış bir beyttir. Burada Cami-i Şerif'in banisi 2. Selim'e, Kanuni'nin oğlu 2. Selim'e dua eder. Ve güzel bir şey vardır bu beytte, bu kitabede kıymetli izleyenlerimiz, Sofuzade Da'i Çelebi'ye ait. Daha önce bahsetmiştim ilk derslerimde, Osmanlı döneminde edebiyat zirvede olduğu için bu gibi camilerin efendim tamamlanma tarihlerine böyle şiirlerle beyitler söylerler. Arapçada harflerin değerleri vardır. 1, 2, 3, 4 gibi rakamsal değerleri vardır. Elif'in, B'nin, T'nin. Son beyitte kullandıkları harflerin rakamsal değerlerinin toplamı da oranın, o caminin ya da o yapının, neyse medrese, han, hamam, bitiş tarihini verir. Böyle bir güzellik katarlar eserlerine. Burada da öyle bir husus vardır. Hatta burada normalde cami 6 yılda bitirilmiştir. 1569'da başlayıp 1575'te bitirilmiştir 6 yılda. Burada bunun hicri olarak karşılığınca tarih düşülmüştür. Bunun efendim beraber göz atalım Sofizade'nin beyitlerine. Katbena hazel makamel müşteba, bu seçilmiş ulu mabedi, makamı şüphesiz ki inşa ettirmiştir. El emirul cet sultanul enam, o kıymetli efendim sultanların ceddi, atası, dedesi, büyük hali, büyük sultan, sultanul enam, insanların ve cinlerin sultanı sayılabilecek ikinci Selim. Ani sultanes salatin şah Selim, onunla sultanların sultanı Şah Selim'i, yani Padişah Selim'i kastediyorum. Dördüncü mısrada misluhu yübna lehu daras selam, bu mabet gibisi, bu ulu mabet gibisi Sultan Selim için, ikinci Selim için selamet diyarı olan cennette inşa edilsin. Allah ona bunun gibisini, bundan daha güzelini cennette versin diye dua ediyor Sofuzade Da'i Çelebi. Kıymetli izleyenleriniz, bu meşhur bir hadis-i şerife atıftır. Bu birçok cami kitabelerinde görebileceğiniz bir husustur. Bizim İsmail Ağa Camii'nin kitabesinde de vardır. İleride inşallah değineceğiz. Hadis-i şerif şöyledir. Men bena lillahi mesciden benallahu lehu beyten fil cenne. Her kim Allah için yeryüzünde namaz kılınacak bir cami, bir mabet inşa ettirirse Allah cennette o kişi için onun gibisini cennetten bir köşk olarak inşa ettirir. Allah-u Teala bu caminin banisi ikinci Selim'in de karşısına cennette bunun karşılığını versin, mükafatını versin. Amin. Beşinci mısramız, alt tarafa indim. Barakallahu Teala hayrahu, Allah-u Teala onun hayrını bereketli, mübarek kılsın, kabul buyursun. İkincisi alttaki, yine dua cümlesi, dua mısrası. Za'afallahu ecrahu yevmel kıyam, kıyamet gününde Allah-u Teala onun ecrini kat be kat ihsan eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, son iki mısrada değişik bir şey var. Her zaman karşımıza gelmez. Baş tarafta belli ettiğim gibi son mısrada tarih düşmesi lazım. Normalde cami 6 yılda yapıldı diye ifade etmiştim ya kıymetli izleyenlerimiz. Bu son iki mısranın birincisinde caminin başlangıç tarihine tarih düşülmüş. İkincisinde ise caminin bitiş tarihine tarih düşülmüştür. Bu çok rastlanan bir husus değildir. Bakınız. Sara fazlullahi tarihal esas, Allah'ın fazlı buranın esas tarihi olmaya intikal etti. Üstünde 976, yani bu hicri takvimdir, miladi olarak 1569'a tekabül etmektedir. Son mısra, tarih mısrasında fazlı Yezdan kâne tarihat temam, Yezdan Farsça Allah'ımızın ismi, Allah-u Teala'nın fazlı buna tamam tarihi olmuştur. Üstünde bakınız rakama 982 tarihini vermektedir. Yani oradaki harflerin ebced hesabına göre değerlerini topladığınızda 982 tarihini vermektedir ki miladi karşılığı da 1575'tir. Mimar Sinan, koca mimar, Selimiye'de mekan bütünlüğünün zirvesine çıkmıştır. İlk defa bunun denemesini Eminönü Rüstem Paşa Camii'nde yapmıştır. Burada göreceğiniz üzere 8 tane payandaya cami kubbesini taşıtmış. Bu mekansal bütünlükle hiç aralara başka bir şey koymadan Süleymaniye Camii'ni ve Ayasofya'yı bu hususta aşmıştır. Kubbenin yerden yüksekliği 40 metreden fazladır. Çapı ise 31 küsür metredir. Bu haliyle dünya sanat tarihine geçmiş 450 yıllık bir eserimizdir. Kıymetli izleyenlerimiz, Mimar Sinan bu yüce emsalsiz kubbesini 12 gen fil ayağı dediğimiz 8 tane payandaya taşıtmaktadır. Bir güzellik olsun diye müezzin mahfilinin köşesine de ondan bir tane kondurmuştur. Caminin hatları Karahisari'nin talebesi Hasan Çelebi tarafından yazılmıştır. Lakin bugün günümüze sadece çiniler ve mermer yüzeylerdeki hatlar ondan kalabilmiştir. Çünkü zaman içerisinde tahribatlar oluştuğu için 19. 20. yüzyıllarda yerel bazı hattatlara bu hatlar yeniden yazdırılmıştır. Şu mihrabın sağ tarafında üst kuşakta Amener Resulü yazmakta. Alt kuşakta pencerelerin üstünde de Fatiha suresi yazmaktadır. Kubbede ortada İhlas suresi harika bir hatla yazılmış. Kıymetli izleyenlerimiz, Selimiye Camii hakkında özel program yapılsa sezadır. Ama vaktimiz olmadığından biz mihenk taşı olacak bazı hususlara değinmek istiyoruz. Selimiye Camii'nin hünkâr mahfilindeyiz. İkinci Selim'in namaz kıldığı özel mekandayız. Burada kendisine bir mihrap yapılmış. Mihrabın üstünde de bir ayet-i kerime yazılarak sanki kendisine bir gönderme yapılmış, tabi hepimize duyurulmuştur. Ama çok hoş yerinde bir ayet-i kerime oraya yazılmıştır. İkinci Selim'in mihrabının üstüne Hasan Çelebi tarafından yazılan ayet-i kerime şudur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O kıyamet gününde ne mal ne oğullar insana fayda vermeyecektir. İlla men etallah bi kalbin selim. Ancak Allah'a selim bir kalple gelmek fayda verecektir. Yani dünya meşgalelerinden, dünyalık işlerden, ahiretten insanı uzaklaştıracak ne varsa onlardan kurtulup sadece Rabbine yönelmiş bir kalple gelen kişinin İşte o hali insana fayda verecektir demiş. Orada kalbi selim denmiş. Tabii ikinci Selim olduğu için sultan ona da çok güzel bir atıfta bulunmuştur. Selimiye Camii'nin hünkâr mahfili o vakitte İznik'te burası için özel yaptırılan çinilerle süslüdür. Tıpkı caminin içinde olduğu gibi. Burada acı bir hatıramızı nakletmek isterim. Edirne 1877-78 Rus işgalini görmüş. Sonra 1913'te Bulgar işgalini görmüş. Burada Rus işgali günlerinde şu arkamda gördüğünüz bakınız Çinlilerden mahrum duvardaki bu Çinliler Rus işgali günlerinde General Mikhail Skobelev tarafından çalınıp Rusya'ya götürülmüş. Bugün Rusya'da Leningrad Müzesi'nde sergilenmektedir. Hünkâr mahfilinde o zamanın sultanlarının manevi dünyasından bize bir işaret levhası gösteren çok güzel bir nükteye yer vermek istiyorum. Hünkâr mahfilinin önünde sol tarafta küçücük bir oda, çilehane vari, caminin önündeki hazireye bakar, ikinci Selim'in Rabıta-i Mevt odası. Kıymetli izleyenlerimiz, Edirne'de Darül Hadis Camii'nin avlusundayız. Burası Osmanlı Devleti'nin Edirne günlerinde çok mühim bir yere sahiptir. Niçin buradayız? Çünkü anlatacağımız Fahrettin Acemi Hazretleri'nin kabri şerifi buradadır. Lakin kabir taşı günümüze ulaşmamıştır. Kabir taşı ile alakalı mevzuları vefatı kısmında inşallah işleyeceğiz. Fahrettin Acemi Hazretleri'nin Çelebi Mehmet Sultan döneminde Osmanlı topraklarına geldiği düşünülmektedir. Kendisi Burhanettin Haydar Herevi'den tahsil görmüş, Seyyid Şerif Cürcani'den tahsil görmüştür ki Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri Alaaddin Attar'ın müridi olmuş, İslam aliminde adından hayli zaman söz ettirmiş, bugüne değin kitapları okunan Osmanlı medreselerinin kitaplarının ana müelliflerinden biri olan zattır. Zamanındaki muasırı büyük alimlerden biri de Saadüddin Taftazani Hazretleri'dir. Onun talebesi Herevi'den de yine Fahrettin Acemi ders okumuştur. Tam böyle bir ilmi muhitte yetişmiş bir zattır. Fahrettin Acemi Hazretleri Bursa'dayken Şemsüddin Fenari'nin oğlu Mehmet Şah Fenari'ye muhit olmuştur. Çelebi Mehmet'in yaptırmış olduğu Yeşil Cami'nin hemen yan taraflarındaki medresesinde muhit olmuştur ki bu medrese bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'dir. Az evvel isminden bahsettiğimiz Fahrettin Acemi'nin hocası Burhanettin Herevi'nin de bir önemi vardır. Bu Osmanlı'daki ilk ihtilali yapmaya çalışan Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'in idam fermanını veren zattır ki Osmanlı'yı büyük bir gaileden kurtarmış, kurtarmanın fetvasını vermiş bir zatın talebesidir Fahrettin Acemi Hazretleri. Fahrettin Acemi Hazretleri Sultan 2. Murat yani Sultan Fatih'in babası ve Sultan Fatih 2. Mehmet döneminde yaşamıştır. 20 yıldan fazla Şeyhülislamlık yapmıştır. Burada bulunduğu Edirne'de Şeyhülislam olmuştur 2. Murat döneminde. Günlük 30 akçe ile Şeyhülislam makamına, Şeyhülislamlık makamına oturmuştur. Fahrettin Acemi Hazretleri'nin bizim tarihimiz açısından çok önemli bir dönüş noktası, dönüm noktasında etkisi vardır. O da şöyle ki kıymetli izleyenlerimiz, Sultan Fatih Edirne'deyken burada hurufi akımı biraz baş göstermeye başlamış idi. Bu hurufiler Gulat-ı Şia, Şia'nın aşırı kollarından Kur'an-ı Kerim'deki bazı harflerin özel manaları olup bunları da ancak kendilerinin anladığından Allah'ın Hazreti Ali şeklinde tezahür ettiğinden haşa, böyle bir fikirleri var idi. Böyle aşırı sapık fikirleri var idi. O zamanlar Sultan Fatih'in veziri olan Mahmut Paşa, ki bugün Eminönü'ndeki Mahmut Paşa'ya adını veren, çünkü orada bir külliyesi vardır, camisi vardır. Ondan sebep oraya Mahmut Paşa adı verilmiştir. İşte o Mahmut Paşa kendilerini bir gün burada önce Fahrettin Acemi'yi konağına alıp durumu anlatır. Efendim bunların böyle böyle görüşleri var, bunları çürütmeniz lazım diye. Konağında onu gizli bir yerde oturtur. Sonra bu hurufileri Mahmut Paşa Edirne'de konağına çağırır ve fikirlerini dinlemek ister. Fikirlerini tek tek onlardan dinleyince Fahrettin Acemi Hazretleri bütün fikirlerine muttali olup bunlara reddiyelerini yapar ve Sultan Fatih ile görüşüp, sarayla görüşüp efendim Edirne'deki Üç Şerefeli Camii'nde bunları münazaraya çağırır. Orada muhakemelerini yapar ve belki de Osmanlı'nın daha böyle işte Sultan Fatih'in gençlik dönemlerinde buraların fitnesine, fesadına sebep olabilecek böyle bir akımın ortadan kaldırılmasında büyük bir etkisi olmuştur Fahrettin Acemi Hazretleri'nin. Kaynakların ifadesine göre Fahrettin Acemi Hazretleri Allahu Teala'nın dinine sımsıkı sarılı, takva, vera sahibi bir zat idi. Yine kitaplardaki ifadeye göre Sultan Yevmiyesi olan akçeyi artırmak istemiş ama kendisi efendim bana ihtiyacım olan kadar parayı Beytülmal'den almam helaldir, lakin bunun üstünü almam helal değildir diyerek herkesin dikkatini çekmiş bir zattır. Mevlana Ali Tusi Hazretleri vefatına yakın Fahrettin Acemi'yi ziyarete gelmiş. Efendim bize vasiyette bulunun dediğinde Allah'ın diniyle hükmedin demiştir. Yine kendisi hakkındaki rivayetlerden şuna yer verebiliriz ki Sultan Fatih Hazretleri kendisini tanımış ve Ebu Hanife'yi zamanın Ebu Hanifesi diye met etmiştir. Bulunduğumuz yer bahsettiğimiz gibi Edirne Darul Hadis Camii. Kendisi, kıymetli izleyenlerimiz, tam mihrap önüne, şuraya defnedilmiştir. Bundan yaklaşık 100 sene önce çekilen bir resimde oradaki kabir taşı mevcuttur. Kabir taşı hakkında hazır konu edinmişken bir meseleye değinmek istiyorum. Riyaz-ı Belde-i Edirne diye bir eser vardır Ahmet Badi Efendi'nin. Bunu Trakya Üniversitesi Latinize halde yayınlamışlar. Güzel bir çalışma olmuş. Ben ondan araştırırken burayı baktım ki Riyaz-ı Belde-i Edirne'de Ahmet Badi Efendi şöyle dert yanıyor. Diyor ki, yani şundan dert yanıyor. Eski alimlere, kendisinden önce Edirne tarihini yazan ya da zatların hayatlarını yazan insanlara biraz sitayişle bahsederek şöyle diyor. Diyor ki Şakaik mütercimi Mecdiki Edinnelidir diyor. Enisül Müsamir'in efendim sahibi, Edirne tarihi bu kitaplar. Enisül Müsamir'in sahibi de aynı şekilde Fahrettin Acemi deyip geçmişler. Kabir taşından bahsetmemişler. Yerinde keşke gidip inceleselerdi ya diyor ve kendisinin buraya gelip Fahrettin Acemi Hazretleri'nin tam mihrap önündeki kabir taşını okuduğunu anlatmaktadır. Ahmet Badi Efendi Riyaz-ı Belde-i Edirne'de Darul Hadis Camii'nin mihrap önünde Fahrettin Acemi'ye ait olan kabir taşı için şu ifadeleri kullanır. Baş taşının kabre nazır, yani kabre bakan yönünde şöyle yazmaktadır demektedir. Haza bu zat intakale min daril fena ila daril beka, fena diyarından ebedilik diyarına göç etti ve sara min daril gurur, mal ve şöhret gibi şeylerle aldanma diyarından ila mahalli surur, ebedi mutluluk mahalline seyretti. Bir seyrin ilel firdevs, inşallah diyor dua ederek firdevse ulaşmıştır. Yubga nüzülühü, kendisinin efendim varması arzu edilir. Bi mak'adi sıdkın, dünya meclisleri gibi zevkü sefaları geçici ve boş şeyler olmayıp her şeyi doğruluğun ta kendisi olan bir makama varması umulur. Nerede o da? Fi civaril müheymin, kainatın bütün işlerini gözetip yöneten Mevla Teala'nın indi maneviyesinde cennetlere kavuşması umulur diye yazdığını kendisi görmüş. Baş taşının dışa bakan kısmında ise Mevlana Eşşerifül Kerim Fahrul Milleti Veddin İbrahim Errazi ve Mâ Mislihu Yurca Mineddehri yazdığını anlatmaktadır. Burası diyor, kıymetli Efendimiz dinin ve milletin övünç kaynağı İbrahim Razi'nin kabridir. Buradan anlıyoruz ki Fahrettin Acemi'nin adı Ahmet Badi Efendi'nin kabir taşından okuduğuna göre İbrahim Razi'dir. Sonunda duası var. Ve mâ mislihû yurcâ minet dehri. Dünya hayatında bir daha böyle gelmesi zordur demektedir. Velhasıl ifade etmek istediğimiz şey, bu gibi konularda kıymetli izleyenlerimiz tek kaynakla bağlılık kalındığı durumda hatalı olabilip o hatalar o kaynaktan başkalarına geçip o ondan alıp o ondan alıp bunu devam ettirebilmektedir. Onun için bu gibi konularda çapraz okumalar yapmak gerekir. Bugün mesela Fahrettin Acemi Hazretleri'nin vefat tarihine kaynaklarımıza baktığınız zaman hepsinde ihtilaf vardır. Onun için meseleyi kabir taşını görerek okuyan kişiden aldığımız zaman vefatının 873 yani 1468 olduğunu görmekteyiz. Bunu söyleyen de az önce bahsettiğim gibi Ahmet Badi Efendi'dir. Darülhadis Camii'nin arkasında iki tane de türbe mevcuttur. Bunlar 2. Murat, 2. Mustafa ve 3. Ahmet'in şehzadelerine aittir. Kapalı türbede 8 tane kabir olup açıkta ise 2 tane kabir mevcuttur. Darülhadis Camii'nin arkasında asli suretini korumuş bir kabir vardır. Hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bir önceki dersimizde bahsettiğimiz Karamanoğlu Mehmet var idi. Bursa'yı işgal etmiş. Yıldırım Beyazıt'ın naaşına dahi zarar verdiği rivayet edilen kitaplarda geçen kişi. İşte bu kişinin oğlu Karaman Bey. Kardeşi Pir Ahmet'le anlaşamaz ve Sultan Fatih burada Edirne'deyken Sultan Fatih'e gelip iltica eder. Osmanlı ülkesine sığınır. Sultan Fatih kendisini Çirmen valisi tayin eder ve vefat ettiğinde 1471'de buraya defnolunur. Lakin kıymetli izleyenlerimiz, burada size arz etmek istediğim husus şudur ki, bakınız şu kabir taşındaki sanatın inceliğine bakar mısınız? Şahidelerin iç yüzleri mihraplı, taşları Rumi oymalı, köşeleri sütunlu, burmalı, çok ince bir sanat burada gözümüze çarpmaktadır. İşin garibi bu taş 550 sene öncesine ait bir sanat eseridir. Bugünkü halimize, bugün bizdeki düzlüğe bir bakalım. Bir de o zamanın insanlarındaki sanat merakına, şu ince ruha dikkat çekmek isterim. Ahmet Badi Efendi Riyazı Belde-i Edirne isimli eserinde Molla Fahrettin Mahallesi'nde Hacı Şakir Bey Sokağı'nda Molla Fahrettin Acemi Hazretleri'nin yaptırmış olduğu bir mescit olduğundan ve çatısının ahşap olduğundan bahsetmektedir. Lakin bu mescit 1293 Harbi diye bildiğimiz 1877-78 Rus Harbi'nde mahvolmuştur. Fahrettin Acemi Rahimahullah'ın Edirne'de Üç Şerefeli Camii'nin yakınlarında Horozlu ya da Şeceriye Medresesi denilen bir medresesi var idi. Saraçhane'de Horozlu yokuşundaki bu medrese daha sonra yıkılmış ve yerine 1878'de Vali Kadri Paşa tarafından ıslahane yaptırılmıştır. Ardından Sultan II. Abdülhamit tarafından Hamidiye Mektebi adıyla bir sanayi mektebi inşa edilmiştir. Bugün burası Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Devlet-i Aliye'nin Bursa ve İznik'teki medreselerinden sonra Rumeli topraklarındaki ilk yüksek eğitim kurumu diyebileceğimiz ilk medrese arkamda görmüş olduğunuz Darülhadis Camii'nin yanında idi. Onun için adı zaten Darülhadis Camii kalmıştır. Çünkü aslında medresenin adı Darülhadis, yani hadis öğretilen yer manasında. Bu medrese 1920'lerden sonraya ulaşmamıştır. Yıkıntılarının görüldüğü bir resim mevcuttur. 1914'te faal olduğu bir kayıttan anlaşılmaktadır. Medrese mühim bir medresedir. Fethedilmez denilen İstanbul'un Fatihi'nin okuduğu bir medresedir. Müderrisler arasında İbni Kemal Paşa gibi büyük allameler vardır. Çok insanlar yetişmiştir. Önemli bir kurumdur. Kuruluşu da çok ilginçtir. Bir sabah halk burada Sultan II. Murat'ın, Fatih'in babasının buraya geldiğini, işçileri getirdiğini, burada kurbanlar kesildiğini, yemekler dağıtılmaya başlandığını ve inşaatçıların bu cami inşaatına, medrese inşaatına başladığını görmüşler. Halk çok şaşırmış, ne olduğunu anlayamamış. Sonra sormuşlar, haber gelmiş ki rivayete göre, kitaplarda yazana göre Sultan II. Murat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görür ve burada bir medrese kurulmasını kendisinden emir buyurur, ister. Onun üzerine bu medrese yapılır. Onun için eski büyükler, Edirneliler Darülhadis Camii'nin duaların makbul olduğu bir yer olduğunu her zaman söylemişlerdir. Çünkü böyle bir emri manevi ile kurulmuş bir medresedir. Tabii daha sonraki Balkan savaşlarında ve yangınlarla tabhanesi, medresesi bugüne ulaşmış değildir. Darul Hadis Camii'nin yanındaki Darul Hadis Medresesi'nin vaktiyle ne kadar büyük olduğu vakıflardaki bir kayıttan anlaşılmaktadır ki buraya Edirne'de 188 tane dükkanın gelirleri vakfedilmiş idi. Cami-i Şerif'in kapısı üzerindeki mermere yazılmış kitabe şöyledir: Hazel Cami'u Şerif li Sultanil A'zam Şehinşahil Muazzam el Müeyyed mine's Sema el Muzaffer Kahirul A'da Nasirul Adl ve'l İhsan Basidu Ecnihati'l Eman ala Ehli'l İman es Sultan İbnü's Sultan Ebu'l Feth Murat Han İbn Mehmet Han İbni Bayezid Han la zalet rayatü saltanatihi ve hallede mülkehu tahriran fil yevmi s-salisi vel işrin min şehri Şaban'il muazzam senete semanin ve selasine ve semani mi'ettin hicriyetin nebeviye. Bu cami-i şerif büyük sultan, yüce padişahlar padişahı, yücelerden desteklenen, düşman krallarına karşı muzaffer, adalet ve ihsanın gözeticisi, eman kanatlarını en kamil iman üzere yayan sultan oğlu sultan, fethin babası ki saltanat sancakları daim olsun, devleti devamlı yaşasın, Bayezid Han oğlu Mehmet Han oğlu Murat Han'ın cami-i şerifidir. 838 yılının Şaban ayının 23'ünde yazıldı. Miladi karşılığı 24 Mart 1435. Kıymetli izleyenlerimiz, Edirne'de metfun bulunan Devleti Aliye'nin 3. Şeyhülislam'ı sayılan Fahrettin Acemi Hazretleri'ni anlatmaya çalıştık. Dikkatinizi şuna çekmek istiyorum ki bu zatlar, böyle insanlar Allah'ın dinine değer vermişler ve onun için değer kazanmışlar. Dolayısıyla bu kısa dünya hayatımızda yapmamız gereken şey Allah'ımızın emirlerine itaat etmek ve ona göre değer kazanmaya çalışmaktır. Sadece dünya aklı çok sefih bir akıldır kıymetli izleyenlerimiz. Asıl akıl ahiret aklıdır. Dünyadaki nimetler, malımız, mülkümüz, sermayelerimiz bize ahireti kazandırmakta basamak oluyorsa ne âlâ, ne güzel bir durumdur. Allah-u Teala cümlemizi bunlardan eylesin. Dünyaya aldanıp da haramlara dalmaktan muhafaza eylesin. Amin. Programımızın hitamında Ahmet Celaleddin Dede'nin şu ibretli beytiyle kapatmak isterim. Der ki, cümle halk ehli sefer, alem misafir hanedir. Bir mukim Adem bulunmaz, ne acep kâşanedir. Herkes sefere gidecek. Şu sarayda bir tane ebedi kalacak Adem oğlu yoktur. Bir kefendir akibet sermayeyi şahu geda, pes buna mağrur olan mecnun değil de yanedir. Kölenin de padişahın da giderken yanında götüreceği tek şey kefendir. Buna mağrur olan, buna aldanan, bundan sebep ahiretini terk eden, sadece dünyaya çalışan, deli değil de, mecnun değil de ya nedir diye sorar Ahmet Celaleddin Dede. Allah-u Teala bizi ahiret akıllarından eylesin. Amin. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle bu zatların cümlesinin ruhaniyetlerine El-Fatiha.
6: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehirislamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
7: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Amelsiz insan hiçbir işe yaramaz. Değersiz mi değersizdir. Bildiğiyle amel eden insanın yanında altınlar, pırlantalar değersiz kalır. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, dikkat edilirse bazı alimlerimizin hasene dedikleri bidatlerin sünneti yok etmekte oldukları görülmektedir. Mesela meyyidi kefenlerken ölünün başına sarık sarmaya bidat-ı hasene demişler. İyi düşünseler, bu bidat sünneti bozmaktadır. Çünkü kefende sünnet üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek, yok etmek demektir. Bazı alimler, sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak doğrudur demişler. Halbuki iki kürek kemiği arasına sarkıtmak sünnettir. Bu bidat de sünneti açıkça yok ediyor. Seve seve şeriatı yaşayalım. Şeriatın mühim meselelerindendir namazı camide cemaatle kılmak. Mağfirete ve cennete birbirinizle yarışırcasına koşunuz. Mağfiret ve cennet kimsenin ayağına gitmez. İnsan onun ayağına gider. İman şartlarını öğrenip inanan, İslam şartlarını öğrenip, günde beş vakit namaz kılan, Ramazan ayında oruç tutan, hac farz olunca hacca giden, zekat farz olunca veren bir insan mağfirete koşuyor demektir. Zikrullah'a çalışmak, büyük mağfirete koşmaktır. Cihad eftaldir. Zikrullah ise bundan daha da üstündür. Ebu Derda radiyallahu teâlâ anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbinizin nezdinde amellerinizin en hayırlısıyla en temizini, dereceleriniz bakımından en yükseğini, size altın ve gümüş infakından daha hayırlı, düşmanınızla karşılaşıp da boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? Ashab-ı kiram, evet, haber ver ya Resulallah deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ı zikretmek buyurdu. Hoca efendi, benim boynum ağrıyor, başım ağrıyor, ben zikredemiyorum dersiniz. Dinleme bu nefsi. Bu nefsi dinlersen 24 saate 48 saatlik iş yaptırır. Ya Rabbi, sen bizi nefse uymaktan, dünya tamahından, cehaletten muhafaza eyle. Senden gayrını sevdirme bize. Seni ve senin sevdiklerini sevdir. Kusurlarımızı bağışla. İhvanımızın da kusurlarını bağışla. Ne nane mollalar var. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Ders alıyor, dersini yapmıyor. Çarşaf giyiyor, sonra da muhafaza etmiyor. İman etmek, ameli salih işlemek kolaydır. Mesela namaz kılmak, top oynamaktan daha kolaydır. Vaaz dinlemek, top seyretmekten daha sevimlidir. İşte bir çocuk anasından, babasından veya bir hocadan iman ve ameli salihi öğrenmezse top oynamak gibi zor ve faydasız şeylere dalar. Ya Rabbi, Bosna Hersek'i düşmanlarına karşı galip eyle. Filistin'i galip eyle. Düşmanlarını mağlup eyle. Ehli İslam'la ehli küfür dövüşüyorlar. Ehli İslam'ı galip eyle. Ya Rabbi, bu dünyayı bize sair, ahireti kebir, seni de ekber göster. Kadın açlıktan ölecek değilse bakkala gitmez.
9: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
10: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
11: Psikolojik Bakış Programı'ndan Bir Soru Bir Cevap.
12: Bir izleyicimiz bir dönem popüler olan bilinçaltı temizliği ve enerji seanslarına merak salmış bir uzmana gitmiş. Seans sırasında da anne karnına kadar götürdüğünü iddia etmiş bir doktor. Sonrasında annemin bana hamileyken yaşadığı çaresizlikleri ve beni o şartlarda istemediğini tespit ettiğini söyledi. O an büyük bir duygusal boşalmayla hıçkırarak ağladım. Uzmansa bu ağlamaların bana değil anneme ait olduğunu söyledi. Ancak bu seans bende iyileşme yerine büyük yaralar açtı. Bu bilgiyi anneme sorduğumda annemse yaşadığı zorlukları doğruladı. Ve o günden beri annemin her davranışında beni zaten istemiyordu diye düşünmeye başladım. Ailem ve kardeşlerimle aramda ciddi bir mesafe ve kırgınlık oluştu. Sürekli beni önemsemediklerine dair kafamda kurmaya başladım. Hocam, bu tarz seanslar bana ne yaptı? Ruhsal bir zarar gördüm mü? Ve bu seans sonrası bozulan aile ilişkilerimi, sarsılan özgüvenimi nasıl toparlayabilirim?
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Bir yerde tabii bu izleyicimizin yazdığı soruda muhtemelen doktor diye herhalde yazmış. Sizi söyleyince bir an dikkatimi çekti. Aslında bunu uygulayan kişiler doktor değil. Ona da dikkat etmek lazım. Mesela uzman diyor, doktor diyor. Şimdi bu insanların bir uzmanlığı, bir doktorluğu falan da yok yani.
12: Nasıl yapıyorlar kendine, peki hocam bunları?
13: Şimdi şöyle, kendine saygısı olan, ilmine saygısı olan, hiçbir doktorası olan hiçbir doktor böyle bilinçaltı terapileri bir şeyler falan yapmaz, böyle enerjiler vesaire.
12: Etik değil mi?
13: Yani bunlar bilimsel uygulanan herhangi bir tedavi pratikleri değil. Bunlar bazı ritüeller. Böyle bazı batıl inançların, işte uzak doğu inançlarının mesela. Orada işte biliyorsunuz işte Budizm var. Ondan farklı farklı.
12: Filmlerin vesaire.
13: Evet evet, farklı böyle doğal şeylere, olaylara böyle ilahlık atfeden bazı dinler var. Şintoizm var mesela Japonya'da vesaire, böyle değişik değişik. İşte yani putperestler veya şeyler. Ateşe taparlar yani bunlar. Oradaki işte bazı şeyleri, doğal olaylara, mesela rüzgara, yağmura, işte denize böyle ilahlık atfediyorlar. Neyse, bu batıl inançlardan çıkmış, türemiş bazı böyle ritüeller bunlar. Şimdi bu bilinçaltı terapileri denen şeyler de böyle yani, psikolojiyle veya tıpla alakalı bir uygulama, bir pratik değil. O yüzden şimdi burada kişi hani ben uzmana gittim diyor ama biz buna şimdi uzman dersek, sonra bir işte kardiyoloğa gittim uzman desek, şimdi bu ikisini eşit tutmuş gibi oluruz, yanlış olur. Bir psikolog mesela şunun gibi, bir tane şarlatan olsun,
12: tamam,
13: affedersiniz, bir tane de hoca olsun, ehli sünnet, gerçek alim. Şimdi ikisine de biz hoca desek, buna haksızlık etmiş oluruz. Bu sefer insanların zihninde de farklı bir algı kalır. İkisi de hoca. Oysa ki bu şarlatan. Şimdi ne diyorlar mesela, şeyhler. İşte milleti saptırdılar, millete tecavüz ettiler. Ya onlar şeyh değil. Onlar şarlatan, onlar dolandırıcı.
12: Evet.
13: Şimdi gerçek şeyhle onu, hani oradaki o ismi çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden mesela inanç diyoruz, batıl inanç diyoruz bakın. Din diyoruz, batıl din diyoruz. Çünkü dinler deyince bu sefer hepsi birbirine karışır. İslamiyetle sen hangisini nereye koyacaksın, hangi kefeye koyacaksın? Şimdi burada da ben birine gittim diyelim, öyle diyeyim.
12: Tamam.
13: Ben birine gittim, o da işte böyle şeyler uyguluyormuş, bilinçaltı terapileri. Sonra o bana dedi ki sen ağlıyorsun ama annenle ilgili dertlerim var. Annen ağlıyor aslında, beni bebekliğime indirdi, annen seni istememiş falan bir şeyler.
12: Orada ağlama sebebi bilinçaltının başarılı geçmesi değil de kişinin psikolojisi kendisinin o ağlama seviyesine.
13: Orada bir yorumlar yapmış, ben şimdi bunların tabii şeyini de bilmiyorum. Ben bunlarla ilgilenmiyorum da bu alanlarla. Evet. Bilinçaltı terapileri diye şimdi hiç olmayacak böyle bazı pratikleri, ritüelleri insanların hayatına soktular. Niye? Çünkü psikoloji para yapıyor. Psikoloji insanlara belli bir sosyal bir konum kazandırıyor. Şimdi bir ortama girdiğinizde işte beyefendi psikolog, hanımefendi psikolog
12: veriyor.
13: Veya işte hocamız veya hafız,
12: evet,
13: değil mi? Veya
12: evet,
13: doktor veya mühendis denildiğinde onun bir sosyal konumu var orada sonuçta. İster istemez.
12: Muhakkak.
13: Şimdi bu da ne yapıyor? İşte böyle bir şeyler, ama baktığında insanın geçmişine mesela çok farklı alanları okumuş. Veya hiç okumamış belki ev hanımı. Yani bir eğitim yok. Yoksa ben ev hanımıydı, mühendisti bir şey demiyorum. Ama senin psikolojik sorunlarla uğraşacak bir lisansın yok. Bir ehliyetin yok.
12: Ki ne kadar önemli konular bunlar, ne kadar mühim konular.
13: Yani şimdi yolda siz polis çeviriyor, ehliyetin yok diye arabayı bağlıyor. Arabanın ne suçu var? Niye arabayı bağlıyor? Sana ceza olsun diye.
12: Evet.
13: Bu arabayı kullanma diye, senin canın yansın diye. Bir de para istiyor, değil mi? Ehliyetsiz yakalanırsan. Bir sürü onun cezası var. E sen peki şimdi böyle insanların psikolojisiyle uğraşıyorsun, senin ehliyetin yok. Hele bir de ehliyetin yok, neyse, insanları biraz belki böyle bir dertleşirsin falan, rahatlatırsın. Ama bir de olmayacak pratikleri uyguluyorsun kişilerin üzerinde. Bir aralar bunları ben anlatmıştım. Benim YouTube kanalımda da çok var. Yani Theta Healing'i var. Ondan sonra aile dizilimi var. İşte pandül denilen sarkaçlar var. Daha neler neler var.
12: Ne kadar teferruatlı konular.
13: Çok fazla. R2'si var, B2'si var, C2'si var, D2'si var. Yani böyle isim furyası gitmiş. Böyle böyle farklı farklı pratikler. Bunların hep batıl dinlerle ve cinlerle bağlantısı olan pratikler bunlar. Tabii tehlikeli.
12: Bilinçaltı sen da yani, bunlardan biri.
13: Evet, bilinçaltı terapileri diye söylenen şey aslında bizim psikolojideki bilinç dışıyla alakalı bir şey değil. Bak zaten Allah Teala izin vermiyor, Sübhanallah. Bilinç dışı dedirtmiyor, bilinçaltı dedirtiyor. Hmm. Yanlış kullanıyorlar terimi de. Normalde psikolojide biz bilinç dışı diyoruz. Bilinçaltı kelimesini kullanmayız. Tamam? Hmm. Oradan türetmişler bilinç dışı. Dur psikolojiden bir kavram alalım demişler. Hmm. Allah Teala da ayaklarını tökezletmiş, bilinçaltına dönmüş o. Tamam mı? Bilinçaltı şeklinde kullanıyor. Tamam. Sen birinden duyuyorsan ki bilinçaltı, orada anla ki bir sorun var. Evet. Bir psikolog bilinç dışı demez. Hmm. Bilinçaltı demez. Bilinç dışı. Şimdi bilinçaltı terapileri diye bir şey türedi. Hatta bilinçaltı temizliği.
12: Evet.
13: Bu daha doğru. Bilinçaltı temizliği. Biz sizin bilinçaltınızı temizleyeceğiz. Bilinçaltınızda birikmiş bazı travmalar var diyorlar. Onlar da işte bizden biliyorsunuz hani kapmış kaçmışlar. Evet. Şimdi nasıl ki şeytanlar, cinler ve onların avaneleri İslam'dan aldıklarını bozup insanlara satmışlar. Batıl inançlar böyle çıkıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Bir ilim var ortada ama bunun kaynağı İslam ve Allah-u Teala ama onu bozmuşlar. Tamam mı? Mesela zekat bizde biliyorsunuz. Onlarda da bir sadaka bir tarzı bir şey var belki. Bizde zina var, onlarda zinayı kaldırmışlar. Rejim var, rejimi kaldırmışlar. Ama kendilerince, kafalarınca bir düzen kurmuşlar. Devam ediyorlar. Yani ilmi batıla dönüştürmüşler. Kendileri katıp karıştırmışlar. Şimdi burada da psikolojiye bir şeyler katıp karıştırmışlar. Tabii ki kitap okumuşlar biraz. Bu işin içine biraz girenleri olmuş. Biraz belki sonradan eğitim alanları olmuş. Ama çıkış yeri batıl. Sonuç olarak. Ve ritüeller, pratikler psikolojiyle alakalı şeyler değil. Şimdi bu soru geldiği için çok önemli bir konu.
12: Tabii.
13: Hazır gelmişken buna insanları uyandıralım inşallah.
12: Her kesimden de tonlarca para harcayan insanlar var bu konulara.
13: Yani her kesimden evet ama bizim...
12: Kesim daha da üzücü.
13: Bizim mütedeyyin kesim diyelim. Hani bizim deyince tabii ki bütün insanlar bizim evet. Ama hani ne olursan ol gel. Ama geldikten sonra kendini geliştir kardeşim. Geldiğin şeklinde kalma yani. Mevlana Hazretleri de ne olursan ol gel dedi de yani geldiğin yeri de kes biç doğra demiyor. Geldikten sonra dönüş. Öncesini kes at, tövbe et. Onda yani ne yaptıysan yap gel.
12: Geliştirmeye devam
13: evet,
12: et.
13: Evet ama Allah-u Teala'ya gel. Allah-u Teala geldikten sonra kendini düzelt. Tabii ki toparla yani. Şimdi burada da özellikle hocalarda... Özellikle de hanım hocalarda yani hoca derken medresede okumuş. Biraz böyle bu ilim konularına girmiş sonra bakmış ki ağzı biraz laf yapıyor. İnsanların da psikolojisi bozuk. Bu alanda da para var. Belki bir kısmı ihlasla girmiştir, samimiyetle girmiştir. Ama sonra sen cinlerin, şeytanların olduğu pratikleri uygularsan ne olur? Saparsın, saptırırsın. Bir süre sonra kendileri de sapmış ve saptırmışlar. Ama şimdi şu anda duyuyoruz ki ne yazık ki Fatih'te de, İstanbul'da da, başka yerlerde, bizim cemaatte de öbür cemaatte, başka yerde de, orada da burada da medrese eğitimi almış hoca diyebileceğimiz bazı hanımlar bu işin başını çekiyor. Bu işin başını çekiyor, bilinçaltı temizliği yapıyor. Sen gidiyorsun falancaya mesela istişare etmek için, benim çok böyle danışanım var diyor. Falanca hocaya gittim, hanım hocaya istişare etmek için. O dedi ki ben bilinçaltı temizliği eğitimi aldım, sana bunu uygularım istersen. Bir de şöyle bir sapkınlık var, bunu uyguluyorlar, bir de eğitimini verdik diyorlar, sen de git uygula diyorlar. Böyle mantar gibi, pıtrak gibi çoğalıp gitti. Kanser de böyle yayılmaz mı zaten, evet. Veba da böyle yayılmaz evet. mı?
12: Popülerlik ve maddi sanırım gelir insanları cezbediyor.
13: Popülerlik de bir sosyal konum oluyor orada. Evet.
12: Başladır.
13: Evet, bir ünlenme oluyor. Aa işte sen bak görüyor musun? Bir de bunlar sosyal medyada bunların öncüleri var. Ben biraz da fonlandıklarını da düşünüyorum. Kendi kanalımda bunların çok ayrıntılı incelemeleri de var. İnsanlar hani bakabilir, Theta Healing diye, bilinçaltı temizlikleri diye bazı videolarım var. Eskiden beri bunlarla uğraşıyorum ben. Anlatmaya çalışıyorum. Fonlandığında niye düşünüyorum? Çünkü biliyorsunuz şu anda yeni dünya düzeni diye bir şey kurulmaya evet. çalışılıyor. İşte bu Epstein de bunun bir şeyiydi, ayağıydı. Hukuk alanı var. Medya alanı var bunun. Ülkeler alanı var, spor alanı evet. var. Peki psikoloji alanı olmaz mı? Olur tabii ki. Din alanı yok mu? Var. İşte bu dinler arası diyalog neydi?
12: Ya.
13: Dinsizleştirme projeleri neydi? Bu ateistlik, deistlik halleri nedir? Hepsi yeni dünya düzeni. Yani insanları Allah-u Teala ile ve hak olan neyse ondan uzaklaştırıp sürüden ayrılanı kurt kapar, yiyecekler. Başka hiçbir şey değil. Bizim çocuklarımızı şu anda
12: Aileleri bozuyorlar hocam.
13: Çalışmıyorlar
12: bazı,
13: mı?
12: Bazı renkte evet. dernekler var. Resmen sen kocanın kölesi misin deyip kadınca evet. tanıdığımız biri var. Evet. İki çocuğunu ve eşini bırakıp gidiyor.
13: Ya.
12: Yani bu bahsettiğiniz diğer sen kol kadınsın, faaliyetleri.
13: Özgürsün. Her senin şey. Hakların var. Tabii ki hakların zaten. Var. İslam sana haklarını vermiş. Ama bizim ülkemizde bu uygulanamıyor. Hı-hı. Bozuk bir hal var. Tamam bunu Hı-hı. kabul ediyoruz. Ama seni kapıp kaçırıp

0: temizliği denilen şey. Baktılar ki insanlar bunların da sebebiyle travmatize olup duruyor dünyada. Savaşlardı işte bu hallerdi, sosyal medyaydı, modaydı bilmem neydi. Bu insanlar düzelmek için psikologlara geliyor. Bari biz bunları yoldan kapalım.
1: İyice bozalım.
0: Çevirelim, iyice çukurun içine atalım, ne yapalım? Bilinçaltı temizliği diye bir şey çıkaralım. Zaten bakarsanız eğer ilk önce ünlülerde bu çıktı. Biliyorsunuz toplum ünlülere bakar. Maalesef. Eskiden de böyleydi. Sen bir toplumu dizayn etmek istiyorsan, bir proje uygulayacaksan o toplum üzerinde ünlülerle ilk önce bunu yaparsın. Eskiden beri görüyoruz bunu. 28 Şubat sürecinde mesela o zamanın ünlüleri bu konuyu dizilerde, filmlerde değinirler. İnsanları tabii ki din düşmanı yapmaya uğraştılar. O zamanki akıl böyleydi. O zamanki erk böyleydi diyelim. Şimdi sosyal medyaya bakın, çıplaklık. Ünlüler ne anlatıyor? Sürekli para harcayalım bir şeyler. Ondan sonra erkeklik, kadınlık yok, eşcinsel, herkes birbirine girsin. Zina almış, yürümüş. Bir de nedir? İşte reiki yapıyorum, huzur buluyorum. Yoga yapıyorum, huzur buluyorum. Bilmem ne ediyorum, huzur buluyorum. İşte bilinçaltı temizliklerini kapı açıyorlar ve oradan gidiyor. Yani insanları buraya çekiyorlar. Tamam, şimdi bu kardeşimiz de böyle bir yere çekilmiş. Böyle bir uzun bir giriş yapmış olduk.
1: Çok da iyi oldu.
0: Oraya girdikten sonra şimdi kim bir kere bilinçaltı temizliğine gider? İlk önce bunu düşünelim. Kim gider? İhtiyaç hisseden gider. Değil mi? Yani bir psikolojik zorluk, bir sıkıntı, bir daraltısı olan gider. Yoksa ben çok mutluyum, çok huzurluyum, elhamdülillah deyip de hadi bir de bilinçaltı temizliğine gideyim. Bir de başıma, dertsiz başıma dert arayayım. Kim yapar bunu?
1: Değil yani mi? Nadir de olsa hani bir meraktan da gidenler var gibi de.
0: Sanmıyorum yani ben şimdi meraktan kardiyoloğa gitmiyorum. Hadi gel bir kalbime bak diye. Yani.
1: Ne bileyim hani bazen böyle ormanlarda vesairelerde kendilerini kapatıp 48 saat bir odanın içinde kalıyorlar, çıkıyorlar. Ne kadar güzel oldum. Halbuki itikafa girsen daha da iyisiyle karşılaşacaksın. Ya Ercan Bey,
0: neler var? Neler var? Ben bunları reddiye yapmaktan birkaç yıl ben bunlarla uğraştım. Şimdi bu o kadar hızlı değilim bu konularda ama videolar duruyor. Canlı yayınlarım duruyor.
1: YouTube kanallarında Servet Hocam'ı bulabilirsiniz.
0: Şimdi insanlar... Yok Mevlana Hazretlerini Kudüs'e sürürü bir de ağızlarına dolamışlar. Kadın erkek karışık, üstler başlar açık. Yatıyorlar, kalkıyorlar, bir orada transa geçiyorlar. Mevlana Hazretlerini bunu da isnat ediyorlar. Şimdi bilinçaltı temizliğinin bir de dindar olduğunu iddia eden boyutları var. Seküler olduğu ortada olan boyutla şeyler var. Uygulamalar, pratikler var. Herkes almış kendine göre uyduruyor. Neyse. Şimdi velhasıl ihtiyacı olan insan gider. Yani demek ki bu kardeşimiz gitmeden önce de bazı iç çatışmalarına sahipti. Bazı sıkıntıları vardı. Çözüm arayışıyla gitmiş. Tamam.
1: Evet. Ne yapacak şimdi peki?
0: Şimdi bu kısmı anlamamız önemli. Ne oldu? Sonra demiş ki işte annen şöyle, sen böylesin. İstenilmeyen evlatsın falan. Tabii ki şimdi istenilmeyen evlat demek zaten iç çatışmaları olan, içsel karışıklığı olan bir insana ağır gelecek bir şey.
1: İstenilmemek.
0: Evet. Ama içsel çatışmalar olan birine. Mesela şimdi benim bu konuyla ilgili bir tereddütüm, sıkıntım yok. Ben hani acizane örnek vermek için söylüyorum. Yoksa ben mükemmel bir insan değilim. Ben ermiş bir insan değilim. Tabii ki benim de kendi noksanlıklarım ve iç çatışmalarım var ama bana birisi dese ki ya seni annen baban istemiyordu, sen istenilmeyen evlatsın, sallamam. Ya işte olmuşum yani, sonuçta geçmiş gitmiş artık bu konular. Bu konudan derdim olmadığı için söylüyorum. Ama denilse ki sen mesela çirkin bir adamsın, belki de üzülebilirim. Herkesin kendince bir derdi var.
1: Eyvallah.
0: Mesela sen şişmansın dense belki üzülürüm. Kilo aldın dense.
1: Program öncesinde kendisine söylemiştim.
0: Hocam kilo aldınız herhalde. Evet. İşte. Şaka bir yana. Şimdi demek ki bu hanım
1: bu konudan sıkıntısı,
0: bu konudan
1: varmış.
0: Sıkıntısı varmış ki tam o noktaya değiyor. Bam zaten insanlar bunu anlıyor. Senin bam teline dokunacak ki oradan bir devam edecek yani ister istemez.
1: Değil mi?
0: Senin paranı alacak yani tabii ki seni devam edecek, devam ettirecek, kendi ününü pekiştirecek. Bak ben hanımı iyi ettim bilmem bir şey diyecek ama bir yarana basacak yani, ilk önce orayı bulacak, ondan sonra oradan yürüyecek. Şimdi bu hanıma da böyle deyince o da ağlamış falan, işte senin annenin gözyaşları buna. Bak büyülü sözler bunlar. Aslında sen ağlıyorsun, aslında annen ağlıyor. Ne demek o? Annenin ruhaniyeti buraya geldi. Senin vücuduna girdi. Bak şimdi düşünsek nerelere gidiyor konu. Sen ağlamıyorsun da annenin gözyaşını akıtıyorsun. Ya ben annemin gözyaşını niye akıtayım? Annem ağladıysa bile ben ona empatiden ağlarım. Annem üzüldü diye ağlarım. Ya ben annemin gözyaşını nasıl akıtayım? Bak bu psikolojinin dışında söylemler. Tamam mı? İçine cin kaçmış gibi bir şey yani. Senin içinde annen var, şu anda o ağlıyor, onun gözyaşlarını görüyoruz. Neyse velhasıl o da bir bunlardan etkilenmiş tabii. Çünkü böyle şeylerden insanlar etkilenir. Bazı insanlar

0: da telkine çok yatkındır Ercan Bey.
1: Hı.
0: Bazı
1: Değil
0: insanlar
1: mi?
0: telkine çok yatkındır. Şöyle yap, böyle yap, hemen böyle etkilenir. Onun biraz daha enerjisi düşüktür. Karşıdaki insanda biraz enerjisi yüksektir. Biraz daha böyle invazivdir, daha girişkendir. Ses tonu falan. Mesela söz büyüdür denilmiş. Ses tonu vurgular, yine büyüsel bir tarafı vardır. Yani hitabet nedir? Hitler bakın milyonları arkasından sürükledi. Hitabet çok önemli bir şeydir. Tabii ki o bir sanattır. Neyse velhasıl onu etkilemiş. O da gitmiş annesiyle konuşmuş. Ya şimdi düşünelim. Sonuçta 1970'ler falan annesi. 60'lar 70'ler annesinin gençliği diyelim, tamam mı? O zamanlarda nerede yaşadılar, ne yaptılar? Türkiye'nin durumu ne? Fakirlik var, sıkıntılar var, zorluklar var. Sağ sol olaylar, millet birbirini vuruyor, kırıyor. Şimdi böyle olaylar yaşıyor. E kadının sıkıntıları olmuştur şeyleri. Bizim Türkiye'de zaten aileler birbirine girmiş. Anne, adamlar karısına bakmaz, karısı öyle bir şeyler. Derken yani velhasıl tabii ki sıkıntıları vardır. Anne senin sıkıntıların var mıydı? Vardı kızım. E bu da tuttu mu?
1: E biz çok hassasız
0: yani
1: o zaman.
0: Şimdi.
1: Şimdiki gençler daha da hassas. Az önce kendimi bir an bencil hissettim sanki. Yani annelerimizi, babalarımızı bu konuda ölçerken hiç o zamanın şartlarını düşünmüyoruz.
0: Şartlardan zaten bağımsız bakılamaz. Yanlış olur.
1: Değil mi?
0: Şartları soyutlayıp bakarsak o zaman herkes hatalı. Herkes yanlış. Öyle olmaz. Şartlar doğrultusunda bakacağız.
1: Hmm.
0: E peki şimdi annesine sen sıkıntılı mıydın dedi. O da sıkıntılıydım kızım dedi. O da tuttu mu?
1: Tamam.
0: Bu kişinin dediği şeyi de tuttu mu? Oo tamam. Şimdi ne oldu? Vesveselendi. Zaten içsel karmaşıklıkları, çatışmaları vardı. Bu sözlerin üzerine karma karışık oldu. Şimdi orada kaldı mı? Kaldı. Bak işte bir sakınca daha.
1: Diyordu çünkü, zaten vesveseleniyorum diyor artık sürekli.
0: Çünkü bizim mesleğimizde, bizim alanımızda şu çok önemli. Eğer iyileştiremeyeceksek, fayda veremeyecek bile olsak bile evet zarar vermememiz lazım karşı tarafa. Ben bir konuyu açıyorsam onun içinden çıkabilecek her şeyi kaldırabilmem lazım ki açayım. Bazı yerlere eğer hazır değilsek, karşı taraf da hazır değilse, ben de emin değilsem, tereddütlüysem orayı açmamam lazım o zaman. O konuya girmemem lazım. Bak şimdi ortada kalmış.
1: Evet.
0: Karıştı içi.
1: Bir zarar görmüş o zaman.
0: Evet,
1: ruhsal.
0: İçine bir laf girdi, bir söz girdi. Hı-hı. O aklına dedik ya hani o etkilendi. Hı-hı. Bazen de insan telkine yatkındır. Zaten içsel karışıklıkları var. Belki annesiyle derdi var. Belki gündelik hayatında da zaten sorunlar var. Yani annesiyle veya ailesiyle, belki karısı, şey, kocasıyla, hı-hı, belki çocuklarıyla. Yani bir yarası var ki bir şifa arıyor, bir dert şeyin devası peşinde. E şimdi bu da oldu, üzerine girdi. Benim şimdi söyleyeceğim şu olur. Tamam, böyle oldu. Yani bundan korkacak bir şey yok. Vesveselenmesin. Bu meseleyi oluruna bıraksın. Annesi velev ki istememiş olsun. Velev ki o dönem istenmeyen bir çocuk olsun. Hamileliğinde vesairesinde. Allah-u Teala annelere bir ne diyelim, bir özellik vermiş. Hormonlarını vesile etmiş, başka şeyler, ama bir merhamet var kadının fıtratında. Hamurunda merhamet var. Çocuğunu istemese bile belki milyonda birdir çöpe atacak falan anne. O da yine şartlardan bağımsız değil bakın. Babam duyarsa ne yapar? Belki hani evlilik dışı bir çocuktur, bir şeydir. Yani ya da kocası hiç bakmıyordur. Başka kadınlar vardır, ben bu çocuğa nasıl bakacağım derdine. Yani koşullardan soyutlamayalım. Ama milyonda birdir yani çocuğunu çöpe atacak. Ama onun dışında bebeğe ondan bir emmeye başlayınca, bir agu magu, bir elini tutunca, bir küçücük bu şey, o yaratılıştaki mükemmelliği görünce kadında bir merhamet var. Başkasının evladını bile bebek bir şey olsa yolda atmaz kadın.
1: Ya.
0: Alır bağrına basar. Hele anneliği tatmış bir kadın atmaz.
1: Annelerden duyarız onu hep zaten. Ben ne zaman yedirmeye başladığımda, emzirmeye başladığımda, evet, o an doğumda çektiğim, o 9 ayda
0: evet,
1: çektiğim sinesi.
0: İyi ki doğurmuşum.
1: İyi ki, dediğiniz
0: aynen,
1: gibi.
0: İyi ki doğurmuşum. İyi ki gelmişsin. Allah-u Teala bir merhamet veriyor. O fıtrat var onda. Erkekte o yok. Erkekte biraz daha hayatta kalma,
1: daha
0: işte yenme, mücadele, evet, ölme, öldürme böyle gerekirse, böyle bir hal var. Erkekte işte savaşıyor, ediyor, hani aileyi koruyor vesaire. Biraz daha duygularıyla hafif daha farklı bir bağlantısı var erkeğin kadınlara göre. Şimdi kadınlarda böyle bir fıtrat var. Dolayısıyla annen seni başta istemedi. Diyelim ki çok acılar, sıkıntılar çekti. Sen buna takılma. Sen doğduktan sonra, seni emzirdikten sonra, çocukken, sonrasında gençliğinde, büyümüşken, o zamanki anılarına bak. Bu kadar vesveselenme. Tabii ki kızdığı, ettiği zamanlar olmuştur, küstüğü zamanlar olmuştur. Kim mükemmel? Hani sen eğer kötüleri düşünürsen hep kötüler üzerinden bakarsın.
1: Yani.
0: Ama senin hiç saçını ördüğü olmamış mıdır? Seninle oyun oynadığı hiç olmamış mıdır? Sen altına kaçırdığında güzelce altını temizlediği büyükken de mesela 3 yaşında, 5 yaşında ya da 7 yaşında diyelim ki uyurken kimin altına kaçırdın.
1: Kimin altını temizler değil mi hocam ya, bu bile büyük.
0: Sen hastalandığında başında beklediği olmamış mıdır? Ay kızım vah kızım diye saçını okşadığı olmamış mıdır? Sen bir canını yaktığında bile böyle vela havle vela kuvvet deyip geçtiği olmamış mıdır? Yani sana merhametini hiç mi göstermemiştir? Ya, hiç mi seni sevdiğini göstermemiştir? Bunlar vesvese. Bunları bir kenara bırakalım. Anneyi, çocukları, babayı, çocukları birbirine düşman etmenin de bir alemi yok. Yani. Evet, yanlışlıklar olmuş olabilir. Onlar farklı. Senin iç çatışmalarının, senin üzüntülerin yok demiyorum. Onları yok saymıyorum. Ama annem beni istememişti de. Bu böyle odaklanılacak, temel yapılacak bir nokta değil. Bunu bir kenara bıraksın. Annesiyle ilişkisini gerekirse bir ilişki terapistine gider. Bir işte psikolog terapiste gider. Bireysel bir terapi alır gerekirse. Ama bu bilinçaltı temizliğinden aldığı nifakı, bu vesveseyi bir kenara bıraksın. İnsan bir şey de böyle düşündükçe kendi zihninde büyütür, biliyor musun?
1: Büyütüyor, büyütüyor, evet.
0: Akşam karanlık şey, akşam evde mesela kalıyor birisi tek başına diyelim ki. Denilmiş ki yani tek başınıza kalmayın. Mesela tek başına gece yolculuğa çıkmayın. Resulullah'ın bir hadis-i şerifi sallallahu aleyhi ve sellem. Benim bildiklerim bilseydiniz tek başınıza yolculuğa çıkmazdınız gece. Tamam, ama vesveselenmek için bir sebep değil. Sadece bu bir ilim. Ya ben geceleyin tek başıma yolculuk yapmak zorunda kaldığım da oluyor. Tamam, ama okunacaklarım var.
1: Ya evet.
0: Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra evzu bir kelimatillah. Yani okunacaklar var. Önüme bakarım, farımı açarım, dikkat ederim. Bitti. Tamam. Tevekkeltu alallah. Ama ilmi var mı? Var. Akşam ezan okunduktan sonra çocuklarınızı dışarıya salmayın. Bu da bir hadis-i şerif. Niye? Cinler, işte periler ortalıkta fink atıyor akşam ezanından sonra. Ama yatsıdan sonra çıkabilirsin, yatsıya kadar mesela bu süreç. İlim. Ama dışarıda şimdi akşam dışarıda çoluk çocuk herkes dışarıda. Tamam. Herkese bir şey mi oluyor? Bir şey de olmuyor. Yani vesvese yapmaya da gerek yok bir şeyleri. Sadece sen o ilmi bileceksin, dikkat edeceksin, bu kadar.
2: Psikolojik Bakış programından bir soru, bir cevap. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خانة وإذا حدث كذبه وإذا عاهد غدره وإذا خاصم فجره صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Kıymetli kardeşlerim, malum geçen hafta kamil müminde olması gereken özelliklerden bahsediyorduk. Ve son olarak da şimdiki okuduğum ayeti kerimeyi okumuştuk. Zira Allah Teala insanoğlunu yeryüzüne halife olarak yarattı. Yani insanoğlu yeryüzünde halifedir. Nitekim ilk insan Adem Aleyhisselam ilk peygamberdir. Allah'tan vahiy ile aldıklarını insanlara iletmek içindir. Aynı şekilde son peygamber